Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'ın reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok beldeyi vuran İsrail unsurları 6 kişiyi öldürdü. Katil İsrail unsurları bölgede yine fosfor bombası kullandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Avrupa turunu sürdüren geleneksel oyunlar tırı bu kez Fransa'nın Lyon kentinde gençlerle buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte atasporları ve geleneksel Türk oyunları Avrupa'da yaşayan gençlere tanıtıldı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Haberleri sunduk.

Güneşin Çocukları 4. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Müjgan, Özlem Ersönmez, Nazlı, Berrin Öney, Şemsi, Bahri Aydın, Zekeriya, Levent Şenbay, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Hadige Hanım, Pervin Ünal, Eşkıya Feramuz, Bülent Türkmen, Arabacı, Okan Şenozan.

1913 yılı Ayıntap Sancağı, bugünkü adıyla Antep. Sancağın yerlilerinden Çuhacızade Süleyman Ağa ile Mutasarrıf Necdettin Bey komşudur. Ancak ikiz evlerin her ikisinde farklı dramlar yaşanmaktadır. Medesten'de manifaturacılık yapan Süleyman Ağa özellikle oğlu Şemsi ile anlaşamaz. Eşi Firdevs Hanım ise yaşamaktan bezmiş gibidir. Bir yandan Süleyman Ağa'nın bir kadın daha almak istemesi yüzünden, bir yandan da Balkan Harbi'nden dönmeyen kardeşi Şuayb nedeniyle çok mutsuzdur. Büyük kızı

Harvey ise bir süredir anneannesiyle kalmaktadır. Bu sırada mutasarrıf Mecdettin Bey ara sıra gittiği yüksek kahvede Yunan Savaşı gazilerinden Fazıl Efendi ile tanışır. İkisi de imparatorluğun çöküşünü görmektedir. Mecdettin Bey'in ayrıca özel sorunları vardır. Karısı Necile'nin ölümünden sonra kızı Müjgan bunalıma girmiştir. Artık Müjgan'ın tek isteği İstanbul'da yaşamaktır. Askere gitmek isteyen Şemsi'nin kurası da İstanbul'a çıkmıştır. Şemsi annesini de İstanbul'a götürmek için hazırlandığı sırada Müjgan'ın da onlarla birlikte gitmesine karar verilir. 1914 baharına gelmiş.

0: Bir desteğinizi aç gözlerini. Karşı yamaçlara bak hele.
1: Ay, bu nasıl bir güzellik. Ne kadar hoş sarı çiçekler.
2: Bir şeyim vardı işte.
0: Bak bak.
2: Ha, çiçekler. Ya, güzel görünüyor ya.
3: Bahar geldi tabii.
2: Sakın manzarayı daha iyi göreceğim diye arabanın örtüsünü çekme kızım.
4: Bir şey mi dedin anne?
2: Galiba baban haklı çıkacak şimdi. Şifa bulmak için yollara düştük ama bu gidişle korkarım daha İstanbul'a varamadan.
4: Nasıl söz canım? Ben... İlkin biraz sarsılacağız elbet. Sonra alışırız.
1: İskenderun'dan sonra yolculuk daha zevkli olacakmış Firdevs teyze. Babam öyle söylüyor.
4: Asıl zorluk Gavur Dağları'nı aşmakta. İskenderun'a vardıktan sonrası kolay.
5: Beyim, yollar pek tekin değil ama çok ısrar ettiniz, yola çıktık. Hadi hayırlısı.
2: Ne demek tekin değil?
4: Önemli değil. Sen uyumana bak. Arkamızda bir kafile var. Önümüzde de iki araba. Daha İslahiye'de katılacaklar da olur.
0: Siz neden bahsediyorsunuz kuzum?
2: Evet canım, öylesine konuşuyoruz işte. Yola çıkanın işini Allah bilir derler Müşken. Yani yolculukta her şey olabilir kızım. Ama hiçbir şey olmayabilirdi.
4: Ayrıca dağlarda jandarma var anne. Asker kaçaklarının peşinde hepsi. Anlayacağın yollar sandığınız kadar tehlikeli değil.
2: İyi bari.
5: Şu ilerideki boğazı geçersek selamete varırız.
4: Eyvah. Solumuzdaki tepeye eşkıya pusu kurmuş.
5: Abi.
2: Eyvah. Korktum, başımıza geldi. Ne yapacağız şimdi? Öteki silahlı adamlar da buraya doğru geliyor.
1: Bizi öldürecekler. Allah. Hepimizi.
5: Evler yukarı. Şimdi inin arabadan. Ya malınız ya canınız.
6: Şemsi Bey, kıpırdama. Galiba tanıdım. Korkmayın. Bundan ailelere pek zarar gelmez.
5: Hey, yolumuzdan çekil. Ferahımız var. Söylenip durma arabacı. İn aşağı. Görüyorsun, dizgini tuttum. Ne diye çekilecekmişim?
7: Ferah Musa, seni görür görmez tanıdım. Yakışıksız bir şey yapmayacağını biliyorum. Adamlarına söyle, arabada aile var.
5: Aile mi? Ne ailesiymiş bu?
7: Yeni evli bir çiftle anneleri. İstanbul'a gidiyorlar.
5: Çekil önümden. Perdeyi aç, görelim. Tamam arkadaşlar. Çarşaflı bir hanımla feraceli gelini. Bir de kalem efendisi damat. Gidelim. Omurdanmayı kesin. Size söylemiştim. Kadınla arabayı soymak yok. Siz de oyalanıp durmayın. Hadi çekip gidin bir an önce.
7: Sağ ol Ferah Musa. Eyvallah. Şansımız varmış. Eşkıyanın merhametlisine çattık.
2: Ya bizi aşağıya bile indirmediler. Sağ olsunlar.

0: Ama olmaz ki Mecdettin Bey, hep böyle yapıyorsunuz. O zaman da sürekli zayıflıyorsunuz tabii. Bir şeyler yemeniz lazım.
1: Haklısın. Haklısın da Hayriye Hanım. Lokmalar boğazından geçmiyor bir türlü. Galiba ben de hastalanıyorum.
0: Elbette hastalanırsınız Mutasarrıf Bey. Aç yaşanır mıymış hiç?
1: Aslında sadece kaygılıyım. Bu yüzden iştahım kesildi. Müjgan'dan haber yok.

0: Cerelerindeki yusufçuklar bile ötmez oldu.
1: Yok canım, o kadar da değil ama şey diyordum, acaba evi değiştirmeye kalksak, şöyle daha küçük derli toplu.
0: Aman aman, sakın öyle bir şeye niyetlenmeyin beyefendi. Bu evi taşımak kolay mı? Onca kitap, koca koca koltuk, kanepeler, rahmetlinin üstüne titrediği gümüşler, halılar, hatta o alamet gramofon.
1: Kolay olmadığını ben de biliyorum Hayriye Hanım. Fakat bu boşluk, sessizlik çok ürkütücü. Açıkçası beni sıkıyor.
0: Hani razı geleceğinizi bilsem, karşıdaki odaları kiraya verin diyeceğim. Bir ses, bir hareket olur.
1: Hiç olacak şey mi Hayriye Hanım? Aslında ben başka bir şey düşünmüştüm. Şayet yani oğlun da isterse tabii buraya taşınabilirsiniz. Diyeceğim, senin kiracılar için düşündüğün karşı tarafa pekala siz yerleşebilirsiniz.
0: Çok da iyi olur. Şey, belki de ben yanlış anladım. Nasıl yani, birlikte mi oturacağız beyefendi?
1: Hem evet hem hayır. Kiracılıktan kurtulacaksınız. Ayrıca buranın avlusundan, mutfağından, kilerinden filan yararlanacaksınız. Ama elbette odalarınız ayrı olacak.
0: Ay ne desem bilmem ki. Bu çok iyi bir teklif ama bakalım bizim oğlan ne der. Pek gururludur. Zekeriya'ya sormadan bir şey diyemem efendim.
1: Büyüklere göre gençler her zaman biraz tuhaftır Hayriye Hanım. Hele sen oğlunla bir konuş. Bakalım ne diyecek.

0: Anne, hep böyle uyuyacak mısın?
1: Ay, ne yapayım oğlum? Bir türlü açamıyorum gözlerimi. Beni taşıt tutuyor dedim ya.
0: Yapma ay. Anne. Yaylı arabada da uyumuştum. Biraz gayret göstermem gerekmez mi?
2: Evet Firdevs teyze. Ulu kışla dahanda da uyudunuz. Şimdi trende de aynı şey. Halbuki ne güzel yerlerden geçiyoruz. Hiçbirini göremiyorsun diye üzülüyorum.
0: Yolculuklara alışmalısın artık anne.
2: Tabii. İstanbul'da da vapura bineceğiz. Hadi arkana yaslan. Oh. Otur şöyle biraz daha.
1: Bakıyorum keyfin yerine gelmiş Mişken. Oysa İslahiye'nin orada titriyordun.
0: Ne diyorsun anne, ben bile titredim. Eşkıya korkusu bu. Soyulmak, hatta ölmekten tesadüfen kurtulduk.
2: Acaba ne zaman İstanbul'da oluruz? Babam çok merak etmiştir. Dayımlar da bizi karşılarında görünce...

0: Demek sen de fark ettin dükkanın neredeyse boşaldığını. Durum bu merkezde Hadige abla. Yeni mal gelmiyor. Daha doğrusu mal alamıyoruz.
1: Ben de şaşırdım kardeşim. Sanki çarşı pazar boşalmış gibi. Ya. Ne olacak bu gidişin sonu bilmem ki.
0: Bekleyip göreceğiz elbet. Şu bana münasip gördüğün kızın ailesi ne diyor? Başlık parası dışında tarla, bahçe, tapusu filan da istemediler inşallah.
1: Ne tarlası ne tapusu. Yeter ki sofralarından bir boğaz eksilsin. Demediler ama öyle düşündükleri ortada.
0: Demek çocuksuz, dul, öyle mi?
1: Ya çöpsüz üzüm, gencecik. Kocası dönmemiş Balkan Harbi'nden. Malum baba evine dönüş zordur. Kızın yengesi bu iş bir an önce bitsin der gibi konuştu.
0: İyi de abla, bedava verecek değiller herhalde. He? Mutlaka bir şey istiyorlardır.
1: Tabii. Şey diyorlar. Sadece ayrı bir ev. Varsın istesinler. Bir ev kiralarsın. Nikahtan sonra bir süre orada oturursunuz. Sonra da...
0: Anladım abla. Sonra da benim asıl eve dönerim. Hakikaten çok iyi düşünmüşsün. Aklınla bir yaşa.

0: İstersen biraz daha çekeyim.
1: Yeter oğlum, sağ ol Zekeriya. Ellerin dert görmesin. 40 arşınlık kuyudan o kadar suyu tek başıma nasıl çekerim diye düşünüp duruyordum kara kara.
0: Anne, sen de biraz otur, dinlen.
1: Olur mu yavrum, oturacak zaman mı? Karabiberi döverken zaten dinlenmiş olurum biraz. Yarın da yünleri, yatakları yıkarım.
0: Ah anacığım, ah. Karabiberi ben döverim, merak etme.
1: Mecdettin Bey çok üzgün. İstanbul'dan hala haber yok. Kaygılı adamcağız.
0: Bak anne, şimdiden söyleyeyim, sonra ayıp olmasın. Değirmende kahve çekmem ben.
1: Neden? Koca konak benden soruluyor. Hem karışanımız yok, görüşenimiz yok. Üstelik ta nerelerden gelip gitmekten kurtuldum oğlum. Allah razı olsun Mecdettin Bey'den. O olmasaydı ne?
0: Öf, yeter anne. Bıktım senin şu minnet duygularından.
1: Aa, ne diye kızdın bana şimdi Zekeriya?
0: Sana kızdığım falan yok anacığım. Sadece şartlara kızıyorum. Sen el işi yapacak kadın mısın? Değil tabii. Şemsi'nin de söylediği gibi eli öpülesi bir insansın ama...
1: Şimdi anladım. Sen Şemsi yok diye sinirlisin tabii. O İstanbul'a gitti, sen burada tek başına kaldın.
0: Değil anne. Şemsi'yi elbette özlüyorum. Ama sıkıntımın asıl sebebi bu değil.
1: Peki nedir evladım?
0: Senin şu tertemiz yüreğin anne. Kimse kimseye güzel hatırı için itibar etmiyor. Mecdettin Bey'in bize ihtiyacı olmasa yüzümüze bakar mıydı sanıyorsun?
1: Yok, Allah için söz yok beyefendiye. Has insan, iyi insan. Gel gelelim, kulakları çınlasın Müjgan Hanım. Bir çırpıda silip atmıştı beni. Üstelik el kadar bir bez parçası için.
0: Böyledir dışarılar anne. Onların gözünde biz Anadolulular ya vergi vermeye yararız ya da cepheye gidip ölmeye. Tıpkı babam gibi.
1: Ah! Kim gelebilir bu saatte? Mecdettin Bey desem...
0: Sen kalkma anne, ben bakarım.
2: Aa, buyurun.
3: Şey, Hayriye teyze evdeydi değil mi?
0: Evet. Bakın orada, incir ağacının altında Nazlı Hanım.
3: Ben şey, mektup getirmiştim İstanbul'dan yani.
0: Pekala, buyurun gelin.
1: Nazlı, gel içeri yavrum.
3: Kolay gelsin Hayriye teyze.
1: Sağ ol kızım, gel gel otur şöyle.
3: Oturmayayım, fazla kalmayacağım. Evde işlerim var. Şey için geldim de, mektup. Şemsi abimden gelen mektubu okutmak için. Ben okumaya çalıştım ama bazı yerleri sökemedim.
1: Anlaşıldı. Zekeriya okuyuversin. Bak oğlum hele neler yazmış Şemsi Bey.
0: Verir misiniz? Şeymiş. Anneniz hala Müjgan Hanım'ın akrabalarındaymış. Ama çok sıkılmış. Şemsi de İstanbul'a indikten hemen sonra göreve başlamış. Ah Müjgan. Senin evindeyim ama arkadaşım var, sen yoksun. Fotoğrafım var, kullandığın eşyalar. Ama sen yoksun.
3: Kaldığı yer galiba bir köymüş değil mi Zekeriya Bey? Mektupta onu okuyabildim de.
0: Evet, Erenköy'de, talimgah misafirhanesi. Burayı pek çıkartamadım ama... Ha tamam, tercümanlık yapıyormuş. İşi çok rahatmış fakat çok da can sıkıcıymış.
1: Allah Allah, o nasıl olur ki?
0: Aman söylerim de... anladığım kadarıyla Alman subayların her şeye müdahale etmesinden rahatsızmış.
1: Demek öyle. Kolay değil tabii. Şeyi de yazmış mı? Firdevs Hanım ne zaman dönecekmiş?
0: O konuda bir şey yok. Zaten tedavisi devam ediyormuş. Şemsi kalmasından yanaymış ama Firdevs teyzeye kalsa hemen dönecekmiş.
3: Buraya gelen birileri olmadan mümkün değil galiba.
0: Öyle ama bir gelen mutlaka bulunur. Bir zabit, sivil memur falan.
3: Bulunur değil mi? Yeter artık, gelsin annem, çok özledim, çok.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruyla 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra İstanbul'dan başladığı bilinçli ve inançlı yolculuk 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da tamamlandı. Bu kutlu gün, İtilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Bugün bu büyük günün 107. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca bugüne özel şarkılar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bazılarına örnekler sunacağız size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımıza güftesi ve bestesi Erdoğan Berker'e ait Rast makamında bir şarkıyla başlamıştık. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'ndan dinlemiştik şarkıyı. Biz Atatürk çocukları, yurdumuzun umutları, başımız dik, yüzümüz ak, seyrederiz ufukları. İkinci şarkımız, güftesini Hasan Kaya Manioğlu'nun yazdığı Selahattin İçli'nin Nikriz makamındaki eseri. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın dumanında, rüzgarında, taşında. Yiğitlerin, güzel köylü kızların türküsünde, şenliğinde, düşünde.

Köroğlu destanı burada yazıldı. Yedigöl yolunda düğüm çözüldü. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye ninni dendi beşik başında.

Sırada yine Nikriz makamında bir eser var. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğiz. Solistimizin kendi bestesi. Güfteyi Halit Çelikoğlu yazmış. Yazdım çizdim göklere gözlerinin rengini. Veremedim ellere kalbimdeki sevgini. Bulutlar kadar engin, rüzgarlar kadar serin, denizler kadar derin, sende buldum sevgimi.

Güftesini Şahin Çandar'ın yazdığı Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Nigris şarkısını Nazan Sıvacı'nın yorumundan dinliyoruz. Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür, gecemi aydınlatan yüzünü özlemişim. Konuşurken dudağın kıvrım kıvrım bükülür, kanımı tutuşturan sözünü özlemişim.

Sıradaki Nick Riis şarkı Kadri Şençalar'ın bir bestesi Serap Kuzey'den dinliyoruz. Dağ başında tüter duman, benim efem cesur, yaman, düşmanına vermez aman, benim efem cesur, yaman.

Güftesini Nigar Osman Hanım'ın yazdığı Tatyos Efendi'nin Hicazkâr şarkısını Tuğrul Mumcu'dan dinliyoruz şimdi. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Üzme, yetişir, üzme, firakınla harabım. Mahvoldu sükunum, beni terk eyledi habım. Üzme, yetişir, üzme, firakınla harabım.

Perihan Altındağ Sözeri'yi Lavtacı Ovri'nin Hicazkar şarkısında dinleyelim. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymane-i Şevkim gibi sevda dolarak gel.

Bir başka Hicazkar şarkıda Müzeyyen Senar'ı dinliyoruz. İzmir'in içinde vurdular beni, al kanlar içinde koydular beni.

baş yelelelelim aman kaşın üstüne. Berk yandan dolaş yelelelelim.

Giriften Asım Bey'in Uşak şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Cana, rakibi handan edersin, ben bir nevayı giryan edersin. Bilganelerle ünsiyet etme, bana cihanı zindan edersin.

Sırada Hüseyini makamında bir Rumeli türküsü var. Serap Kuzey'den dinliyoruz. Köşküm var deryaya karşı, durmaz akar gözüm yaşı.

Aşık Ali Tamburacı'dan alınan Hicaz makamındaki Rumeli türküsünü Alper Ayorak'tan dinliyoruz. Kırmızı gülün alı var, her gün ağlasam yeri var. Bugün benim efkarım var, bu gönül arzu eder seni.

Bir başka Hicaz Rumeli türküsünde Fahriye Caner'i dinliyoruz. Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaştık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha hepimize kutlu olsun. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend şarkısı. Bekir Ünlü Ataer'in yorumundan sunuyoruz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Perdeyi zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ailece başladı. Bu güzel günde, bu özel günde, bu kutlu günde sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda ben Selvi Karakoç, değerli konuğumuzla birlikte bugüne dair bilgileri sizinle paylaşacağız. Geçmişten günümüze bir yolculuk yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nasrullah Uzman. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
2: 107. yıl dönümündeyiz bu özel günün, bu kutlu günün, ama hiç kolay gelinmeyen ilk adımın atıldığı Samsun hiç kolay gelinmeyen bir yerde aslında. Şimdi bugünün önemini anlamak için geçmişine de bir dönüp bakmak gerekiyor, iyi değerlendirmek de gerekiyor. İstanbul'un işgali ve Atatürk'ün orada söylediği söz de hemen akla geliyor aslında. O işgali gördüğü vakit geldikleri gibi giderler demişti. Kararlılığının simgesi olan bu sözün ardından nutka da şöyle başlamıştı. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Bu çıkış nasıl olmuştu?
4: Aslında Mustafa Kemal Paşa 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle Mondros Mütarekesi imzalandıktan hemen sonra o meşhur 7. maddeyi görmüş, bunun tehlikesini fark etmiş ve İstanbul hükümetine derhal telgraf çekmiş. 7. madde üzerinden Anadolu'nun potansiyel işgal bölgesi haline geldiğini ifade etmişti. Buna yönelik tedbirler alınması gerektiğini istemişti, ifade etmişti. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın uyarıları dikkate alınmadığı gibi görevine son verildi ve İstanbul'a davet edildi. O da aldığı emir ekseninde dört yolda, Çukurova'da gerekli teşkilatlanmaları yaptı. Milli mücadelenin ilk nüvelerini attı ve İstanbul'a doğru aldığı emir gereği hareket etti. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a vardı. Tarihin bir cilvesidir ki aynı gün İstanbul'a İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan donanmaları da demir atmıştı. İfade ettiğiniz gibi yaveri Cevat Abbas Bey'e dönerek geldikleri gibi giderler dedi. Bu hakikaten o dönem itibariyle insanların hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Çünkü Osmanlı Devleti 1911 yılından itibaren işte Trablusgarp, 12-13'ten itibaren Balkan Savaşları, 14'ten itibaren Birinci Dünya Savaşı, yani süre gelen 7 yıllık bir savaşın akabinde mağlubiyet üstüne mağlubiyet alan, psikolojik travmaların eşiğinde olan bir devlet konumundaydı. Hatta Batılıların ifadesiyle hasta adam pozisyonundaydı ve artık paylaşılması mukadder olan bir devlet konumundaydı. Mustafa Kemal Paşa bu şartlarda bile hakikaten devletin bağımsızlığını, milletin bölünmez bütünlüğünü ve net bir şekilde ifade etmek gerekir ki istiklal ve istikbali kurtaracak yegane gücün yine millet olduğunu ifade eden bir lider pozisyonundaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın o dönem itibariyle umut veren, potansiyel olarak gelecek vaat eden ve milleti etrafında toplayabilecek karizmatik

0: lider profili çizdiği bir döneme şahitlik ediyoruz biz. 19 Mayıs bir tarih, sembolik bir tarih, çok önemli bir tarih. Fakat Milli Mücadele 19 Mayıs'a gelene kadar çok büyük bir merhale kat ediyor. Ve Mustafa Kemal Paşa da 19 Mayıs itibariyle hadi ben buradayım geldim demiyor. Bunun bir tarihi arka planı var bildiğiniz gibi. Bir kere
1: Anadolu'ya gönderilen silahlar var. Bir araya getirilen insanlar var. Onları biraz daha açabiliriz, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için.
0: Elbette. Aslında Mustafa Kemal Paşa 1908 itibariyle karşılaştığı her olayda kendini ispat eden, kendini gerçekleştiren, gerek orduda gerekse millet nezdinde güven telkin eden bir lider konumuna yükseliyor. Çanakkale Savaşları bunun en bariz örneği.
1: Evet,
0: Anafartalar
1: evet.
0: Kahramanı söz konusu. Hatta padişaha yaverlik edecek pozisyona yükseliyor sonrasında. Fevzi Çakmak Paşa şöyle ifade eder. Der ki 19 Mayıs itibariyle Anadolu'ya bir teyare üzerinden baktığınızda yer yer yanan çoban ateşlerini görürsünüz. Bu işte milli mücadelenin nüveleridir. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs itibariyle bu yan yana yer yer birbirinden bağımsız olarak yanan çoban ateşlerini bir meşale etrafında, bağımsızlık meşalesi etrafında birleştiren, toplayan liderdir der. Bu çok önemli bir tespit. Şöyle ki 30 Ekim 1918'den hemen sonra ifade ettiğiniz üzere Anadolu işgale başlıyor. İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler birçok bölgeyi işgal ettiği gibi birçok bölgeye de asker çıkartıyorlar ve potansiyel olarak Anadolu coğrafyası hakikaten işgal edilecek bir bölge pozisyonuna geliyor. Mustafa Kemal Paşa 6 aylık süreç içerisinde İstanbul'da aslında milli mücadelenin teşkilatlanmasını gerçekleştiriyor. Şöyle ki hukuki ve diplomatik alanda İstanbul üzerinden işgalleri önleyebileceği ve bağımsızlığı sağlayabileceği siyasal zemin arıyor ve hatta Harbiye Nazırı olarak bakan olmayı, mecliste yer almayı ve mevcut elde kalan kuvvetlerle bağımsızlığı gerçekleştirmeyi düşünüyor. Fakat imkanlar buna el vermiyor. Fethi Bey ile birlikte Minber gazetesi çıkartıyor. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şişli'deki evinde toplantılar yapıyor. Osmanlı Genelkurmay'ın önemli isimlerinden Cevat Çoban'la, Fevzi Çakmak'la, Ali Fuat Bey'le, Kazım Karabekir Bey'le, Refet Bele Bey'le toplantılar yapıyor ve yaptığı toplantıların neticesinde artık İstanbul'da bir kurtuluş emaresinin olmadığını, İstanbul'da kalarak herhangi bir ilerlemenin sağlayamayacağını net bir şekilde idrak ediyor. Tam da bu sırada İngilizlerin Samsun'da işte Hristiyanların toplu olarak öldürüldüğüne dair iddiaları söz konusu ve o bölgeyi işgal etmek için Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum veriyorlar. 7. maddeyi gerekçe göstererek Osmanlı hükümeti de bölgedeki asayişi sağlamak üzere 9. Ordu Kıtaat Müfettişi görevi olarak görevine Mustafa Kemal Paşa'yı atıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın yolculuğu aslında böyle başlıyor. 6 Mayıs'ta kararnamesi çıkıyor.
1: İsyanı bastırmak üzere başlıyor. Kurtuluş mücadelesini gerçekleştir git denilmiyor.
0: Kesinlikle. Hatta şunu da ifade etmek gerekir. İngiliz arşiv belgelerinde geçtiği için söylüyorum. 30 Mart'ta Merzifon'un İngilizler tarafından işgali söz konusu ve Pontusçu çetelerin tecavüzleri ve taşkınlıkların arttırdığı İngiliz istihbarat raporlarında da mevcut. Yani olay farklı ama Mustafa Kemal Paşa gidiş amacı farklı. Ve nitekim Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Kıtaat Müfettişi olarak 30 Nisan'da kararnamesi çıkıyor. 6 Mayıs'ta teşkilatlanmaya başlıyor. Ve İzmir'in işgalinden hemen bir gün sonra 16 Mayıs tarihi itibariyle Bandırma vapuruyla yolculuğa başlıyor.
1: Kimler var yanında ve kolay bir yolculuk mu bu?
0: Bu aslında hiç de kolay bir yolculuk değil. Şöyle ki gemi öncesinde İngilizler tarafından aranıyor, düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Genelkurmayı'ndan işte paşaları taşıyan, kurmay subayları taşıyan bir gemi var. Kendi hakimiyet sahalarında yabancı bir devletin askerleri tarafından aranıyorlar. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın orada da çok veciz bir ifadesi var. Diyor ki bunlar top tüfek arıyor. Biz imanımızı ve irademizi götürüyoruz, onun farkında değil diyorlar. Hatta İngiliz birimleri Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin Samsun'a hareket etmesi için onların işte geçiş iznine mühür vuruyor. Yani devlet çünkü işgal altında ve işgal güçlerine bağımlı durumda.

0: durumdalar. Kadro çok iyi bir kadro. Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa'ya beraberinde eşlik eden kadronun büyük bir çoğunluğu kurmay subaylardan oluşuyor. Yani devlet kuracak stratejiye sahip olan, birikime sahip askerlerden oluşuyor. Hatta isim vermekte de fayda var. Refik Saydam Bey mesela bu heyetin içerisinde, kendisi biliyorsunuz Sağlık Bakanı olarak görev yapacaktır, Başbakan olarak görev yapacaktır. Hüsrev Gerede Bey yine bu ekibin içerisinde vali olarak görev yapacaktır, milletvekili olarak görev yapacaktır. Japonya'da, Tokyo'da büyükelçi olarak Türkiye'yi temsil edecektir. Yine Kılıç Ali Bey beraberinde, bunun gibi birçok isim söz konusu. Toplamda mürettebatla birlikte 79 kişilik Bandırma Vapuru 16 Mayıs'ta hareket ediyor. Hatta Bandırma Vapuru'nun batırılacağı yönünde Mustafa Kemal Paşa'ya istihbarat da geliyor, gitmemesi gerektiği yönünde. Fakat o canı pahasına bu yolculuktan vazgeçmiyor. Daha çok kıyılardan hareket etmek suretiyle bir tedbir alıyor ve kendisine gelen istihbarat raporu kapsamında ölümü de göze alarak Samsun yolculuğuna gidiyor. Burada bir tartışma konusu da Bandırma Vapuru'nun mevcut durumuyla ilgili.
1: Evet.
0: Bunu da aydınlatmakta fayda var. Şöyle ki o dönemde Bandırma adını taşıyan 3 tane vapur var ve bunlar genellikle birbiriyle karıştırılıyor. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyeti Samsun adına taşıyan Bandırma vapuru aslında 1878 İngiliz yapımı bir vapur ve Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götürdüğü yıl itibariyle 41 yaşında.
1: Evet.
0: Daha önce birçok kez karaya oturmuş, tamir edilmiş, Seyri Sefa İdaresi kontrolünde faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla son derece yaşlı bir gemiden bahsediyoruz. Ve daha özelini söyleyeyim. Cumhuriyet'in ilanının hemen ertesi yılı 1924 yılında Bandırma Vapuru kızağa çekiliyor. 1925 yılında da hurda olarak satılıyor.
1: O kadar eski.
0: Kesinlikle. Bu şartlar altında çetin bir yolculuktan sonra 19 Mayıs sabahı Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Samsun'a ayak basıyor.
1: Şimdi söz ettik ya, verilen bir emir var, İngilizlerin raporu var, oralarda yaptıkları var. Samsun'a ayak bastıktan sonra şöyle hızlıca bir özetleyelim. Olağanüstü bir komutandan, büyük bir liderden söz ediyoruz. 107. yıl dönümünde 19 Mayıs'ın atamızı anıyoruz. Bugün benim doğum günümdür dediği de söylenir Büyük Atatürk'ün, sevgili dinleyiciler. 35 yaşında bir general, 38 yaşında da milli mücadelenin öncüsü olmuş. Nasıl bir ortam bekliyor onu Samsun'da?
0: Şimdi Samsun'da onu bekleyen ortam çok çetin, ama burada Mustafa Kemal Paşa'nın ruh halinden bahsetmek lazım. Bu ortamı karşılayan lider nasıl bir ruh haline sahip? Buna odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Kıtanın müfettişliğine tayin edildiğinde bu tayinle ilgili duygularını şöyle ifade ediyor. Diyor ki, nezaretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim diyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önce kafasında milli mücadele hareketini gerçekleştireceğini, Anadolu'da Türk nüfusun yoğunluklu olduğu bir bölgede milli bir devlet kuracağı fikrini taşıyordu ve nutukta ifade ettiği üzere bu fikri milli bir sır gibi vicdanında taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı an itibariyle, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi, o nutuğun 19 Mayıs 1919'u Samsun'a çıktım, vaziyet ve manzarayı umumiye dediği bir cümle, evet, var biliyorsunuz. 1927 Ekim'inde okuduğu büyük nutkundan.
1: Evet.
0: Hani her şey güllük gülistanlık değil. Şöyle ifade ediyor Mustafa Kemal Paşa, diyor ki Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda mağlup edilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartlar ağır bir mütarekename imzalanmış, büyük harbin uzun seneler zarfında millet yorgun ve fakir bir halde, millet ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sevk edenler ülkeyi terk etmiş, padişah ve hükümet sadece kendi şahsını düşünüyor, ordunun elinden silahları alınmış, cephaneleri alınmış, Anadolu işgal edilmiş, böyle bir tablo söz konusu. Aslında bu tabloda çok az insan bağımsızlığı, mücadeleyi, iradeyi görür. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa gibi. Ve Cemil Meriç'in ifadesiyle tarih aktif azınlıkların mücadeleleri sonucu oluşur. Çünkü

0: toplumu yönlendirenler aktif azınlıklardır. Burada milli mücadeleci, kuvayi milliyeci olarak tabir ettiğimiz insanlar bir avuç insan ve bunlar hakikaten o dönem itibariyle aktif azınlık konumunda ve bunların lideri de Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa derhal Havza'ya hareket ediyor. Havza genelgesini yayınlıyor. Akabinde Amasya genelgesini yayınlıyor. Akabinde Erzurum ve Sivas Kongresi oluyor. Heyeti temsiliye kuruluyor ve netice itibariyle 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla taçlanan bir teşkilatlanma söz konusu.
1: Şimdi çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk'ü daha iyi anlaması için, tarihi doğruları bilmesi için nasıl davranmalıyız? Onlara bugünleri nasıl anlatmalıyız?
0: Hiçbir gerçekliği saklamadan olduğu gibi reel bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Zaten tarih dediğiniz şey olayları ve olguları ortaya koyan, olaylar ve olguları ortaya koyduktan sonra hükmü okuyucuya bırakan bir bilim dalı olarak tabir ediliyor. Ve bu anlamda Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine dair fikirlerini, faaliyetlerini, mücadelesini sadece Türk arşiv belgelerinden, Türk tarihinden değil, yabancı arşiv belgelerinden ve yabancı tarih yazarlarının yazdığı eserlerden de net bir şekilde görebiliyoruz. Bu anlamda Türk milletinin, Türk toplumunun, Türk gençlerinin realiteyi birebir görmeleri en somut gerçeklik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Mustafa Kemal Paşa'nın kendi hayat hikayesi bile, kendi yaşam kronolojisi bile, kendi hayatındaki kırılma noktaları bile tarihi realitenin ifadesi anlamında çok önemli bir dönüm noktasıdır.
1: Günümüzde zaman zaman yapılan, çok özür dilerim, günümüzde zaman zaman yapılan yanlışlardan biri de bugünün koşullarıyla geçmişi anlatmak. Bugünden birçok şeyi söylemek çok kolay gelebilir. Savaş görmemiş insanlar için savaşın zorluğu konusunda konuşmak meselesi gibi. Burada nasıl yardımcı olabiliriz?
0: Tarih dediğiniz şey zaten ya da tarihi vakalar dediğiniz şey zaten yaşandıkları dönemdeki koşullara göre değerlendirilmek zorundadır. Bugün mesela her birey dünyaya geldiği an itibariyle sahip olduğu birçok hak var. Bir kadından bahsedelim. Ben de bir kız çocuğu babası olarak dünyaya geldiği an itibariyle işte evlenme hakkı, boşanma hakkı, miras hakkı ve daha birçok hakla birlikte dünyaya geliyor. Hatta şimdiki çocuklar ilkokuldan itibaren işte dünya anayasalarında ve Türkiye anayasasında kendilerine tanınan haklarında bilincindeler biliyorsunuz.
1: Dijital bir çağa doğdukları için de her yeri görmeleri de mümkün oluyor.
0: Kesinlikle. Fakat o dönem itibariyle düşünürseniz kadının oy hakkının olmadığı, mahkemede şahitliğinin kabul edilmediği, boşanma hakkının olmadığı, miras hakkının güvenceye altına alınmadığı, yani toplumda bir birey olarak var olmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Biz bunu neye borçluyuz? Cumhuriyete borçluyuz. Dolayısıyla bu dönem itibariyle doğduğumuz an itibariyle sahip olduğumuz birçok hak aslında o dönemde yoktu. Cumhuriyet devrimi dediğimiz şey tam olarak bu. Bunu niye söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum. 1919 yılı itibariyle Anadolu'nun işgal altına alındığı, yabancı askerlerin postalarının Anadolu'nun en mahrem yerlerine ayak bastığı, insanların kendilerini özgürce ifade edemediği bir koşulda, bir ortamda ben bağımsızlık meşalesini yakıyorum diyebilmek herkesin harcı bir şey değil.
1: Ve bunu gençlere emanet etmek. Evet. O noktada çok önemli.
0: Ve daha da özelinde bunu sadece bir bağımsızlık mücadelesi olarak görmeyip modern devlete dönüştürebilmek de çok önemli. Çünkü tebaadan bireye, cemaatten cemiyete bir dönüşümün öyküsü aynı zamanda bu. Ve 1920'li yıllar, 1930'lu yıllar Türkiye'nin modernleşme anlamında da insan hak ve özgürlükleri anlamında da birçok ülkeye örnek olduğu bir konu ifade ediyor.
1: Ki dünyanın hangi koşulda olduğunu da anımsamak gerekiyor. Bütün dünyada faşizmin yükseldiği dönemlerden de söz ediyoruz.
0: Tabii ki Sovyet Rusya'da Stalin'in, Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin, İspanya'da Franklin'in, yani birçok yerde tek anadam yönetimlerin olduğu bir süreçte Türkiye'de çok ciddi bir demokrasi mücadelesi söz konusu. Bu hem bağımsızlık hem de modern Türkiye'nin mücadelesi aslında ve sadece ama sadece 15 yıllık, yani bir devlet için, bir insan için çok kısa

0: sayılabilecek bir süreye sığdırdığı birçok
1: Evet,
0: inkılap söz
1: evet.
0: konusu devlet başkanlığı döneminde.
1: Evet. Ve gençlere inancıyla sohbetimizi sona erdirelim. Gençlere hep inanmış, bilime inandığı gibi bir gün benim sözlerim çelişirse diyor, gösterdiği adres belli. Gençleri de o yöne doğru ilerlemeleri tavsiyesiyle her daim geleceğin ışığı olarak görüyor. Sizin cümlelerinizi de alalım bu konuyla ilgili.
0: Aziz milletimizin çocukları çok şanslı. Çünkü dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram 23 Nisan. Hatta bunu Türk çocuklarına değil, dünya
1: Evet.
0: çocuklarına da armağan etmesi söz konusu biliyorsunuz. Benzer durum gençler için de söz konusu. Hakikaten gençlere yüklediği çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir mesuliyet var. Ve Büyük Nutku'nun sonunda da "Ey Türk Gençliği" diye bitirir Büyük Nutku'nu. Cumhuriyet'in temel değerlerini, mirasını, her şeyi gençlere armağan etmiştir. Onlara emanet etmiştir. Onlar da bu sorumluluk ve bilinçle hareket ediyor ama burada genç kavramını biraz açmak lazım. Biyolojik yaşa bağlı bir gençlikten bahsetmeyelim
1: Evet.
0: lütfen.
1: Fikri hür, irfanı hür, onlardan bahsetmek lazım galiba.
0: Harikasınız. Fikri ve vicdanı hür olan herkes kendisini genç olarak ifade edebilir ve bu sorumluluğu taşıyabilir.
1: Evet, Atatürk'ü andığımız bir 19 Mayıs günündeyiz daha. Gençlik ve Spor Bayramı'nda sevgili dinleyicilerimiz, anarken en çok anlamamız gerektiğinin bilinciydi. Anlamak için ne yapmamız lazım? Neleri okumamız lazım? Neleri takip etmemiz lazım? Günümüzün çok karışan dünyasında doğru ve yanlış ayırt etmek için.
0: Aslında sadece ay yıldızın gölgesinde durmak bile, sadece bayrağımızı seyretmek bile bize dair birçok kavramı, birçok değeri anlamamız için yeterli. Nasıl ki bir aileyi aile yapan temel değerler varsa, bir milleti millet yapan temel değerler de vardır. Aidiyet duygumuzun ön plana çıktığı, toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı, bizi bir çatı altında, bir bayrak altında toplayan temel değerlerin burada öncelenmesi gerekiyor. Bu değerleri öncelerken de işte okumamız gerekenler bizatihi
1: Nutuk.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu Nutuk başta olmak üzere Kazım Karabekir'in, Ali Fuat Cebesoy'un, Refet Belen'in hatıraları ve son dönemde o kadar şanslıyız ki sadece akademik tarih yazımından bahsetmiyoruz. Popüler tarih yazımından da bahsediyoruz. Bu anlamda hakikaten Türk Tarih Kurumu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi'nin yayınladığı eserler hem toplumumuza hem gençlerimize nefes almaları için gerekli alanı açıyor. Özellikle o yayınları tavsiye etmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle oldunuz. O Samsun'a nasıl çıkıldı, oradan başlayıp Atatürk'ü anlamak ve gençlerle ilgili konuştuk. Bilgileri de aktardınız. Sağolunuz, kutlu olsun bayramımız.
0: Ben de nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
1: Sağolunuz. Sevgili dinleyiciler, bugün konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nasrullah Uzman'la konuştuk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gençlerimizin marşıyla da veda edelim.

gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalp senin.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Lev Yashin, Sovyetler Birliği'nin efsane kalecisi. 1929'da Moskova'da doğan Yashin 20 yaşına kadar fabrikada çalıştı. 1950'de futbola başladığı Dinamo Moskova kulübünün 20 yıl boyunca formasını giydi. Performansıyla döneminin kalecilik anlayışını değiştirdi. Kale çizgisinin etrafından çıkmaya cesaret edemeyen meslektaşlarının aksine yaptığı yerinde çıkışlarla adeta çığır açtı. Atletik vücudu ve refleksleriyle dikkat çeken Rus kaleci kariyeri boyunca 150 penaltı kurtararak kırılması zor bir rekora imza attı. Sovyetler Birliği formasını 78 kez giydi. Ülkesinin 1956 Yaz Olimpiyatları ve 1960 Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. 1963 Dünya Karması formasıyla İngiltere karşısında kalede adeta devleşti, kurtarışlarıyla maça damga vurdu. 1963'te Ballon d'Or'u kazanan Lev Yashin bu ödülü alan ilk kaleci unvanını aldı. 1958, 1962 ve 1966 Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçın 4'ünde hiç gol yemedi. Lev Yashin, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından da 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin kahramanlarını saygıyla andı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu genç ve çocuklarla bir araya geldi. Gençlere kendi değerlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Üniversite öğrencilerinin deneyim ve gelir elde etmesi amacıyla hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı başarıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 220 bin gencin programdan faydalandığını söyledi. 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev tekstil sektörünün Ocak-Nisan döneminde 767 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi. İlk 4 ayda tüm sektörlerde ihracat aylık %22,5 artarak 88 milyar dolara ulaştı dedi. Bolat, uluslararası müşterilerin krizlerde ilk adreslerinin Türkiye'deki üreticiler olduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Avrupa'da müttefik başkentler Türk savunma sanayi devrimini konuşuyor. Saha 2026'daki milyar dolarlık imzalar, mühimmat krizi yaşayan Avrupa'da manşetlerde. Gözler Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Türkiye hızlı yükselişi ve devasa üretim kapasitesiyle zirvede net bir mesaj verecek. Geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. Ankara Gölbaşı'nda köprü yapımı sırasında oluşan atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. Afrika'da Ebola salgını alarmı büyüyor. Demokratik Kongo'da hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u geçti. Uganda'da vakalar tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının boyutu ve hızı konusunda endişeli. Uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlamada bir asker hayatını kaybetti.
2: We'll be right back.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Yandı göz bebeklerim. İlk önce gözlerini gördüm. Balık rüzgarlar misali sesindeydi tenime.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir konser verdi. Beştepe'deki konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da izledi. 260 kişiden oluşan koronun repertuarı izleyenlerden tam not aldı. Meşaleler yakıldı, metrelerce uzunlukta ay yıldızlı bayrak gururla taşındı. Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı etkinlikleri düzenlendi. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs 107. yılında coşkuyla kutlandı. İstanbul'da 19 Mayıs coşkusunun yaşandığı noktalardan biri de Haliç oldu. Haliç, su sporları geçit törenine katılan gençler hep birlikte kürek çekti, ışıklı kanolarıyla adeta geceyi aydınlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dünyada da coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkmenistan ve Ürdün'de törenler ve etkinlikler düzenlendi. Anıtkabir'den götürülen toprak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a teslim edildi. Türkiye, dev enerji filosuyla Mavi Vatan'da çalışmalarını sürdürüyor. Filonun ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki görevine bugün başlayacak. Yıldırım ilk faaliyetini Türkali 16 kuyusunda gerçekleştirecek. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. İsrail saldırısında HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAKİŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda aktivist alıkonuldu. HAKİŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, Siyonist İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırının korsanlık faaliyeti olduğunu söyledi. Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'ın reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Tazminat talebiyle yaptırımların ve Tahran aleyhine tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması da şartlar arasında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gitti. Rusya Devlet Başkanı Çin Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde birçok konu ele alınacak. Ukrayna Savaşı'nda olası toprak tavizi senaryoları yeniden gündemde. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna toprakları üzerinden pazarlık yapılamayacağını söyledi. Kırımoğlu, savaşın sona ermesi için Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirtti.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir'le İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda

0: Yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, Antalya Körfezi 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 10 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya. Bayram Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam, annelerimizin hayatımızda çok özel bir yeri var. Hatta bu konuda Resulullah Efendimizin ikazları var. Allah-u Teala'nın ikazları var. Örnekliği var Peygamber Efendimizin. Annelerimiz bize karşı son derece merhametli. Kendini ihmal eder ama evladını ihmal etmez. Hastalandığımızda ilacımızı içirir. Bizi bebekken, yani karnında taşımış 9 ay. Hayatta olduğum müddetçe önceliği evlatlarıdır. Üstümüzü örter, suyumuzu verir, sırtımızı sıvazlar. Sizin açınızdan bakalım biraz hadiseye.
2: Evet. Tabii anneler, cennetin gülleri, değil mi? Cennet annelerin ayakları altındadır, evet, diyor Hazreti Peygamber hikmetli sözlerinde. Dolayısıyla cennetin gülleri anneler, evlatlarını hem kanıyla hem canıyla dünyaya getirir. Yani söylediklerinizden Veysel Karahan'ı aklıma geldi. Annesinin sözüne karşı çıkmamak için son peygamber, canı gibi sevdiği Hazreti Peygamber'i göremeden annesi izin veriyor, ama belirli bir süre izin veriyor. Medine'ye geliyor ama göremeden, annesinin çünkü verdiği sınırlı izin, göremeden geri dönüyor. Ama evet, bunun mükafatı ne oluyor? Hazreti Peygamber kendi sağken hiç kimseye hırkasını miras bırakmıyor. Ama okuma yazma bilmeyen sıradan bir insan gibi bizim gözümüze görünen Veysel Karani'ye ne yapıyor? Hazreti Ömer'i görevlendiriyor. Vefatından sonra o hırkanın ona iletilmesini vasiyet ediyor Peygamber. Bu önemli bir nokta. Bunu yapan ne? Anneler. Anne ve baba öf deme diyor. İlahi ilke bize bunu bildiriyor. Dolayısıyla her insan aynı zamanda çocuk da olsa nihayetinde anne baba oluyor eğer evlenirse. Evet. Tabii burada anne, biraz önce söylediğiniz gibi, ne yapıyor? Yavrusunu karnında taşıyor, rahminde taşıyor. Rahim, Allah'ın koruması, rahminde taşıyor. Rahim, Rahman'dan aslında bir bağ. Annenin rahmi, Rahman'dan bir bağ. Anne rahminden Rahman'a ulaşıyor insan. Anne rahminde Rahman'a ulaşan bir manevi yolu seyrediyor. Aslında bir yolculuk. Evet. İnsanın anne karnından başlayan dünyevi ve uhrevi, dünya ve öte dünyada bir yolculuğa çıkıyor. Ama annenin sıcaklığı, onun bedeninde bulunan sevgi ve muhabbetin tohumları yavrusuna ne yapıyor? Bir hakikat nuru olarak yavrusuna ne yapıyor? Ulaşıyor. Ki biz rahim derken sıla-i rahimden, ki farz, yakın akrabaya ile, evet, ilişkiyi, evet, koparmamak, sıcak tutmak, irtibat halinde olmak, ziyaret etmek, gözetmek, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatmak olarak tanımlanıyor sıra-i rahim. Tabii anne karnında 9 aylık bir yolculuğu var. Aslında çocuğun eğitimi daha doğmadan başlıyor ki, doğmadan anne çocuğunu, evet, evet, evet, maddi, evet, ve manevi olarak besliyor. Anne karnında, anne rahminde. Tabii bu süreç içerisinde bedeni ve ruhu sıkıntılar çekiyor, heyecanlar yaşıyor anne belki, ama hepsi yeşeriyor, hepsi sürgün, yeni sürgünler veriyor. Artık anne için hayat tek

0: kişilik bir hayat değil, iki kişilik bir hayat. Yani anne karnındaki bebeğini, yavrusunu, değil mi? Rahminde taşıdığı yavrusunu, gözü gibi koruduğu
1: Ya.
0: yavrusunu beraberinde taşıyor. Doğum yaklaştıkça anne de değişiyor.

0: merhametiyle karnında 9 ay taşıdığı evladını yeni bir dirilişin habercisi olarak doğuruyor.
1: Evet.
0: Tabii bu doğum anı anne için onu dünyada, onu o an adeta anne için dünyada cennete girmek gibi öyle bir duygu veriyor. Aslında baba için de benzer duygular oluyor. Yani yavrusunun, bir çocuğunun doğması aynı şekilde. Ama evet, anne bu anlamda onu taşıdığı için baba onun taşımasını yapmamış. Ömrünün 9 ayını anne yavrusuyla beraber bir hayat serüvenine yani başlıyor. Ve bu aslında doğmadan önce evet, başlıyor.
1: Onunla konuşuyor falan değil mi
0: onunla
1: hocam?
0: Onunla konuşuyor. Yani eğitimini aslında onunla beraber evet, veriyor. Onunla beraber bir yolculuğa çıkıyor aslında bu hayat yolculuğu,
1: hocam,
0: dünyadaki
1: bu,
0: yolculuğu.
1: Bütün canlılarda böyle galiba. Bilmem izlediniz mi?
0: Evet, özellikle
1: belgesellere falan bakıyorum.
0: Pandalar çok dikkatimi çeker.
1: Pandalar, kuşlar, evet, kuşların yavrularına merhameti.
0: Evet.
1: Enteresan bir düzen kuruyor.
0: Koruyuculuk.
1: Evet evet evet yani. Mesela o şey var, adeta tek eşli kuşlar var. Bazı kuşlar tek eşli.
0: Evet.
1: Onların yuvayı
0: turnalar
1: kurması.
0: Turnalar mesela diyorlar tek eşli olur.
1: Güvercinler
0: turnalar
1: de öyleymiş.
0: Türkülerde de geçiyor.
1: Muazzam
0: turnalar.
1: Bir şey hocam yani bu annelik. O kadar enteresan. Yani hayvanın, düşünebiliyor musunuz?
0: Kendisini feda ediyor mesela, belgesellerde görüyoruz. Ya, anne yavrusunu korumak için kendisini aslana veya kaplana.
1: Ya, o vahşi feda. Timsahın yavrusunu korurken ki gözlerine bir dikkat edin. Belgeselde rastlamıştım. Hayvanın bakışı, gözlerinin şekli şemali değişiyor. Bir merhamet siliyor hayvanın gözlerine ve yüzüne. İnanılmaz bir şey. Bu arada ben fazla konuştum. Bir müzik arası verelim
0: tabii,
1: isterseniz.
0: Tabii.
1: Tekrar devam edelim. Ahmet Hatipoğlu'nun Hicaz Saz Semaisi'ni dinliyoruz. TRT Ankara Radyosu Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam annelerimizi konuşuyor dedik. Sözü ben biraz uzattım. Tekrar
1: evet,
0: size bırakalım.
1: bebeğin doğduğunda annesiyle aslında yeni bir diriliş ortaya çıkıyor. Onun için diyorlar ki anne ve bebek odaları cennet kokusunun geldiği enfes, nefis kokan gül ve çiçek bahçeleri olarak. Anne kokusu, bebeğin kokusu,
0: Ya
1: bebeğin odasının kokusu, bu
0: hani şey
1: anlamda
0: derler hocam bizim
1: tarifi
0: halk
1: mümkün olmayan
0: arasında.
1: kokular.
0: Hani bebek kokusu için öbür taraftan geliyor ya.
1: Evet,
0: Cennetten
1: cennet.
0: geliyor. Hala o cennetin kokusunun izleri var üzerinde derler ve
1: Evet.
0: bebekleri bol bol koklarla
1: Kokular.
0: öpmekten çok
1: Yani odaya da değil, evin kokusunu değiştirir bebek kokuları.
0: kesinlikle.
1: Bir evde bebek olduğu zaman o evdeki koku, yani bu tarif edilemeyen bir koku
0: Doğru.
1: yani, ama insanı başka alemlere götürüyor. Yani sanki insan dünyadan kopuyormuş gibi bir
0: Kesinlikle
1: aleme
0: hocam.
1: götürüyor ve bu
0: Kesinlikle.
1: kokuyu karşılayacak başka koku da yok. Yani bebek
0: Çok doğru.
1: kokusu, bebek
0: Çok doğru.
1: kokusu, bebeğin varlığı. Bebeğini neyle besliyor annesi? Sütüyle besliyor, ama bir taraftan neyle besliyor? Ruhuyla besliyor. Anne kendi içindeki bütün erdemleri, faziletleri, güzellikleri, sevgiyi, merhameti ne yapıyor? Bebeğine aktarıyor. Bebek hayat sütüyle büyüyor ve gelişiyor. Varlığını sürdürüyor. Ama burada eğer yavrularının yaşamı öncelikle annenin çizdiği istikamette devam ediyor, İyilikler ve güzellikler de aslında doğuran ve doğurulan arasında taşınıyor. Yani annenin içinde bulunduğu haller dolayısıyla bebeğe de yansıyor. Bebeğin önündeki uzun hayatında da anneden aldığı, anne mesela bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Eğer anne iyi bir doğum süreci, hamilelik süreci geçirdiyse bebeğin hayatı da o anlamda
0: Evet.
1: daha düzenli bir şekilde olduğuna dair istatistikler var, çalışmalar var. Ama burada en önemli şey karakter ve şahsiyetin oluşumu. Çünkü insan ilk bilgilerini görerek, yaşayarak ilk aldığı karakter inşasını, şahsiyet kimliğinin oluşması annesinin verdiği üzerinden gerçekleşiyor. Çünkü anne gözleyen, koruyan, koklayan, sürekli adeta bebeğinin üzerinde seyyar bir kamera gibi onu merhametiyle, sevgisiyle koruma içgüdüsü içerisinde. Bu annelik
0: Ya,
1: duygusu.
0: evet.
1: Bazı anneler bunu fazla belki abartıyor diyoruz, ama o hali yaşamadığımız için annenin o gösterdiği o sevgiyi biz abartılı olarak görebiliyoruz. Ama burada aslında ana yüreği dediğimiz ana yüreği gerçekten evlatları için çarpıyor. Ona bir zarar gelmesini asla istemiyor. Çünkü ana yüreği hiçbir şeye dayanmıyor. Annelerin kalpleri bu anlamda baktığımız zaman anneler için aslında çocuk her yaşta nedir? Büyümemiştir. Yani
0: Tabii tabii
1: çocuklar
0: canım.
1: yattıkları odalarda bile anneler bir müfettiş gibi gece veya gündüz ne yaparlar? Gözlerler, üzerini
0: Öyle.
1: örterler.
0: Öyle
1: Eğer
0: aynı.
1: yatakta kolu dışarı sarktıysa kolunu yatağa tekrar alırlar ki uyuşmasın. Yani ona kolunun uyuşmasını bile anne yüreği ne yapar? Hangi yaşta
0: Tabii
1: olursa
0: tabii.
1: olsun, çocuğu da hangi yaşta olursa olsun fark etmeden bunu ne yapar? O sevgisiyle, o merhametiyle ne yapar? Anne karşılamaya çalışır.
0: Vallahi hocam benim anneciğim 85 yaşında olacak işte 85. Ya ben de 65'e gelmiş bir insanım. Bu yaşımda hala şunu yap, şunu yapma. Aman oğlum sıcak su.

0: harcayakları değil mi?
1: Bitmiyor ve o kadar çok şey borçluyuz ki muhakkak sizin hayatınızda
0: evet,
1: bunlar.
0: Evet yani
1: hayatında var bunlar.
0: Bu konuşmamıza belki vesile olan benim annem, o da 76 yaşında.
1: Maşallah Allah sağlık sıhhat uzun.
0: Ben 58 yaşındayım, yattığım odada yatmışım. Gelip üzerimi örttü. Sonra kolum sarkmıştı. Kolumu aldı kanepenin üzerine uyuşmasın diye. Yani küçük
1: tabii
0: yaştaki
1: canım.
0: Bir bebek gibi, bir anne gibi annelin yaşı yok.
1: Tabii.
0: Annenin gençken ve yaşlı diye annelikte bir yaş yok. Çocuklar da annenin gözünde farklı bir durumda değil. Her zaman çocuk annenin gözünde çocuk. İsterse anne 100 yaşına gelsin, çocuk 80 yaşına gelsin, annenin gözünde
1: doğru,
0: yine çocuk
1: doğru,
0: o
1: kesinlikle.
0: Çocuğu.
1: İnsan da tabii annenin kıymetini kadınlar için özellikle anne olunca anlıyorlar annenin ne
0: evet.
1: olduğunu. Ya babalığı da öyle hakikaten. Ancak tecrübe edince, onun içine girince öğreniyoruz.
0: Tabii
1: hocam.
0: Modern zamanlar biraz bu anneliği istismar ediyor. Yani modern zamanların insanı biraz narsist ve
1: maalesef
0: oportunist, yani faydacı ve fırsatçı bir şekilde annelerin sırtına çok yük yüklüyorlar. Anneleri adeta köle haline dönüştürüyor. Annedeki bu sevgi ve merhameti, tabiri caizse belki bu kavramı kullanmak uygun değil ama, istismar ediyorlar.
1: Aynen doğru.
0: Anne
1: doğru.
0: Adeta kendisinin kölesi, modern zamanla insanı her şeyin merkezine kendisine oturtuyor.
1: Evet.
0: Ve kendisine hizmet edecek bir varlık olarak kendisini tanımlıyor, görüyor. Benliğini yüceltiyor ve adeta benliğini tanrılaştırıyor.
1: Hocam,
0: bu da anneleri aslında rolünü derken aslında bu işten gelen, kendiliğinden gelen hakikat görevini, vazifesini asla yavrusu istismar etse de buna karşı alınganlık göstermiyor.
1: Vallahi bu zamane çocukları hocam, anneleri kendileri önünde bir engel bile görmeye başladılar. Yani,
0: köle oluyor. Köle
1: şey yani,
0: hizmetçi
1: çok
0: gibi.
1: Müdahale ediyorsun.
0: Evet.
1: İşte ben özgür biriyim, dolayısıyla kimse karışamaz. Anneler de çok karışır her şeyine, müdahale eder evladım.
0: Yani hava soğuksa üzerine ne diyor? Tabii. Montunu al diyor.
1: Tabii evet.
0: Yani hava soğuksa soğuk su içme. Öksürüyorsan biraz daha şey al, şu ilaçları iç, işte ıhlamur iç vesaire.
1: Evet.
0: Koruyor annesi. Hakları ödenmeyecek
1: tabii,
0: durumda
1: tabii,
0: anneler.
1: Tabii.
0: Ama elleri ve ayakları öpülesi anneler. Her zaman
1: evet,
0: gözümüzün kesinlikle Nuru, başımızın tacı anneler.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Annelerimizi anmış olduk bir kere de.
0: Evet.
1: Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin. Allah
0: amin.
1: Bizleri hayırlı evlatlar eylesin
0: amin,
1: inşallah.
0: Amin, amin.
1: Efendim Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

Türkiye'yi yeni güne hazırlayan Günaydın Türkiye başladı. Baharın en güzel ve en taze günlerinden birinde daha gönül kapılarınızı bizlere açtığınız için teşekkür ediyoruz. Takvimler 20 Mayıs Çarşamba gününü gösteriyor. 2 gün sonra başlayacak olan 9 günlük uzun bayram tatilinin o tatlı telaşı ve sevdiklerimize kavuşma heyecanı şimdiden hepimize sarmış durumda. Memleketine doğru yola çıkmaya hazırlananlara, uzun seyahat planları kuranlara ve radyosu başında yeni günü umutla karşılayanlara

selamlarımızı gönderiyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Murat Kahraman hazırladı. Kurguda Murat Özgür Batu, ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, sizlere umut ve heyecan dolu güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü beraberliğimize Özhan Eren'in seslendirdiği Yalan İmiş isimli ezgiyle başladık. Program içeriğimizden bahsetmeden önce bir müzik arası daha verelim. Zuhal Olcay seslendiriyor, Elimden Tut Yoksa Düşeceğim.

TRT Radyo 1'de GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programındasınız. Saatler 7.25'i gösterene kadar birbirinden sevilen şarkı ve türkü

öyküler, birbirinden değerli konu ve konuklarla birlikte huzurlarınızda olacağız. Yaklaşan uzun bayram tatili nedeniyle karayollarında trafik artacak. Sevdiklerimizle kavuşmak isterken bizi onlardan ayırabilecek trafik kazalarından korunmak için almamız gereken tedbirleri konuşacağız. Konuğumuz Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç olacak. Hemen ardından en güvenli limanımız olan ailemizi konuşacağız. Tabii aile çok geniş bir kavram. Aile içi iletişimde yaptığımız hataları, sağlıklı tartışmanın şifrelerini, ergenlerle iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ele alacağız. Konuğumuz klinik psikolog Gülşah Kekizade bizlerle olacak. Hayatın bu önemli gerçeklerini konuşmadan önce gelin Feridun Düzağaç'ın şarkısı eşliğinde Düşler Sokağı'nda bir gezintiye çıkalım.

0: Bölünmüş yolların ve otobanların sayısındaki artış ve güvenli trafik için alınan diğer önlemler, trafik kazalarında ciddi oranda düşüş sağlasa da, kurallara uyulmadığında, araçların bakımları düzgün yapılmadığında trafik kazaları yaşanıyor ve maalesef bu kazalarda sevdiklerimizi kaybediyoruz. Yaklaşan uzun bayram tatili öncesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek için Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç'la konuştuk. Arkadaşımız Derya Can'ın röportajını dinliyoruz.
1: Hayatımızı doğrudan ilgilendiren önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bayram tatilinin uzamasıyla birlikte yollardaki hareketlilik her geçen gün artacak. Özellikle uzun yolculuklar, sürücü yorgunluğu, dikkatsizlik, olumsuz hava koşulları trafik güvenliğini daha da önemli hale getiriyor. Bu konu başlıklarını konuşmak üzere hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç. Sayın Saraç, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Derya Hanım. Evet, öncelikle frekansları başlarında yolculuk esnasında ve evlerinde bizleri dinleyen dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Tabii biz dernek olarak 2365 günü trafik konusunda vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz zaten. Yani yeri geliyor işte seminerler veriyoruz kamu kurumlarında. Yeri geliyor mesela işte yılbaşından önce farklı şehirlerde insanların daha çok böyle uğradığı AVM tarzı alışveriş merkezlerinde stand açarak alkollü araç kullanma, güvenli araç kullanma gibi etkinliklerle bu işi yapıyoruz zaten.
1: Evet efendim, aslında yılın her gününe yayılan bir çalışmadan bahsediyoruz. Peki
2: Evet.
1: bayram tatiliyle birlikte efendim karayollarında ciddi bir yoğunluk oluşacağı görülüyor. Uzun yola çıkacak sürücülere en temel tavsiyeleriniz neler olur?
2: Şimdi normalde bayram tatilleri 9 gün olduğunda, yani hani hafta sonlarını birleştirdiklerinde 9 gün olduğunda insanlar bayram tatillerini ya memleketlerine giderek veya şehirler arası yolda, yani özellikle mesela işte Akdeniz veya Karadeniz sahil kısımları veya dağlık kısımlara giderek bir tatil öngörüyorlar, bir tatil planı yapıyorlar ve çok ciddi bir şehirler arası yollarda bir trafik söz konusu oluyor. Bu trafik söz konusu olduğunda da yani biz normalde mesela kış aylarında, kışa ilk girdiğimizde ülke genelinde çok ciddi trafik kazaları meydana gelir. Çünkü bizler hazır değiliz ona.
1: Evet.
2: Bununla ilgili özellikle bu son zamanlarda Süleyman Soylu Bey'den sonra İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya devam ettirdi. Yani bu trafik düzenlemelerinde çok ciddi bir düzenlemeler oldu aslında. Bu düzenlemelerle birlikte de trafik kazalarında bir düşüş söz konusu var. Ciddi anlamda bir düşüş söz konusu var ve biz bunun daha da çok düşeceğinin temennisi içerisindeyiz. Ancak vatandaşlarımızın özellikle bayrama çıkmadan önce yapmaları gereken, yani uzun yola çıkmadan önce yapmaları gereken belli başlı işler var. Bunların en başında gelen şey araçlarının uzun yola çıkma hazırlığı. Yani biz buna bakım diyoruz. Yola çıkmadan önce aracın kesinlikle teknik kontrollerini yapmaları olası arızaların önüne geçmesini sağlayacaktır. Bu periyodik bakımların yanı sıra far, fren, akü, silecek ve ön düzen kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Aracın yolla temasını sağlayan yapı lastiklerdir. Yani kötü bir lastik her zaman bir kaza nedenidir. O yüzden lastik basınçları ve diş derinliğini kontrol etmeleri gerekiyor. Bu lastik diş kalınlığı da 0,8 milimdir. Bu kışın 3 milimin yazın 2 milimin altına düştüğünde mutlaka değiştirsinler. Motor yağı, soğutma suyu, bu silecek suyu seviyelerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Teknik bakım bunlar. Bir de fiziksel kondisyonları var. Yani sürücünün yola dinç çıkması kaza riskini çok ciddi anlamda azaltıyor.
1: Evet
2: Yani
1: efendim,
2: mesela
1: aslında sürücü yorgunluğu, dikkatsizlik değil mi kazaların
2: tabii
1: başlıca
2: ki
1: nedenleri arasında? Tabii ki uzun yolculuklarda sürücülere bu anlamda da birkaç önerinizi alalım lütfen.

0: seyahat öncesinde kesinlikle en az 8 saat uyunmalı. Yani uykusuz ve yorgun şekilde kesinlikle yola çıkmamalıdır. Düzenli mola vermeleri gerekiyor. Her 2 saatte bir veya 150-200 kilometrede bir en az 15 dakikalık mola verilerek yol hipnozu riskine karşı önlem almaları gerekiyor. Yani bu 15 dakikalık süre içerisinde de yürümeleri gerekiyor. En önemlisi aslında yani araca sadece uzun yolda değil araca her binildiği zaman sadece sürücünün değil araçtaki tüm yolcuların da emniyet kemeri takması hayati önem taşıyor. Bir de bu emniyet kemeriyle ilgili konuşacak olursak 1.60 santimden yani 1.60-1.65 santimden kısa olan kişilerin ön yolcu kısmında seyahat etmemeleri aslında gerekiyor. Şimdi bu yani hani 1.60 santimden kısa olan yetişkinlerin geri arka koltukta oturmaları aslında hayati önem taşıyor.
1: Evet.
0: Bu da bunun da sebebi normalde mesela şimdi artık tüm araçlarda hava yastığı var. Bu olası bir kaza esnasında hava yastıkları saatte yaklaşık 300 kilometre hızla açılıyor. Boyu 1.60-1.65 santimden kısa olan kişiler yani mesela bu sürücü de olsa pedallere ve direksiyona ulaşabilmek için koltuğu çok öne çekmek zorunda kalıyor. Yani bu yakın mesafede hava yastığının açılma anındaki muazzam gücünün doğrudan baş, boyun mesela işte göğüs bölgesine isabet ederek ağır yaralanmasına ve boğulma riskine yol açıyor. Ondan dolayı küçük çocukların, 10 yaşından küçük çocukların ve 1.60-1.65 santimden kısa olan yetişkin de olsa kişilerin mutlaka arka koltukta seyahat etmesi gerekiyor. Çünkü bu emniyet kemerleri standart yetişkin boyuna göre tasarlanmıştır. Yani bu 1.60 santimin altındaki kişilerde kemer omuz yerine boyun üzerinden geçilebiliyor. O da kaza anında bu durum boyun kırılmalarına ve iç organlarda hasarlara sebebiyet veriyor. Ondan
1: Evet
0: dolayı.
1: efendim, evet.
0: Ama evet, sürücü 1.65 santimden kısa boyluysa sürücü noktasında konuşuyoruz. O da direksiyona çok yakın olmaması gerekiyor. Yani koltuğu biraz daha geri kısımda araç kullanması gerekiyor. Uzun yolda yine trafik kuralları ve dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durulması gerekiyor. Bu yoğun bayram trafiğine sabırlı olmak ve kurallara uymak aslında bir esas. Yani hız sınırına harfiyen uyulmalı, takip mesafeleri korunmalı. Seyir halindeyken bu artık çağımızın bir hastalığı haline geldi. Özellikle sürücüler biz bunu çok sık görüyoruz. Sürücüler seyir esnasında telefonla uğraşıyorlar, mesajlaşıyorlar. Hatta yani hani konuşmayı artık bir kenara bıraktık. Mesajlaşan insanlar var artık yani. O yüzden bu telefon kullanımı noktasında sürücülerimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kulaklıkla olsa bile telefonla konuşmamaları gerekiyor. Dikkat dağıtabilecek tüm şeylerden kaçınılmaları gerekiyor. Eğer bir telefonla konuşacaksa sağa çekmesi, telefon görüşmesini bitirdikten sonra tekrar yolculuğuna devam etmesi gerekiyor.
1: Evet efendim.
0: Evet, en önemli şeylerden yine biri beslenme. Yani yolculuk sırasında ağırlık yapacak veya uyku getirecek ağır gıdalardan kaçınılmalıdır. Yani hani araç kullanacak veya uzun yolda seyahat eden daha önceki dinleyicilerimiz varsa böyle bir hayal etsinler. Normalde mesela işte bir 100 kilometre, 200 kilometreye gidiyor, bir şey yok. 200 kilometre sonra işte bir sütlaç yiyor veya yağlı, aşırı yağlı bir yemek yiyor. Ondan sonra ağırlık çöküyor. Yani böyle bir
1: Evet.
0: hayal ettiklerinde zaten bunu çok net anlayacaklardır benim bu söylediğimi. Hafif yiyecekler tercih etmelidirler. Seyahat öncesinde yağlı yiyecekler, süt ve süt muamili ürünler kesinlikle tüketmemelidirler. Yolculuk esnasında yani bu seyahat esnasında da kafein içerikli içecekler içerek yani uyku problemini daha rahat çözebilirler ve yolculuğunu daha konforlu hale getirebilirler.
1: Evet efendim,
0: Sizler
1: son cümlelerinizi rica edeceğiz
0: evet.
1: lütfen. Büyük özürlerimizle buyurun.
0: Estağfurullah. Yani bu yolculuk esnasında eğer yola çıkmadan önce bir rotaları varsa yani yollarda yol çalışmaları olacaktır. Yol çalışmalarına geldiklerinde daha dikkatli olmalıdır. Yani yol tabelalarına mutlaka dikkat etsinler. Yola çıkmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü veya navigasyon uygulamaları var. Yani teknolojiden
1: Evet.
0: faydalansınlar. Güncel yol durumunu ve hava koşullarını kontrol ederek alternatif rota belirleyerek gitmeleri daha sağlıklı olacaktır.
1: Evet efendim.
0: Aslında evet aslında zamanımız olsaydı bu yağmurlu şimdi şu anda mevsimsel olarak çok değişik bir iklim içerisinde geçiyoruz. Yağmurlu havalar şu anda mevcut. Yani sürekli yağmur yağıyor. Ben onu da çok kısa bir şekilde söyleyeyim.
1: Lütfen efendim. Başka programlarımızda yine bu önemli konu üzerinde durmak isteriz. Evet, tabii ki konuğumuz siz olarak. Buyurun.
0: Evet. Yağmurun ilk yağmur yağdığında ilk 15 dakikası çok önemli. Kıymetli dinleyicilerimiz bunu çok iyi bilsinler. Sağanak yağışın ortasından daha tehlikeli. Yağmurun ilk çiselediği an yolun en tehlikeli olduğu an. Yol yüzeyinde biriken egzoz dumanı, kalıntıları, motor yağları ve tozlar suyla ilk temas ettiğinde ince vıcık vıcık bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka da adeta bir pis görevi, buz pisti görevi görüyor. Evet. O yüzden yağmurun ilk başladığı an bir şey olmaz demesinler. Yolun buz pistine döndüğünü bilsinler ve ona göre ani direksiyon hareketlerinden ve ani frenlemelerden kaçınsınlar. Bizleri sabırla dinledikleri için teşekkür ediyorum. Sizlere de bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, yani kıymetli vatandaşlarımıza sizin aracınızla ulaştığımız için sizlere de ayrıca teşekkür ederim Derya'm.
1: Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Sayın Halil Saraç, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için biz teşekkür ediyoruz efendim.
2: Konuğumuzun altını çizdiği hususları kısaca özetlemek gerekirse, güvenli bir yolculuk için lastik diş derinliğinin yazın 2 milimetrenin altına düşmemesi gerekiyor. Sürücü yorgunluğuna karşı en az 8 saat uyumak, direksiyon başında telefonla uğraşmamak ve 2 saatte bir mola vermek şart. Ayrıca olası kazalarda hızla açılan hava yastıklarının boyu 1,65'ten kısa olan kişilere zarar vermemesi için onların mutlaka arka koltukta seyahat etmesi gerekiyor. Yağışın ilk anlarında kaygan zemin riskini göz önünde bulundurmak önemli. Sadece bu uzun bayram tatilinde değil, trafikte olduğumuz her anda dikkat etmemiz gerekenleri bir kez daha hatırlattık. Programımıza müzikle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şükriye Tutkun bizlerle, Mihriban.

0: Aile içi iletişimi ele alacağız şimdi de. Yapımcımız Murat Kahraman, klinik psikolog Gülşah Kekizade ile bu önemli konuyu konuştu. Dinliyoruz.
1: İçinde yaşadığımız çağı ifade etmek için sıkça kullandığımız kavramlardan birisi bilgi ve iletişim çağı. Bununla birlikte yine en çok şikayet ettiğimiz şeylerin başında da sağlıklı ve düzgün iletişim kuramamak geliyor. Günaydın Türkiye'de bugün bu önemli konunun önemli bir yönünü, aile içi iletişimi ele alacağız. Bu konuda sağlıklı bilgiler edinmeye çalışacağız. Konuğumuz klinik psikolog Gülşah Kekizade. Günaydın Türkiye'ye, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Aile toplumun temel taşı, ilk bilgileri aldığımız, kişiliğimizi şekillendirmeye başladığımız yer, kendimizi en güvende hissettiğimiz yer. Ama bazen bu özel ve korunaklı ortamda kırılıyor, anlaşılmadığımızı hissediyoruz. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz ki böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğruya giden yolda yanlışları tanımak önemli. Aile içi iletişimde en sık karşılaştığımız yanlışlar neler?
2: Aile içi iletişimde en sık karşılaştığımız sorunların başında aslında dinlemek yerine cevap vermeye odaklanıyoruz. Dinlemek zor geliyor. Zor bir iş olunca burada hemen işte cevap vermeye odaklanıyoruz ya da varsayım yapıyoruz. Bolca nasıl olsa işte ne diyeceğini biliyorum gibi ön yargılarda bulunuyoruz.
1: Dinlemiyorum ama zaten ne diyeceğini biliyordum.
2: Evet. Ya da suçlayıcı bir dil kullanıyoruz. Genelde karşımızdakine karşı işte ne diyeceğini de biliyorsam hemen kendimi bir kalıba sokuyorum zaten. O kalıpla birlikte suçlayıcı dil kullanmam da kaçınılmaz oluyor. Ya da duyguları bastırıyorum. Neden? İşte şu an kavga çıkmasın. İşte hiç modumda değilim. İşte çocuk duymasın. Sonrasında konunun üstünü örtüyoruz. Ve bir süre sonra aslında patlamalar meydana geliyor. Bu da sorunların bir diğer kısmı. Sorunu konuşmak yerine küsüyoruz ya da geri çekiliyoruz. Şimdi eskiden kadınlarda küsme ve geri çekilme davranışı bolca vardı. Şimdi erkeklerde de olmaya başladı. Bu da maalesef iletişimde en temel sorunlardan biri. Neden? İletişim kurmadığımız yerde bağ kurmamız mümkün mü?
1: Evet.
2: Mümkün olmuyor. Bağ kurmak istiyorsak iletişimimizi sağlıklı bir şekilde kurmalıyız. Buranın en temel özelliklerinden birisi de anlaşılmak istemek. Ama anlamaya da emek vermemek. Anlamaya nasıl, ne kadar emek verirsek o kadar da aslında anlaşılırız.
1: Evet, bizi hep birileri anlasın istiyoruz ama biz muhatap olduğumuz insanları anlıyor muyuz? Ona çok özen göstermiyoruz.
2: Evet.
1: Anladığım kadarıyla.
2: Emek vermek zor geliyor. Ama anlaşılmak istiyorsak da en başta yapmamız gereken şeylerden birisi karşımızdakine, ilişkimize, bağımıza emek vermek. Yani anlamak için ne kadar emek verirsek o kadar da aslında anlaşılmayı bir yerde kolaylaştırıyor.

0: kolaylaştırıyoruz.
1: Evet, tabii şimdi sevgili dinleyiciler biz burada sorunları konuşuyoruz. Herkeste, her ailede bunlar vardır demiyoruz ama sorun olan alanları konuşuyoruz. Şimdi dinlemek yerine kendi cevabına odaklanmak, anlamak yerine anlaşılmayı beklemek dediniz. Bunların hepsi aslında bencillikten kaynaklanan bir durumdur diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Yani şu an aslında bize yap denilen şey bu. Hayatta hep bencil olmak gibi. İşte ben merkezli, ben, önce ben. Yani bunu temele koyduğumuz sürece iletişimlerimiz her zaman doğal olarak zedeleniyor. O yüzden ilişkilerimizi kalitelendirmemiz için iletişimimizi de kuvvetli tutmamız gerekiyor.
1: Peki anlamanın, anlaşılmanın öneminden bahsettik. Bunu nasıl sağlayacağız? Karşımızdakini doğru anlamak için ve kendimizi doğru anlatmak için nelere dikkat edeceğiz?
0: Aslında ben burada hep şey derim. Haklı çıkmak mı istiyorsunuz bir iletişime başlarken işte ya da bir meseleyi konuşacaksınız? Yoksa anlaşılmak mı istiyorsunuz? Şimdi ne dürtüsüyle o iletişime geçtiğimiz çok önemlidir. Haklı çıkmak için geçiyorsak burada suçlayıcı bir dil kullanmamız, işte karşıdakini görmezden gelip kendimizi sürekli ifade etmemiz kaçınılmaz son. Ama burada anlaşılmak istiyorsak farklı bir dil kullanmamız gerekiyor. Nedir işte? Aktif dinleme. Karşımızdakini önce iyi bir şekilde dinleyip ondan sonra konuşmamız gereken konuya girmek ya da ben dilini, beden dilini çok iyi kullanmak, zihin okuma yapmamak mesela bunların başında ya da duyguyu...
1: Sen bunu kastettin.
0: Evet, sen bunu kastettin. İşte sen bunu dedin ya da zaten sen hep bu şekilde bana davranırsın. Şimdi zihin okuma yaptığımızda doğal olarak 1-0 hop geriden başlıyoruz. Çünkü karşımızdakini anlamaya fırsat sunmuyoruz anlamak için. Ya da duyguyu net ifade etmemek. Duyguyu net ifade etmek çok önemli. Çünkü sen beni şu davranışınla kırdın. Kırıldım ya da çok üzüldüm. Net ifade ederse karşımızdaki bizi daha iyi anlar. Ya da doğru zamanı seçmek. Şimdi tartışma oluyor, tartışıyoruz. Hemen işte çözüme ulaştıralım. Hemen konuşalım, bir şeyleri halledelim. Ya da kendimi işte bir savunayım, bir rahatlayayım ben. Değil. Doğru zamanı seçmek burada çok önemli. Bir sakinleşmeyi beklemek. Yani kendi duygularımızı önce iyi anlamalıyız o an. Çok sinirli miyim, öfkeli miyim, kaygılı mıyım, neyim? Şimdi bunu iyi anlarsam orada doğru zamanı iyi seçebilirim. Yani evet şu an çok öfkeliyim, konuşmamam gerekiyor. Bana bir yarım saat müsaade et. Şu an öfkeliyim şeklinde karşı tarafa en azından bir cümle evet kurarsak daha sağlıklı bir iletişimin de önünü açmış oluyoruz.
1: Evet, her türlü ilişkide olduğu gibi aile ilişkilerinde de tartışma yaşanması kaçınılmaz. Peki sağlıklı bir tartışma nasıl olur? Kavga etmekle konuşabilmek arasındaki fark nedir?
0: Sağlıklı tartışmada saygı korunur. Şimdi karakterine ve kişiliğine laf atmayız karşı tarafın. Ama kavgada ne olur? Yani orada sadece bir savunma mekanizması devreye girer. Ses kontrolü yoktur mesela kavga dediğim şeyde. Ama sağlıklı tartışmada her zaman ses kontrolü vardır. Saygıyla birlikte zaten tetiklenir bu. Konu dağılmaz. Geçmiş açılmaz. O an o mesele konuşulur sadece sağlıklı tartışmada. Ama kavgada geçmişe girersiniz, halledemediklerinize girersiniz. Yani bu bir patlamaya
1: kendinize
0: dönüşür.
1: Kendinize cephane olarak
0: evet.
1: Bulabildiğiniz ne varsa boca ediyorsunuz.
0: Aynen, yani. Kesinlikle. Evet. Sağlıklı tartışmada o an sadece o meseleyi çözmektir amaç. İşte o yüzden aslında iletişimlerle biriktirmemek, bir şeyleri patlama derecesine getirmemek çok önemlidir sağlıklı tartışmada. Çözüm aranır. En başta da çözüm aranır. Yani o an çözüm odaklı gidilir. Ama kavgada çözüm aranmaz. Orada temel amaç haklı çıkmak. Yani kendimi böyle rahatlatıp işte o an patlayacak, içimizden çıkacak ne varsa çıkmasıdır. Kavgada ego, konuşmada ilişki kazanır. Kavga ederken hep egomuzu devreye sokarız. Egoyu orada tatmin etmektir amaç. Ama konuşma güzel ve sağlıklı gidiyorsa burada önemli olan şey ilişkidir. Ben sana saygımı koruyorum, ilişkimi korumak için. Ben sana işte ses tonumu kontrol ediyorum, ilişkimi korumak için. Ama kavgada egoyu tatmin etmektir.
1: Evet ve o düzgün tartışmayı beceremedik diyelim ve iletişim kopma noktasına geldi. Öfke yükseldi. O öfke selinde istemediğimiz noktalara sürüklenmemek için, kendimizi durdurmak için neler yapabiliriz?
0: kendimizin farkında olup işte o an çok öfkeliysek ve

0: konuşamayacak durumdaysak, yani bu bir sağlıklı tartışmadan çıkıp kavgaya dönüşecek durumda hissediyorsak kendimizi, mola vermeliyiz. Yani bana bir 20 dakika müsaade et, işte ya da bir elimi yüzümü yıkayayım geleyim, şu an kendimi iyi hissetmiyorum gibi o an ortamdan uzaklaşmak, işte derin nefes almak vermek, nefes egzersizi. Şu an çok öfkeliyim, sonra konuşalım. Lütfen işte bugün hazır değilim demek, ya da eğer vaktimiz varsa bunu yazıya dökmek. Kendimiz en
1: Yazı ilginçmiş bu da, evet.
0: yazıya dökerek hani rahatlayan insanlar var, konuşarak rahatlayan insanlar var, ortam değiştirerek rahatlayan insanlar var. Yani burada aslında kendimizin farkında olarak ilerlemek gerekiyor. Kendine sor, bir hafta sonra işte böyle bir meseleyi hatırlayacak mıyım? Hani şu an evet çok sinirliyim, çok gerginim ama bir hafta sonra belki unutacağım bir mesele. Kendimizi sakinleştirmek için bunları deneyebiliriz. Öfke anda konuşmak çoğu zaman çünkü pişmanlık getiren bir durum. O yüzden öfke anında konuşmaktan kaçınmalıyız.
1: Ama konuşmayınca da o mesele ortada kalmaz mı? Ya da karşımızdaki bize işte neden susuyorsun diye ayrıca sinirlenmez mi, tepki göstermez mi?
0: Yani kesinlikle, ama o an şimdi pişman olacağımız kadar öfkeli bir durumsa zaten demiyoruz hani ilişkiden, iletişim kurmaktan kaçının. Ama o an uzaklaşıp kısa bir mola, işte bu sorunu hemen işte kaçmak değil. Sadece ben zaman istiyorum senden. Bir 20 dakika sonra oturup konuşabiliriz. Yani çünkü kendimizin en iyi halini kendimiz tanıyoruz.
1: Evet, daha
0: Ne kadar?
1: sağlıklı bir
0: Evet,
1: ortamda
0: daha
1: iletişim
0: sağlıklı bir
1: kurmak.
0: iletişim kurmak amaç. Burada o yüzden bize süre, mesela ben bir günde sakinleşirim ama sen 20 dakikada
1: Evet.
0: sakinleşirsin. Sonucunda bu sorunu kesinlikle konuşacağız. Ama şu an senden izin istiyorum amaç. Hani kaçmak ya da o olayın üstünü örtmek değil.
1: Anladım. Peki özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarla ebeveynler arasındaki o görünmez duvarı yıkmak için, sağlıklı bir iletişim kurmak için neler yapabiliriz?
0: Öncelikle bir ergenin ergenliğini yaşayacağı vakti olmamalı diye düşünüyorum. Hani bedensel ve zihinsel olarak yoğun geçirmesi, daha sakin bir ergenlik geçirmesini kolaylaştıracaktır. Mesela ne yapıyoruz? İşte çok nasihat veriyoruz biz anneler. Öncesinde özellikle bir de o bağı kurmamışsak, ergen şimdi sınır kavramını, nerede ne yapması gerektiğini çok bilmiyorsa ne yapıyoruz? Ergenlikte biraz da o çocuğu böyle sıkmaya çalışıyoruz. İşte elimizde tutmaya çalışıyoruz. Aslında bu 12 yaş öncesi dönemde ne kadar o dönemi sakin, bağ kurarak, kaliteli vakit geçirerek çocuğu yetiştirirsek nasihat vermemize de ileriki dönemde gerek kalmayacaktır. Şimdi çünkü bir şeyler erken dönemde şekilleniyor.
1: Ağaç yaşken eğilir diye
0: Evet,
1: boşa dememiş atalarımız.
0: kesinlikle. Şimdi 34 yaşındayım. Bir şeyleri artık kalıbına koymuşum. Neden? Aile dinamiklerim, işte iş dinamiklerim, çevrem bunu oluşturuyor. Ergenlik döneminde de bir şeyler artık oturmuş oluyor yani çocuklarda. Ama biz bunu işte en başta ne kadar sağlam temellendirirsek o kadar ileriki dönemde kolaylaşıyor. Yargılamadan kabul etmeliyiz çocuğu mesela. Çok nasihat vermemeliyiz.
1: Ama yargı, şimdi bir anne baba olarak şöyle bir itirazda bulunayım size. Böyle söyleyenlere ne dersiniz anlamında. Ama yargılamazsak doğruyu nasıl göstereceğiz çocuğumuza? Nasihat etmezsek nasıl anlatacağız doğruyu yanlışı?
0: Orada kullandığımız dil çok önemli. Hani tabii ki nasihat edeceğiz. Katı şekilde yapmak var. Kişiliğine, karakterine zedeleyici şekilde yapmak var. Ama bir yerde de zaten rol modelsek, iyi bir aynaysak çocuk bunu alıyor. Hani bir şekilde sizden gördüklerini yapıyor. Yani nasihat etmektense siz kendi davranışlarınızı değiştirerek ya da farkında olarak
1: Evet, nasihati
0: bunu
1: sözlerle değil
0: evet
1: davranışlarla.
0: davranışlarla, İbn Sina'nın da böyle bir sözü var ya, hani davranışlarınızla bir şeyi anlatabilirsiniz. Söz uçuyor çünkü.
1: Evet.
0: Ama yaptıklarımız kalıyor. O yüzden nasihat ve yargılama ergenlikte çok kabul edilebilir şeyler değil.
1: Yargılamada biraz da böyle sanki sanık sandalyesine oturmak, oturtmak,
0: Kesinlikle.
1: suçlamak gibi bir şey de var.
0: Evet.
1: Evet, bu da ergenlerin.
0: Karşı atağa geçmesine
1: Evet.
0: neden oluyor. Şimdi ergenler de kendini güvende ve rahat hissediyorsa orada olmak ister. Aslında hepimiz bunu
1: Herkes gibi,
0: isteriz,
1: evet.
0: herkes gibi, ama ergenlikte bir tık daha fazla belki. O yüzden kabul edildiğimiz yerde, güven duyduğumuz yerde olmak isteriz ve bunun ev ortamı olması çok önemli. Yani orada yargılayacağınız, nasihat edeceğiniz, güç savaşına dönüştüreceğiniz bir süreç değil ergenlik dediğimiz şey.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi.

Ve böylece Günaydın Türkiye'de bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. TRT Radyo 1'de sizlerle buluştuğumuz KAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Murat Kahraman. Ses almada Ercan Yaşar, kurguda Murat Özgür Batu ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Tablet deyince vatan.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlerle bir araya geldi. Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimize kol kola yürüyeceğiz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. İsrail Sumut aktivistlerine ateş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Moritanya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor. İran milli takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanıyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretini

0: niyetinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimize kol kola yürüyeceğiz diye konuştu.
1: Sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yılı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanında gençler bayram heyecanını zirveye taşıdı. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkınbak gençlerle birlikte mozolaya çelenk bıraktı. Törende Atatürk'ün gençliği emaneti bir kez daha vurgulandı.
2: Türkiye'nin gücü gençliği köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzünü inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Üniversite öğrencilerinin deneyim ve gelir elde etmesi amacıyla hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı başarıyla sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplam 220 bin gencin programdan faydalandığını söyledi. 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu genç ve çocuklarla bir araya geldi. Gençlere kendi değerlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Hepiniz bizleri gururlandırıyorsunuz. Benim size tavsiyem her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi.
3: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür.
0: Bahçeli gençlere hitabında terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için birlik ve beraberliği olan ihtiyacı hatırlattı.
3: Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın hızlı ermesidir. Büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basar.

0: değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır.
1: MHP lideri Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.
0: Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu kutlu bir başlangıçtır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da attığı ilk adım Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en önde saflarında birer bir nefer olmaktır.
1: Devlet Bahçeli gençliğe öğütler de verdi.
0: Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz. Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında konuştu. Gündeminde AK Parti'nin Kocaeli'nde düzenlediği gençlik şöleni ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları da vardı. Çelik, Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyor. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir diye konuştu. Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına da sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yapmış olduğu saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Akdeniz'in ortasında yaşanan hukuk dışı müdahalelerde toplam 50 gemi ve 44 ülkeden 428 aktivist alıkonuldu. Filoda 85 de Türk katılımcı bulunuyordu. Filoya bağlı teknelerin Aşdod limanı yakınında denizde bekletildiği belirtiliyor. Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Tekneler bebek maması, ilaç, eğitim ve insani yardım malzemeleri taşıyordu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, İsrail ordusunun silahlı saldırılarına ilişkin durumdan çok endişeli olduklarını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in saldırısının uluslararası sularda gerçekleştirildiğini kaydetti. Uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı bir eylem olduğunu vurguladı. Saldırıyı ve aktivistlerin alıkonulmasını savaş suçu ve deniz korsanlığı olarak nitelendirdi. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. İsrail saldırısında HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK İş Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda aktivist alıkonuldu. HAK İş Konfederasyonu, İsrail'in filoya yaptığı saldırıları ve aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. HAK İş Genel Başkan Vekili Devlet Sert, Siyonist İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırının korsanlık faaliyeti olduğunu söyledi. HAK İş Genel Başkan Vekili Sert, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını lanetledi. Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı.
2: İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye İnsani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir

0: Kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki çatışmaların devamını arzuladığını ifade etti. Korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini vurguladı. İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi. Bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağının altını çizdi. Türkiye'ye diplomatik ziyaretler devam ediyor. Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya temaslarının ardından Moritanyalı mevkidaşıyla görüşecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev tekstil sektörünün Ocak-Nisan döneminde 767 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İlk 4 ayda tüm sektörlerdeki ihracatın ise 88 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bakan Bolat, İstanbul'da Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nda konuştu.
2: Ev tekstil sektöründe Türkiye Avrupa birincisidir. Dünyada da 5. durumdadır. Dünyada ev tekstil ihracatından %2.6'lık bir pay almaktayız. Bu yılda ev tekstil sektörü ilk 4 ayda %2'lik bir ihracat artışıyla 767 milyon dolarlık bir rakamı yakalamıştı. Hamdolsun Nisan ayında bütün sektörlerde aylık %22.5'luk bir artış ve 88 milyar dolar ilk 4 ayı kapadık mal ihracatında. Türkiye tekstil ve konfeksiyon alanında 211 ülkeye ihracat yapmakta. Dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatında 7. sırada, Avrupa Birliği'nde ise 3. sırada bulunmaktadır. Ve geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim ihracatımız oldu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Siber vatanda terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir, dedi. Kurban Bayramı öncesi denetimler artırılacak. Bayramda fahiş bilet ücretlerinin önüne geçilecek. Korsan taşımacılık yapanlar da takibi alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferleri ve işletmecilerine yönelik kontrollerin artacağını duyurdu. Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak, dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz, dedi. 600'ün üzerinde teknik toplantıyla Gökbey'in sertifikasyon süreçleri tamamlandı. 180'den fazla test yapıldı. Yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğru uygulama sağlandı. Teknisyenlere yönelik eğitimler de başladı. Eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yerli ve milli sistemleri üzerinden verilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'de bakım eğitimleri için kaynak sağlayacak. Türkiye'de enerji filosuyla Mavi Vatan'da çalışmalarını sürdürüyor. Filonun ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki görevine bugün başlayacak. Yıldırım ilk faaliyetini Türkali 16 kuyusunda gerçekleştirecek. Türkiye'nin arama çalışmaları Yıldırım'la birlikte daha da güçlenecek. Hali hazırda Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han derin deniz sondaj gemileri çalışma yürütüyor. Böylece Türkiye'nin enerji filosundan 5'i Karadeniz'de görev alıyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 228 metre uzunluğundaki gemi 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi ayrıca 200 personele de yaşam alanı sunuyor. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. 70'ten fazla uluslararası patente sahip yerli mühendislik gücüyle yola çıkan bu ortaklık, Türkiye'yi teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir güç haline getirecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'ın reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Tazminat talebiyle yaptırımların ve Tahran aleyhine tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması da şartlar arasında. Nükleer mesele de teklifte yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası ise devam ediyor. Birleşmiş Milletler, önümüzdeki durumun gıda krizine neden olabileceği uyarısında bulundu. İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. İranlı milliler 2 haftalık kamp sürecinde Gambiya ile 29 Mayıs'ta hazırlık karşılaşmasına çıkacak. İran milli takımı vize işlemlerini de Türkiye'de yürütecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e kritik bir ziyarette bulunuyor. Görüşmelerde İran ve Ukrayna savaşları başta olmak üzere enerji, ticaret ve küresel dengeler gibi birçok kritik başlık ele alınacak. Ziyaretin Amerikan Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekiyor. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizde Çin açısından Rusya'yı daha kritik hale getirdi. Enerji akışındaki riskler Pekin'in Moskova'ya olan stratejik bağımlılığını artırdı. İki ülkenin ziyaret kapsamında yaklaşık 40 işbirliği anlaşması imzalaması bekleniyor. Türkiye'deki bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Sosyal medyada popüler hale gelen egzotik ürünler, farklı ülkelere ait geleneksel gıdalar, mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. O dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavda ön lisans ve orta öğrenim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek. Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve orta öğrenim mezunu adaylar başvurabilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı aranacak. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlerle bir araya geldi. Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. İsrail, Sumut aktivistlerine ateş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Moritanya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor. İran milli takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanıyor.

0: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibiyle İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta gündem sportif direktör arayışı, siyah beyazların Önder Özen'le anlaşma sağlaması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig ve Nesine 2 ve 3. Lig'in 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini açıkladı. Rakip takım antrenmanlarını gizlice izleyen Southampton'ın Championship playofflarından ihraç edildiği açıklandı. Böylece Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin playoff finalindeki rakibi Middlesbrough oldu. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Sambacılarda uzun süredir milli takımdan uzak kalan Neymar 26 kişilik kadroya dahil edildi. Fenerbahçe forması giyen Ederson da Brezilya'nın turnuvaya gidecek ekibinde yer aldı. İki kez şampiyonluk yaşayan ve bu sezonda Final Four'a kalmayı başaran Fenerbahçe Beko, Euroleague'le devam etme kararı aldı. Kulüp NBA Europe'un yapacağı gelişmeleri yakından takip edeceğini de duyurdu.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Kayseri, Kars ve Ardahan 18, İstanbul, Muğla, Denizli ve Mardin 22, İzmir ve Batman 26, Antalya, Bartın, Gaziantep, Bursa ve Sakarya 23, Şanlıurfa 27, Edirne, Manisa, Diyarbakır, Adıyaman 25, Kahramanmaraş, Ordu, Çorum ve Bayburt 20, Afyon, Karahisar, Uşak, Van ve Elazığ 17, Mersin, Samsun, Rize, Muş ve Kilis 21, Nevşehir 16 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu.
1: Malatya Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmakta. Diyarbakır Siverek yolunun 10 ila 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni sunduk.
3: Reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de. Migros.
9: Yapı Kredi World'lüler Opet'e geliyor. Toplamda 400 TL değerinde Opet puan kazanıyor. Opet ve Sampet

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: şartlar.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafikte en

0: Korktuğumuz başımıza gelirse ne yapmalıyız? Evet, trafik kazasından bahsediyorum. İki veya daha fazla aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarını kayıt altına almak için kaza tespit tutanağı doldurmanız gerekiyor. Kazaya karışan sürücüler kusur oranlarını kabul ederse, aralarında anlaşır ise kaza tespit tutanağı doldurulur. Kaza tespit tutanağını doldurmadan önce hemen olay yerinin güvenliğini sağlayın. Araçları hareket ettirmeden önce kazayı tüm açılardan görüntüleyin. Trafik sıkışıklığını önlemek ve başka kazalara sebebiyet vermemek için aracınız hareket edebiliyorsa onları güvenli bir yere çekin. Kaza tespit tutanağını doldurun ve bunu yaparken karşı tarafın ehliyet, ruhsat ve sigorta poliçelerini görüntüleyin. Eğer karşı taraf ile kusurlar konusunda anlaşamazsanız polis veya jandarmayı çağırmak zorunda kalacaksınız. Polis veya jandarmayı otomatik olarak çağırmanız gereken koşullar da oluşabilir. Bunlar şöyledir. Karşı tarafın ehliyeti yoksa, karşı taraf alkollü ise, kazaya karışan araçlardan herhangisi kamuya ait eşya zarar görürse, trafik ışıkları gibi, kaza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanırsa, hemen olay yerine polis veya jandarmayı çağırmanız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Karıştığınız trafik kazasında karşı tarafın ehliyeti yoksa, karşı taraf alkollü ise, kazaya karışan araçlardan herhangisi kamuya ait ise, kamuya ait eşya zarar görürse, kaza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanırsa olay yerine polis veya jandarmayı çağırmanız gerekiyor.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda ve yaz işleyen mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından Çin'e ziyaret gerçekleştiriyor. İç politikada öne çıkan başlıklar.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

0: Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları paylaşacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Türkiye 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Manşet Hürriyet'te, gençler bayramda ataya koştular. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bayramın en önemli adresi her zamanki gibi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi törenin ardından başta gençler olmak üzere vatandaşlar da Anıtkabir'e akın etti. Samsun Tütün İskelesi'ndeki törende Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarılarak gençlere teslim edildi. Güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Millet Kütüphanesi'ndeki buluşmada konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz," dedi. Cumhuriyete sahip çıkıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, "Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünlerini armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı," diye konuştu. Çetin zamanların nöbetçisi olun, Bahçeli Türk gençliğine istiklalin haysiyetinin 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edildiğini belirterek, "O halde korkmayacaksınız, güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçileri olacaksınız," dedi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. "Yürüyelim arkadaşlar" manşeti Milliyet'te. Bir milletin küllerinden doğuş hikayesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanet ettiği gençler tarafından tüm yurtta, havada, karada, denizde coşkuyla kutlandı. "Gençliğimizin en büyük sorunu bizim zorluklarımızı yaşamayın." Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve milli sporcuları kabul etti. "Size refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim etmeye çalışıyoruz," diyen Erdoğan, "Amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanızdır," ifadelerini kullandı. Gençlerimizin en büyük sorununun sosyal medya olduğunu da vurgulayan Erdoğan, "Duruşumuzla gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız," şeklinde konuştu. Bahçeli'den gençlere tavsiyeler. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Ülke Ocakları'nın düzenlediği Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. Salona gençlerin bozkurt işareti yaparak oluşturduğu koridordan geçerek giren MHP lideri, terörsüz Türkiye sürecine değindiği konuşmasında, "Sevgili Asenalar, bozkurtlar," diye seslendiği gençlere, "Korkmayacak, kaçmayacak, satmayacak, savrulmayacaksınız," dedi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Son 5 yılın kulüp başkanı ve yöneticilerine soruşturma, futbolda temizlik manşeti. Türkiye'de Süper Lig ve alt liglerde başkan ya da yöneticilerin rakibe bahis oynadığı belirlenirse şike cezası uygulanacak. Dünya Sumud'un arkasında, onlarca ülke sivil teknelere uluslararası sularda baskın düzenleyen İsrail'i kınadı. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Sumut'a silahlı saldırı manşeti yine. İsrail, Sumut'a önceki gün yaptığı baskına gelen cılız tepkilerden cesaret alarak Gazze'ye ilerleyen teknelere silahlı saldırı düzenledi. İsrail askerleri en az 5 tekneye ateş açtı. Canlı yayında izlenebilen saldırıda Girolama isimli teknedeki aktivistler ellerini havaya kaldırıp "Ateş etmeyin, neden bize ateş ediyorsunuz, biz silahsızız," diye bağırdı. İsrail'e baskının arttırılması elzem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Sumut filosuna saldırarak korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Leyen'le telefonda görüşen Erdoğan, "İsrail yönelik uluslararası baskıların arttırılması elzemdir," ifadelerini kullandı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. "Gençlerimizin her alanda yanındayız" manşeti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri külliyede ağırlayan Erdoğan, "Gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımları gençlerimize yapmaya devam edeceğiz," dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. "Türk telefonu yeniden" manşeti akşamda. İlk yerli cep telefonunu 1997'de üreten Aselsan, bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçlerini birleştirdi. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda da önemli ürünler geliştiren Aselsan, yerli akıllı telefon için Türk Telekom'la protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlar da geliştirilecek. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Patron primli fiyatı fırsat olarak gördü manşeti ekonomide. Orta Doğu'daki savaşta kırılgan da olsa devam eden ateşkesin ardından yükselişe geçen borsa İstanbul'da rekor seviyeler gözlenirken hisseleri borsada işlem gören şirket ortaklarının yoğun satışları ise dikkat çekti. Yaşlanan nüfus besi kritik hale getiriyor. Türkiye Sigorta ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Pensura 2026 raporunda yaşlanan nüfusun bireysel emeklilik sistemini stratejik hale getirildiği belirtildi. Raporda kamunun artan sağlık ve sigorta yükü nedeniyle beste kalıcılık için fon birikiminin kritik önemi vurgulandı. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Gençlik Haftası Vatan'da 18-25 Mayıs tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gaming, VG27 AQE5A 0.3 MS 165 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 7999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 16 dakika geçiyor efendim. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Oytun Orhan. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Dış politik gelişmelere bakacağız. Hiç şüphesiz en önemli başlık İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren anlaşma pazarlığı diyebiliriz. Saldırı tehditleri gölgesinde gerçekleşen pazarlıklar var. İran tarafı bazı önerilerle gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu reddediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin talebini İran reddediyor. Şimdi Trump'ın tehditleri devam ediyor. Hatta bir saldırı planlandığını ama bazı körfez ülkelerinin bunu durdurmaya çalıştığına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin, evet, ve Trump'ın körfez ülkelerini dinleyerek saldırıları ertelediğine ilişkin bir açıklamada bulundu. Tabii, evet, ne kadar gerçekçi. Amerika Birleşik Devletleri de, Trump da sanki çok niyeti yok. Saldırı olmadan, evet, İran'ı bir şekilde anlaşmaya ikna etmeye çalışıyormuş gibi.

0: yandı. İran bir şekilde mücadele etti, karşılık verdi, önemli bir direniş gösterdi. Elbette büyük bir yıkım oldu. Belki İran için bu durumu ekonomik anlamda ve sosyal anlamda toparlayabilmek belki yıllar alacak, belki yıllar sürecek bir süreç için konuşuluyor ama İran birçok şeyi göze aldı.
1: Evet.
0: Şimdi tüm o göze aldığı durumları yine Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tabloda yine aynı şekilde öne sürüyor. Yani işte nükleer çalışmalara devam etmeyeceksiniz. İşte
1: Evet.
0: balistik füze menzilleri işte kısalacak. Yaptırımlar kalkmayacak. Dondurulmuş varlıklar ya da el konulmuş varlıklar İran'a iade edilmeyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir zafer kazanmış da İran'dan bu taleplerin yerine getirilmesini dikte eder hal
1: Evet.
0: vaziyetine devam ediyor. Ama İran da bunu tabii mukavemet gösteriyor. Böyle bir tablo var.
1: Aynen.
0: Şimdi nasıl bir yani süreç göreceğiz? Şimdi güç tehdidinin ya da savaşın İran üzerinde çok da büyük bir yaptırım olmadığını
1: Olmadığını gördük.
0: tanıklık ettik. Bu bir
1: Evet.
0: yöntem olmayacak belli ki.
1: Evet.
0: Başka bir yöntemi var mı Amerika Birleşik
1: Başka bir
0: Devletleri'nin?
1: yöntemi yok. Yani zaten Trump'ın en çok güvendiği ve Amerika'nın o büyük askeri gücü karşısında herkesin diz çökeceğini düşündüğü taktik bu. İran'ın da burada diz çökeceğini düşündü ama süreç o şekilde ilerlemedi dediğiniz gibi. Yani mesele böyle nasıl tarif edebiliriz bilmiyoruz. Belki bir poker oyunu gibi tarif edebiliriz. Ya da işte uluslararası ilişkilerde chicken game dediğimiz tavuk oyunu. Tarafların iki arabanın birbirine karşı sürdüğü en sonunda
0: Direksiyonu kimin
1: kimin
0: kıracağı?
1: kıracağı meselesi oraya doğru evrildi diye tarif edebiliriz belki. Ki birkaç önemli uluslararası ilişkiler akademisyeni de şöyle tarif etti. Trump poker oynuyor ama İran satranç oynuyor gibi tarif etti. Evet, Trump elinde çok büyük bir savaş makinesi var. Bunu kullanıyor ve ben bu güç ile herkesi diz çöktürürüm, istediğimi yaparım gibi bir algıya sahip ama İran'da bu biraz istediği gibi gitmedi. Yani hep bunu konuştuk. Savaşın başlangıcında planlar farklıydı. Kısa sürede sonuç alınacaktı, olmadı. Evet, çok taktiksel anlamda büyük başarılar elde edildi. Dini lider öldürüldü. Üst düzey komutanlar etkisizleştirildi ama nihayetinde baktığınızda İran, İran. Hala İran. Yani direniyor. Hürmüz kartını öne sürdü, bölgeyi ateşe verdi, küresel enerji ve finans piyasalarını etkileyecek çok ciddi araçları ortaya sürdü ve doğrudan Amerika'ya zarar verebilecek araçlarını öne sürdü. Evet, işte donanması yok edildi, hava kuvvetleri zaten zayıftı, yok edildi ama baktığınızda bir şekilde muhtemelen Rusya ve Çin'den de aldığı desteklerle birlikte Amerika'nın hava güçlerine zarar verdi, deniz güçlerine zarar verdi. Çok ciddi bir kapasite ortaya koydu ve konvansiyonel savaş araçlarının ötesinde daha asimetrik araçlarla gerekirse daha hızlı, daha mobil ama bildiğimiz üst teknolojiye sahip olmayan ama dediğim gibi bu sahada mobil araçlarla Amerika'nın bölgedeki etkisine ciddi zarar verebileceğini gösterdi. İki, içeride bir bütünleşme sağladı İran. Bu çok önemli. Çünkü Amerika'nın ve İsrail'in hesabı rejim zayıfladıkça zaten rejime tepkili olan İran halkı burada ayağa kalkacaktı. Bu da olmadı. Tersi bir şekilde ki Türk televizyon kanalları çok başarılı yayınlar yapıyor Tahran'dan. Gördüğümüz tablo hayır. Yani İran halkı bütün o ideolojik ayrışımlardan farklı olarak, bağımsız olarak bütünleşmeyi başardı.
0: Yani rejim karşıtı olsa bile.
1: Olsa bile ki bunu Türk televizyonlarında ifade
0: Tabii,
1: eden ben
0: tabii.
1: birçok İranlı gördüm. Ben rejimi, devleti kabul etmiyorum ama ülkeme yönelik bu saldırıyı da kabul etmiyorum ve biz bir aradayız, sokaktayız, savunuyoruz diyen birçok insan vardı. Şimdi bu da İran'ın, özür diliyorum, Amerika'nın, İsrail'in hesap etmediği bir durum. Giderek sinirleniyor Trump. Yani nasıl diz çökmezler benim bu büyük askeri gücüm karşısında diz çökmezler gibi bir algı var. Ama İran tabii diz çökmeyecek. Çünkü şunu biliyor, kaybedeceği bir şey kalmadı. Artık İran ya var olacak.

0: Ya yok olacak, diz çökecek, öyle bir noktada. Dolayısıyla bundan sonra muhtemelen ki bu son gelişmeler, Körfez ülkelerinin Amerika'ya yaptığı aramalar, konuşmalar neticesinde Trump saldırıyı ertelediğini ifade etti. Evet, bu doğrudur muhtemelen ama yani sanki Trump da bir bahane arıyor. Yani çünkü Umman arabuluculuğuyla görüşmeler sürerken saldırıyı başlatmıştı. Yani
1: Yani
0: Amerika'nın böyle bir
1: tabii.
0: arabuluculuğuna ihtiyacı yok. Birileri bir şey dedi diye yapacak bir ülke değil. Gerekirse yapar. Ama şimdi saldıramıyorum. Ama bunun da nedeni işte benim bölgedeki müttefikler şöyle dedi, böyle dedi. Ben de yapmıyorum. Biraz daha bekleyeceğim dedi, diyor. Ama bence bu Amerika'nın buna ihtiyacı olduğunun da ciddi bir göstergesi. Buradan gidiş ne olur? Ne yöne doğru olur? Sanki İran geri adım atmayacak. Geri adım atma şansı yok. Çünkü biliyor ki burada bir çizgi çekmez ise yeniden bir dalga gelecek. Bir şekilde bir caydırıcılık oluşturması gerekiyor. Amerika beklediği gibi gitmiyor ama geri adım atarsa bütün Amerika'nın bölgedeki caydırıcılığı, uluslararası siyasetteki o büyük güç, hegemon güç algısı çökecek. Bir şekilde ortada buluşamıyorlar ama zayıf konumda olan biraz Amerika gibi gözüküyor
1: Peki
0: açıkçası.
1: bizleri ve tabii dünyayı öncelikle ilgilendiren müzakere edilen başlıkların belki de en önemlisi İran'ın nükleer silaha sahip olup
0: Evet.
1: olmayacağı konusu. Sizce eğer bir varoluş mücadelesi veriyorsa ve bugüne kadar öyle bir güvensizlik ortamında işte Amerika Birleşik Devletleri ile çeşitli dönemlerde müzakereler yürütüldü. İşte anlaşmaya varılacak derken Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli saldırılarına ya da yaptırımlarına maruz bırakılan bir İran yönetimi
0: Evet.
1: vardı. İran eğer bir varoluş mücadelesi veriyorsa sizce nükleer kapasiteyi arttırma konusunda nükleer silaha sahip olma çabasından vazgeçer mi?
0: Yani şöyle resmi düzlemde bakıldığında İran zaten ben bir nükleer silaha sahip olmak istemiyorum diyor. Bunun dinen de uygun olmadığını ifade ediyor. Bu konuda fetvalarını dini lider yayınlamıştı. Dolayısıyla bir mesele eğer nükleer silaha erişme meselesi ise bu konuda bir çözüm bulunabilir. Evet, İran bundan vazgeçebilir. Vazgeçebilir derken şunu söylemek lazım. İran'ın niyetleri konusunda da çok ciddi şüpheler var. Yani enerji zengini bir ülke, doğalgaz, petrol neden böyle bir enerji konusunda bu kadar istekli? Zenginleştirme konusundaki faaliyetleri evet şüphe yaratıyor. Yani bunu bir kenara koyalım. Ama en nihayetinde İran şunu diyor. Eğer ki bu zenginleştirme faaliyetleri konusunda bir şeffaflık istiyorsanız, eğer ki mesele bir nükleer silaha erişme meselesi ise bu konuda ben zaten bir niyetim yok ve bu konuda da açığım, şeffafım. Bütün uluslararası düzenlemelere karşı ülkemin topraklarını açmaya hazırım gibi bir yaklaşımı var. Ama tabii ki niyetleri konusunda şüpheler yaratan dediğim gibi bazı adımları söz konusu. Ama bence bu konuda bir anlaşma mümkün. Çünkü Obama döneminde zaten böyle bir anlaşma imzalandı biliyorsunuz ki Obama 2 hafta önce bir röportaj verdi. Yani şu anda bir nükleerden arındırmaya çalışılıyor silah programından. Ben zaten bunu başarmıştım dedi. Hiçbir Amerikan askerinin burnu kanamadan bunu zaten başarmıştık dedi. Eğer mesele buysa bence İran o niyetini gizleyerek ki ben de bir nükleer silaha erişme niyeti olduğu kanaatindeyim. Çünkü göstergeler çok fazla güven vermiyor ama eğer ertelemekse mesele evet yani bu ertelenebilir. İran bu konuda açık diye düşünüyorum. Ama mesele gidip dönüp dolaşıp İsrail'in bölgedeki niyetleri üzerinde odaklanıyor. O da nedir? İşte rejim değişikliği, İran yıkılsın, yakılsın, bölge yansın. Ben burada geride durayım. Amerika benim çıkarlarımı korumak için bölgede inisiyatif alsın gibi bir yaklaşım var. Biraz daha mesele İsrail'in çıkarlarına endekslenmiş durumda. Bu tabii Amerika içerisinde ciddi bir tartışmayı başlattı. Amerika'da bu savaşın meşruiyeti, gerekliliği tartışılıyor. Neden biz buradayız deniyor. Trump

0: Irak'ın savaşı yürütme biçimine dönük destek diplerde. Muhtemelen bu sene sonundaki kongre seçimlerinde cumhuriyetçiler büyük bir yenilgi alacak. O da Trump'ı bir topal ördek dediğimiz Amerika siyasetinde lider konumuna getirecek. Dolayısıyla Trump kaybeden, Amerika kaybeden konumunda. Ama tabii bu biraz da Çin'le rekabet bağlamında belki
1: O
0: değerlendirmek lazım.
1: bağlamda ele alacağız. Şimdi kısa bir reklam aramız
0: Tabii
1: var.
0: ki.
1: Müsaadenizle Sayın Orhan, reklamlardan sonra devam edelim.
0: Tabii ki.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik priz sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
13: Migros.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Reklamlar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
3: Evet efendim, devam ediyoruz bu bölümde. Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın efendim, hoş bulduk.
3: Efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son durumu merak ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri saldırı düzenleyeceğini ifade etmişti. Bunu ertelediğini duyurdu. Şimdi İran'ın talepleri neler? Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? İran halkı, İran toplumu özellikle bu savaş sonrası süreçte, bunu İran hükümeti de açıkladı, ekonomik ve sosyal bazı problemlerin yaşandığını ve bunların kısa vadede çözüme ulaşmayacağını, uzun vadede ama yapısal düzenlemelerle bunların da üstesinden gelineceği şeklinde açıklamalarda bulundu. İran toplumu, İran sosyal hayatı savaştan sonra nasıl ilerliyor, nasıl şekilleniyor, günlük yaşantı nasıl sürüyor, gözlemlerin de neler, onları da merak ederiz.
4: Evet, yani özellikle Trump'ın işte ifade ettiği gibi Körfez ülkelerinin isteği üzerine ben normalde saldıracaktım, işte saldırmayı geri durdurttum dedi. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dedi bu ülkeler. Böylelikle dedi onların hatırına 2-3 gün daha savaşı erteledim. İran'la anlaşabilirsek bakalım dedi. Ama aynı zamanda şunu dedi, bunu bir süreliğine erteledim. Umarım sonsuza kadar olur. Bu ülkeler İran'la bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını düşünüyorlar. Bu anlaşmayı İran'ı yerle bir etmeden başarabilirsek çok mutlu olurum dedi. İran ise Washington'un reddettiği tekliflerin detaylarını açıkladı. İran diyor ki ABD'nin reddettiği teklifin detayları şöyle. İran çevresindeki ABD güçleri çekilsin. İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılsın. İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılsın. ABD Hürmüz Boğazı ablukasını sona erdirsin. Yine ABD İran'a tazminat ödesin. İran aleyhindeki tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kaldırılsın. İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkı korunsun. Amerika Birleşik Devletleri de başta uranyumun zenginleştirilmesi olmak üzere özellikle Hürmüz Boğazı noktasında çok ciddi sert duruşu var. Diyor ki bir kere siz uranyumu zenginleştirme işinden el çekeceksiniz. Hürmüz'ü de bundan sonraki süreçte yine eski haline döndüreceksiniz. Şimdi oluşturmuş olduğunuz bir yönetim mekanizması var. İşte gelen giden gemiler sizin izniniz olmadan geçemiyor. Süreç içerisinde para almayı da düşünüyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Para alacaksa ben alırım. Ben savaşı kazanmak tarafıyım diyor. Ama tabii saha gerçekliği çok daha farklı. Savaşın eşiğine gelen bu iki ülke şu anda tekrar müzakereleri aslında. Müzakereye giden yollar için diyelim yollar arıyor, görüşüyorlar. Bakalım bu birkaç gün içerisinde ne olur? Yani bu eğer düğüm gerçekten çözülemeyecekse büyük ihtimalle yeni bir saldırı dalgası bekleniyor. İran da buna karşı hazırlık olduğunu çok net ifade etti. Özellikle devrim muhafızları ordusu. Ancak anlaşma durumu olması halinde süreç içerisinde bu çok çetrefilli olan nükleer meseleyle ilgili husus belki sürece yayılarak halledilme durumu söz konusu olabilir. Öte taraftan tabi bu savaşın getirdiği, hatta bu savaştan önce yani 47 yıllık bir süreç içerisinde ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını İran halkı üzerinde meydana getirdiği ambargonun etkisi devam etmiş ama tabii ki son dönemlerde artık bu iyice kendisini hissettirir hale gelmiş. Şu anda işte o 40 günlük savaştan önce diyelim ki 50 lira olan bir madde şu anda 100 lira. Yani çok ciddi bir artış bu. Tabii halk bu bağlamda bir sıkıntı çekiyor. Çekmiyor desek doğru olmaz. Ama ilginç, yani halk bütün bu sıkıntılar içerisinde özellikle orta tabaka dediğimiz bir yaşam serüveni, bir mutluluk yolunu bulmuş. Yani birçok şeyi dert etmiyor. Yani mesela diyelim pikniğe gidecek. Hı hı. İşte bizdeki gibi dört başı mamur bir şey aramıyor. Yani işte bir tanesi erkek, birkaç tane içecek, işte birkaç tane domates, salatalık. Çoluk çocuğunu alıyor, çıkıyor, pikniğini yapıp geri dönüyor. Yani hayatı, bulunduğu anı çok iyi değerlendirme gayreti içerisinde ve o anı yaşıyor. Yani dolayısıyla öyle olunca da bu çok ciddi manada sokaklara farklı şekilde yansımıyor. Ama tabii ki o aralıkta hatırlarsanız ekonomik gerekçelerle olan gösteriler ve ilk iki gün o şekilde başladı. Daha sonra işte farklı örgüt yapılarının işe karışmasıyla çok ciddi manada siyasi şeye bürünen bir yapının da hani şeyi göz ardı edilmiyor. Onun için de devlet şu anda önlem almış. Aşağı yukarı bütün sokaklarda, caddelerde güvenlik güçleri resmi olarak olmasa da sivil olarak bulunuyor. Herhangi bir tehdit veya herhangi çok ciddi bir itirazın olması halinde ona karşı önlem de almış. Ama halk dediğimiz gibi yani yaşamı özümsemiş, çok dert etmiyor birçok şeyi. Ama neticede Amerika ile Birleşik Devletleri ile devletin anlaşarak artık yeniden İran'ın dünya ile entegre olmasını da bekliyor. Yani onu da söylememiz evet. lazım. Çünkü röportaj yaptığımızda diyorlar ki artık yeter, bıçak kemiğe dayandı. Yani bir an önce bu savaş ortamı sonlandırılsın. Hükümet yetkilileri ekonomik veriler üzerinde ciddi manada çalışsın ve ülkedeki bu huzursuzluğu bu bağlamda gidersin. Yani böyle bir beklentisi de var. Süreç içerisinde bakalım ne olacak. Ama şunu da unutmamamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri hem bu ekonomik döngüyü süreç içerisinde hükümet aleyhine kullanmak için gayret ediyor. Öte tarafta İran'ın batısında olan ayrılıkçı gruplarla temas halinde ve onlara silah aktarımı da yapıyor. Geçen İran devleti o silahlardan bir kısmını yakaladı. O örgütlerden, o işi yapan bir takım yapılara da saldırılar düzenledi. Yani bu bağlamda her ne kadar masa üzerinde çalışma sürdürülürken sahada da İsrail ve Amerika farklı toplumsal yapı katmanları içerisindeki boşlukları keşfederek hükümeti ve devleti zora sokmak için ekstra çabalarını da sürdürüyor. Hükümet de bunun farkında. Şu anda İran hükümeti bir an önce aslında Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapıp kendi iç meselelerine dönerek bunları halletme eğiliminde. Ama dediğimiz gibi Kazım Garip Abbadi'nin bir ifadesi vardı. Dedi ki ya biz 14 maddeye karşılık verdik. Bizim işte biraz önce saydığımız karşılıklar. Bunlar çok makul ve mantıklı, ülkemizin geleceği için gerekli. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bizi tamamen teslim almak istediği için dedi biz anlaşamıyoruz. Tamam. Bakalım bu noktada ne olacak, hep beraber göreceğiz.
3: Peki. Harun Erkaç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Erkaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Orsam'dan Sayın Oytun Orhan'la. Şimdi İran konusunu hiç şüphesiz Çin'den bağımsız okumamamız gerektiği konusunu uzun bir süredir dile getirdik. Hatta şimdi İsrail'in tabii kaygıları İran konusunda farklı ama Amerika'nın kaygıları daha çok Çin'in sınırlandırılması konusunda şekillenmişti. Bu genel olarak bu şekilde değerlendirildi. Ve böyle bir ortamda Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi ABD Başkanı Donald Trump. Çok da istediğini alamamış gibi görünüyor, bilhassa İran meselesinde. Ve bu görüşmenin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hemen evet. Çin'e bir ziyarette bulundu. Ve gelen son bilgilere de bakılırsa Çin'le stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi taraflar tarafından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne umdu, ne buldu diyelim. Evet. Bu özellikle İran meselesi konusunda. Çünkü bir hayal kırıklığı tablosu var gibi görünüyordu Amerikan heyetinde.
0: Şöyle, zaten bu ziyaret öncesinde Amerika bu görüşmeye çok daha eli güçlü bir şekilde oturma niyetindeydi. Hı hı. İşte Panama, Venezuela, Grönland'daki tehditler ve muhtemel kazanımlar ardından Hürmüz Boğazı İran konusunda, ki İran Çin'in bölgedeki en yakın müttefiki, Orta Doğu'ya açılan kapısı diyebileceğimiz ülke, o konuda elde edilebilecek tırnak içerisinde bir başarı Amerika'yı masada Çin'le rekabetinde çok güçlü bir noktaya getirecekti. Bence plan buydu. Zaten o nedenle ilk aşamadaki ziyaret biraz ertelendi. Acaba Hürmüz konusunda bir sonuca varılır mı dendi. Olmadı. Hürmüz neden önemli Çin'le rekabette? Bir, dediğim gibi Çin-İran ilişkileri. İki, Hürmüz Boğazı'na ciddi bir bağımlılığı var Çin'in. Enerjiye, doğalgaz, petrole bağımlı bir ülke. Ciddi bir üretimi var ama o kadar büyük bir üretim kapasitesi var ki, özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen, Körfez'den gelen enerji kaynaklarına ciddi bir bağımlılığı var. Şimdi Amerika, biraz önce bahsettiğim o başta Venezuela olmak üzere geçiş rotaları üzerindeki hakimiyetini, Çin'in çıkarı olan bölgelerdeki etkinliğini Hürmüz'le pekiştirirse, İran'la pekiştirirse, bu Amerika'yı Çin'le müzakerelerde çok daha güçlü bir noktaya itecekti. Plan buydu. Ama olmadı.
5: Hatta yani, görüşme ertelendi.
0: Ertelendi. Şimdi bir önce

0: Peki yaşanan gelişmeler adım adım baktığımızda evet Amerika'yı biraz daha güçlü kıldı diyebiliriz Venezuela başta olmak üzere ama İran da biraz taşa çarptı demek mümkün. İstenen sonuç alınamadı. Tersine Çin'in beklentilerine uygun olarak o büyük güç, süper güç karşısında bir direnç ortaya kondu. Yani Amerika hedeflerine ulaşamadı. Evet, İran büyük bir yıkım içerisinde ama diğer taraftan şunu da gösterdi İran. Yani Amerika evet büyük bir güç ama öyle her istediğini de yapamaz. Burada bölgede benim beklentilerim, isteklerim, çıkarlarım önemli ve bunları korumaya kararlıyım duruşunu gösterdi. Ve Amerika ciddi bir zarar da burada gördü. Müttefiklerini koruyamadı.
1: Tabii. Birçok şey sorgulanmaya başladı. Özellikle
0: Sorgulanmaya başlandı.
1: Körfez ülkeleri
0: Evet, Körfez
1: noktasında.
0: ülkeleri şunu diyor ki Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bunu bize ifade etti. Amerika kendini koruyamazken bizi nasıl koruyacak? Şimdi bu algı çok önemli. Çünkü işler biraz da algı üzerinden yürür. Amerika süper güçlü, hegemondu. Ama şimdi bu sorgulanıyor. Bu çok önemli bir durum. Çin zaten hep tartışıyoruz. Yükselen bir güç. Amerika'nın o hegemon pozisyonuna karşı bir meydan okuyan büyük güç ekonomik anlamda geçmek üzere geçti. Arayı belki açacak ama hiçbir zaman siyasi askeri anlamda ona meydan okuyan bir güç olmadı Çin. Ki İran meselesinde de hep daha geri durduğunu gördük. Yani İran çok yakın müttefiki ama işte Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği gibi büyük bir askeri destek, finansal destek, sahada etkili, doğrudan var olan bir Çin görmedik. Zamanla İran'ın direnci arttıkça Çin'in ve Rusya'nın da buna dahil olduğunu gördük. Belki istihbarat, uydu istihbaratı anlamında, ekonomik anlamda bazı destekleri söz konusu ama dediğim gibi çok böyle sahada dik bir duruş sergileyip hayır dur bu benim müttefikim deyip Amerika'nın karşısında yer alan bir Çin yok. Hatta son ziyarette şunu gördük. Ekonomik anlamda bazı tavizler verdi Amerika'ya. İşte tarım ithalatı, Boeing alımı konularında ekonomik anlamda Amerika'ya tavizler verdi ve biz bu ilişkiyi yönetelim, yürütelim. Çünkü Çin daha uzun vadeli bakıyor. Çin şunun farkında. Uzun vadede ben yükselen gücüm, Amerika zayıflayan bir güç.
1: Henüz
0: Dolayısıyla
1: askeri olarak o kapasitede
0: de
1: değil.
0: değil. Dolayısıyla bu geçiş sürecini yönetme arayışında. Bir geçiş süreci içerisindeyiz. Bu geçiş sürecini yönetelim. Amerika'yı idare edelim. Tırnak içerisinde bizim bildiğimiz tabirle biraz idare etme çabası içerisinde. Ama büyük risk almayacaktır bu geçiş sürecinde. İran konusunda da Çin büyük bir risk almadı. Bundan biraz da cesaretlenen Trump o ziyaret sonrasında biraz söylemini sertleştirdi. Ama burada mesele zaten Çin'in desteği değil. Yani İran bugüne kadar Çin ya da Rusya'nın desteğiyle bir şekilde ayakta kalmadı. İran artık var olma yok olma mücadelesi içerisinde. Dolayısıyla burada her türlü imkanla Amerika'ya karşı direncini korumaya devam edecektir diyebiliriz.
1: Peki devam edeceğiz. Rusların özellikle
0: Evet.
1: Çin ziyareti, Putin'in Çin ziyaretine de bakacağız ayrıntılı bir şekilde. Kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: Yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
3: Migros.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
1: Bebeğim için her şey. Baby Mall.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Devam ediyoruz efendim. Bu bölümde gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikte. Deniz Berktay, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Cihan Bey, hoş bulduk.
0: Efendim, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma bakacağız. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Rusya'ya yoğun bir drone saldırısı gerçekleşti. Belki de savaşın başından bu yana böyle en büyük çaplı Ukrayna saldırısı diyebileceğimiz bir saldırıydı Rusya toprakları üzerinde. Şimdi bunun yansımaları nasıl oldu? Sahadaki son durum ne? Şimdi Çin tarafından tabii bunlar resmi olarak açıklanmadı ama özellikle Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının bir pişmanlık içerdiğine ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. Bunlar teyite muhtaç bilgiler. Bunlar ne kadar doğru, nasıl yorumlandı? Bunları da merak ederiz.
1: Evet, şimdi Çin lideri Xi Jinping'in iddia ettiği, yani söylediği iddia edilen açıklamayla başlayacak olursak, söylediğiniz üzere Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında Çin Cumhurbaşkanı'nın kendisine Putin Ukrayna'ya saldırdığı için pişmanlık duyuyordur şeklinde bir açıklamada bulunduğu söylendi. Fakat bu iddiayı gündeme taşıyan bir İngiliz yayın organı oldu. Fakat bundan hemen sonra Çin'den yalanlama geldi. Biz öyle bir açıklama yapmadık diye. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Genel olarak Çin'in Ukrayna politikası, Ukrayna savaşı konusundaki tavrına bakacak olursak, Çin genel olarak bir denge siyaseti izliyor. Yani evet, Çin'in tabii ki Rusya ile iyi ilişkileri var, fakat diğer taraftan Çin her şeye rağmen Ukrayna'nın hala en büyük dış ticaret ortağı durumunda. Yani 2014 yılından sonra Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhakından sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler bozulmaya başlayınca Rusya'nın bıraktığı boşluğu bir ölçüde yavaş yavaş Çin doldurmaya başladı. Çin Halk Cumhuriyeti bir taraftan Rusya ile, diğer taraftan Ukrayna ile iyi ilişkiler yürütmüştü. Yani dışarıdan bakıldığı zaman böyle Rusya ile daha çok ideolojik birliği varmış gibi görünüyor. Fakat işin diğer boyutu bu. Ve ayrıca Çin'in Ukrayna Savaşı'ndaki bir politikası da, bir tavrı da veya önceliği şudur. Çin tabii ki Rusya'nın kaybetmesini istemez. Yani bu savaşı Batı ittifakının kazanmasını, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini Çin istemez. Fakat diğer taraftan burada sınırların keyfi olarak değişmesini, yani Rusya'nın burada Ukrayna'nın bazı illerini ilhak etmesini ve Rusya'nın da bu şeyden, Ukrayna Savaşı'ndan Rusya'nın da tamamen

0: Halep'in çıkmasını Çin istemez. Kendisine özgü bir denge siyaseti söz konusu. Ve bugün ayrıca bildiğimiz üzere Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde Çin'e vardı. Ve burada ayrıca tabii ki Ukrayna konusu da ayrıca ele alınacaktır. Onu da yine biz ilerleyen programlarda uygun görürseniz konuşuruz. Sahadaki durumla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Çok şu anda Rusya'nın lehine diyemeyeceğiz sahadaki durum için. Çünkü evet, genel olarak Rusya'nın şu anda bir askeri üstünlüğü var. Ve Rusya bir ilkbahar ve yaz taarruzuna başladı. Fakat yani bu taarruzun başladığını söylendiği zamandan beri birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen Rusya'nın sahada ciddi bir ilerlemesinin olmadığını görüyoruz. Rusya'nın özellikle saldırılarda odaklandığı yerlerden biri Kupyansk ilçesiydi. Ukrayna'nın Harkov ilinin Kupyansk ilçesi doğuda yer alıyor. Fakat oraya yönelik de taarruzda biraz tıkanmanın olduğunu görüyoruz. Hatırlayacağımız üzere bu 9 Mayıs Zafer Bayramı sırasında 3 günlük ateşkes ilan edilmişti. Amerikan Başkanı Trump'ın da biraz bastırmasıyla. Fakat bu 3 günlük ateşkesten istifade eden tabii sadece Rusya olmadı. Ukrayna'da Kupyansk tarafına takviye kuvvetler göndermek imkanına kavuştu. Ve Rusya'nın bazı yerlerde şu anda taarruzu durdurulduğu gibi Ukrayna bazı mevzileri özellikle Dnipropetrovsk ilinde Rusya'dan geri aldı. Buna bakarak şunu söyleyemeyiz. Tabii ki hani Rusya şu anda şimdi ilerleyemiyor, hiç ilerleyemeyecek diyemeyiz. Fakat Rusya açısından bir durgunluk döneminin olduğunu söylemek gerekiyor. Hava saldırıları konusunda da şunu söyleyebiliriz. Evet, biraz önce bahsettiğiniz üzere savaşın başından bu yana Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik, Moskova'ya yönelik en yoğun hava saldırısı idi. Ve Rus hava savunma sistemleri de şu anda Ukrayna İHA'ları karşısında yetersiz kalıyor. Fakat bazıları şunu söylüyor, bu en son hava saldırıları, yani Ruslar da artık savaşın etkilerini hissederse onlar da artık bir an önce bu savaşa son verilmesini ister diyorlar. Ben bunun biraz böyle bir değerlendirmenin erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, yani bu kadar yoğun sayıda İHA'nın olması ve başkent Moskova ve Rusya'nın en korunaklı bölgesi hava savunma sistemleri açısından orada bu kadar patlamanın meydana gelmesi tabii ki belli bir Ruslarda bir rahatsızlık yaratmıştır, yani vatandaşlarda. Fakat şimdi Rusların da bu savaşın etkisini hissetmesinden bahsetmemiz için mesela birincisi Ukrayna hatırlayacağımız üzere kış mevsimini neredeyse elektriksiz geçirmişti. Bazı günler günde 3 saat elektrik veriliyordu Kiev'de evlere. Yani ancak ona benzer bir hava saldırısı olursa o zaman Rusların savaşın etkisini sonuna kadar hissettiğinden bahsedebiliriz. Yoksa bu en son İHA saldırısı pek o boyutta değildi. Yani fazla abartılı olur diye düşünüyorum. Rusların şu anda hani paniğe kapıldığını ve bir an önce savaşı bitirmek isteyeceklerini söylemek. Ve bir de ayrıca şu söz konusu. Şimdi Rusya hatırlayacağımız üzere 1990'larda ve 2000'lerin başlarında Rusya'da 1. Çeçen Savaşı ve 2. Çeçen Savaşı olmuştu. Çeçenistan o dönemde oradaki yönetim Rusya'dan ayrıldığını ilan etmişti. Ve o dönemlerde Moskova'da ve ülkenin büyük şehirlerinde Çeçen milislerin saldırıları oluyordu. 1990'lı yıllarda mesela ülkenin başında Boris Yeltsin var iken Rusların önemli bir kısmı Çeçenistan yüzünden hani bu kadar başımız derde giriyor, oradan çekilelim gitsin anlayışı daha egemendi. Çeçenistan'da savaşan askerlerin anneleri Asker Anaları Örgütü diye bir örgüt kurmuşlardı. Çocuklarını savaştan almaya çalışıyorlardı. 90'larda böyleydi. Fakat Putin Rusya'nın başına geçtikten sonra ve daha milliyetçi bir anlayış Rusya'da egemen olduktan sonra bu sefer Çeçen milislerin benzer eylemleri Moskova'da ters etki yaratmıştı. Rusya'da milliyetçiliği daha da güçlendirmişti. Yani bizim bir an önce bunun üzerine gitmemiz gerekiyor diye. Şimdi Ukrayna tabii ki Çeçenistan'dan farklı olarak bağımsız bir ülke. 1991'den beri bağımsız. Fakat Ukrayna özellikle Rus milliyetçilerinin bilinci içinde Çeçenistan'dan daha da öncelikli tabii, bir yere sahip.
1: Yani süreç içerisinde.
0: Evet. Tabii yani bu Rusların yaptığını haklı göstermez, fakat Rus mantığında nasıl, mentalitesinde nasıl derseniz Ruslar tarihteki ilk başkentlerinin Kiev olduğunu düşünüyorlar mesela. Bu tarz duygusal nedenler de var. Dolayısıyla

0: ile bu Ukrayna'nın saldırılarının, hava saldırılarının Rusya'da mentalite değişikliğine, savaşa yönelik tutumda bir değişikliğe neden olması için biraz daha zaman geçmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
0: ve
1: değerlendirmeniz için. Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Hemen yorumcu konuğumuzla devam ediyoruz Orsam'dan, Oytun Orhan'la. Şimdi yaklaşık 2,5 dakikamız var ama Rusların özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte, şimdi Amerika Birleşik Devletleri evet Soğuk Savaş sonrası dünyadaki başat aktörü olarak tarif ederdik ama bir şekilde Rusları da Amerika Birleşik Devletleri'ni belki eş güçler olarak görmesek bile bir denge unsuru olarak tüm dünya karşısına yerleştirirdi ama bu savaştan sonra sanki bu güç, bu etki biraz kırıldı gibi ve artık yerini sanki Çin'e bırakıyormuş gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında. Buna katılır mısınız?
2: Evet, yani zaten Çin'in de biraz önce Deniz Bey'in ifade ettiği gibi yaklaşımının özünde bu yatıyor. Rusya çok güçlenmesin ama çökmesin. Batı'yı Amerika'ya karşı bir direnç noktası olarak ayakta kalsın. Ama çökerse de yani evet, Rusya ile arasında esasında sorunlar da var. Egemenlik sorunları da var ama çökerse de yani bir taraftan da işte NATO'nun genişlemesi, Amerika'nın, Batı'nın dünya siyasetindeki rolünün artması dolayısıyla çok ciddi bir direnç noktası. Sadece Rusya değil, İran da çok ciddi bir direnç noktası. Evet, çok böyle biraz önce ifade ettik dik bir şekilde somut anlamda sahada yer almıyor ama dolaylı yollardan bir şekilde bu savaşın dengede yürümesi için pozisyon alan bir Çin var karşımızda. Amerika'nın buradaki niyeti hep konuştuk, daha önce de ifade edildi. Çin'le Rusya arasındaki o yakınlığı bir şekilde bitirip Çin'i yalnızlaştırmak. Bu mümkün olmadı. Ne Rusya ne Çin Amerika'ya, Batı'ya güveniyor. Dolayısıyla birbirlerine çok ciddi bir ihtiyaçları var. Dolayısıyla orada bir çatlak yaratılması sanki çok mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Tabii şu anda baktığımızda savaş, Rusya-Ukrayna savaşı tam bir gördüğüm içerisinde. Ben küresel siyasette büyük bir değişim, dönüşüm olmadan sahada bir farklılık olacağı kanaatinde değilim. Oradaki güç dengesi bir noktaya ulaşmış, bir dengeye ulaşmış gibi gözüküyor. Ancak ve ancak işte Orta Doğu'da yaşanan savaşlar, Tayvan, farklı coğrafyalarda yaşanacak savaşlarla bir denge değişimi buraya yansır diye düşünüyorum ama mevcut halde buradaki kördüğüm sanki böyle devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki Sayın Orhan, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Için. Efendim, bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Oytun Orhan bizimle birlikteydi. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberleri.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 107 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin meşalesini yaktı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yurdun dört bir yanında spor, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dünyada da coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkmenistan ve Ürdün'de törenler ve etkinlikler düzenlendi. Anıtkabir'den götürülen toprak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen'e teslim edildi. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle Raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık

durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'in saldırısı protesto edildi, aktivistlerin serbest bırakılması çağrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. 3 büyük ilde hava tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle başkent Ankara için bugün kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 26 derece civarında olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
2: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da Baby Mall.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?

0: de 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklamlar.
7: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak nefes kesen 104 maç A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
10: Evet efendim, saatler 9-10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde iç siyasi gündeme bakacağız ama bir son dakika gelişmesini de hemen sizlerle paylaşalım. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Henüz tabii net bir bilgi yok. Gelişmeleri tabii aktarmaya devam edeceğiz. Eğer ayrıntılar gelirse, şekillenirse. Konuğumuz bugün NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş. Her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
11: Günaydın, çok teşekkür ederim.
10: Şimdi iç siyasi gündeme bakacağız. Tabii 19 Mayıs'ı geçirdik. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Tabii önemli mesajlar vardı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den törenlerde önemli mesajları vardı. Bunları paylaştılar. Belki onların ayrıntılarıyla başlarız. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tabii takvim işliyor. Tabii sahadaki gelişmeler neler? Güvenlik kaynakları bu bilgileri paylaşmıştı. Adımlar atılacağına ilişkin bilgiler de paylaşılmıştı. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine dikkat çeken açıklamaları vardı. Tüm bunları değerlendirelim.
11: Yani dikkat çekenin ötesinde ezber bozan açıklamalar oldu Sayın Bahçeli'den yine. Evet, yani dün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, aynı zamanda tüm dinleyicilerimiz de biliyordur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüdür 19 Mayıs. Bu yüzden de tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı bu özel gün. Özellikle gençler, tabii gençlere armağan edildiği için 19 Mayıs.

Anıtkabir'e koştu gençler. Dün hem Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle buluştu, Sayın Bahçeli gençlerle buluştu. Aynı şekilde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte gençlerle birlikteydi. Onların da gençlere yönelik mesajları vardı. Siyasetin sanki biraz daha gençlere bırakılmasında yarar mı var acaba? Dün Özgür Özel'in öyle bir açıklaması vardı. Hani Özgür Özel genç bir siyasi parti lideri olarak hep tanımlanıyor ya. Kendisini o da yaşlı olarak nitelendirdi. Yani ben de artık yaşlıyım dedi. 51 yaşında Özgür Özel. Daha gençlerin siyasette devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Umarım öyle olur ama mecliste genç sayısı, yani genç milletvekili sayısı o kadar da fazla değil. Daha da fazla olmalı sanki. Gençler çok siyasete ilgi duymuyor son dönemde. Ben onu izliyorum, onu gözlemliyorum. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de ders veriyorum biliyorsunuz. Orada da hem de parlamento muhabili dersin konusu, dersin adı. Ama orada da gençler var tabii, ilgi duyanlar da var ama çoğunluk siyasete biraz mesafeli bakıyor. Evet, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla başlarsak, tabii hafta başında da kabine toplantısı vardı. Bu hafta yoğun AK Parti açısından. Neden yoğun? Çünkü önümüzdeki hafta bayram. 9 günlük bir bayram tatili var. Elbette siyaset tatile girmiyor, yani öyle bir durum söz konusu değil. Ancak bu hafta toplantılar üst üste geldi AK Parti açısından. Önce bir kabine toplantısı vardı. Dün Merkez Karar Yürütme Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplandı. Merkez Yürütme Kurulu da toplantısı olacaktı ama sanki içine yedirildi o toplantının. Çünkü o toplantının iptal edildiğine yönelik bir bilgi geldi. İşte hafta başı kabine toplantısı, dün MKYK, bugün de grup toplantısı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Grup toplantısında tabii vereceği mesajlar bir hayli merakla bekleniyor. Neden merakla bekleniyor? Özellikle terörsüz Türkiye konusu, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları. Şimdi Sayın Bahçeli iki hafta önce bir grup toplantısında özellikle Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir ifadede bulunmuştu. Sonra bir hafta sonra grup toplantısı yapmadı. Ya niye yapmadı, ne oldu, ne bitti diye hep tabii biz süreci izleyen gazeteciler olarak, siyaseti izleyen gazeteciler olarak bunu sorguladık. Bir sağlığı ile ilgili en ufak bir durum söz konusu değil. Zaten dün çok net bir şekilde görüldü ama yapmak istemediği yönde bir bilgi paylaşıldı. İşte 19 Mayıs'ta gençlerle buluşacak, büyük bir toplantı olacak, orada mesajlarını verecek denildi. Ama sonrasında mesajlar bir gazete üzerinden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yakın Türk Gün Gazetesi üzerinden geldi. Şimdi hem o iki hafta önceki Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, hem işte Türk Gün Gazetesi'nde yayınlanan o mesajlar, henüz AK Parti'den bu konuya ilişkin bir resmi bir açıklama gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konulara nasıl yaklaşıyor, AK Parti nasıl bakıyor, bunu bugün anlama şansı olacak sanki AK Parti grup toplantısında. Ama tabii biraz perde arkası bilgi de paylaşabiliriz bu konuya ilişkin. Özellikle terörsüz Türkiye süreci nasıl işleyecek, ona yönelik AK Parti'den aldığım bilgileri paylaşabiliriz. Ama önce 19 Mayıs'ta başladığımız için Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Çok kısaca o mesajları da verelim. Aslında dinleyicilerimiz de dün bizzat bu mesajlara şahit olmuşlardır ama gençlere seslendi. Büyük ve güçlü Türkiye inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum dedi gençler için. Ve gençlerimizin huzurlu, güvenli, müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını ifade etti dünkü gençlerle buluşmalarında. Sayın Bahçeli ne dedi? Çetin zamanların nöbetçisi olun dedi gençlere. Böyle bir mesaj verdi. Korkmayacaksınız dedi. Güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçileri olacaksınız dedi. Gençlere de bu yönde bir mesajı vardı. Özgür Özel de gençlerin cumhuriyete sahip çıktığını söyledi. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünlerini armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır ve görüyoruz ki gençler cumhuriyete ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı dedi. Evet, gençler bayramda, 19 Mayıs bayramında, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'e de akın.

0: netliklerini dün bizzat şahin olduk bir kez daha. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine geçecek olursak, sanırım sizin de herhalde buradan yürümemizi istersiniz,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Yani şüphesiz, şimdi özellikle statü konusunu

0: Tarif edilen şeyin ne olduğuna ilişkin aşağı yukarı tahmin edilen bir durum var mı?
1: Şimdi bunu Sayın Bahçeli açtı. Yani o Türk'ün gazetesindeki röportajıyla aslında yol haritasını, yeni bir yol haritası aslında ortaya koydu. Ve gerçekten ezberleri bozan bir açıklamaydı bu. 7 maddelik bir yol haritası ortaya koydu. O yol haritasına baktığımız zaman, şimdi Sayın Bahçeli iyi anlamak lazım. Yani ne demek istiyor? Öcalan'ın statüyle neyi kastediyor? Yani bunu anlamak lazım. Şunu görüyoruz. Şimdi PKK tek bir yapı değil. Pek çok bir yapısı var. Avrupa'daki yapılanması var, işte PJA var, Suriye yapılanması var. Pek çok yapılanması var ve PKK'nın bölünme durumu söz konusu anladığımız kadarıyla.
0: Yani bu süreci iştirak etmek isteyenler
1: Ve
0: var
1: etmek
0: ve
1: istemeyenler. Bravo.
0: reddedenler var.
1: Aynen öyle. Yani işte PEJAK'la yürüyelim diyenler var. Oraya kanalize olalım diyenler var. İşte Suriye ile yürüyelim, Avrupa'ya kayalım diyenler var. Şimdi Sayın Bahçeli de diyor ki, biz Öcalan bu örgütün kurucu lideri ya, hani ama şimdi onu dinlemiyorlar ya. İşte onu dinleyecek bir pozisyona getirelim. Yani örgütün üzerinde tam hakimiyet kursun. Onun muhatap alındığını örgüt de görsün. Statü dediği bu. Yani örgüt bölünmesin, bir taraflara kaybolmasın, böyle bir şey yaşanmasın. Çünkü bir taraflara kaybolurlarsa ya da başka bir örgüt adı altında faaliyet göstermeye başlarlarsa yine bir başımıza bela olacaklar. Bunun yaşanmaması için Sayın Bahçeli diyor ki, Öcalan bunlara karşı hakimiyetini tam olarak kursun ve bunu sağlamanın yolu da devletin bu adamı muhatap alması. Yani
0: Örgüt tırnak içerisinde şöyle bir argümanla gelmesin şeklinde. Öcalan zaten hapsedilmiş durumda. Devlet tarafından bir şekilde kontrol ediliyor durumunda. Dolayısıyla onun söyledikleri bizi bağlamaz şeklinde
1: evet,
0: tırnak
1: zaten bunu
0: içerisinde.
1: söylüyorlar.
0: Evet.
1: Evet, kısmen söylüyorlar.
0: Hani bunu
1: Yani
0: aşacak bir durum
1: bunu bir
0: konusu.
1: aşacak bir durum yaratmak istiyor Sayın Bahçeli. Yani Sayın Bahçeli'nin son olarak ortaya koyduğu yol haritasında bu var. 7 maddelik. Yani şimdi şunu bir çok net bir şekilde biliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı örgütle birebir görüşüyor. Öcalan da birebir görüşüyor. Ancak Milli İstihbarat, yani istihbarat kuruluşlarının örgütle görüşmesi örgüte bir anlamda ya da Öcalan'a güvence unsurlarını eksik bırakıyor sanki. Onlar açısından baktığımız zaman. Şimdi bu yüzden Sayın Bahçeli ne diyor? Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerinde etkinliği sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli diyor. Anlatmak istediğim bu zaten benim de. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek. Yani sadece istihbarat kuruluşları değil diyor artık. Yani sadece Milli İstihbarat Teşkilatı ile bu iş gitmesin diyor. Artık başka bir noktadan da bu işe girmek gerektiğini söylüyor. Yani
0: Belki
1: daha
0: İçişleri Bakanlığı
1: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı diye zaten ifade etti bunu. Çok net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kurulsun dedi Sayın Bahçeli. Bunun dışında ve bu komisyonun içerisinde terörle mücadele devlet koordinasyon merkezi kurulmasını önerdi Sayın Bahçeli. Görev ve kapsam tanımını da ortaya koydu. Tasfiye sürecinde iletişimi kurmak, adımları atmak, devlet kurumlarıyla muhataplık imkanı, izin ve benzeri lojistik desteklerin kendisine sağlanması Öcalan'a, raporlama, örgütün tasfiye sürecini takip ederek devlet adına yönetmek, gerekli idari düzenlemeleri hayata geçirmek ve mecliste yapılan düzenlemeleri izlemek. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yol haritası bu şekilde. Şimdi bu ne kadar hayata geçirilebilir? Esas mevzu bu. Çünkü siyaseten konu kolay değil. Özellikle iktidar olan partinin burada tüm toplumu bu konuya ilişkin ikna etmesi ve bu süreci buna göre aralaması çok da kolay değil. Yani Sayın Bahçeli'nin burada doğru anlaşılması lazım. Dediğimiz gibi bu sorunun tamamen ortadan kalkması noktasında Sayın Bahçeli'nin girişimi. tamamen ortadan kalkmıştı.

0: kalkabilmesi adına da yani PKK'nın bölünmeden, parçalanmadan, başka noktalara kaymadan, çünkü sonra başımıza yeniden bela olma ihtimalleri var. Bu yaşanmadan topluca bu örgütün tasfiye edilmesi. Amaç tamamen bu. Bunu sağlayacak yapının da tamamen Öcalan olacağını düşünüyor Sayın Bahçeli.
1: Peki şimdi sahada gördüğümüz, sahadan aldığımız, edindiğimiz bilgiler. Şimdi silah bırakılacak denmişti ama
0: Ne yazık ki iyi
1: hala
0: değil.
1: öyle bir
0: Evet,
1: gelişme
0: iyi değil.
1: yok.
0: Evet, iyi değil.
1: Yani en azından istenilen mesafeye ulaşılmadı.
0: Değil, evet.
1: Şimdi böyle bir karar alındı, böyle bir uygulamaya gidildi. Peki yine örgüt mensuplarının topyekün artık Öcalan'ın çağrısına uymak gibi bir durumu söz konusu olacak mı? Böyle bir kesinlik var mı?
0: Şimdi oradaki süreçle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen raporlar var elbette. Hatta 2 hafta önce de Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda da Sayın İbrahim Kalın'ın bir sunumu oldu. Daha çok İran'da yaşanan, bu Orta Doğu'da yaşanan savaşa ilişkindi aslında o sunum, ama yani PKK'nın da hangi noktada olduğunu bizzat anlattı Sayın Kalın. Şimdi burada çok net olarak ifade edebiliriz. PKK yani olduğu yerde durduğu için süreç aksıyor. Yani mesela dinleyicilerimiz de DEM Parti hiç PKK silahını bıraksın artık şu mağaralardan çekilsin dediğini duyuyor muyuz biz? Biz duymuyoruz. Yani AK Parti de bunu işaret ediyor. Ya arkadaş, siz herkese şunu yapın bunu yapın diyorsunuz da PKK'ya hiçbir şey söylemiyorsunuz. Yani burada zaten bir aksaklık var. Yoksa adımlar, yani siyaset çok hızlı hareket etti. Şimdi denildi ki komisyon kurulsun, bakın görün nasıl silah bırakılıyor, nasıl o mağaralar boşaltılıyor denildi. 11 Temmuz'da PKK, yanlış hatırlamıyorsam 11 Temmuz'u PKK göstermelik silahları yaktı. Hemen akabinde siyaset, ki tüm eleştirilere rağmen, çok hızlı gidiyorsunuz eleştirilerine rağmen, 5 Ağustos'ta komisyonu kurdu. Şahane bir çalışma oldu. Ortaklaşma oldu. Yani bütün siyasi partilerin ortaklaştığı bir süreç aralandı. Acayip bir konsensüs sağlandı. Güzel dinlemeler yapıldı. Hocalar dinlendi. Akademisyenler dinlendi. Bu sürecin mağdurları dinlendi. Her kanaldan isimler dinlendi. Sonra siyasi partiler kendi mutabakat, daha doğrusu politika belgelerini ortaya koydu. Raporlarını ortaya koydu. Sonra yine de bir ortaklaşma oldu ve ortak bir rapor ortaya çıktı. Hatta ve bunun üzerine İmralı'ya milletvekilleri gitti. Şimdi bu kadar üst üste kurulan bir şeyden bahsediyoruz, mekanizmadan bahsediyoruz. Siyaset elinden geleni yapmış aslında baktığınız zaman.
1: Ve aslında şunu da gösteriyor. Yani eğer uygun şartlar oluşursa bu derhal çözüme ulaştırılabilir.
0: Elbette.
1: Hukuki düzenlemeler derhal
0: Bu şunu
1: hayata
0: gösterdi.
1: konulabilir.
0: Siyaset çok kararlı. Bu şunu göre onu gösterdi. Hatta denildi ki ya hadi milletvekilleri şey gitsin, İmralı'ya gitsin, Öcalan'la görüşsün. Bak nasıl oluyor? Hemen nasıl hızlı gelişecek silah bırakma iş. Bunlar hiçbirisi olmadı ama. Yani siyaset adımları attı ama PKK adım atmadı. Burada onu görüyoruz. Ha, şimdi ne bekliyoruz? Biraz da perde arkası anlatalım dinleyicilerimize. Şimdi 10-15 gün içinde bir yeni bir rapor bekliyoruz. Yani siyasetin eline ulaşacak bir özellikle istihbarat kuruluşlarından, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir rapor. Yani PKK'nın da aslında bir yol haritasının da ortaya konulduğu bir rapor. Ve o rapor sanki sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini bize ortaya koyacak. Ancak gelinen noktada AK Parti'deki bakış açısı mutlaka ve mutlaka PKK'nın silahlarını bırakması, mağaraları terk etmesi. Yani Gara'da hala inanılmaz bir faaliyet yürütüyorlar. Hatta
1: Tünel kazıldığına ilişkin
0: çok,
1: bilgiler geliyor.
0: hatta şimdi endişe verici başka bir nokta daha ortaya çıktı. Trump açıkladı bunu. Dedi ki İran'a muhalif olan oradaki güçlere dedi, Irak PKK üzerinden dedi, biz de silah gönderdik, o silahlar kayıp dedi. Ne kadar silah gönderdin? Nereye gönderdin? Kime gönderdin? O silahlar şu an kimde? PKK'da mı o
1: Hiç şüphesiz.
0: silahlar? Şimdi bunu hangi ülke izin verir bunlara? Ya bu hem İran için tehlike, hem Irak için tehlike, hem de Türkiye için çok ciddi tehlike. Hmm. Ve endişe verici bir durum yani. Bu nedenle şu an evet Sayın Bahçeli o haritasını ortaya koydu. Bu hayata geçecek midir? Onu göreceğiz. Bugün gerçekten bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı açıklamalar çok ama çok önemli, çok kritik. Yani bu konuya hangi boyutta girecek bunu göreceğiz. Ama yani şunu çok net biliyorum. Hem AK Parti'de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde ki zaten Sayın Bahçeli bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Çok ciddi bir kararlılık var. Yani bu işi bitirmek istiyorlar. Tamamen bitirmek istiyorlar. Sayın Bahçeli'nin tutumu da bu. Yaklaşımı da bu. Yani PKK'nın bölünmesin. PKK başka noktalara evrilmesin. Başka örgütler adı altında orada faaliyetlerini sürdürmesin. Öcalan bunların hepsinin deyim yerindeyse hop alsın toparlasın ve tamamen feshetsin. Normal bir vatandaş olarak hayatlarını yaşasın bu adamlara geliyor mevzu. Eğer başarılabilirse.
1: Şimdi tabii devlet bu süreci rasyonel bir şekilde yürütüyor. Ama bir taraftan da tabii siyaseten bunun bir yükü tabii, ve bir sorumluluğu var. Şimdi kamuoyu nasıl bakıyor? Buna ilişkin veriler var mı? Bilgiler paylaşılıyor mu? Hem iktidar partisinde hem muhalefet partisinde. Kamuoyunun nabzını ölçmeye yönelik bu sürece ilişkin. Böyle bir bilgi aktarımı var mı?
0: Yine ben AK Parti'den aldığım bilgileri bu anlamda paylaşabilirim. Yani %75 noktasında bir olumlu bakış açı olduğu ifade ediliyor AK Partili yöneticiler tarafından. Şimdi bu tabii bunu AK Parti daha çok yapıyor. Yani bu kamuoyu yoklamaları. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an bambaşka dertleri var. Tüm dinleyicilerimiz de biliyor. Yani zaten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyu yoklaması yapacağı bir konu değil. Çünkü burada çözüm yolunu bulmaya çalışan ya da çözüm noktasında harekete geçen bir iktidar partisi var. Ve Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı var. Bu nedenle sürekli anketler ve kamuoyu yoklamaları yaptıran noktada zaten iktidar partisi. İktidar partisinden ki üst düzey bir yöneticiden aldığım bilgiler doğrultusunda %75 dolayında bir kamuoyunda bu işin çözülmesine yönelik bir bakış açısının olduğu ifade ediliyor. Çözülsün ama nasıl çözülsün? Yani hani diyor ki işte Kandil'e Türk bayrağını çekin diyenler de var. Kimsenin burnu kanamadan bu iş çözülsün diyenler de var. Umarım ve dilerim ki kimsenin burnu kanamadan artık bu sorun, bu 40-50 yıllık sorun tamamen tarihin çöplüğüne doğru gider. Ve yani buradan bir kardeşlik senfonisi yeniden konuşuruz.
1: Şimdi yani. Hiç şüphesiz tabii Türk toplumunda şu var. Yani hafızada taze birçok şey sineye çekilmiş durumda ama artık öyle bir noktaya gelindi ki siz de ifade ettiniz artık hani akan kan dursun. Her şeye rağmen deyip iyi niyetle bir bakış, bir beklenti var. Bunu görüyoruz kamuoyunda da. Ama işte buradaki güvensizlik iklimini oluşturan bu terör örgütünün işte her şeye rağmen bazı adımları atmayışı. Yani evet biz böyle bir niyet içerisindeyiz. Biz böyle bir sürecin ilerlemesini her şeye rağmen birçok şeyi sineye çekerek, göze alarak sürdürmekte kararlıyız ama karşımızda eğer muhatap alınacak bir yapı varsa onun güvensizliğinden şikayetçiyiz. Nitekim bunu da bir şekilde ispatlayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Evet. Orada işte biraz ikileme düşüyoruz.
0: Yani şimdi diyor ki DEM Parti eş zamanlı ilerlesin süreç. Yani onlar silah bırakırken, PKK silah bırakırken siyasette burada bunun yasal çalışmasını yapsın. Ama burada eksik kalan bir nokta var. Siyaset zaten adımlarını atmış. Baktığınız zaman. Yani PKK göstermelik bir silah yakma ve fesih kararı almış ama sonrasında devamını getirmemiş. Oysa ki siyaset komisyon kurmuş. Tepkilere rağmen milletvekillerini İmralı'ya göndermiş. Komisyon bir rapor ortaya koymuş. Tamam siyaset ben bu işin içinde varım. Daha da ileriye götürmeye hazırım diyor. Hatta yani perde arkasından nasıl bir yasal çalışma, yasa çalışması olacağını da bizlere anlatmış. Ben bu radyo yayınında her çarşamba anlatıyorum, evet, o detayı, kod yasayı.

0: ilk burada anlattık. Ya. Nasıl bir yasa olacağını, kendini fesheden bir terör örgütüne yönelik bir yasa olacağını. Biz bunu kaç hafta önce anlattık. E peki PKK silah bırakmazken, şimdi diyor ki AK Partili kurmaylar, yöneticiler, arkadaş diyor, silah varken diyor, benim zaten yasam var diyor. Benim onlara yönelik yasam var diyor. Hı hı. Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık yasası var diyor. Silah varsa diyor, gelir ondan yararlanır diyor, ki yararlananlar var. Silah varken diyor, benden başka bir şey beklemesin diyor. Silahını bırakır, sonrasına bakılır. Elbette son terör örgütü mensubu işte silahını bırakana kadar beklenir diye bir şey yok. Ya zaten o konjonktür sağlanırsa, yani o ortam sağlanırsa, siyasette o işlevi sürdürecektir. Tabii. Benim bütün izlenimim bu. Aldığım bilgiler bu yönde yani. Şu an paylaştığım.
1: Yeter makul düzeye geldiğini makul, güvenlik kaynakları zaten ifade edecek.
0: Aynen zaten neydi bu? Teyit, tespit mekanizmasının işlemesi. Hı hı. Yani diyecekler ki işte birinci line'da zaten PKK çekildi. Bunu biliyoruz ama ikinci, üçüncü, dördüncü line'da da öyle bir ifade var. O çizgilerden de PKK çekilmeye başladı. Böyle bir iyi bir durum söz konusu. Bundan dolayı da yasal düzenlemeler yapılabilir denilmesi gerekiyor. O denildiği zaman o yasal adımlar da atılacaktır. Mesela DEM Parti yasal adımlar atılsın diyor ama şunu söylemiyor. Nasıl bir yasa değişikliği olsun? Yani bir içeride bir af mı olsun mesela? Ceza infaz düzenlemesinde değişiklik istiyorlar. Hı hı. Ama bunlar kolay değil. Bunlar zaman alacak işler. Zaten dünyada da bunlar kolay olmamış. Yani işte 1997'de İngiltere'de İRA ile anlaşma sağlanmış. Da 2005'te anca devreye sokulmuş. Yani tam anlamıyla sona ermiş süreç. Bu yüzden kolay değil bunlar. Siyasette tabii bir yandan bu terörist Türkiye konusu tabii çok alevli bir şekilde konuşuluyor. İlerleyen aşamada bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlarla birlikte bu konu daha da gündemde kalacaktır. Ama diğer tarafta da bir mutlak buttan konusu aldı başını yine gitti. Çünkü bazı gazeteci arkadaşlar bayramdan önce bu mutlak buttanın çıkacağı yönde böyle çok keskin ifadelerle bunu ortaya koyuyorlar. Bu çıkarsa nasıl bir siyasette süreç aralınır? Bu da gerçekten merak konusu.
1: Peki tabii gelişmeleri, ayrıntıları takip ediyor olacağız. Özgür Akbaş, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Efendim NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş bizimle birlikteydi. İç siyasi gündemi ele almaya çalıştık. Bu son dakika gelişmesini biraz daha ayrıntılandırabiliyoruz. Efendim AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yoğun bir şekilde hissedildi. Ama AFAD ve Malatya Valiliğinden gelen açıklamalara da bakıldığında olumsuz bir durumun oluşmadığı, saha tarama çalışmalarının da devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Efendim sona geldik. Veda ediyoruz. Bugün programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Feyyaz İşleyen vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Göztepe, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki ilk başarısına imza atan futbol kulübü. 14 Haziran

0: Haziran 1925'te İzmir'de kurulan Göztepe ilk resmi maçını 1-0 yendiği Altay'a karşı oynadı. 1937'de İzmir Spor ve Ege Spor'la birleşerek Doğan Spor adını alan kulüp o sezon Ege Ligi Kupası'nı kazandı. 1940 yılındaki kongrede tekrar Göztepe ismini aldı. İzmir Mahalli Ligi'ni üst üste 3 defa zirvede bitirdi. 1949-1950 sezonunda Türkiye şampiyonluğuyla ilk ulusal başarısını kazandı. Göztepe, profesyonel liglerin başladığı 1959'dan itibaren 19 yıl boyunca Süper Lig'de mücadele etti. İzmir temsilcisi Avrupa'daki başarısıyla da Türk futbol tarihine geçti. Bugünkü ismi UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi temsil etti. Yarı finale kadar yükselen Göztepe, Avrupa Kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı unvanının da sahibi oldu. İzmir ekibi Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1967-1968 ile 1969-1970 sezonunda iki kez çeyrek finale yükseldi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros hepinize
3: iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Gençlik Haftası Vatan'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında Casper A80 1342 BE çift 0 PVSK Intel i5 işlemcili Nirvana hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya, Onvo MX02 1600 watt elektrikli scooter 38.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
0: Reklamlar.
10: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 5. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Müjgan, Özlem Ersönmez, Şemsi, Bahri Aydın, Zekeriya, Levent Şenbay, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Hadiye Hanım,

1913 yılı Aintab Sancağı. Bugünkü adıyla Antep. Sancağın yerlilerinden Çuhacızade Süleyman Ağa ile Mutasarrıf Necdettin Bey komşudur. Ancak ikiz evlerin her ikisinde farklı dramlar yaşanmaktadır. Bedesten'de manifaturacılık yapan Süleyman Ağa özellikle oğlu Şemsi ile anlaşamaz. Eşi Firdevs Hanım ise yaşamaktan bezmiş gibidir. Bir yandan Süleyman Ağa'nın bir kadın daha almak istemesi yüzünden, bir yandan da Balkan Harbi'nden dönmeyen kardeşi Şuayb nedeniyle mutsuzdur. Büyük kızı Selvi ise çoğunlukla anneannesinin yanında kalmaktadır. Mutasarrıf Mecdettin Bey'e gelince, karısı Necile Hanım'ın erken ölümünden sonra bunalıma giren kızının İstanbul'da yaşama isteğini yerine getirmek zorunda kalmıştır. Gönüllü askere yazılan Şemsi'nin kurası da oraya çıkınca, annesiyle birlikte Müjgan'ı da alıp İstanbul'a götürür. Genç kızı dayısının yanına bırakır. Bu arada Mecdettin Bey'in yardımcısı Hayriye Hanım, oğlu Zekeriya ile birlikte mutasarrıfın evine taşınır.

0: İşte meşhur Cadde-i Kebir'deyiz anne. Nasıl, beğendin mi?
1: Beğensem ne, beğenmesem de Şemsi. Burada oturacak değilim ya oğlum. Ben evimi özledim. Dönmek istiyorum artık. Bu kalabalık içinde asla yaşayamam.
2: Üzdeş teyze, sen bu kalabalığa bakma. Eğer öteki semtleri gezebilseydin beğenirdin İstanbul'u.
0: Ya, karargâhtaki işlerden fırsat bulup da seni gezdirmek için izin alamadım bir türlü.
1: Aman o nasıl söz oğlum. Gezdik pekala. Birlikte kaç kez doktora gittik. Bugün de alışverişe çıktık. Daha ne olsun.
0: Öyleyse mesele yok. Ay. Şimdi sizin dediğiniz o mağazaya gidelim Müjgan Hanım. Hı. Ayıntaptakiler için ne gerekiyorsa alalım.
2: O Rozibak'ta her şey bulunur, oraya gidelim.
1: Hı. Buna memnun oldum Müjgan. Zaten şimdiden yoruldum. Saatlerce dolaşmaya hiç mecalim yok. Selvi ile Nazlı'ya bir şeyler alalım, yeter.
2: Ya Süleyman amca? Ay. Ona hediye almayacak mısın yoksa?
0: Anne, neden konuşmuyorsun?
2: Aa, sen ağlıyorsun galiba Firdevs teyze.
1: Hayır, ağlamıyorum. Sadece kızlarımı düşündüm, gözlerim yaşardı bu kadar.
0: Anne, istersen gitme, kal burada. Daha önce de dediğim gibi bir ev kiralayabilirim. Günü gelince birlikte döneriz memlekete.
1: Sağ ol oğlum, sağ ol. Ama olmaz, gitmem gerekiyor. Hazır ayıntaba tayin olunan zabit ailesini bulmuşken onlarla döneyim ben.

0: Tamam, bu da bitti. Çiğ köfte için eti dövdüm. Sıra zerzevata geldi. Ah, İlyas gelmiş olmalı. Bu kez gecikmedi nasılsa. Açıyorum. Sen miydin Süleyman?
1: Benim ya. Niçin şaşırdın Hadige abla?
0: İlyas'ı bekliyordum da. Hoş geldin. Gir içeri.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Benim hayırsız oğlan yine gelmedi. Onun için çiğ köfte hazırlıyordum. Malum benim beceriksiz gelin yoğurmasını bilmezdi. Buyur, otur şuraya.
1: İyi yapmışsın avluya çıkmakla. Hava çok güzel Hadige abla.
0: Hava güzel de benim keyfim yok Süleyman. Yalnızlık çok kötü. Bazen kendi kendime konuştuğumu fark ediyorum, inanır mısın?
1: Hayrola, canını sıkan bir şey mi oldu? Yoksa bizim kızlardan mı?

0: Hani Firdevs burada olsaydı belki benim evlenme meselesi yüzünden derdim ama...
1: Sağ ol. Beni hakikaten çok düşünüyorsun yani.
0: Hadi ya abla, buraya beni iğnelemen için gelmedim. Eğer böyle yapacaksan hemen kalkıp gideyim.
1: Kusura bakma. Demek ki çok sıkılmış olacağım. İlyas da sözünde durmayınca... Mutlaka karısı olacak, süprüntüden çekindiği için gelmemiştir.
0: Abla, gelinin hakkında böyle konuşma, gözünü seveyim.
1: Aman aman, sen de toz kondurma o kadına. Sahi şeyden ne haber? O kumpanyacı kadından.
0: Perizat mı? Söylemiştim ya, gitti. Hem de dönmemek üzere. Kumpanyadan da ayrılacağını söylüyordu.
1: Bana kızacaksın ama bu iyi haber. Bak ne diyeceğim.
0: Ne diyeceğini biliyorum abla. Kasap Hasan'ın kızını istemiyorum. Daha önce de söyledim sana. Kaç tane buldun ama hiçbiri olmadı.
1: Dinle beni. Bu seferkini beğeneceksin. Sizin eve bir çeki düzen gerekiyor Süleyman. Bunu da yapsa Elif gibi tuttuğunu koparan bir kadın yapar.
0: İkinci kadın kim olursa olsun ağzını bile açamaz. Koskoca kızlar var karşısında.
1: Ah, yine tuttu Süle Pelin. Daha evlenmeden teslim olmuşsun sizinkilere.
0: Ne?
1: İşte bu gelen İlyas'tır. Ben kapıya bakıyorum.
0: Ablam bu kadın için ne diye ısrar ediyor acaba? O kimseyi kolay kolay beğenmez. Bunca övgünün altında mutlaka bir şey var ama ne?
1: Ya az önce sen geldin diye kapıya koştum ama...
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk yeğen. Sen de hoş geldin. Hadi gel buraya otur. Yakınıma şöyle gel.
2: Peki, oturayım. Nasılsın dayı? Haber var mı İstanbul'dan?
0: Var İlyas. Yengen rahmetli Necile Hanım'ın kardeşlerinde kalmış. Şemsi'nin mektubuna göre bu hafta sonunda yola çıkacakmış Firdevs Hanım.
2: Peki yengen biraz iyileşmiş mi bari?
0: O konuda bir şey yoktu mektupta. Artık gelince kendisinden öğreniriz.
1: Ama ne öğreneceksin Allah aşkına Süleyman? Hasta değildi ki iyileşsin. Keyif etmeye gitti sırf gezip tozmak için. Sen bırak Firdevs'i de Hasan'ın kızını düşün. Dedim ya aslan gibi kadın diye.
2: Ha şu mesele. Dayı bilmem senin de kulağına çalındı mı?
1: Neymiş kulağına çalınan söyle hele.
2: Anne belki dayım da işitmiştir. Söylediklerine göre kocası öldükten sonra epey tuhaflaşmış. Nasıl desem bilmem ki.
1: Öyle miymiş? Bana ne canım? Ya bize ne? Hayırlısıyla ben kardeşimi doğru dürüst biriyle baş göz edeyim de. En iyisi biz Rukiye'nin üstünde duralım.

0: Nedir? Tıpkı şarkıdaki gibi. Beni gamla bıraktın da gittin. Sadece şu albümdeki fotoğraflarda değilsin. Yüreğim desin hep. Evet.
1: Benim tasarruf bey.
0: Gir Hayriye Hanım, gir.
1: Ah, bir tek burası kaldı temizlemediğim. Elim değmişken isterseniz çalışma odanıza da bir çeki düzen vereyim. Nicedir gramofon çalmıyordunuz beyefendi. Bakıyorum Necile Hanım'ın şarkısını dinliyorsunuz hep.
0: Çok özledim Necile, çok.
1: Biliyorum, biliyorum. Hiç yüksünmediniz, hastalığında hiç asılmadı yüzünüz. Yerinizde bizim buraların erkekleri olsaydı, yani çoktan unuturdum.
0: Olabilirdi, evet. Süleyman Ağa nihayet yeni bir hanım bulmuş. Evleniyormuş, öyle mi?
1: Ama Mecdettin Bey, bu kaçıncı hanım? Bak söylüyorum, bunu da beğenmez. Adam huysuz, hepsine bir bahane buluyor. Gel gelelim, denilenlere bakılır.

0: varsa galiba bu sonuncusuymuş. Herhalde karısı gelmeden olup bitsin istiyor.
1: Ah Firdevs Hanım, zavallı. İstanbul'dan dönünce ne hale gelecek kim bilir.
2: En iyisi bu valizde susalım. Süleyman Ağa ne de olsa ahbabımız. Hele senin çok eski tanıdığın.
0: Tanıdık ya, keşke tanımaz olsaydım.
2: Neyse neyse neyse. Senin oğlandan ne haber? Zekeriya şu anda evde mi?
0: Ha, evde ya. Ne yapsın beyefendi? Odasında başını kaldırmadan sizin verdiğiniz kitapları okuyor.
2: Güzel güzel. Bak buna pek memnun oldum. Aferin delikanlıya. Madem şimdi evde, istersen onu da çağır buraya. Aramızdaki buzları eritelim.
0: Aa, istiyorsanız çağırayım tabii tabii.
3: Zekeriya oğlum. Oğlum Zekeriya. Beyefendi seni çağırıyor.
0: Birazdan gelir efendim. Mecdettin Bey, şu fotoğraftaki Necile Hanım değil mi?
2: Sen gelmeden önce albüme bakıyordum ben de. Evet, şu yeni evliyken. Müjgan doğmamıştı daha.
0: O zamanlar pek de güzelmiş. Gerçi ölüm döşeğindeyken bile öyleydi. Yüzünün alı hiç solmadıydı rahmetlinin.
2: Çok inceydi, çok da hassas. Hayriye Hanım, bazen sanki benim yüzümden ölmüş gibime geliyor.
0: Yanlış düşünüyorsunuz. Kaderin önüne geçilmiyor. Ömrü o kadarmış.
2: Bilmiyorum. Elimde değil işte. Memleketine hasret öldü. Vasiyetine bile uyamadım. Rumeli Hisarı'nda toprağa veremedim zavallıyı. Ne çok severdi Boğaziçi'ni.
0: Aman Mecdettin Bey, yeter üzüldüğünüz canım. Bir kahve yapayım mı size? İster misiniz?
2: Ha? Yorulmayın Hayriye Hanım. Üç katın merdivenlerini inip çıkmayın şimdi. Zaten sabah kahvemi içmiştim.
4: Beni çağırmışsınız efendim.
2: Estağfurullah. Sadece burada olmanızı istedim. Sohbet için. Buyurun Zekeri abi. Gelin, gelin oturun şöyle.
4: Peki.
0: Siz sohbet ede durun, ben gideyim. Daha öğle yemeğini hazırlamadım da.
2: Peki Hayriye Hanım, nasıl istersen.
0: Sofra bir saat sonra hazır. Yemekte görüşürüz artık.
2: Nasıl buldun kitapları? En çok hangisini sevdin?
4: En çok Tarihi Kadim'i sevdim. Daha doğrusu Tevfik Fikret Bey'in bütün şiirlerini. Hele Sisi.
2: Sarmış yine afakını bir dudi muannit. Bir zulmeti beyza ki peyapey mütezahit.
4: Beyaz karanlık ha?
2: Evet genç dostum. Kısacası her şey iyi görünürken biz farkında olmadan bir şeyler sürekli kararıyor. Hep daha kötüye gidiyoruz. Hep.
4: Doğru. İkinci meşrutiyet de vaatleri yerine getiremedi. Fikret bunu ne güzel anlatıyor, yeminler çiğnendi diye. Siz galiba tanıyorsunuz Tevfik Fikret Bey'i.
2: Tanırım. Aynı mektepteniz. Galatasaray Sultanisi'nden. O zaman da hep tepkiliydi. Bu yüzden epeyce de hırpalandı tabii. Herhalde biliyorsunuzdur. Tanin gazetesinin kurucularından biriydi.
4: Ya, bunu bilmiyordum. Peki şimdi?
2: İttihatçılar Balkan yenilgisinden sonra iktidara geldiler malum. Ancak gazeteyi kendi propagandaları için kullanmaya kalkışınca Tevfik Bey Tanin'den ayrıldı.
4: Doğrusu tıpkı şiirlerindeki gibi çetin adammış. Siz de ona hayransınız besbelli.
2: Öyledir. Prensiplerin adamıdır Fikret. Sürekli haksızlıklara karşı çıktığı için ayrıca hayranım kendisine.
4: Yani sizin gibi.
2: Estağfurullah. Öyle bir şey demedim ama hiçbir zaman hoşlarına gitmedim iddiatçıların. Doğrusu ben de onlardan haz etmedim hiç. Zaman zaman duygularım coşsa da umumiyetle akıldan yanayım Zekeriya. Rubabın cevabını dikkatle okursan ne dediğimi anlarsın sanıyorum.
4: Peki olup bitenlere ne diyorsunuz?
2: Vahim diyorum efendim. Çok vahim.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Saat 9'daki deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır dedi. Malatya Valisi Seddar Yavuz da tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için sarı kodlu uyarı yayınladı. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz, son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. Görüşmeden yeni küresel düzen ve Batı'ya karşı stratejik ortaklık mesajları çıktı. Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin eşi benzeri görünmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Xi Jinping için sevgili dost ifadesini kullandı. Amerika ile İran arasında gerilim sürerken Trump'tan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Amerikan başkanı savaşın kısa sürede sona ereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise yeni bir saldırı halinde Washington'un çok ağır bedeller ödeyeceği uyarısında bulundu.

Şu an biri istifa etmiş 4 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi. Batman merkezde 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. 3 büyük ilde hava tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir hafta sonuna kadar yağışlı hava etkili olacak. Özellikle başkent Ankara için bugün kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 26 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi final maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beşiktaş Park'ta İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında saat 22'de final müsabakası yapılacak. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de saat 11'den etkinlik bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: şartlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Reklamlar.

0: Güneşli bir çarşamba sabahından herkese günaydın. Karadeniz'in eşsiz mavisiyle yeşilini buluşturan güzel Trabzon'dan, TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Mikrofonlarımızda yine bölgenin nabzı ve gündemin sıcak başlıkları, yaşamın içinden hikayelerle sizlerle buluşturulacak. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Seher Evren hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Yine gelişmeleri an be an alıcılarınıza ulaştıracağız. Kültür sanat etkinliklerini, ekonomiden spora uzanan önemli başlıkları yine sizler için sevgili dinleyicilerimiz mikrofonlarımıza taşımaya devam edeceğiz. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Hava tahmin raporumuzu alıyoruz. Önce Doğu Karadeniz'e bir bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden Trabzon'dan uzmanımız Ercan Çölemen telefon hattımızda. Ercan Bey günaydın.
2: Merhabalar, günaydınlar.
0: Sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçişi tahmin edilmekte. Hava sıcaklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvet eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları ise şu şekilde olacak. Trabzon 20, Artvin 21, Giresun 20, Gümüşhane 21, Rize 20 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yürüyüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkürler, kolay gelsin Ercan Bey, görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun ve şimdi de Orta Karadeniz'e uzandık. Bakalım yapılan ölçümler ışığında hazırlanan raporumuz nasıl şekillenmiş? Bizi Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden Samsun'dan uzmanımız Atanur Aksoy aydınlatacak. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Atanur Bey.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın efendim, sizi dinliyoruz.
3: Tabii ki. Bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Samsun, Sinop ve Kastamonu kıyı kesimleri hariç öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediyor. Yağışların Kastamonu'nun iç, Sinop'un güney ve Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Samsun ve Sinop 21, Ordu, Kastamonu ve Çorum 20, Amasya 23, Tokat 22 derecedir.
0: Bugünlük bu kadar diyoruz sanıyorum.
3: Evet.
0: Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin Atanur Bey.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun.
1: Yol durumu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yol bilgilerini de hemen yol kullanıcılarına, seyir halindeki dinleyicilerimize ya da yola çıkmayı düşünenlere hemen aktaralım. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve güzergahında gerçekleştirilecek olan bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 20 Mayıs 2026 tarihinden 21 Mayıs 2026 tarihine kadar, yani bugün ve yarını kapsayacak şekilde 8 ile 17.30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanmakta. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 20 Mayıs 2026 tarihiyle 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 312 alan koduyla 449 91 99 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun sevgili dinleyenler. Piyasalarda bugün. Haftanın ortasındayız ve bugünü, önümüzdeki günleri kapsayacak şekilde para piyasalarındaki gelişmeleri alacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Abdülmuttalip Platin telefon hattımızda. Sayın Platin, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Seza Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Size bırakıyoruz sözü.
4: İsterseniz bugün finansal piyasalardaki gelişmelerden ve önümüzdeki günlere dair beklentilerden biraz bahsedelim.
0: Hay hay.
4: Öncelikle ons altından başlayalım. Küresel piyasalardaki jeopolitik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalı ve şu an satış baskısıyla hareket eden bir altın görüyoruz. Şu an itibariyle altının ons fiyatı yaklaşık olarak 4.466 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ABD ile İsrail'in İran'a saldırı planları, konjonktürel riskleri ve güvenli liman olan altına olan talebi arttırarak altının ons fiyatını 5.400 dolar seviyelerine kadar yükselmesine sebep olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte altında beklenenin aksine bir gevşeme ve satış baskısı ortaya çıktığını gördük. Çünkü savaş beklentisi önceden satın alınmıştı ve altına olan talep ve dolayısıyla fiyat oldukça yüksek seviyelere kadar yükselmişti. Altının ons bazındaki düşüşüne baktığımız zaman İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte küresel ölçekte enerji maliyetlerinin ve lojistik maliyetlerinin artmasıyla birlikte tüm ürünler ve fiyatlarda bir artış beklentisi ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da artan enflasyon beklentisiyle beraber faiz arttırımlarına yönelik bir beklentiyi de ortaya çıkardı aslında. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem diğer ülkelerde. Dolayısıyla yatırımcılar altını bu yüksek fiyatlardan satarak hem bir kar realizasyonu yapmaya hem de tahvillere yönelmeye başladı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde İran'ı tekrar vuracağız, hazırlanıyoruz, her şey hazır açıklamaların ardından altında olan satış baskısı daha da arttı aslında ve şu anki fiyatlara kadar geriledi. Peki bundan sonraki süreçte neler olabilir? Bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşıp anlaşmayacağına bağlı olarak değişebilir. Eğer bir anlaşma çıkarsa bu konuştuklarımızın tam tersi bir hareket, yani altın ons bazında bir yükselme, enflasyon beklentilerinde bir düşüş ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Merkez bankaları tarafına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faizleri %5 seviyelerinden %3,5 seviyelerine kadar geri çektiğini ve bunun ardından ortaya çıkan gelişmelerle birlikte artık faiz indirimlerine devam edemeyeceğine yönelik sinyaller verdiğini biliyoruz. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na baktığımız zaman benzer şekilde faiz oranları %38 seviyesinden en son %37 seviyesine kadar indirilmiştik. Fakat %30 seviyesinin ardından yapılan toplantılarda herhangi bir faiz indirimi yapılmadı ve pas geçildi. Bunda da yine bu savaşın önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yılındaki enflasyon oranının %30,89 düzeyinde gerçekleşmesi aslında Türkiye'de faizler ile enflasyon arasındaki makasın açılması ve bu manada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elini güçlendirmesi anlamında önemli bir

0: kurdaki hareketlerden etkilenerek 6.556 seviyelerinden işlem görüyor. Gram fiyatlarına bağlı olarak çeyrek altında da yine 10.488 seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu, içinden geçtiğimiz böyle dönemlerde her ne kadar biz 6.556 TL seviyelerinden işlem görüyor desek de döviz bürolarında veyahut kuyumcularda veya kapalı çarşıda fiyatlarda alım ve satım arasındaki marjın yüksek olduğunu ve böyle volatil dönemlerde yatırımcıların daha dikkatli hareket etmesini söyleyebiliriz. Döviz piyasalarına baktığımız zaman ise dolar kurunun 45,59 seviyelerinden işlem gördüğünü, son gelişmelerle birlikte TL'nin güçlü kaldığına yönelik ve ihracatçının daha yüksek bir kur talep ettiğine dair bazı söylemler olduğunu da söylemekte fayda var. Euro paritesine baktığımız zaman ise yaklaşık olarak 53 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önümüzdeki dönemlerdeki ons altın beklentilerine baktığımız zaman ons altının 4.400 ila 4.700 dolar arasında dalgalanması beklenirken gram altın fiyatlarının ise 6.500-6.800 TL seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Döviz tarafında ise kısa vadede hem dolar tarafında hem euro tarafında çok fazla bir hareketlilik beklendiğini söyleyemeyiz. Fakat daha orta ve uzun vadede ikisinin de yukarı yönlü hareket edeceğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman Trump'ın tekrar saldırma açıklamalarıyla beraber pazartesi günü %2,35'lik bir değer kaybı olduğu BIST 100'de ve böylece BIST 100 14.029 seviyelerinden kapattı. Bugün ise Borsa İstanbul %1'in altında bir değer kaybıyla açılmış görünüyor. Bu hafta da piyasalarda ana gündem maddesi Amerika ve İran cephesinden gelecek açıklamalar olduğunu söyleyebiliriz. Pazartesi günü hafta sonu yapılmaya başlanan, tekrar başlanan barış görüşmeleriyle beraber bir pozitif bir beklenti ortaya çıkabilir. Henüz böyle bir beklenti yok ama açıklamalar bekleniyor tüm küresel piyasalarda. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da bunlardan etkileniyor ve BIST 100 endeksinin 14.000 puan seviyelerinin üzerinde tutunması önemli. Eğer 14.000 seviyelerinin altına doğru çekilirse 13.600 ve 13.700 puan seviyelerine doğru bir destek var. Oralara kadar inebilir. O desteğin de altına inmesi halinde 13.400 seviyelerine kadar gerileyebilir. Ve son olarak Bitcoin fiyatını söylemek istiyorum. Şu an itibariyle Bitcoin 77.023 dolar seviyelerinden işlem görüyor Sezda Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için Abdülmuttalip Bey. Kolaylık diliyorum çalışmalarınızda da hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Para piyasalarındaki son durumu aldık. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyelerinden doçent Doktor Abdülmuttalip Platin bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz.
2: Mesafeler dert değil, yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
3: Haber turu.
1: Sıcak bir gelişmeyi hemen paylaşalım sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu kış ve bahar aylarındaki yağışlarla birlikte %100'e yükseldi ve Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor. Konuya ilişkin bilgileri TRT Tokat muhabirimiz Dursun Ekrem Erden alıyoruz. Şu anda telefon attığımızda kendisi. Dursun günaydın.
4: Günaydın Sezai Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki su eksikliği vardı. Hatta bu yüzden Almus Baraj Gölü'nde bulunan adacık ortaya çıkmıştı. Bu sene bambaşka

0: bir tablo var karşımızda. Neler söyleyeceksin?
1: Evet, aslında bakarsanız yağışlar beklenen seviyenin çok çok üzerinde olduğu, yani Tokat'ta 3 ay boyunca almamız gereken yağışın 10 günde toprakla buluştuğunu söylememiz lazım. Bundan yaklaşık işte dediğim gibi 10 gün önce Alnus'taki bu baraj gölündeki doluluk oranının çok kritik seviyelere ulaşacağına dair bir uyarı yapılmıştı. Bu minvalde devlet tüm imkanlarıyla sahip olduğu tüm unsurlarla sahaya indi denebilir. Bu anlamda hem Tokat il merkezinde hem Turhal ilçe merkezinde bir dizi önlem çalışması yapıldı. Amasya ve Taşova ilçeleri de aslına bakarsanız bu çalışmaları kendi bölgelerinde
0: Ne tür
1: yapmışlardı.
0: önlemler alındı?
1: Şöyle söyleyeyim, Tokat il merkezinde devlet su işleri standartlarına uygun olmayan köprüler vardı. Bu köprülerde yıkım çalışmaları başladı. Dün itibariyle bitti bu çalışma, yıkım çalışması. 2 gün boyunca 24 saat durmaksızın burada hem Tokat Belediyesi hem il özel idaresi ekipleri hem devlet su işlerine bağlı ekipler iş makineleriyle bu köprüyü yıktılar. Yani böylece olası bir taşkın ihtimaline karşı taşkını çok daha da tetikleyebilecek yapıda olan köprülerinde bir şekilde imhası gerçekleştirildi. Dün akşam itibariyle Tokat'ın girişinde olan bu köprünün yanı sıra bir de Tokat'ın dışında olan bir köprüde daha çalışmanın başladığını da söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız olası bir taşkın durumda en çok etkileneceği düşünülen yer Turhal ilçesi. Bu anlamda Turhal'da ilçenin içerisinden geçen Yeşilırmak'ın hem sağ sahilinde hem de sol sahilinde yaklaşık 1500 kamyonla toprak ve taşlar taşındı. Yani bilmiyorum tabir doğru olacak mı olmayacak mı ama Yeşilırmak ilçenin içerisinde resmen karantina altına alındı. Bu
0: Vatandaşlarımıza
1: anlamda
0: uyarılar da yapılıyor bir yandan,
1: tabii,
0: çiftçilerimize özellikle. Ne yönde bu uyarılar?
1: bir taraftan da yapılıyor. Yani olası bir taşkına karşı vatandaşların dikkatli olmaları hususunda sadece bu bölgede değil, bölgenin tamamında, Kerkit Havzası'nda da yapılıyor. Lakin Turhal'da şöyle bir durum da söz konusu. Yaklaşık 15 mahalle ve 11 köy tahliye edildi olası bir taşkına karşı. Zaten doluluk seviyesiyle alakalı bu kritik seviyede olacağına dair, artacağına dair de gelen bilgiler de dün akşam itibariyle gerçekleşmiş oldu. O dolu savak dediğimiz noktaya bir 5 santim kalmıştı gece saatlerinde. Sabaha karşı da o mesafede kapandı ve dolu savaktan da su akışı şu an çok şiddetli olmasa da yaşanmaya başlandı diyebiliriz. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarında bir güncelleme de oldu. Sağanak yağışlar normal yağış olarak görünüyor şu anda. Halihazırda dünden bu yana Tokat il merkezinde ve bölgede yağış olmazken yüksek kesimlerde haliyle yağış devam ediyor yer yer. Bu da Almus Baraj Gölü'nü besleyen bazı ırmakların, derelerin de işte yeniden o su akışını sağladığı anlamına geliyor. Biz bölgedeyiz tabii. Çalışmaları da yakından takip ediyoruz. 3 ekip var şu anda Tokat'ta TRT ekibi olarak. Bu ekiplerin tamamı da bulundukları bölgelerde durumu gözlemliyorlar. Gelişmeler oldukça hem sizin aracılığınızla hem de TRT Haber üzerinden aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
0: Umarım alınan tedbirlerle herhangi bir taşkın sorunu yaşanmaz. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: Kolaylık
1: İyi yayınlar
0: diliyoruz
1: diliyorum.
0: çalışmalarında da
1: Sağ olun.
0: sevgili
1: Sağ olun.
0: Dursun
1: Kolay
0: Ekremer.
1: gelsin.
0: TRT Tokat muhabirimizle birlikteydik sevgili dinleyicilerimiz. Tokat Almus Baraj Gölü'nün doluluğu %100'e ulaştı ve gölden, baraj gölünden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri ilerleyen dakikalarda da yine sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Sıcak gelişmeleri biliyorsunuz an be an sizlerle buluşturuyoruz. Saatimiz 10.27'yi gösteriyor. TRT Trabzon radyosundasınız. Haber turunun ikinci bölümünde sevgili dinleyicilerimiz, yayın alanımızdaki illerden Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop'tan öne çıkan haberleri aktarmak üzere TRT Akkuş muhabirimiz Gökhan Beşikçi oğlu telefon hattımızda. Gökhan, hoş geldin aramıza.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar Sezer Bey.
0: Çok teşekkürler. Seni dinliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. İlk haberim Ordu'yla başlıyorum. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Baş, Özbekistan'daki Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından fahri profesörlük unvanına layık görüldü. Özbekistan'da düzenlenen törende uluslararası akademik işbirliklerine sunduğu katkılar ve yüksek öğretim alanındaki çalışmaları dolayısıyla fahri profesörlük belgesi Profesör Doktor Orhan Baş'a takdim edildi. Program kapsamında ayrıca iki ülke arasındaki akademik ve kültürel işbirliğini simgeleyen anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Baş adına dikilen fidan için hazırlanan sertifika da kendisine sunuldu. Törende yapılan görüşmelerde Türkiye ile Özbekistan arasındaki yüksek öğretim ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak bilimsel projelerin artırılması ve akademik hareketliliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Program, iki üniversite arasındaki mevcut işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik iyi niyet mesajlarıyla da sona erdi. Ordu ile devam ediyoruz. Ordu Ünyeli Öğrenciler Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye zirvesinde. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Vakıf İşbirliği ile gerçekleştirilen çevre temalı yarışmanın sonuçları açıklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde eğitim gören iki öğrenci hazırladıkları yenilikçi eserlerle kendi kategorilerinde Türkiye derecesi elde etti. Yarışma kapsamında Ünye Meçhul Asker Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ayşe Nisa Güray, Atıktan Sanata Okul kategorisinde hazırladığı Sanatsal Dikiş Kutusu adlı eseriyle Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmanın Atıktan Sanata Okul Öncesi kategorisinde ise Ünye Atatürk İlkokul ana sınıf öğrencisi Hamza Tuğra Aslantaş, Oyun Arkadaşım Kukla isimli çalışmasıyla Türkiye ikinciliğini kazandı. Öğrencilerde çevre bilinciliğini erken yaşta arttırmak, atık üretimini azaltmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışmada geri dönüşüm ileri, dönüşüm ve çevre dostu uygulamalarının teşvik edilmesi amaçlandı. İleri dönüşüm, faydalı model, gıda israfı temalı kısa film, atıktan sanata ve yaşayan okul bahçeleri olmak üzere dört ana kategoride gerçekleştirilen organizasyonla uluslararası düzeyde farkındalık oluşturulacak yenilikçi projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Türkiye dereceleriyle Ordu ve Ünye Eğitim Camiası'na büyük gurur yaşatan öğrencilerin ödülleri önümüzdeki günlerde takdim edilecek. Yarışmanın resmi ödül töreni ise 3 Haziran tarihinde İstanbul'da geniş bir katılımla gerçekleştirileceği bildirildi. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Giresun Valiliği'nden dev istilacı böcek uyarısı. Giresun Valiliği havaların ısınmasıyla fındık bahçelerinde görülmeye başlayan teke böceğiyle mücadele zamanının geldiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada hava sıcaklarının artmasıyla birlikte fındık bahçelerinde fındık yeşil kokarcısı, kahverengi kokarcı ve mayıs böceği zararlılarının çıkışlarını gözlemlemeye başladığı belirtildi. Üreticilerin ürün kaybı yaşamamaları adına bahçelerinde düzenli kontrol yapmalarını, zararlı yoğunluğunu takip etmelerini ve teknik personel tavsiyeleri doğrultusunda gerekli mücadele yöntemlerinin uygulamalarının önem arz ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca mayıs ayı içerisinde ihmal edilmemesi gereken çalışmaları da şöyle duyuruldu. Fındık kurdu ilaçlaması, yabancı ot temizliği, azot gübrelemesi, teke böceğiyle mücadele çalışmalarında ihmal edilmemesi gerektiği ayrıca bildirildi. Zararlılarla mücadele ilaçlama uygulamalarının belirli yoğunluğa ulaşıldığında ve uygun zamanlamayla yapılmasının büyük önem taşıdığı da aktarıldı. Giresun'a devam ediyoruz. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında düzenlenen 9. Renkaros Giresun Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 1000 sporcu Giresun sokaklarında madalya için ter döktü. Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Giresun Maraton Spor Kulübü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen uluslararası 9. Renkurasız Giresun Yarı Maratonu büyük bir coşkuyla koşuldu. Kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan organizasyona hem Giresunlular hem de ülke genelinde katılan atletler yoğun ilgi gösterdi. Samsun'da geçiyoruz. Samsun'da 1919 metrelik bayrakla Fener Alayı ve Gençlik Haftası yürüyüşü. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik çerçevesinde 1919 metrelik bayrakla Fener Alayı ve Gençlik Haftası yürüyüşü gerçekleştirildi. Gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte 19 Mayıs ruhu

0: kentte yaşatıldı. Saat 19.19'da başlayan yürüyüş için vatandaşlar ve protokol üyeleri Uğur Mumcu Parkı mevkiinden toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle taşıyan vatandaşlar marşlar eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek 19 Mayıs bulvarını takip etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşurken güzergah boyunca çevredeki vatandaşların alkışlarıyla korteje destek verdi. Gençlerin taşıdığı 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı yürüyüşe ayrı bir anlam kattı. Program İstiklal Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle sona erdi. Meydanda toplanan vatandaşlar hep birlikte marşlar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu yaşadı. Samsun'a devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Buray Samsun'da sahne aldı. İstiklal Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş bayram coşkusunu şarkılar eşliğinde yaşadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser programında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saat 21'de başlayan etkinliklerde binlerce kişi İstiklal Meydanı'nda bir araya geldi. Türk bayraklarını meydanda dolduran vatandaşlar konser boyunca 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı. Milli mücadelenin başladığı şehir olan Samsun'da düzenlenen konser 19 Mayıs kutlamalarının en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Müzik ve bayram coşkusunun bir araya geldiği gecede renkli görüntüler sahne oldu. Ve son haberimiz Sinop'tayız. Sinop'ta 3 büyük fuara ev sahipliği yapacak. Sinop 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek 3 büyük fuarla Karadeniz'in ticaret, üretim ve tanıtım merkezi olmaya hazırlanıyor. Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Karadeniz Northmont Expo ve Karadeniz Yöresel Ürünler Fuarı aynı tarihlerde Örslan Fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. Yapı, inşaat, dekorasyon, mobilya, tekstil, yöresel ürünlerin ve tarım sektöründeki çok sayıda firmanın katılım sağlayacağı organizasyon, bölge ekonomisine ve turizm ticaretine önemli katkı sunması bekleniyor. Fuarla ilgili açıklamalarla bulunan Sinop İş İnsanları Derneği kurucusu, onursal başkanı Yılmaz Öz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Öz, hep birlikte güçlüyüz dedik. Memleketim Sinop dedik. Herkes elini taşının altına koysun, kim yaptı değil, ne yaptık diyelim istedik ifadelerini kullandı. Sinop'un ortak değer olduğuna dikkat çeken Öz, organizasyonun siyasi üstü bir anlayışla hazırlandığını belirterek, bu memleket hepimizin, bu gurur hepimizin olacak. Sadece bir sevda var içimizde, Sinop'a yakışanı yapmak dedi. Vatandaşlar ve iş dünyasının çağrıda bulunan Öz, ego olmadan, ayrım olmadan omuz omuza verelim, ilkini birlikte yapalım, en güzelini birlikte yazalım. Sinop beklemez, Sinoplu davet eder, komşusunu çağırır, misafirini baş tacı eder. Sözleri herkese fuara davet etti. Bugünkü hazırladığımız Ordu, Giresun, Samsun, Sinop'tan hazırladığımız haber başlıklarımız bu kadardır. Söz tekrar sizde Sezer Bey.
1: Çok teşekkürler, kolaylık diliyorum çalışmalarında sevgili Gökhan.
0: Çok teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: TRT Akkuş muhabirimiz Gökhan Beşikçioğlu ile birlikteydik. Haber turunun 3. bölümündeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yine yayın alanımızdaki illerden Rize, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon'dan gelecek bilgiler, notlarını paylaşmak üzere gazeteci arkadaşımız Senem Bayram'ın telefon hattımızda. Senem hoş geldin.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum size abi.
1: Çok teşekkürler. Seni dinliyoruz.
2: Hemen aktarıyorum. Artvin'le başlıyorum. 19 Mayıs Artvin'de coşkuyla kutlandı. Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan program Artvin Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Törenlerde 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yapılırken gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çekildi. Kutlamalar kapsamında öğrenciler şiir okurken halk oyunları gösterileri de büyük beğeni topladı. Balon futbolu, kartal dansı, güreş, tekvando gösterileri ve çeşitli sportif etkinlikler izleyenlerden büyük alkış aldı. Teknofest ekibinin model uçak gösterisi ilgiyle takip edilirken başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. Program, bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen sporcu geçiş töreniyle sona erdi. Artvin'le devam ediyorum. Orman Benim etkinliğinde 3750 kilogram atık toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve doğayı koruma bilincini artırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Orman Benim etkinliği Artvin'de yoğun katılımla gerçekleşti. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kafkasör Yaylası Şehir Ormanı ve çevresindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte katılımcılar çevre temizliği yaparak yangın riski oluşturabilecek atıkları topladı. Etkinlik kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı işletme müdürlükleri tarafından yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla toplam 3750 kilogram çöp toplandığı açıklandı. 23 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı. Artvin, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'nin de aralarında bulunduğu 23 ilde bazı alanların orman sınırları dışarısına çıkarılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren karar kapsamında orman vasfını yitirdiği belirtilen bazı stratejik alanlarda düzenlemeye gidildi. Kararla birlikte orman sınırı dışarısına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğündeki yeni arazilerin orman sistemine dahil edileceği açıklandı. Yetkililer düzenlemenin arazi planlamasını güncellemenin yanı sıra Türkiye'nin yeşil varlığını koruma amacı taşıdığını belirtiyor. Rize'ye geçiyorum. Çaykur'da 2026 Yaş Çay kampanyası başladı. Çaykur 2026 yılı Yaş Çay kampanyasını bugün itibariyle resmen başlattığını duyurdu. Soğuk geçen bahar mevsimi nedeniyle çay hasadının geciktiği bölgede erkenci alanlarda üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren çay bahçelerine girerek sezonun ilk sürgün hasadına başladı. Fabrikalar ve alım yerlerinde yaş çay kamur işlemleri de bugün itibariyle başladı. Soğuk hava nedeniyle çayın olgunlaşma sürecinde gecikme yaşandığını belirterek üreticilere kaliteli hasat çağrısında bulunan Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayın marka değerinin korunması için doğru toplama tekniklerinin önemine dikkat çekti. Öte yandan Çaykur bu yılda birinci sürgün kotasını hektar başına 700 kilogram olarak uygulayacağını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Muğlama Şenliği düzenleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bu yıl 20.si düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şöleni kapsamında Karadeniz'in asırlık lezzeti Muğlama'yı kampüse taşıyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Rize'nin coğrafi içerikli teşkilli lezzeti Rize Muhlaması için özel bir şenlik düzenlenecek. Karadeniz müziği ve horon gösterileriyle renklenecek şenlikte dev kazanlarda hazırlanan muhlamalar katılımcılara ikram edilecek. Etkinlik bugün saat 12'de Üniversite Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi önünde gerçekleşecek. Trabzon'la devam ediyorum. Trabzon'da kaza can aldı. Akçabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Helvacı mahallesinde seyir halinde olan 53 yaşındaki Selahattin B. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler sürücü Selahattin Bey'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Sıradaki haberim yine Trabzon'dan Of içme suyu ithalat hattı projesinden sona gelindi. Trabzon'un Of ilçesinde 25, Hayrat ilçesinde ise 4 mahalle olmak üzere toplam 29 mahallede yaşayan 29.175 kişiye arıtılmış içme suyu ulaştırmayı hedefleyen Of içme suyu ithalat hattı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yürütülen projenin güncel maliyetinin 1 milyar 91 milyon TL olduğu açıklandı. Proje kapsamında toplam 82 kilometrelik içme suyu şebeke ve ithalat hattı inşa edilirken bölge halkına daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor. Çalışmaların 16 Haziran 2026 tarihinde tamamlanarak hattın hizmete alınması planlanıyor. Gümüşhane'ye geçiyorum. Bir yılı araba yarışı heyecanı nefes kesti. Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen Günifest Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen geleneksel bir yılı araba yarışları eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. 2025-26 eğitim öğretim yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışlarda öğrenciler ve akademisyenler eğimli arazi üzerine kurulan parkurda hazırlanan bir yıl arabalarla kıyasıya mücadele etti. Gümüşhane Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe rektör Oktay Yıldız da katılırken yarışlarda zaman zaman heyecan dolu ve adrenalin yüklü anlar yaşandı. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan milyalı arabalarla yapılan yarışlar hem katılımcılardan hem de izleyicilerden çoğun ilgi gördü. Ve son olarak Gümüşhane'de geleneksel yayla göçü başladı. Gümüşhane'de havaların ısınmasıyla birlikte geleneksel yaylacılık sezonu da başladı. Sahil bölgelerinde kışlayan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yüzlerce koyundan oluşan sürülerinin Torul ve Kürtün ilçesinde bulunan 2000 metre üzerindeki yaylalara ulaştırmak için zorlu yolculuğa başladı. Günler süren göç boyunca sürüler kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı yaylalara ulaşmaya çalışıyor. Şehirler arası karayollarını kullanan koyun sürüleri zaman zaman trafikte aksamalara neden olurken ortaya kartpostallık görüntüler de çıkıyor. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yayla yolculuğu Gümüşhane'de asırlardır süren yaylacılık kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölge gündemiyle ilgili öne çıkan bazı haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum Sezadır.
1: Çok teşekkürler. Biz de sana kolaylık diliyoruz sevgili Senem.
2: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Saatimiz 10.45 sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız.
3: Basında bugün.
1: Gazetelerimizden yansıyan haberleri paylaşıyoruz sizlerle. Karadeniz'de Son Nokta ki Trabzon'da yayınlanıyor. İlk sayfasında motosiklet kazası demiş Gümüşhane Zigana Dağı'nda kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletteki Muhammed Alperen Dürüstler hayatını kaybetti. Dürüstlerin cenazesi Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan'ın da katıldığı törenle asri mezarlıkta toprağa verildi. Acı bir haberdi. Rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşımıza. Aman dikkat diyoruz. Motosiklet kazalarını son günlerde çok duyar olduk. Vakfı Kebir'de doğalgaz çalışmaları başlıklı haber de yine ilk sayfadan verilmiş. Trabzon'un Vakfı Kebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, doğalgaz çalışmaları nedeniyle yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek vatandaşlardan anlayış istedi. Koçal, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve eksikliklerin kısa sürede giderileceğini söyledi deniliyor haberde. Ve Kuzey Ekspres, sağ üst köşe bölgede 19 Mayıs coşkusu başlığı dikkat çekici. Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı törenlerle kutlandı. Trabzon'daki ilk tören Atatürk alanındaki 15 Temmuz şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğ General Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Külay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediyelerini verdi deniliyor haberde. Rize'de küresel Sumut filosu saldırısına tepki gösterildi. Rize'de İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi deniliyor bu haberde de. Araba üstümden geçti. Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı. Giresun'da kontrolden çıkarak yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü Rahmi Kuru, kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hurda'ya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan Kuru, "Araba üstümden geçti," dedi. Mucize kabilinden bir kurtuluş sevgili dinleyicilerimiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve Trabzon'la Şuşa kardeş şehir oldu. Kuzey Ekspres'ten yer almış bu haber. Taka gazetesinden de manşetten paylaşılmış. Hoş geldin kardeşim diyor. Trabzon'la Şuşa resmen kardeş şehir oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa kardeş şehir oldu. Kardeş şehir protokolü Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa özel temsilcisi Aydın Kerimoğlu'la Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından imzalandı. Trabzon ve Azerbaycan'ın Şuşa kenti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi tarafından imzalanan protokolle kardeş şehir olduğu deniliyor haberde sevgili.

0: dinleyicilerimiz. Saatimiz 10.49'u gösteriyor.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dünya Arı Günü. Bugüne ilişkin bilgiler alacağız. Arıların varlığı insanlık için hayati önem taşıyor. Telefon hattımızda Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Yusuf Aksoy bizi bekliyor. Sayın Aksoy, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Efendim, Dünya Arı Günü kutlu olsun.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda bu bağlamda siz de Rize'de bir etkinlikte yer alıyorsunuz sanıyorum.
3: Evet, şu an etkinlik alanındayım.
0: Nedir efendim etkinliğimizin başlığı?
3: 20 Mayıs Dünya Arı Günü. 16.sı bu yıl Rize'de düzenleniyor. Biz de dolayısıyla komşu yıl olarak, il başkanı olarak arıcılarımızın bir bölümü de bu törende yerimizi aldık.
0: Arıcılar Birliği Başkanları ve arıcılar mı bir araya geldi orada? Kalabalık var mı? Nasıl bir hava var?
3: Var. Bayağı bir kalabalık var. Azerbaycan Birlik Başkanımız da aramızda, Genel Başkanımız aramızda. Urfa Birlik Başkanımız sayamayacağım. Uzak illerden gelen birlik başkanlarımız da şu an aramızda.
0: Evet. Peki Sayın Aksoy, arılar ekosistem için tabii çok önemli bir rol üstleniyorlar. Sizce nedir arıların önemi? İsterseniz buradan başlayalım söyleşimize.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Arılar olmasa, daha önce de bilim adamlarının söylediği gibi insanlığın ömrü 4 yıl, dünyanın ömrü 4 yıl gibi söyleniyor. Ve buna ben bir arıcı olarak da katılıyorum. Mesela ben şu an Erzincan Otlukbeli'nin uzak bir köşesinde arıcılık yapıyorum. Arılarım da orada. Ben o bölgeye 15 yıldır gidiyorum. O bölgede 15 yıldır meyve verimi %100 arttı. Yani nebatı ya da aşılayan bir canlı arı.
0: Yani sadece bal ya da arı ürünlerini bize sunmuyor. Aynı zamanda tozlaşmayı
3: tabii sağlıyor.
0: Sebze meyve üretiminde de ön planda yer alıyor değil mi?
3: Ön planda yer alıyor. Bazı ülkelerde de zaten görüldüğü, duyulduğu üzere arıcılık bal değil, sadece tozlaşma için yapılan ülkeler de var. Ama bizde her ikisi de bir arada yürütülüyor.
0: Evet. Arı ürünlerinde dünyanın neresindeyiz Sayın Aksu? İlk sıralarda olduğumuzu biliyoruz ama.
3: Evet, şu an ikinci sıradayız.
0: Aa, çok güzel. Çin'den sonra galiba değil mi?
3: Evet, Çin'den sonra ikinci sıradayız.
0: Harikulade. Ve çeşit çeşit bal üretiliyor bir yandan. İsterseniz evet, özellikle Karadeniz bölgesinde gezgin arıcılar da bugünlerde yola revan olacaklar. Heyecan da var. Genel hava nedir? Nasıl bir üretim anlayışına sahibiz? Öğrenmek isteriz sizden.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bölgemiz biliyorsunuz aynı zamanda fındık üretimi de yapılan bir bölge. Bundan dolayı kokarca ilaçlaması, zira ilaçlamalar olduğu için 15 Mayıs'tan önce biz yerlerimizden hareket etmek zorundayız. Ve ben mesela birlik başkanı olarak şu an arılarımı bu ilaçlamaya yakalanmadan uzaklara, yani Erzincan bölgesine taşıdım. Ve arıcılarımızın hepsi bu çaba içerisinde, büyük bir bölümü köçtü, diğer bölümü de köçmeye çalışıyor. Yani bir de şöyle, Karadeniz bölgesi iklimsel şartlardan dolayı bal üretimine çok müsait değil. O vesileyle bizim arıcımız Zigana'ya ödeye dönmek zorunda.
0: Bu sene özellikle hava koşulları çok değişkendi. İnişli çıkışlı bir grafik çizdi değil mi Sayın evet, Aksoy? Nasıl etkiledi arıcılarımızı bu durum? Şimdi İlkbahar verileri ne söylüyor bize?
3: Şimdi şöyle görünüyor. Şu an burada arımızı ovaya, yaylaya çok hazırlayamadık, büyütemedik. Hava şartlarından dolayı. Ama yaylalar çok güzel gösteriyor. Çok kar yağdı. Şu an yağmurlar yağıyor, sıcak yağmurlar. Keli şart çok güzel. İleriye dönük çok ümitliyiz. Çok bereketli bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Ve arıcılarımız arılarını bala hazırlamak için şu an yaylalarda bir fiil başlarında bekleyerek bakımlarını yapıp bala hazırlıyorlar.
0: Geçtiğimiz dönemde arı ölümleri de yaşandı, korkuttu bizi. Evet. Son durum nedir koloni kayıplarında?
3: Bu 2025'i 2026'ya bağlayan yıl çok kaybımız olmadı. Ama 2024'ü 2025'e bağlayan yıl %70'e varan bir arı kayıpları oldu. Fakat şükürler olsun ki 2025'te bunu yaşamadık. Şu an arı kaybımız yok gibi.
0: Sevindirici gerçekten. Karadeniz'de evet, kestane balı ön plandadır. Çok sevilen bir bal, değerli de bir bal. Evet. Nasıl bir sezon bekliyoruz kestane balında efendim?
3: Kestane balında şu an olumsuz etkileyen iki tane unsur var. Birisi kal arısı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığımız çalışmalarda aldığımız bilgi.

0: verilere göre Çalık Orman Bölge Müdürlüğü mücadelesi devam ediyor. Ama çok fazla bir yol kaydedilemedi. Bunun dışında etkileyen unsurlardan birisi iklim şartları. Çok yağış aldığı için biliyorsunuz bal oluşumu döneminde yağış olmaması, sıcak olması gerekiyor. İşte bakacağız, iklim şartları uygun giderse inşallah bu değerli balı üretip tüketicilerimize sunmaya çalışacağız.
1: Dünyanın ikinci en büyük bal üreticisi ülkesiyiz. Çin'den sonra bunu övünerek söylüyoruz ama bir yandan da sahte bal ve taklit ürünler piyasada yer alabiliyor zaman zaman. Bu çok üzüntü verici. Ne yapıyorsunuz bu konuda birlik olarak efendim? Son bilgiler ne yönde? Ve vatandaşımız gerçek balı anlamak için neler yapabilir? Nasıl bir yol izlesin?
0: Şimdi gerçek balı anlamak için bir kriter yok. Kriter tahliller. Tahlilde vatandaş her bir kavanoz alırken yaptırması söz konusu değil. Onun için özellikle birlik markalı balları alması, tüketmesi çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Neden? Mutlaka birlikler riske girmez. Ticaret taşımadıkları için tolumlarını yaparlarken mutlaka tahlillerini yaptırır. Kriterlere uygun ballar doldururlar. Onun için özellikle birlik markalı, tanınmış markalı balları tüketmekte fayda var. Ayrıca biz birlik olarak bayağı bir mücadele ediyoruz, takip ediyoruz. Geri geldiğinde il müdürlüğümüze bildiriyoruz. Hatta benim şu an mahkemeye verip tazminat davası açıp ve tazminatı kazandığım davalarım var sahte mal konusunda. Yani mücadelemizi durdurmadan bir fiil devam ettiriyoruz.
1: Dünya Arı Günü'nde Sayın Aksoy, son olarak topluma vermek istediğiniz bir mesajınız olur mu acaba?
0: Mutlaka markalı, tanınmış markalı, özellikle büyülük logolu balları tüketmesini tavsiye ediyorum. Arıcılarımıza bol sezonlu, bereketli yıllar diliyorum. Son söyleyeceğim sözler bunlardır.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda. Şahsınızda tüm arıcılarımıza da bol kazanç temenni ediyoruz.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz efendim. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy ile birlikteydik. Bugün Dünya Arı Günü sevgili dinleyicilerimiz. Spor. TRT Trabzon Radyosu yapımı Bölge Gündemi programının son dakikalarında spor haberlerini aktaracağız. Gazete sayfalarımızdan yansıyan "Şampiyonluk size yakışır" diyor Taka büyük puntolarla atmış başlığı. Spor sayfasından lig üçüncüsü Trabzonspor sezonu Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor. Zira Türkiye Kupası finali için geri sayıma geçen Trabzonspor'da gözler yıldız oyunculara çevrildi. Batagov ve Okay Yokuşlu dışında eksik oyuncusu bulunmayan Bordo Mavili ekip finalde kupayı müzesine götürme adına tek yürek olmuş durumda. Onaçu, Vakame, Savic, Onana, Zubkov, Muçi gibi yıldız oyuncuların Konyaspor'la oynanacak olan kupa finalinde daha fazla sorumluluk almaları bekleniyor. Bordo Mavili camiada şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Teknik direktör Fatih Tekke de futbolculuk döneminden sonra teknik direktörlük kariyerinde ilk kupa şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Bu anlamda sazı eline alan Tekke oyuncularına motivasyon yüklemesi de yapıyor denilmiş. Ve süper üçlü başlıklı haberde yine aynı sayfadan paylaşılmış. Onaçu 6. gol kralı olarak da kulüp tarihine geçti. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunun 69 puanla 3. olarak tamamlayan ve Avrupa biletini alan Trabzonspor'un süper üçlüsü Onaçu, Muçi ve Augusto attıkları gollerle Süper Lig'de 13 takımı geride bıraktı. Onaçu 22, Augusto 13, Muçi 11. Üçlüsü toplam 46 golle imza attılar. Bu üç oyuncu Süper Lig'de 13 takımdan daha fazla gol kaydetmiş oldu. Diegoinho hamlesi. 18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu gündeme alındı. Trabzonspor yine ses getirecek genç oyuncu transferi için harekete geçti deniliyor. Rotayı Brezilya'ya çeviren Bordo Mavili ekip Corinthians forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Diegoinho'yu gündemine aldı denilmiş haberde. Ve Rize hedef büyüttü. Ligi 8. bitiren yeşil mavililer için Avrupa artık hayal olmaktan çıktı. 2025-2026 sezonun tamamlanmasıyla birlikte Trabzonspor 3. Samsunspor 7. Çaykur Rizespor ise 8. sırada yer alırken Süper Lig'de tam anlamıyla Karadeniz rüzgarı estirdiler. Bu başarının en dikkat çeken aktörlerinden biri Çaykur Rizespor olurken yeşil maviler

0: Sezonu 8. sırada tamamlayarak sonraki yıldır yakaladıkları istikrarı sürdürerek gelecek adına da umut verdiler. Højer bilmecesi Danimarkalı sol bekin Rizespor'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Çaykur Rizespor'da son 3 sezondur defansın solunda forma giyen 31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Højer'in durumu sözleşmesinin bitmesine az bir süre kala belirsizliğini koruyor denilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Playoff'ta kılıçları çekeceğiz. Trabzonspor antrenörü Selçuk Ernak ligi iyi bir noktada bitirdiklerini ifade ederek çok klasiktir. Playoff'ta çocuklarla erkekler birbirinden ayrılır. Playoff'ta herkes kılıçları çeker dedi. Trabzonspor beni heyecanlandırdı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un tecrübeli antrenörü Selçuk Ernak'ın açıklamaları Kuzey Ekspres gazetesinde ayrıntılı olarak yerini almış. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de böylece sonuna geldik bölge gündemi programının. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Bu arada az sonra günün ikinci canlı yayın programı başlayacak TRT Trabzon Radyosu'nda. Şarkılar türküler eşliğinde hayatın içinden programı sizi bekliyor. Görüşmek dileğiyle.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
2: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr

Bugün 20 Mayıs Çarşamba, Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Programımızda ilk olarak Ferhat Göçer bizlerle oldu. Aşkı kim icat etti dedi sanatçımız. Şimdi de Resul Dindar'ı dinleyeceğiz. Kız selamun aleyküm.

Hayatın İçinden programında bugün veteriner hekim gözüyle köşemizde kurban alım satımında ve kurban pazarlarında dikkat edilecek hususları konuşacağız. Veteriner hekim Okan Barutçu bizlerle olacak. Sonrasında tiyatro bazen bir çocuğun hayalini, bazen bir halkın acısını anlatır. Tiyatrocu Mahir Elvan'ın hayata geçirdiği oyun Filistin'de Gün Doğumu gibi. Filistin'de yaşanan insanlık dramını sahneye taşıyor. Ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz. Bir diğer konumuzsa polikistik over sendromu üzerine konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle olacak sevgili dinleyicilerimiz. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam edelim. Hande Yener ve Erol Evgin seslendiriyor. Sevdan olmasa.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç.

0: veteriner hekim gözüyle.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, veteriner hekim gözüyle köşemizde kurban alım satımında ve kurban pazarlarında dikkat edilecek hususları konuşacağız. Konuğumuz veteriner hekim Sayın Okan Barutçu. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, yoğun günlere girdik.
1: Evet, artık zaman daralıyor. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Köylerde de aslında çok güzel çalışmalar var.
2: Tabii, iyi bilirim o çalışmaları.
1: Evet, hazırlıklar var çünkü insanlar Kurban Bayramı'nı özellikle bölgemizde köyde geçirmek istiyorlar.
2: Evet.
1: Diğer taraftan da kurban hazırlıkları var.
2: Yapılıyor bir taraftan da, evet.
1: Şimdi bizim için önemli olan konu kurban, kurbanlık hayvan seçiminde en önemli kriterler ne olmalı? Biraz bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Hala kurbanını almak durumunda olanlar, almamış olanlar, araştıranlar için de ön bilgi olacak bu konuştuklarımız.
2: Evet, şimdi en önemli kriterler hayvanın sağlıklı, yaşı uygun ve kurban vasfını taşıyor olmasıdır. Vatandaşlarımız hayvanın sadece görünüşüne değil, genel sağlık durumuna, hareketlerine, beslenmesine ve belgelerine, resmi belgelerine, kayıtlarına dikkat etmelidir. Bunlar başlıklar altında, yani ana başlıklar altında önemli kriterlerdir diyebiliriz.
1: Evet, şimdi biz belgeye baktık, beslenmesi göz ucuyla baktık ama tam olarak nasıl olduğunu anlamayabiliriz.
2: Evet.
1: Kurbanlık hayvanın sağlıklı olduğu nasıl anlaşılır ve başka nelere dikkat etmeliyiz?
2: Sağlıklı bir sığır veya koyun alacak olduğumuz kurbanlıkta şu özellikler olması lazım gözlemlediğimiz zaman. Gözler canlı ve parlak olması lazım. Burun nemli olup aşırı böyle akıntılı olmayacak. Tüyleri düzgün, parlak olacak, yatık olacak. Şimdi diş görünüşüne baktığınız zaman aslında yani burunun nemli olması vatandaşlara çok şeymiş gibi gelir. Yani bir önemli bir kriter değilmiş gibi, önemli bir ölçüt değilmiş gibi gelebilir. Ama o yani çok küçük bir detaydır bak, burunun nemli olması. Burunun nemli olması demek solunum sisteminin düzgün çalışmış olması demektir. Vücut ısısını bu düzenleyebiliyor hayvan demektir. Yeterince su tüketiyor bu hayvan demektir, yani burunun nemli oluşu.
1: Nemli olması.
2: Ve az önce söyledik mesela tüylerin düzgün ve parlak oluşu. Yani gözden yani çok önemli değilmiş gibi gelir ama bu tabii önemli bir ölçüt oluyor.
1: Onun sağlıklı olduğunu gösterir.
2: Tabii mesela iç diş parazitin yani tüylerin düzgün ve parlak olan, yatık olan hayvanlarının iç ve dış parazit sıkıntısı yok demek. Aynı zamanda mineral ve vitamin eksikliği bu hayvanlarda yok demek. Sindirim sistemi hastalığı bu hayvanlarda yok demek. Yine karaciğer problemleri yaşamıyor demek ki tüylerin düzgün ve parlak olması. Aynı zamanda tüyü düzgün, parlak olan hayvan aynı zamanda iyi bakım ve besleme yapılmış demektir. Dolayısıyla bu küçük dış görünüşleri de değerlendirmek lazım. Göz ardı etmemek lazım. İştahlı olması, çevreye duyarlı. Mesela ani bir el şaklattığınızda veya ani bir harekette hemen ona hayvanın refleks göstermesi gerekiyor. Bu da bir ölçüt olabilir. İleri derecede topallık, yani tamam dini olarak küçük aksaklık, küçük bir aksaklıkta
1: ama
2: yani kurban yerine kadar gidecek olan topallıklar kabul edilebiliyor. Ama alacak olan vatandaşlarımız ileri derecede yani yürüyemez şekilde topallığı olan hayvanlardan, nefes darlığı çeken hayvanlardan, yine şöyle 3-5 dakika gözlemledikten sonra öksürüğü ve tıksırığı olan hayvanlardan uzak dursunlar. Baksınlar dış görünüşüne, zayıfsa, çok zayıfsa almasınlar. Bunun tersi olarak da söyleyebiliriz. Yani halsiz duran, sürekli yatan, salya akıntısı olan, nefes almakta güçlük çeken hayvanlardan uzak dursunlar. Tüyleri kabarık, iştahsız, çok zayıf, doğal delikleri dediğimiz yani burundan, kulaktan, anüsünden işte akıntılar gelen hayvanlardan uzak dursunlar.
1: Evet. Bir de yaş faktörü var Sayın Barutçu. Kurbanlık hayvanların yaş kriteri de önemli elbette.
2: Evet.
1: Bu konuda neler söylersiniz?
2: Şimdi dini vecibemize göre bizim kurbanlık sığırımızın en az 2 yaşını doldurmuş olması, koyun ve keçilerinin de 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyun ve keçilerde yani iyi palazlanmışsa 6 aydan sonra, yani iyi bir palazla 1 yaşındaki bir koyun görüntüsü varsa, palazlıysa o dinen kurban olabiliyor. Vatandaşlar tabii bunu anlamakta güçlük çekebilir. Yani sığırların 2 yaş olmasını, koyun ve keçilerin 1 yaş olmasını dişlere bakarak yaş tayini yapılıyor.

0: buradaki akıllarında kalacak şekilde anlatıyorum. Şimdi sığırların, koyunların alt çenelerinde 4 çip, yani 8 tane kesici diş bulunur. 4 çip. Merkezden başlamak üzere her 12 ayda bir çift diş değişiyor. İneklerde bu 1 yaşında sonra oluşuyor. Dolayısıyla merkezden başlayarak diyoruz, alt çeneye bakacaklar. 2 tane kalıcı diş, yani bir çift kalıcı diş çıkmışsa, süt dişlerinin yerine, kesici dişlerinin yerine çıkmışsa, bu 2 yaşını doldurmuş demektir. Çünkü 1 yaşından sonra 12 ayda bir atıyor ya, merkezden başlamak üzere. Koyunlarda da yine aynı şekilde. Onlarda da 12 ayda bir çift diş kalıcı oluyor. Bu alt dişlere bakarak da diş tayinini sayın vatandaşlarımız yapabilirler.
1: Anlayabilecekler. Evet. Resmi kayıtlar dedik. Vatandaşlarımız resmi belgeler konusunda nelere dikkat etmeli?
0: Bir kere hayvan pazarına giderken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulaması var. Cep telefonlarını o uygulamayı indirsinler.
1: Evet.
0: Tekrar ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde mobil uygulamasını kaydetsinler telefonlarına. Herkesin cep telefonu var. Pazar yerine gittikleri zaman bu Tarım Cebimdeki uygulamaya girerek kulak küpesini, yani gerek koyunun gerekse sığırın

0: insanlığının yaşı, cinsi, ırkı hakkında bilgi edinebilirler. Şimdi bu,
1: Bu kare kod gibi bir şey mi kulaklarında?
0: yani o da var,
1: Aha.
0: evet. Karakot, yani o şeyi
1: Evet.
0: okutuyor, kulak küpesini okutuyor. O hayvanın menşeini, ırkını, yaşını, cinsini
1: Her
0: veriyor.
1: şeyi
0: Çok güzel bir
1: bildiriyor.
0: uygulama. Rahat
1: Evet.
0: ederler. Yani bu hayvan kaçak mıdır, değil midir, yaşı nedir falan. Onları en azından bir ekart etmiş olurlar. Yine büyükbaş hayvanların il içinden geliyorsa kurban pazarına bunların pasaportu ile geliyor. Küçükbaş hayvanlar da nakil belgeleriyle geliyor. Bunları sorgulayabilir vatandaşımız satıcıdan. Eğer bunlar büyükbaş hayvanla veya küçükbaş hayvan il dışından geliyorsa da bu pasaport veya nakil belgelerine de veteriner sağlık raporu ilişik olmalıdır diyoruz.
1: Evet. Satıcılar açısından dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
0: Satıcılarımızda bu konuda çok büyük sorumluluklar düşüyor. Hem yasal bir sorumluluğu var, hem de biliyorsunuz kurbanlık var, etik sorumlulukları var bu
1: Evet.
0: şeyler. Kurbanlık hayvanların öncelikle gebe olmayacak. Satıcılar bunu daha önceden bir veterinerin vasıtasıyla şüphelendikleri hayvanın gebelik kontrollerini yaptıracaklar. Kurban pazarına gebe hayvan getirmek hem ülke ekonomisi için hem de
1: Hem de
0: vicdanla
1: çok
0: etik olarak
1: üzücü bir durum tabii ki.
0: doğru değil. Hasta veya vücut bütünlüğü bozulmuş
1: Evet.
0: hayvanları pazarına getirip de kurbanlık diye satmasın. Vücut bütünlüğün bozulmuş olmasından biz neyi kastediyoruz? İşte kör, boynuzu kökünden kırık, kuyruğu, dili, kulakları ya da memeleri kesilmiş hayvanlar pazarda satmasınlar. Ha bunlar doğuştan boynuzsuz olabilir bazı hayvanlar veya doğuştan gözü şaşı olabilir. Bu doğuştan olan şeyler tamam kabul bir yere kadar ama diğer türlü
1: Sonradan
0: bu
1: oluyorsa,
0: tabii sonradan
1: evet.
0: şey bunu yani sonradan dediğimizde kazalar veya başka türlü nedenlerden dolayı bu vücut bütünlüğü bozulmuşsa satıştan bunu çıkarılmalıdır. Hayvanın pazar yerine getirmemelidir. Tabii ki bu nakliye sırasında satıcıların hayvan refahını gözetmeleri çok önemli. Pazar yerine kadar hayvanın aşırı sıcak altında susuz bırakmamalı. Hem pazar yerinde hem nakliye sırasında. Ayrıyeten bu satılacak olan yerinde temizliğine çok dikkat etmelidir. Gerekirse bu hijyen kuralları yani bu temizlik ve hijyen kurallarına uymalı. Gerekirse bu konuda da her gün
1: Evet.
0: kendilerine gelen, denetleyen gerek tarım, il tarım orman müdürlüğü veya ilçe müdürlükleri veya diğer paydaş kurumlardan bunlar yardım almalıdırlar. Yani özellikle dezenfektanlar bitmişse dezenfektan yönünden veya diğer şeylerden bu paydaş kurumlardan da destek almalıdır diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Barutçu, bulaşıcı hastalıklar açısından riskler var
0: Bu
1: mı?
0: çok önemli. Birçok hastalık Kurban Bayramı'ndan sonra özellikle hayvanlar arasında salgınlar yaşıyoruz. Bunun
1: Evet.
0: nedeni önceden tedbirler alınmamış olmasından kaynaklanıyor.
1: Çünkü
0: Yine
1: farklı farklı yerlerden hayvanlar
0: tabii ki
1: pazara
0: tabii ki
1: geliyor.
0: hastalık olan yerden olmayan yere gelebiliyor. Oradan kurban pazar yerinde işte onlardan bulaş alıyor. Satılamıyor tekrar geri dönüyor. Geri hem gittiği yeri bulaştırıyor hem de o güzergah üzerindeki yerleri bulaştırma riski vardı. Bulaşıcı hastalıklar çok çok önemli bu kurbanda. İnsanlar için de bu önemli. Özellikle şap, brusella, tüberküloz, şarbon gibi tehlikeli hastalıklar bakımından vatandaşlarımız çok duyarlı olmak durumunda ve zorundadırlar. Satıcılarımız da aynı şekilde. Dediğim gibi bu salgın hayvan hastalıkları kurbandan sonra salgın hayvan hastalıklarındaki artışın tek sebebi uyulmaması, kurallara uyulmamasından kaynaklanıyor. Vatandaşımız bu bulaşıcı şap gibi, brusella gibi, tüberküloz gibi, şarbon gibi hastalıkların nasıl önüne geçebilir? Veteriner kontrolünden geçmiş hayvanları tercih ederek, kesimleri resmi ve hijyenik alanlarında yaptırarak, kesim sonrası aletler, ekipman mutlaka temizleyerek, onları bu kurallara riayet ederek bunun vatandaşlar kendilerini bir nebze olsun koruyabilir. En küçük şeyde şüphelendikleri en küçük şeyde veteriner en küçük bakın en küçük bir şeyde keserken kesim sırasında kesim sonrasında karşılaştıkları en küçük şüphede hemen bir veteriner hekim kurumuna
1: Evet,
0: irtibata geçsinler.
1: danışacaklardır. Kesim yerleri dedik. Kurban alım ve satım yerleri üzerine neler söylersiniz?
0: Kurban alım satım yerleri sizin de bildiğiniz gibi kurban alım satım kurban hizmetleri komisyonunun belli ve temsilcilerinde komisyonun belirlediği yerler var. Bu bir. Bir de özel kurbanlık satış yerleri var. İşte kurban hizmetleri komisyonu illerde vali var yardımcısı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, işte veteriner hekimler odası gibi kurumlardan oluşuyor.

0: Bunların temsilcilerinden oluşuyor. Bunların belirlediği yerlerde zaten alıp satım yapılıyor. Dediğim gibi bir de hayvan sahiplerinin kendi özel çabalarıyla ve kabul ettirdikleri, resmi bakanlar tarafından kabul ettirdikleri yerlerde satış yapabiliyorlar. Kurban alım satım yerleri, az önce de bahsettik, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasında, çıkmasında, önlenmesinde çok çok önem arz ediyor. Zaten bu yüzden dolayı da özellikle bu paydaş kurumlar tarafından sürekli olarak denetleniyor. Burada hakkını yememek lazım. İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, ilçe müdürlükleri bu konuda orada çalışan veteriner hekim arkadaşlarımız mesai gözetmeksizin sabah akşam hem sağlık kontrolü hem hijyen hem de dezenfeksiyon yönünden bu pazar yerlerini sürekli kontrol ediyorlar. Bu kontrolleri hem rutin olarak yapıyorlar hem de ihbarlı olarak yapabiliyorlar. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle de. Çünkü kurban alım satım yerlerinde dezenfeksiyon yapmazsanız, oradaki hayvanların sağlık kontrolünden geçirmezseniz, sürekli olarak bunu siz eğer yapmazsanız, bir sonraki kurbana siz hastalıklı hayvan yemek durumunda
1: Ve
0: kalırsınız.
1: insan sağlığını bozacak
0: Tabii
1: şeyler
0: ki, tabii ki,
1: olacak
0: tabii ki.
1: bunlar. Sonuç olarak neler söyleyebiliriz Sayın Barutçu?
0: Sonuç olarak iki kelime söyleyeceğim ama oraya girmeden önce bir dakikanızı alacağım. Bugün 20 Mayıs Dünya Arı Günü. Şimdi kurban
1: Atlamayalım.
0: vesilesi atlamadık. Hayır, kurban vesilesiyle tabii ki bunu öteledik. Bir dahaki çarşamba günü de Sayın Derviş Kara buradan yine kurban kesimi etlerin saklaması konusunda vatandaşa bildirilecek.
1: Konuşacağız.
0: Ondan sonraki hafta buna biz dinleyeceğiz. 20 Mayıs Dünya Arı Günü'dür. Arılar ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin, gıda güvenliğinin en önemli parçalarından birisidir. Tozlaşmanın %75'ini bu polinatörler, yani arı gibi tozlaştırıcılar sağlıyor. Bu çok çok önemli bir olaydır. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz az önceki konumuzla ilgili olarak. Kurban ibadeti hem dini hem de toplumsal yönü olan bir ibadettir. Bu nedenle sağlıklı hayvan seçimi, hayvan refahının dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması, daha önemli, çok çok önemli, veteriner hekim kontrollerinin, denetimlerin ve muayenelerin önemsenmesi hem insan sağlığı, hem hayvan sağlığı, hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Ben sizlerin sayesinde tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum. İnşallah seneye de bu konuları yine farklı açıdan, farklı veteriner hekim gözüyle vatandaşlarımıza sunmak bizlere nasip olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Barutçu. Bizler de şimdiden bayramımızı kutluyoruz.
0: Ben de sizin bayramınızı kutluyorum tekrar.
1: Veteriner Hekim Okan Barutçu bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir müzikle yolculuğumuza devam ediyoruz.

Onay Şahin'den dinledik, Yıkadı Peştemali. Saatlerimiz 11.40, Selda Bağcan'ı dinleyeceğiz şimdi de. Dünya ikimizin.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, tiyatro bazen bir çocuğun hayalini, bazen bir halkın acısını anlatır. Tiyatrocu Mahir Elvan'ın hayata geçirdiği oyun Filistin'de gün doğumu gibi, Filistin'de yaşanan insanlık dramını sahneye taşıyor. Ayrıntıları öğreneceğiz kendisinden. Sayın Elvan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Biz sizi tanıyoruz ama dinleyicilerimiz için biraz sizi tanıtsak neler söylersiniz?
4: Tabii ki. Ben Mahir Elvan, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Aynı zamanda Trabzon Oda Tiyatrosu'nda eğitmenlik, supervisorlık, sanat yönetmenliği görevlerini yürütüyorum. Onun haricinde farklı bakanlıklarla tiyatro çalışmaları yapmış bir isimim. Avrasya Üniversitesi, Halk Eğitim gibi güzide kurumlarda da eğitmenlik yaptım. Belediye ile ortaklaşa işbirlikleri yapmıştık daha öncesinden. Avrupa Birliği ile Culture Civic programında çalışmıştık. Yine tiyatro faaliyetleri üretmiştik. Teşekkür ediyorum.
3: Evet, birçok alanda ödülleriniz olduğunu da biliyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz, projeler üretiyorsunuz. Bugün de aslında o çalışmalardan birisini konuşacağız. Filistin'de gün doğumu gibi. Gerçekten çok özel bir konu, çok duygusal da bir konu, toplumu acıtan bir konu aslında bu konu. Bu oyunun çıkış hikayesini dinleyebilir miyiz?
4: Tabii ki. Bu oyun aslında 10 yıl önceye dayanıyor çıkış hikayesi. 10 yıl önce 3 sanatçı arkadaş, figürasyonluk o zamanlar devlet tiyatrosunda, Maskeliler adlı Filistin'i yine anlatan, oradaki dramı anlatan, bir ailenin hayat hikayesini anlatan bir oyunu birlikte sergiledik. Tamamen cebimizden masraflarını karşılamıştık. 10 yıl önce başladı. Çünkü orada 10 yıl öncesinde de dramlar vardı. 10 yıldan önce de vardı. Hatta günümüze kadar o dram, vahşet, katliamlar artarak devam ediyor. Ardından geçtiğimiz Temmuz ayında ben bir ödül aldım. Ödülde de yine Filistin'e armağan ettim. Ulusal çapta aldığım bir ödüldü. Yine ünlü simaların ve yoğun katılımcının katıldığı bir platformda almıştım ödülü, Yeni Tiyatro Dergisi'nde. O da güzel bir ses getirdi, farkındalık oluşturdu. Ardından da bu süreçte tabii yine projeleştirdiğimiz, benim yazdığım Filistin'de Gün Doğumu gibi oyunumuzu Kültür Bakanlığı'na sunduk. Sağ olsun Kültür Bakanımız, Bakan Yardımcımız Batuhan Bey. Projenin bir kısmını karşıladılar, maddiyatını özel tiyatrolara destek kapsamında. Ardından geri kalan kısmını da Büyükşehir Belediye'miz karşıladı. Sağ olsun belediye başkanımıza durumu arz ettiğimiz zaman hemen taşın altına elini koydu. Tamamen taleplerimizi karşıladı. Biz de geniş kitlelere bu oyunu ulaştırdık. Oradaki dramı sanatsal yönde anlatarak buradaki toplumu aydınlatmaya, bilinçlendirmeye çalıştık.
3: Evet, onun hikayesi 10 yıl öncesinde yaptığınız oyunla 10 yıl sonrasındaki içerik olarak nasıl bir gelişme gösterdi? Aynı yönleri var mıydı yoksa tamamen yeniden mi kurguladınız?
4: Şöyle yeniden kurguladık. O oyundan bağımsız bir oyun. Yine bir ailenin dramını anlatıyor. Fakat biz bu sefer sanatsal yönünü ele aldık. Oradaki Ellen Hudson yazar, kendisi yazdığı zaman 3 kardeşin hikayesini almıştı. Bir evde geçirdi hikaye. Ben de bir ailenin dramını ele aldım. Bu ailede bir genç kız var. Acılar yaşıyor. İşte bombaların altında sanatçı olmak istiyor. Biliyorsunuz Filistin'de birçok hikaye yarım kalıyor ne yazık ki. Şehit oluyorlar. Biz de o yarım kalan hikayelerden bir tanesi, bir sanatçının gözünden ele aldık. Sanatçı olmak isteyen bir genç kızın niye sanatçı olmak istediğini de vurguladık. Şu yüzden, yaşadığı oradaki zulmü en iyi tiyatro sahnesinde ya da görsel sanatlarla anlatabileceğini düşündüğünü ifade ettik. Aslında benim şu anda yaptığımı, yazdığım oyun karakteri oyunda yapmaya çalışıyor ki finalde de yaptı. Artı orada yaşanmış hikayeler vardı. Rachel Corrie diye bir karakterimiz var. Amerikalı aktivist. 2003 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada barış için oraya gidiyor. Oradaki halkı desteklemek için. O da öldürülüyor. Hatta tankın altında kalıyor. Gerçekten çok o dönem sükse yapıyor dünyada onun ölümü, dramı. Ama Türkiye'de tabii bu çok fazla bilinmiyor ya da bizim coğrafyamızda çok fazla bilinmiyor. Onun hikayesini de aldık. En son Türk aktivist geliyor. Yani Türkiye'nin mazlumların yanında her zaman olduğunu hem halk olarak hem yönetim olarak Türk halkı, işte Türk yöneticileri gerçekten mazlum coğrafyalara kol kanat gerebildiğini, evet, oyunun finalinde aileye yardım eden Türk aktivistle birlikte verdik aslında. Türk bayrağıyla ve aktivistimizle birlikte.
3: Evet. Zaman zaman medyada da bu tarz çalışmalar gördük. Şöyle daha doğrusu yaşanmış hikayeler gördük. Yıkılan binaların altında resim yapmaya çalışan kadın sanatçılarımızı da gördük, böyle sahneler. Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. Hayata tutunmaya çalışan insanlar var orada. Acılarıyla birlikte oradaki yaşanan o acıyı tuvaline yansıtmaya çalışan sanatçılar devam ettiler. Siz bunların her birini derleyip tiyatroya, evet, aktardınız, sahneye aktardınız. Burada tiyatronun gücünü de biraz belki konuşmak gerekir. Çünkü toplumsal olayları bu şekilde sahnede sanatın gücüyle birleştirip anlatmak, karşı tarafa aktarmak çok önemli. Bu konuda neler söylersiniz?
4: Şöyle, biz Mahir Elvan olarak, ben Oda Tiyatrosu olarak her zaman toplumsal olayları ele almaya çalıştık. Ben 12 yıllık sanat yaşamımda profesyonel olarak dışarıda yaptığım özel işlerde, eğitimlerde hep topluma hizmet etmeye çalıştım. Anlattığımız konularda, söylemlerde, söyleşilerde, verdiğimiz eğitimlerde hep bu tarafı ele aldık. Hani sanat sanat içindir veya sanat toplum içindir,
3: evet,
4: tartışması
3: hep sorarlar. Yıllardır sorulur, süre gelen bir tartışma konusudur bu.
4: Biz her zaman sanat toplum içindir, tiyatro iyileştirir mottosuyla yola çıkarak projeleri ürettik. Gençleri yasaklı maddelerden uzak tutmak, aileleri bilinçlendirme adına İçişleri Bakanlığımızla bir 3 sene boyunca tiyatro projesi yaptık ki çok güzel geri dönüşler aldık. Avrupa Birliği ile gençlerin, daha önce sahneye çıkmamış, tiyatro oyunu okumamış, izlememiş gençleri bulduk. Atölyeler verdik. O atölyeler sonunda onlara oyun yazdırdık. Artı gerçekten sanatçı olabileceklerinin altını çizdik. Ve gerçekten bir iki tanesi okullarda tiyatro bölümlerine sınava girdi. Kazandılar.
3: Evet.
4: Biz bu oyunda da, Filistin oyunumuzda da tiyatronun iyileştirici gücünü kullandık. Ve usta oyuncumuz, devlet tiyatro sanatçısı, bizim de abimiz Ceyhun Gen'in o güzel dokunuşlarıyla sanatsal hale evirdik o dramatik metni. Ve sanatsal bir şekilde toplumla buluştuk. 16 seans sergiledik. 3600 civarı seyirci izledi. Gerçekten geri dönüşler çok güzel. Duygusal anlamda da güzel. Verdiğimiz mesajlar karşıya geçmiş, çok güzel. O yüzden ayrı mutluyuz. İnşallah oradaki dram da biter.
3: Evet. İnşallah.
4: Dualarımız da o yönde.
3: Evet. Oyuna tekrar dönecek olursak, bir oyunun sahnesinde sadece oyuncular yoktur. Müzik de çok etkilidir bu atmosferde. Işık, sahne tasarımı, oyuncular. Biraz bahseder misiniz ekip arkadaşlarınızdan?
4: Müzik olarak evrensel o yöreye ait müzikleri kullanmaya çalıştık. Çünkü zaten o acıları bize o müziklerle çok güzel anlatıyorlar. Karşı tarafa geçiyor. O katarsis duygusunu yaşıyor seyirci. Oyuncu ekibi olarak yine devlet tiyatro sanatçılarla çalıştık. İşte Güliz Oktar, Songül Nadir, Göknur Paslı sağ olsun bizleri destekledi. Amatör tiyatrodan oyuncu arkadaşlarımızla buluştuk. Avukat mesleği olan var, başka mesleklerde olan var. Onun haricinde yine Baro Tiyatro'da, işte onun haricinde Büşra Nur Hanım aksesuarda bize destek oldu. Ulaş Bey var, elektrik elektronik mühendisi, teknik ekibimiz de farklı meslek gruplarından oluştu. O yüzden çok yönlü bir oluşum kurduk. Gerçekten ortak bir paydada da buluştuk hep birlikte. Çünkü evet, herkesin görüşü ayrı, fikri güzeldi, ayrı ama niyet, evet, halis. Gerçekten inşallah da onların sesi olmuşuzdur. İnşallah bugünlerde de Sumut Filosu oraya gidiyor, biliyorsunuz. İnşallah oraya giden aktivistler de serbest bırakılır. Gerçekten özgür Filistin inşallah özgürlüğüne kavuşur diyorum.
3: Evet, inşallah. Şöyle yapalım Sayın Elvan, bir müzik arası verelim.
4: Tabii
3: söyleşimize ki. Kaldığımız yerden devam edelim.
4: Teşekkürler.

0: Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tiyatrocu Mahir Elvan bizlerle. Sayın Elvan, ilk bölümde tiyatro oyunu hakkında biraz bilgi almaya çalıştık sizden. Gerçekten çok güzel çalışmalar yaptınız ve yansımaları da çok güzel oldu. 16 yerde sahnelediğinizi söylediniz. Bu 16 yerden sonra acaba turne olacak mı? Başka yerlere gitme planlarınız var mı?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir konuya değindiniz. Bizim amacımız 16 ilçeye gitmek, 3 üniversitemizin sahnesinde oynamak ilk etapta. Ama tabii bunun için bir maddi külfet gerekiyor. Projelendirip yine gerekli kurumlara sunacağız. İnşallah yine taşın altına elini koyacaklarını düşünüyorum. Gerçekten o yönden Kültür Bakanlığımız da, Büyükşehir Belediye'miz de çok duyarlı. Taşın altına her zaman elini koyuyorlar. Sanatı sanatçı destekliyorlar. Bu da bizi mutlu ve motive ediyor.
0: Bu tiyatroyu izlemeye gençler, çocuklar da katılabiliyor mu? Yaş sınırı var mı?
1: Var. Biz bunu lise ve liseden sonrası yetişkinler için aslında hazırladık. Gençler ve yetişkinler aileleriyle birlikte izlesinler diye. Okullara gittik. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaptık sağ olsun. Onlar da desteklediler projemizi. Çeşitli liselerde sahneledik. Hamamizade Kültür Merkezi'nde Ses Ver projesi kapsamında sergiledik. Onun haricinde Sanat Evi sahnesinde, işte Tiyatro Punk sahnesinde sergiledik. Hem ailelere, yetişkinlere, hem lise ve üniversiteli gençlere ulaşmaya çalıştık. Filistinli okuyan öğrencilere ulaştık. Grup grup onları aldık.
0: Evet, özellikle onların yaklaşımı nasıl oldu?
1: Şöyle, bizleri gördüğü için ve dertlerini dert edindiğimiz için çok mutlu oldular. Tabii duygusal anlamda da yoğun bir duygu seli yaşadılar.
0: Yaşamışlardır.
1: Evet. Ama biz biraz daha dediğim gibi sanatsal ele almaya, yani soft yaklaşmaya çalıştık ki. Çünkü orada zaten bir vahşet var.
0: Evet.
1: Ara ara basın unutsa da bizi. Biz orada yıkılan hayalleri aslında temsil ettik. Orada da bizim gibi hayal kuran çocuklar var, yetişkinler var, gençler var. Bu yönlü yaklaştık.
0: Evet. Ses Ver projesi gerçekten Trabzon'da çok güzel bir projeydi. Kültür, sanat ve dayanışma projesiydi ve bunun birçok ayağı vardı. Trabzon'da yapıldı. Siz de bu projeye dahil oldunuz.
1: Evet.
0: Ve buradan gelecek olan gelirler de yanılmıyorsam birazı Filistin'e, birazcık da köy
1: Köy okullarına.
0: okullarına yansıyacaktı.
1: Anlatayım izninizle.
0: Buyurun.
1: Ressam Yıldıray Yıldırım Bey'in koordinatörlüğünde kıymetli belediye başkanımızın, kıymetli eşleri Arzu Hanım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Hanım'ın gönüllü koordinatörlüğünde biz resim sergisi, el sanatları sergisi açalım denildi. Alanında uzman kişiler yine projeye gönül vermiş, gönüllülük esasıyla Devlet Güzel Sanatlar Resim Galerisi'nde, Uzun Sokak'ta bir sergi açtılar. O sergide de güzel katılım oldu. Halk da bürokrasi de eserlere yoğun ilgi gösterdi. Orada toplanan gelirler de işte dediğiniz gibi köy okulları ve Filistin'e aktarılacak inşallah.
0: Evet, çok güzel ulaşacaktır inşallah. Evet, sanatın hem savaşlar, çatışmalar ve insanlık dramları karşısında da birleştirici gücü olduğunu söylüyoruz hep.

0: çocuklar böyle acılar çekmesinler, bunları yaşamasınlar. Ama sanatın da burada sanırım devreye girmesi, toplumsal olarak bir farkındalık oluşturması açısından da çok kıymetli.
1: Tabii ki. Sanat birleştirir dediğimizin en basit örneğini şöyle anlatayım. Çeşitli kurumlar, çeşitli meslek sahipleri bir araya geldi. Gönüllülük esasıyla ağırlıklı olarak özellikle proje ekibi gönüllülük esasıyla hareket etti. Ben ve işte Yıldıray Bey, Ayfer Hanım, Arzu Hanım, işte ressamlar, müzisyen arkadaşlarımız, öğretmenler tamamen gönüllülük esasıyla yürüttük projeyi. Elimizden geldiğince de sanatın birleştirici gücünü vurgulamaya çalıştık. Sağ olsun bir konuya da parantez açmak istiyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de bizlere işte söyleşi, işte çalışma izni vesaire konularında izinler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Parantez açayım onlara da. İnşallah yarın öbür gün oyunumuz tekrar sahnelendiğinde onları da misafir etmek isteriz kendi kurumumu.
0: Evet. Diğer taraftan da Oda Tiyatrosu var. Trabzon
1: Evet.
0: Oda Tiyatrosu var. Çalışmalarınızdan da son olarak bahsedelim. Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Öğrenciler yetiştiriyor musunuz? Biraz bilgi alabilir miyiz sizden?
1: Evet. Trabzon Oda Tiyatrosu'nda genel olarak tiyatro atölyeleri yapmaya çalışıyoruz. İşte güzel ve etkili konuşma atölyeleri yapmaya çalışıyoruz. Yetişen öğrencileri kendi oyunlarımızda yan rolleri ilk olarak adapte ediyoruz. Ardından da çok yeteneklilerse, yaşları da gençse okullara hazırlıyoruz, okullara yönlendiriyoruz. Evet,
0: Konservatuvarlar,
1: tiyatro bölümlerini
0: tiyatro
1: hazırlıyoruz.
0: bölümleri.
1: Kazanıyorlar genel anlamda. Peşine de bizde kalan, yaşı büyük olan, işte farklı mesleklerde olan ama yeteneği de olan kişileri sahne tecrübesi de yaşatıyoruz. Çünkü her sene bir veya iki tane yetişkin oyunu, işte iki üç tane çocuk oyunu sergiliyoruz ve bizim özelliğimiz şu diğer tiyatrolardan, hatta bütün tiyatrolardan farklı, ücretsiz sergiliyoruz. Biz şu ana kadar kurulduğumuz ilk yıl bir kere doğaçlama gösterisi yaptık ücret mukabilinde. Onun haricinde 12 yıllık sanat yaşamımda, Oda Tiyatrosu'nda 4 yıllık sanat yaşamında yaptığımız bütün oyunları ücretsiz sergiledik. Çünkü ulaşılabilir sanat, ulaşılabilir tiyatroyu da savunuyoruz biz. Yani herkes izlesin. Biz Tonya'ya da gittik, Çaykara'ya da götürdük
0: Evet.
1: tiyatroyu.
0: Evet.
1: Hedefimiz oradakiler de izlesin. O yüzden Filistin projesinde Allah izin verirse, bürokrasi de takdir ederse kurumlarımız 16 ilçe işte üniversiteye götürmeyi planlıyoruz.
0: Evet. Sayın Elvan, çok teşekkür ederiz programımıza katkılarınızdan
1: Ben teşekkür
0: dolayı.
1: ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyelim.
1: Sağ olun. Özellikle bir teşekkür daha edeceğim.
0: Buyurun.
1: Programınızın yapımcısına teşekkür ediyorum. Yavuz Bey'e teşekkür ediyorum. Sizler bizleri misafir ettiniz. Sesimiz oldunuz. Ses ver dedik. Verdiniz. Sağ olun, var olun.
0: Biz çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, tiyatro sanatçısı Mahir Elvan bizlerle oldu. Yine güzel bir müzikle yolculuğumuza devam ediyoruz.

Nesrin Sipahi'den dinledik. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin. Şimdi de İknur Elbilsin seslendiriyor. Sitemler örüyor kaderin ağı.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında üreme çağındaki kadınlarda sık görülen hormonal dengesizlikler, yumurtalıklarda küçük kistler, düzensiz adet döngüleri, tüylenme artışı, sivilce ve kilo alma gibi seyreden metabolik bir hastalık olan polikistik over sendromu üzerine konuşacağız. Sebeplerini ve tedavi yöntemlerini ve seçeneklerini konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Özgül Hanım. Aslında yine çok kadın sağlığı ile ilgili kritik bir konuyu ele alacağız. Daha önce söylediğim gibi, hatta bu sene hep bunu söylüyorum, 2026 kadın sağlığı yılı. Bence böyle bir şey yıl sonu ilan edecekler. Biz böyle bir yıl geçirdik diye dünya bunu konuşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kadın sağlığında, özellikle orta ve ileri yaş kadın sağlığı ilgili, menopozla ilgili değişimlerin bir benzeri de üreme çağındaki, yani adolesan ve yetişkindeki kadını etkileyen polikistik over sendromu üzerine olan yeni bir gelişme oldu. O yüzden biz bugün bu konuyu ele almaya çalışacağız. Ve bunu anlatırken yıllardır klinik pratiğimde yaşadığım o tecrübemi de çok nasıl diyeyim, heyecanla hissettim. Ya yıllarca dedim ki bu hastalığın isminde bir sakınca var. Bir sıkıntı var. Hastalar bu ismi duyduklarında benim polikistik yumurtalığım varmış dediklerinde, hayır, senin polikistik yumurtalığın yok. Polikistik görünümlü yumurtalığın var demekle yıllarca uğraşırken hastalığın ciddiyetini anlatmakta çok zorlanıyorduk. Ve buna bu gözle bakmak çok zor oluyordu. Ve hep diyordum ki bunun ismi değişmeli. Birçok klinik

0: Pratik uygulayıcısı, sağlık uygulayıcısı, meslektaşım da aynı şeyleri düşünüyordu ve ben polikistik over sendromu olan genç kadınları çok severim. Çünkü onları kimse anlayamaz derdim. Lütfen bana ulaşın derdim yıllardır ve çünkü onlara bütüncül bir sağlık açısıyla bakmak gerekiyordu. Şimdi bir değişiklik oldu.
1: O zaman hocam şöyle yapalım. Şimdiye kadar nasıl bir algı vardı? Bu hastalık nasıl tanımlanıyordu? Ve sonrasında değişimler ne oldu? Algıyı nasıl
0: Şöyle,
1: değiştireceğiz?
0: polikistik over sendromuna bir kadın sağlığı hastalığı ama bir jinekolojik hastalık gözüyle bakılıyordu. Yumurtalıklar, kistik görünümlü, adet düzensizliği ve işte erkeklik hormonu yüksekliğinin klinik yansımaları söz konusu oluyordu. Bazen de infertilite kısırlığa neden oluyor diye bakılıyordu. Ama bu iş bu kadar basit olmadığını yıllar içindeki klinik pratiğimde ben kendim ve birçok meslektaşımız anladık ki bu basit bir yumurtalık sendromu değil. Multisistemik, multiendokrin patolojisiydi bu. Çünkü aynı anda hastalarda biz obeziteye yatkınlık, insülin direnci, diğer endokrin hastalıklardan Hashimoto ile birliktelik, yine bir nörolojik sendrom olan bir migrenle birliktelik gibi birçok patolojiyi aynı anda aynı kişide görüyor idik ve buna sadece bir jinekolog gözüyle bakmak yeterli
1: Evet,
0: olmuyordu.
1: yani bütüncül yaklaşmak
0: Biz
1: gerektiği
0: zaten ben
1: noktasında.
0: yıllarca böyle
1: Evet.
0: yaklaşıyordum ki sonunda bizim iç sesimiz ve tecrübemizle yine kendileri de tecrübe eden

0: kuruluşla ortak bir çalışma yapıyor ve yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı bir anket çalışması, 14 bin tane polikistik over sendromu konmuş bir kadının içinde bulunduğu yıllara dayanan bir anket ve bütün Avrupa, Amerika, İngiltere, Asya gibi birçok
1: Farklı
0: coğrafyaları da
1: coğrafyalardan
0: içine katarak
1: kadınlardan.
0: bir sonuca varılıyor ki biz hastaları polikistik tanımlamasıyla bir sınırladık ve uzun vadede kronik yaşam yaşamı etkileyen kronik hastalıklarla olan ilişkisini hafife aldık ve teşhisleri gecikti. Biz bunun ismini değiştirmeyle işe başlayalım diyerek bir isim anketi de yapılmış ve en yüksek %70 oranında, %68 hatta, poliendokrin, metabolik, yumurtalık sendromuna döndü. Yani eskiden PCOS dediğimiz kısaltmayla polikistik over sendromu, bugün poliendokrin metabolik ovaryan sendrom, PMOS'a isim olarak değiştirildi. Bir şeyin ismi değiştirildi diye hemen her şey yani alaşağı olmayacak tabii ki.
1: Ama
0: Burada
1: biraz daha
0: zaten yıllardır
1: genişletildi.
0: hastaların ve bizim haykırışlarımıza cevap veren bir isimlendirme olması bizi çok rahatlattı.
1: Evet, biraz daha genişletilmiş bir alan olduğunu da söyleyebiliriz. O zaman şöyle yapalım. PMOS ismi artık önerildi. Ve PCOS isminden, yani polikistik over sendromu olarak tanımlanan bu tanımdan vazgeçildi. Peki nedir PMOS? Biraz bunu açalım yeni
0: Şimdi biz
1: ismiyle.
0: polikistik over sendromunu adolesan, yani genç ergen dönemi ve erişkin dönemdeki kadınlarda en sık gözüken metabolik sendrom olarak tanımlardık. Şimdi artık PMOS olarak bu kadınlarda gözüken kaç kişide bir? 8 kişi, kadında bir gözüküyor. Çok yüksek. Dünyada 170 milyon kadını ilgilendiriyor. Hani öyle
1: Evet, öyle
0: basit
1: böyle bir
0: bir
1: sayı
0: rakam
1: değil.
0: değil.
1: Değil.
0: Ve çok ilginçtir. Biz bunu sanki ergen ve yetişkin hastalığı gibi düşünürken aslında ergenlikte başlayan, yetişkinlikte olgunlaşan ve menopozal dönemde taçlanan bir hastalık. Yani kadın genç kızken polikistik over sendromu tanısı alıp eğer iyi bir teşhis, tedavi ve takip programına girmezse bu kadın ileri yaşta kalp hastalıklarına yatkınlığı, metabolik hastalıklara yatkınlığı çok yüksek oluyor. Yani menopozu da ağır geçiriyor bu kadınlar. O yüzden biz artık diyoruz ki poliendokrin ne demek? Yani vücudumuzdaki endokrin bez, hormon üreten tiroid gibi ya da bir meme gibi, adrenal bez dediğimiz böbrek üstü bezi gibi birçok organı ve yumurtalıklar gibi hormon üreten organları içine alan ve içinde özellikle yumurtalıkların da baskın patolojilerinin içinde olduğu bir kadın sağlığı problemi, bir halk sağlığı problemidir polikistik over, poliendokrin metabolik ovaryan sendrom yeni adıyla.
1: Böyle bir hastalık var olduğunu bir kadın nasıl hisseder?
0: Şöyle en belirgin genç kızlık çağlarında başlayan belirtiler işte adet düzensizliği gibi ya da böyle kilo alıyorum ben, sivilcelerim var anne diyen genç kızlar, saçları mı dökülüyor diyen genç kadınlar gibi. Erişkinlikte biraz daha iş değişiyor. İnsülin direnci tespit edilen veya edilemeyen kilo alan obeziteli genç kadınlar ve özellikle de üreme problemleriyle, yani işte evleniyor ama gebe kalamıyor, gebe kalıyor ama düşük yapıyor gibi ya da işte tüp bebek tedavisi oluyor ama başarısız gibi, bu gruplarda kendini çok gösteriyor. Yani adet bozukluğu, akne, yani sivilce, saç dökülmesi, obezite, insülin direnci gibi basit hayatın içinde herkesin yaşayabileceği şikayetlerle karşımıza çıkabiliyor. Polikistik over sendromu artık poliendokrin metabolik ovaryan sendrom dediğimiz PMOS.
1: Evet. PMOS ve PCOS gerçekten iki farklı kavram üzerinde duruyoruz. Bunun önemi nedir? Özel çalışmalar yapıldığını söylediniz. Biraz açabilir miyiz bu konuyu?
0: Şimdi şöyle 12 Mayıs 2026 yılında dünyadaki en kuvvetli yayın kuruluşu olan Lancet dergisinde bir hormon endokrin sistemi çok yoğun çalışmalarını yayınlayan bir dergidir Lancet. Lancet dergisinde bu 14 yıllık alınmış çalışma, anket çalışmasının sonuçları açıklandı ve bu ismin ilan edildiğini duyduk. Şimdi Lancet'te
1: Neden önemli Lancet?
0: Lancet neden önemli? Çünkü eğer bir konu, bir hastalık, bir sendrom, bir

0: Semptomla ilgili bir çalışma. Lancet'te yayınlanıyorsa dünya artık kendini Lancet'te yayınlandığına göre biz de bu konuyla ilgilenmeliyiz. Bizim de artık bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Çalışmalarımızın bu yönde olması gerekiyor. Yeni bir isim var. Kılavuz mu yayınlamalıyız? Yeni bir akademik çalışma mı yapılmalı diye artık Lancet bizim için bir uyaran oluyor. Hadi kendinize gelin, PIKOS'u PIMOS olarak değerlendirin ve bunun üzerine çalışın diye bir algı oluşturuyor.
1: Evet. Burada çalışmalar PIKOS ismi birçok hastada farklı algılar oluşturuyor
0: Evet,
1: dedik.
0: evet.
1: PIMOS da farklı algılar oluşturuyor
0: Oluşturacak,
1: dedik.
0: evet. Yani şöyle,
1: Açıklayabilir miyiz bu kavramları?
0: PIKOS rahatsız ediciydi.
1: Evet.
0: PIMOS da biraz korkutucu olacak gibi.
1: Mesela açabilir miyiz
0: Şimdi
1: bunu?
0: polikistik over diye genç kızlar sürekli bize gelirler. Benim polikistik yumurtalığım var, kistim var mı diye. Biz de hayır senin kistlerin yok diye sürekli bir düzeltme yapıyorduk. Ama o zaman bana niye polikistik
1: Evet,
0: dendi?
1: çünkü isim
0: İsim
1: kist.
0: bu diyorduk.
1: Evet.
0: Hasta tabii ki bunu anlarken ya nasıl bir şey ya tıbbi bir şeyin de bu kadar hani düzensiz bir şekilde sunulması diye insanlar zorlanıyordu. Yani niye bize böyle bir isim taktınız ki? Şimdi o polikistik overi düzeltirken çok zorlandık. Ama biz sadece isme takıldık orada. Polikistik, yumurtan polikistik. Sen zaten bu kaderle doğdun, bu kaderle yaşayacaksın. Adetlerin düzensiz olacak. Sorun olduğun bize gel gibi. Ama ben ve birçok bütüncül sağlığa bakış açısı olan hekim, yani biz fonksiyonel tıp hekimliği diyoruz buna. Bizim bakış açımızda artık biz yıllardır polikistik over sendromuna bu şekilde bakmadık. Yani aynı bugünkü tanımlamasıyla olan PIMOS tanımlaması, bunun bir poliendokrin yani birçok endokrin sistemi tutan aslında işin içine bağırsakların da girdiği belki de ilk başlangıcın yine
1: Evet,
0: bağırsaklar
1: bağırsaklara
0: olduğu bir
1: döndük.
0: patoloji
1: Evet.
0: olduğunu konuştuk. Şimdi PIKOS'ta bir isim takma. Polikistin varsa senin çocuğun olmaz gibi bir
1: Evet,
0: damgalama vardı.
1: evet. Ve bu da
0: Hafif
1: gerçekten üzücü kadınlar
0: sadece
1: için.
0: iş üreme sağlığı üzerinden götürülüyordu. PIMOS'ta da poliendokrin aman Allah'ım bütün endokrin organlarım mı hasta ben ne olacağım diye büyük bir korku var. İşte iki arada biz bunu yumuşatarak hastalara sunmamız gerekecek.
1: Evet, Gülşah Hocam şöyle yapalım, bir müzik arası verelim, sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Polikistik over sendromundan çıktık ve artık PMOS ismini kullanmaya başlıyoruz bu yeni yılda ve bu hastalığın tanımını, belki alanını da burada detaylı bir şekilde Gülşah hocamızdan öğrenmeye çalışıyoruz. PMOS ismi kim ve kimler oluşturduğu bu kavram hayatımızda artık bundan sonra bu
1: Evet,
0: şekilde ifade
1: Özgür
0: edeceğiz
1: Hanım.
0: hocam.
1: Yani şöyle, PMOS'u bir endokrinciler, ebeler, kadın doğumcular, aile hekimleri, birçok kadının kadın sağlığıyla veya diğer hastalıklarla ilgilenen hekimler birleşti de bu sonuca vardılar. Çünkü bu kadın 16 yaşında bir aile hekimine başvurabilir, bu genç kadın. Yine 25 yaşında bir dahiliye hekimine ya da halk sağlığını birimine başvurabilir. Yani aslında sonuçta kadınları ilgilendiren, tüm yaşları içine alan, yani çocukluk değil ama ergenlikten menopoz ve sonrasına kadar tüm kadınları ilgilendirdiği için artık biz poliendokrin dediğimize göre polisistemik davranacağız. Yani bunu bir jinekolog ele alabilir. Eğer yeterli görmüyorsa kendini bir endokrincinden ya da bir dahiliye
0: Destek
1: hekiminden,
0: olarak.
1: bir diyetisyenden, bir psikologtan, yani diğer hekimlerle birlikte çalışarak bunu yönetmek zorunda. Yani hastaya sadece senin polikistiğin var demek zaten yetmiyordu ve bu şekilde davranmak hata oluyordu. Ama bundan sonra artık bu hatayı hiçbirimiz kabul etmemeliyiz. Yani bizler artık polikistik over sendromu tanısı bize konulduğunda bunun bir PMOS şeklinde takip ve tedavisini hekimden, sağlık profesyonelinden hepimiz istemeliyiz. Çünkü yanlış tanı konmasa bile eksik tanı konulduğunda gecikmiş teşhisler ve bizi ileri dönemde kronik hastalıklara aday hale getiriyor. Yani ben 16 yaşında size başvurduğumda bana polikistik over tanısı koyduğunuzda adetlerim düzensiz geçer. Kilo alıyorum, dikkat et. Basit dille anlattığınızda bu bana yeterli olmayacak. Bana bunların risklerini anlatmanız gerekecek. Yani ben bir 16 yaşında bir genç bayan olarak geldiğimde yumurtalıklarımda polikistik görünüm var ya da yok ama kilo almaya başladım. Sende PMOS olabilir. Lütfen biz insülin direncini, vitamin takviyelerini, değerlerini ve diğer endokrin organlar, tiroid fonksiyon testlerini yapalım. Antikorlarına bakalım, Hashimoto olabilir mi deyip belki de çoklu yönle o kadını, o genç kadını ya da kadınları artık tetkik etmemiz gerekiyor. Yani PMOS sağlık profesyonellerinin işi ciddiyetine çağırıyor. Hastaları da buna sahip çıkmaya, yani bu teşhisle barışık ve bunu yönetmeyi haber veriyor. Yani hastalar buna sahip çıkacaklar.
0: 170 milyondan fazla kadından
1: Kadın,
0: bahsediyoruz hocam. Gerçekten
1: ya
0: büyük bir
1: dünyanın nüfusunun
0: rakam.
1: yarısı.
0: Evet, gerçekten öyle. Bunun farkına varmak ve bundan sonraki süreçte de bu tedaviyi doğru bir şekilde uygulamak gerekir elbette. Teşhis koyulmasında, tedavi sürecinde yavaş yavaş da söyleşimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz hocam. Neler yapılabilir? Şimdi dinleyicilerimiz
1: Şöyle,
0: diyebilirler yani biz bunu
1: nasıl
0: konuştuk,
1: tanımlayalım? Evet,
0: tanımladık
1: evet.
0: ama bundan sonra ne
1: Bir
0: olacak?
1: kadın adet düzensizliği varsa bu adolesan dediğimiz ergen dönemden de başlayabilir. İleri yaş grupta 20-25'lerde yetişkinlik döneminde de olabiliyor. Lütfen kendisinin önce bir yumurtalık yapısının ultrasonografik görüntüsünün değerlendirmesini yapsın. Bunu yaptı. Onun dışında metabolik değerlendirme, yani bir kan şekeri düzeyi, 3 aylık kan şekeri durumu, hemoglobin A1c testi gibi. Yine kan yağlarını, trigliserit ve diğer kolesterol, iyi ve kötü kolesterol.

0: kolesterolün LDL, HDL'nin durumu gibi. Yine tiroid antikorları ve tiroid fonksiyon testlerinin içinde olduğu ve karaciğerde detoksifikasyonda çok önemli olan sistemin en önemli vitamin mineral değerlerini düzenleyen B12, magnezyum gibi, folat gibi vitamin mineral düzeylerini baktırmalıdır. Bence bunu her kadın yaptırmalı ama adet düzensizliğim var. İşte sivilce çıkıyor bende. Bu kızımın saçları dökülüyor. Kilo aldı, veremiyor her geçen gün. Ya işte bir yıl oldu, gebe kalamıyor gibi. Ya da 40 yaş üstü bir kadın daha çok kilo almaya başladı. Menopoza geçişi daha ağır hissediyorsa polikistik endokrin metabolik yumurtalık sendromu olma ihtimali bu insanın çok yüksek. Çünkü 8 kadında bir. Bu oran çok yüksek bir oran.
1: Ergenlik döneminden sonra her yaş grubunda
0: Da
1: olabilir, değil
0: olabilir.
1: mi hocam?
0: Yani
1: Yani başında
0: ergenlikle
1: yoktu,
0: başlıyor.
1: sonradan
0: Şöyle
1: oldu.
0: diyor, hasta bana geliyor. Bana diyor bunu yıllardır söylemediler diyor.
1: Evet.
0: Biz bunu çok rahatsız
1: Var
0: ediyoruz.
1: mıydı, yok
0: Var
1: muydu?
0: mıydı yok muydu gibi. Hasta haklı, bazen hekim de haklı. Şöyle, hasta genç kızlığında gittiğinde ultrasonografik değerlendirmede batından ultrason yaptığında, bir de kilolu olduğunda falan ultrason çok optimal düzeyde yapılamayabilir. Ve polikistik görüntüyü görmeyince hekim, hayır sende polikistik over yok, sen kilolusun deyip hastayı bir ekarte ediyor. Biz de diyoruz ki bazen polikistik over görünümü olmaya da bilir. Kişi obez de olmayabilir, zayıf da ol, zayıf pimos da olabilirsin, kilolu pikos pimos da olabilirsin. O yüzden kadına artık bakarken yumurtalıklarında kistik görünümü var ya da yok, metabolik durumun nasıl, vitamin mineral durumun nasıl, menstrual siklusu nasıl, endokrin patolojileri ve semptomları var mı diye bir bütünüyle bakmamız gerekiyor. Aslında bu tanıyı koymaları bizim kadın sağlığını artık çıplak bir gözle, sadece bir yumurtalık görseliyle yönetmememiz gerektiğini bize öğretti. Şimdi 2028 yılında bu polikistik over sendromunun tanı kriterleri kılavuzlara girmişti. 2002 yılında PIMOS'un da tanı kriterleri 2028'de kılavuzlara girecek ve artık diyecek ki sistem, işte şu üç tanı varsa PIMOS tanısı koyabilirsin ya da şu alt tiplerde, fenotipler dediğimiz farklı klinik yapılarda da görebilirsiniz diye bize 2028 yılında bir kılavuz gelecek diye haber verildi. Ama biz zaten diyoruz ki PIKOS ya da PIMOS, adı küçük kendi büyük bir olay bu. Lütfen her kadın kendinin bir yumurtalık değerlendirmesini ve metabolik sağlığının değerlendirmesi laboratuvarla test etmeli diyorum ben.
1: Kadınların belirli kontrollerini yapması demek ne kadar zaman aralıklarını kapsar?
0: Özellikle bir genç kız hayatının bu ergenliğe giriş, adet döngüsünün başlaması ve düzenlenmesi gibi 12-13 ya da 14 yaşlı bir ilk muayene olmalı. İşte 16-17 bir olgunlaşma, matürasyon başlıyor. Her şey yoluna giriyor. Belki bir 16-17'lerde ikinci bir muayene ve 2-3 yılda bir en azından genç kadınlar bunu yaptırmalı. Ama iş artık üreme çağına geldi. 20-25'li yaşlarda ve doğurganlık planlandığı zaman yıl kontrolüne gitmeli ve adını koymalı. Bu bir PCOS, PMOS olabilir. Bu bir erken menopoz olabilir. Birçok sağlık sorunu yanında üremenizi etkileyebiliyor. O yüzden tabii ki tek sorun üreme değil ama üreme çağındaki en büyük ihtiyaç üreme. O yüzden onu korumamız
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: her yaş grubu için değişkenlik
0: Evet.
1: gösterebilir bu durum. Evet, Gülşah Hocam, son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
0: Ben yine TRT'ye teşekkür ediyorum. Bu yıl kadın sağlığı yılı olarak ilan ettik ve TRT Trabzon Radyosu bu konuda bize oldukça destek çıkıyor ve kadınlara kendilerine sahip çıkmalarını, bu genç kızlıktan başlamalı diyorum ve sonuna kadar lütfen başkalarından bir şey beklemeden siz kendiniz kendinize araştırın ve sağlık profesyonellerinden her türlü hizmeti, sorularınızı, yanıtlarınızı alın diyorum.
1: Evet, Gülşah Hocam, çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz
0: teşekkür ederim
1: katkılarınız
0: Özgür
1: için.
0: Hanım.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle oldu.

90'lı yıllara uzandık, Seden Gürel seslendirdi. Aklımı çelme. Şimdi de Betül Demir bizlerle, senden uzaklarda. Cesaret.

Son şarkımızı Gökhan Özen'den dinleyeceğiz. Firardayım. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Fikiriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Soykırımcı İsrail, Sumut filosundaki 428 aktivisti alıkoydu. Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları geldi. 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Meteoroloji 5 ili sarı kodlu yağış için uyardı. Rusya ve Çin işbirliğini güçlendiriyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. Bazı aktivistlerin Aşdod limanında gözaltında tutulduğu öğrenildi. Avukatların limana girdiği ve görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Diğer aktivistler de farklı gemilerle limana sevk ediliyor. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. Akdeniz'in ortasında yaşanan hukuk dışı müdahalelerde toplam 50 gemi ve 44 ülkeden 428 aktivist alıkonuldu. Filoda 85'te Türk katılımcı bulunuyordu. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke müdahaleyi uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Tekneler bebek maması, ilaç, eğitim ve insani yardım malzemeleri taşıyordu. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında detayları paylaştı.
2: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
1: Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası siyasilerden ard arda geçmiş olsun mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremin hissedildiği andan itibaren AFAD başta olmak üzere tüm kurumların sahada olduğunu söyledi. Saha tarama ve durum tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Depremle ilgili resmi kurumların yapacağı açıklamaların ve teyitli bilgilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde başta ulaştırma alanı olmak üzere herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz," dedi.

0: yakından takip ediyoruz. Öncelikle ulaştırma alanında başta olmak üzere bir problem olmadığını arkadaşlarımız tespit etti AFAD'ın koordinasyonunda. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Tabii 5.6 şiddetindeki deprem yapının cinsine göre yıkıcı olabilecek bir depremdir. Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissetmişler onu. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. İlk aldığımız bilgilere göre belki köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir problem olmadığını söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezinin doğru bilgi için çalıştığını söyledi. 10 dilde 3000 açıklama kartının ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Duran, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesinde kürsüdeydi.
2: Dezenformasyonla mücadele merkezimiz yaklaşık 10 dilde 3000 açıklama kartını ulusal ve uluslararası kamuoyunun istifadesine sundu. 6 Şubat depremleri sırasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sırasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımları insanımıza, hatta Türkiye'nin ötesinde bizi takip eden bütün insanlığa doğru bilgiyi, hakikati sundu. Aynı şeyi şimdi yapay zeka kalkanı konseptiyle daha güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Artık yapay zekayı biz de kullanarak yapay zeka ile üretilmiş olan dezenformasyonları tespit ediyoruz. CİMER ve Dezenformasyon Bildirim Servisi üzerinden yine bu gayretimizi devam ettiriyoruz.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrenci toplulukları işbirliği ve destek programı UNİDES çerçevesinde 5400 projeye destek verildiğini söyledi. 75 projenin dezenformasyonla mücadele kulüplerince gerçekleştirildiğini belirten Osman Aşkınbak, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesinde hitap etti.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle üniversitelerde UNİDES, üniversite topluluklarına destek programı çerçevesinde gençlerimize destek veriyoruz. Yaklaşık 5400 projeye, çeşitli alanlarda tabii. Bunların içerisinde 75 tanesi dezenformasyonla mücadele kulüpleriyle gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı ile beraber yaptığımız kamplar, bizim biliyorsunuz 579 tane gençlik merkezimiz, 45 tane de gençlik kampımız var. Ve bu gençlik kamplarında öğrencilerimizle beraber dijital okuma yazarlık çalışmaları, kampları yapıyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatının yalnızca ücret politikaları ve ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini söyledi. Kültür ve sanat alanındaki emekçilerin sosyal güvenlik sistemine daha güçlü katılımı için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Işıkhan, Ankara'da Kültür ve Sanatla Huzurlu Çalışma Hayatı sempozyum programında hitap etti.
4: Çalışma hayatını sadece ücret politikalarıyla, İstihdam rakamlarıyla ve ekonomik göstergelerle değerlendiremeyiz. Biz insanı merkeze alan bir anlayışla bu süreci değerlendiriyoruz. Kültür ve sanat emekçileri de çoğu zaman proje bazlı, düzensiz ve kırılgan çalışma biçimleriyle hayatlarını sürdürmektedir. Oysa sanatçı da emekçidir. Hatta en büyük emekçidir. Sanatçılarımızla sosyal güvenceyi ve sağlıklı ve huzurlu bir yaşamı hak etmektedir. Bu nedenle kültür ve sanat alanındaki emekçilerin sosyal güvenlik sistemine daha güçlü katılımını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
1: Devlet korumasında olan 605 genç kamu kurumlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar koruma altındaki 66 bin gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin yerleştirilmesine ilişkin Ankara'daki kura töreninde hitap etti.
5: Bugüne kadar 66.126 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağladık. Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6023 gencimizi düzenlediğimiz seminerlerle çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda 11.377 iş yerine 16.570 özel sektör

0: istihdam teşviki sağladık. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde iş hayatına uyum seminerlerimize katılmanız için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.
1: Yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. 65 şüpheli yakalandı. Çok sayıda mal varlığına el konuldu. Şüphelilere ait 657 bankayla kripto para hesabı bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair detayları açıkladı. Gürlek, devletimiz suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlıdır. Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecek dedi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. 11 ildeki eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sarı kodlu uyarıya göre Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli

Sarıkutlu uyarıya göre Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış görülecek. Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'ü kamuda aktif çalışan, biri istifa etmiş 4 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi final maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beşiktaş Park'ta İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında saat 22'de final müsabakası görülecek. Bu nedenle 3 ilçede trafikte düzenlemeye gidildi. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de saat 11'den itibaren etkinlik bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir ziyaret için Çin'e gitti. Putin'in ziyareti ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin imzalanan anlaşmalarla işbirliğinin sürdürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Rusya'nın Çin'e enerji sağlamaya devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi. Rusya-Çin ticaret ödemelerinin neredeyse tamamının iki ülkenin para birimleri olan ruble ve yuan cinsinden ödendiğine dikkat çekti. Putin bağımsız dış politika vurgusu da yaptı. İki ülke 20 işbirliği anlaşması imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiasını sürdürdü. İran'a yeni saldırı düzenlemeye çok yaklaşmışken Körfez ülkelerinin isteği üzerine bunu yapmadıklarını söyledi. Körfez ülkelerinden konuya ilişkin açıklama gelmedi ancak Amerikan medyası söz konusu ülkelerin Trump'ın bahsettiği saldırı planından haberlerinin olmadığını iddia etti. Trump İran'la savaşı yakında bitireceklerini söyledi. Petrol fiyatlarının dibe vurduğunu göreceksiniz ifadesini kullandı. Tehdit dilini de sürdürdü. İran tehditlere yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'yi ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyardı. ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracını kaybettiğini vurgulayan Arakçı, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da İran'a tekrar saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır açıklamasında bulundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Soykırımcı İsrail, Sumut filosundaki 428 aktivisti alıkoydu. Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları geldi. 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Meteoroloji 5 il için Sarıkutlu yağış uyarısı verdi. Rusya ve Çin işbirliğini güçlendiriyor. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilci Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta gündem sportif direktör arayışı. Siyah beyazlıların Önder Özen'le anlaşma sağlaması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'le Nesine 2 ve 3. Lig'in 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini açıkladı. Rakip takım antrenmanlarını gizlice izleyen Southampton'ın Championship playofflarından ihraç edildiği açıklandı. Böylece Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin playoff finalindeki rakibi Middlesbrough oldu. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Sambacılarda uzun süredir milli takımdan uzak kalan Neymar 26 kişilik kadroya dahil edildi. Fenerbahçe forması giyen Ederson da Brezilya'nın turnuvaya gidecek ekibinde yer aldı. İki kez şampiyonluk yaşayan ve bu sezonda Final Four'a katılmayı başaran Fenerbahçe Beko, Euroleague'le devam etme kararı aldı.
kulüp NBA Europe'un yapacağı gelişmeleri yakından

0: takip edeceğini de duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Kayseri, Kars ve Ardahan 18, İstanbul, Muğla, Denizli ve Mardin 22, İzmir ve Batman 26, Antalya, Bartın, Gaziantep, Bursa ve Sakarya 23, Şanlıurfa 27, Edirne, Manisa, Diyarbakır ve Adıyaman 25, Kahramanmaraş ve Bayburt 20, Afyon, Karahisar ve Elazığ 17, Mersin ve Muş 21, Nevşehir 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Yapı Kredi World'lular...

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten sesleniyoruz size. Programımızı hazırlayan Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de 13.50'ye kadar sizinleyiz. Önemli bir konuyla, önemli bir konukla elbette. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: İyi olmaya çalışıyoruz herkes gibi. Evet. Ankara'da serin ötesi soğuk havalarla mücadelemiz de devam ediyor. Sağlık konusunda aman dikkatli olun, sıcaklık farkı gündüz gece epey artıyor. Bu uyarılarla birlikte ilerliyoruz. Olayları takip etmeye, zamanı anlamaya çalışıyoruz. Bu zor zamanlarda, dünya içinde zor zamanlar çünkü, çok fazla savaş var, çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ve hepimiz aslında kendimizi nasıl dinlendirebiliriz, nasıl gönlümüzü biraz ferahlatabilir de ertesi gün için güç toplayabiliriz diye düşünüyoruz. Kimileri için bu film izlemek, dizi izlemek olabilir, kimileri için oyun oynamak, ama kimi için de okumak olabilir. Peki okumak gerçekten insana neler kazandırır? Okudukça biz nasıl değişiriz ve okuduklarımızı unuttuğumuzu zannetsek bile onlar içimizde dolaşmaya devam eder mi?
1: Evet, teşekkür ederim bu güzel girişinizden dolayı. Okumak tabii genel olarak işte boş zamanlarda yapılan, hoşa giden, keyif veren bir etkinlik olarak düşünülür. Ancak tabii okumak bunun çok ötesinde bir şeydir. İnsan hayatı için bunun çok ötesinde bir şeydir. Yani insanlık yazıyı bulduğu andan itibaren okumaya başlamıştır. İşte insanlık tarihinin her döneminde vardır. Dolayısıyla hani okumak hayatımızın hep var olan ve var olacak bir parçası. Tabii okumak aslında bir düşünmek meselesidir. Yani okuduğumuzda düşünürüz ve okumak düşünmeyi besleyen bir şeydir. Yani okumadan evet başka şeyler de alıyoruz, düşünmek için malzeme, materyal alıyoruz, ama düşünmenin en önemli kaynağı, en önemli kaynaklarından birisi okumaktır. Hani bunu çok açık şöyle söyleyebiliriz. Okumayan, yeterince okumayan birinin düşünme gücü zayıftır. Yani okuma bize en başta düşünme gücü sağlar. Çünkü düşünme dediğimiz şey algılama, kavrama, analiz etme, işte bunu kavrama dönüştürme, belleğe atma ve onun üzerinden yeni düşünceler üretmedir. Dolayısıyla bizim bütün o zihinsel işlem sürecimizin, belleğimizin ve diğer mekanizmaların, beynimizdeki o bilişsel süreçlerin güçlü olması, hızlı olması gerekir. İşte okuma tam da bunu sağlayan bir şey. Yani bilişsel olarak, zihinsel olarak bizim düşünme gücümüzü arttıran bir şey. En önemli

0: önemlisi bence bu. O yüzden de hani çoğu yerde okuma meselesi aslında bir düşünme meselesidir diye eklerim. Yani düşünen bireyi, düşünen toplumu yaratabilmemiz için okuyan bireyi ve okuyan toplumu yaratmamız gerekir. Şimdi ikincisi, az önce dediğiniz hani zor zamanlar, evet, zor zamanlara iki şeyle dayanabiliriz. Bir bilgiyle, doğru bilgiyle, bir de sağlam duygularla. Hani duygu dediğimiz şey insanın bir parçası. Hani insan bir beden yanı var, bir de duygusal, yani ruhsal yanı var. Dolayısıyla tıpkı beden sağlığımız gibi ruhsal sağlığımızı da korumamız ve güçlü tutmamız gerekir. Evet, ruhsal sağlığın da kaynakları müziktir, sanattır, spordur vesaire, işte gezidir, doğada
1: Evet,
0: yürüyüştür
1: evet.
0: vesaire, ama bunlardan biri de edebiyattır, yani okumaktır. Nitelikli edebiyat eserleriyle, nitelikli okumalar yaparak duygularımızı sağlam tutabiliriz, duygularımızı temiz tutabiliriz, zihnimizi temizleyebiliriz. Hep şunu söylüyoruz, hani Atatürk bunu çok yapıyormuş. Hani çok önemli büyük kararlar vermeden önce mutlaka bir roman okuyormuş. Özellikle de Çalı Kuşu. Hani bunun çok bilinen hikayesi de vardır. Ve gerçekten hani yapılan araştırmalar da okumanın zihni temizleyen, o günlük hayatın karmaşası, zorluğu, o teknolojinin içimizdeki yarattığı hani o beyin yorgunluğu vesaire, bütün bunları temizlemek için okumak en iyi yollardan biridir. Onun dışında tabii ki okumanın dil gelişimi açısından doğrudan etkisi vardır. Her okuduğumuz kitapta dilimiz hem kullanım açısından hem de kelime dağarcığı açısından müthiş bir gelişme gösterir. Günlük hayat bize çok fazla dilimizi geliştirmez. Dili geliştiren şey okumadır. Dil de düşünmeyi geliştirir. Yani dil beyin ilişkisi vardır. Hatta Wittgenstein diye bir filozof der, yani dilimizin sınırları kadardır düşüncemizin de sınırları. Hani dille düşünce arasında önemli ilişki var. İletişim gücümüzü arttırır, sosyalleşmemizi sağlar, etik, ahlaki değerleri bize kazandırır ve estetik değerleri bize kazandırır. Dolayısıyla okuma aslında hayatın her alanına yansıyan sonuçları, olumlu etkileri vardır. Sadece hani boş zamanı değerlendirme etkinliği olarak düşünmemek gerekir. Çok geniş boyutlu, tahmin edemeyeceğimiz ölçüde etkilidir ve bu şeye benzer. Hani bir portakal yeriz, ne oldu, hani şimdi vücudumuzda ne değişti, hani hissedemeyiz, ama o C vitamini olarak vücudun hücrelerine, çeşitli organlarına gider. Okuma da böyledir. Hani sizin dediğiniz gibi okuruz, hani bir şey almadığımız hissini yaşarız, ama aslında o bize bir şey
1: Evet.
0: katar. Okuyan bir insan kendini böyle üçer yıl arayla ben neydim, ne oldum diye sorarsa değiştiğini kesinlikle hisseder.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamaları için. Üç sorunun üçünün de cevabı çok güzel cümlelerle verildi sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle çocukların, gençlerin okumasına eğileceğiz ama biliyorum sizin de aklınızdan şu sorular geçiyor. Günümüzde o kadar çok veriyle karşı karşıyayız ki insanlar artık uzun hiçbir şeyi okuyamaz, uzun süreli odaklanamaz hale geldi. Cümleleri çok yoğun. Şimdi bu önemli bir mesele. Hız çağında durup sakin kalıp oturup okumak, işte koştururken, evde, otobüste, metroda, her neredeyse. Bir bu mesele var. Bir de son yılların en şikayet edilen meselesi okuduğunu anlama meselesi. Sınav sorularında buna dönük paragrafların geliştirilmesi, anlayıp da cevap verilebilmesi için sınavlar hazırlanıyor. Onun ayırdındayız elbette ama eminim herkesin başına gelmiştir. Biri bir şey yazdığında alttaki yorumlara baktığınızda anlayan kadar anlamayan olduğunu da görüyoruz. İşte bu okuduğunu anlama, anlatılanı anlama meselesinde de okumak yine öne çıkıyor. Buradan çocuklarımıza geçebilir miyiz?
0: Evet, şimdi tabii okumanın bir başka önemli katkı boyutu da eğitimdir. Yani eğitimi destekleyen, eğitimdeki başarıyı, verimliliği arttıran bir şeydir okumak. Hatta biz bunu kendi yaptığımız araştırmalarda da bu sonuçları elde ettik. Okuma alışkanlığı olan bir çocuğun aynı zeka düzeyinde okuma alışkanlığı olmayan bir çocuğa göre eğitimdeki başarısı %30 daha fazladır. Şimdi eğitimdeki başarı tam da dediğiniz hani okuduğunu anlama, kavrama, doğru anlama ve hızlı anlama. Şimdi zaman zaman ben de sınavlarda görev alıyorum, üniversite öğrencilerini ya da başka sınavlarda, ve bakıyorum bazı öğrenciler, örneğin bir öğrenci bir soruyu bir

0: kez okuyor ve hemen yanıtlıyor. Bazen bir öğrenci 3 kez okuyor soruyu. Dolayısıyla hani birisi aynı soruyu bir okumada anlıyor, diğeri 3 okuma yapmak zorunda kalıyor. Tabii bu zaman kaybıdır. Bir de 3 okuma yapan muhtemelen hani daha zor anlıyor demektir. İşte okuma hani demin söylediğim o zihinsel işlem süreçlerini etkiliyor boyutu tam da burada devreye girer. Yani okuduğunuzu daha çabuk anlarsınız, daha çabuk kavrarsınız, daha çabuk hatırlarsınız. Örneğin bir matematik problemini çözecek formülü belleğiniz güçlüyse daha iyi hatırlarsınız. İşte okuma tüm bunları sağlar. Yani okuyan insanın belleği güçlüdür. Okuyan insanın belleğindeki kelime sayısı fazladır. Bağlantı kurma hızı daha iyidir. O yüzden hani eğitimde başarıyı doğrudan etkileyen bir şey. Burada tabii ki okuduğunu anlamamada hani bu zayıf okuma temeli, zayıf okuma kültürünün yanı sıra dediğiniz hani günümüzün dijital dünyası. Hani çok fazla veriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli bir veri bombardımanının içindeyiz. Bu verilerin çok büyük ölçüde çok büyük bir bölümü yanlış veri, zararlı veri, hatta bunun temizleyebilmek için de yani bu veri dünyasında, bu bilgi dünyasında, bu işte veri bombardımanında doğru veriyi bulabilmenin de yolu bizim bilgi okuryazarlığı dediğimiz hani doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilme özelliğidir, becerisidir, yeteneğidir. Bunun dersleri de veriliyor hani orta öğretimde, yüksek öğretimde. Ama bizim günümüzde bu dijital dünyanın meydan okumasına karşı dijital okuryazarlar, bilgi okuryazarları olmak zorundayız. Nasıl ki başlangıçta adını soyadını yazmak ya da herhangi bir şeyi okuyup yazmak okuryazarlık becerisi ise, şimdi dün okudum 90 tane okuryazarlık türü çıkmış. Yani ama bilgi okuryazarlığı tam da günümüzün bu dijital dünyasında doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayıran beceri, yetenek demektir. Burada tabii bu beceri için en önemli nokta da eleştirel bakabilmektir. Yani karşı karşıya geldiğimiz bilgiyi eleştirel bir gözle görebilmektir, bakabilmektir. İşte eleştirel bakabilme, eleştirel düşünebilme gücünü ve becerisini de aslında okuma sağlıyor. Çünkü okudukça siz artık okuduklarınızın yanlış da olabileceğini düşünüyorsunuz. Okudukça katılmadığınız noktalar ortaya çıkıyor. Onları biraz daha irdeliyorsunuz. Başka kaynaklara gidip doğrulamaya çalışıyorsunuz. İşte bu sizde eleştirel bir bakış açısı, eleştirel bir okuma becerisi geliştiriyor. Ama tabii bu hani okuma alışkanlığının güçlenip bir sonraki basamağıdır. O yüzden hani bence günümüzün dünyasındaki bu yanlış bilgiye infodemi diyoruz buna, yanlış bilgi salgını, hani buna karşı durabilmemiz için eleştirel bakışa sahip olmamız çok önemlidir. Her bilginin doğru olmayacağını, olamayacağını bilmemiz çok önemlidir ve bunu ayırt etmemiz çok önemlidir. İşte bu da güçlü bir okuma alışkanlığıyla sağlanacak bir şeydir.
1: Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır diye bir söz çok sık gözümüze çarpıyor böyle
0: Çok
1: haberler
0: masraflı bir şey bu ama
1: yayıldığında.
0: yani çok
1: Evet,
0: zahmetli bir şey.
1: anne babalar çocuklarımız için ne yapabiliriz, gençlerimize nasıl örnek olabiliriz ki onlar daha mutlu, kendini ifade edebilen, dünyayı daha iyi anlayan bireyler olabilsin diye mutlaka soruyorlardır. Bir müziğimiz var, onu dinledikten sonra yanıtları konuğumuz Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alalım.

0: Fikret Kızılok söyledi ailece de, fark etmeden dedi. Kimimiz için okuma alışkanlığı fark etmeden kendiliğinden gelişiyor. Onlar şanslı olanlar galiba, evde kitap okuyanların olduğu ortamlar ya da kitap okuma zevkini aşılayacak etkenlerin olduğu ortamlar. Biz demiştik ki konuğumuz Profesör Doktor Bülent Yılmaz'a bir soralım. Çocuklar ve gençler için aileler nasıl hareket etmeli okuma konusunda? Masalların bir etkisi var mı burada?
1: Evet, kesinlikle var. Şöyle bir de aileler açısından olaya baktığımızda aslında bir de iyi karakterli çocuklar yetiştirmenin de en önemli araçlarından biridir. Bakın, hepimiz çocuklarımızın iyi özelliklere sahip, iyi kişilik özelliklerine sahip olmasını isteriz. Hepimizin
0: mutlu olmalarını da
1: evet,
0: isteriz.
1: bizi mutlu edecek şey budur. İşte hani nitelikli kitaplar okuyan çocuklar iyi karakter özelliklerini alırlar. Özellikle çocukluk döneminde. Şimdi ailelerin ne yapacağı meselesine gelince, bir kere 3 nokta çok önemli. Birincisi, ailelerin bu konunun öneminin farkında olması. Yani o başta söylediğimiz okumanın bir insan için, bir çocuk için neden önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu gerçekten bilmeleri lazım. Yani bu farkında oluş, sadece işte çocuğum kitap okuyor boş zamanda, oh ne güzel düzeyinde olmamalı. Hani daha derin bir etkisinin olduğunu aileler lütfen unutmasın. Hani çok önemli bir şeydir çocuklar için. Bir kere bu öneminin farkında olması lazım. Aileyi çocuğunun okuma alışkanlığı için harekete geçirecek motivasyon da budur. Yani çocuğum için okuma çok önemli. Ben bunun için ne yapabilirim? Hani bizi harekete geçirecek şey budur. Bu öneminin farkında olma. Onun dışında

0: Şimdi ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekir. Hani bir, öneminin farkında olmak. İki, evet bu öneminin
1: Evet.
0: farkındayız. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi bir takım pratik önerilerim tabii olacak ama yine çok genel üç şey söyleyeyim. Birincisi doğru kitap seçimi. Yani çocuktaki okuma zevkini, okuma keyfini başlatacak böyle bir ödev gibi, zorunlu bir iş gibi, bir şeyin karşılığı gibi, bir ödül ya da ceza gibi çocuğun düşündürmeden keyif alacağı bir etkinlik, bir eylem olduğunu anlaşılması için çocuğu doğru kitapla buluşturmamız lazım. Yani çocuğun hoşuna giden, ilgisine hitap eden, hoşlanacağı kitapla tanıştırmak. Bunun için tabii ki artık hani sosyal medyada yayın evlerinin web siteleri var. Tanıtımlar var, sosyal medyayı bu anlamda dijital dünyayı iyi şekilde de
1: Ki
0: kullanabiliriz.
1: yapay
0: Hani
1: zekaya
0: evet,
1: sorular çok arttı.
0: sorulabilir bunları, yani çocuğumun şu özellikleri var, şu yaşta işte genel ilgileri bu, kız ya da erkek vesaire özelliklerini yazıp hani öneriler neler olabilir, bunu alabiliriz. Öğretmenine mutlaka danışabiliriz. Her ilde, ilçede halk kütüphaneleri var ya da okul kütüphaneleri var. Buralarda kütüphaneci öğrencilerimiz çalışıyor. Onlar birer okuma kılavuzudur. Onlara sorulabilir. Dolayısıyla çocuğumuzu doğru kitapla buluşturmamız gerekir. Yani en önemli noktalardan biri bu. Bunun için de aile, öğretmenle, kütüphaneci ile işbirliği yapabilir, kendi araştırabilir. Bir de mümkünse çocukları için seçtikleri kitabı önce bir kendileri hızlıca okusun. Hani gerçekten bazen gözden kaçan zararlı içerikler olabiliyor kitaplarda. Hani bir onların gözüyle de okusunlar ve bu ön okuma aslında çocukları kitabı okuduğunda daha sonra kitap hakkında onlarla konuşmanın da altyapısını oluşturur. Çünkü bu da gerekir. Hani çocuğunuzun okuduğu kitap hakkında onunla konuşursanız bu hoşuna gider çocuğun ve onu motive eder. Dolayısıyla ikincisi bu doğru kitap seçme meselesidir. Üçüncüsü tabii ki bilgisayar, cep telefonu, dijital dünya ile ilişkisini çocuğun düzenlemek gerekir. Hani bu çok zor bir konu biliyorum. Aileler, belki de biz dinleyenler, işte hocam oradan konuşması kolay,
1: Daha
0: bir hele bir
1: bebeklikten yemeğini
0: başınıza
1: yesin
0: gelse
1: diye.
0: diyebilirler. Evet, yani
1: Evet.
0: Türkiye'de cep telefonuyla tanışma yaşı 6 aya inmiş durumda. Birer dijital emzik neredeyse, ama bu çok tehlikeli. Yani aileler ne yapacak? Yapacak, çocuklarını 2 yaşına kadar cep telefonundan uzak tutacak. Yani bunun yolunu bulmak zorundalar. İşte ağladığında, bir sorun çıkardığında o sorunu hemen çözeyim diye eline cep telefonunu vermeyecek. Başka yere yönlendirecek. Başka etkinlikler yapacak çocuğuyla ve daha sonra da bu dijital medyayı kullanmasını kontrol edecek. Yani bu çok ciddi bir sorun. Şu anda okuma alışkanlığının önündeki en ciddi sorun bence bu. Bunun dışında tabii ki en önemli nokta belki de model olmak, örnek olmak. Yani çocuk dediğimiz varlık örnek alarak, model alarak öğrenir, kişilik geliştirir ve yaşam biçimini oluşturur. Dolayısıyla anne babalar çocuklarında geliştirmek istedikleri davranışları, yaratmak istedikleri davranışları aslında kendileri göstererek en kolay bir biçimde sağlayabilirler.
1: Doğal bir akış
0: Evet,
1: olacak bu.
0: yani aslında anne babalar için çocuk yetiştirmek hem çok zor bir şey, dünyanın en zor şeyi, ama aynı zamanda kolay da bir şey. Hani siz çocuğunuzun nasıl olmasını istiyorsanız öyle olacaksınız. Siz öyle olacaksınız.
1: Ama dünyada çok fazla işte sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle birlikte çok fazla veri var, çok fazla kitle
0: Çeldirici
1: iletişim.
0: var.
1: Evet, ailelerin işi de hiç kolay değil.
0: Tabii.
1: Yaşamın zorluğuyla mücadele ederken sabır meselesi de
0: Evet,
1: çok
0: evet,
1: önemli.
0: evet. Ama bakın 0-3 yaştır karakter oluşumu. Hadi bilemediniz 0-6 yaş. Yani 0-3 yaşa kadar çocuğumuzu bu dijital dünyadan belli ölçüde koruyorsak, 0-3 yaşta çocuk aslında büyük ölçüde bizimle. Yani o diğer dış etkenler, dış olumsuz etkenler en az durumda. O yüzden bir 0-3 yaşta bunun temelini atabiliriz. Yani okul öncesi resimli kitaplar, işte demin dediğiniz masallar okuma, ona kitaplar okuma, bilmeceler sorma, tekerlemeler, yani oyuna dönüştürerek okumayı, hani ona okumanın tadını, zevkini, keyfini yaşatabiliriz. orada dijital dünyanın etkisi daha az. Daha az başka insanlarla karşılaşıyor. Hayatı daha az karmaşık çocuğun 0-3 yaş. Dolayısıyla bu 0-3 yaş hani aileler için en kritik yaş bence. O yüzden ama model olacaklar. Yani çocuk evde okuyan anne, okuyan baba, belki okuyan abla, abi görecek. Yoksa hani biz elimize cep telefonu alıp anne ya da baba olarak çocuğumuza hadi bakayım sen git kitap oku, kitap okumak iyidir demek gerçekçi değil. Yani çocuk bunu almaz. Çocuk sizde gördüğünü taklit eder. Çocuk taklit ederek, model alarak, örnek alarak karakter oluşur, oluşturur ve gelişir. Bunun dışında tabii çok pratik, hani zamanımız da az sanıyorum. Pratik öneriler olabilir. Bir kere çocuğun oyuncakları arasında mutlaka kitaplar olacak. Yani banyo kitapları bile var artık. Yani çocuk oyuncaklarla oynarken kitapla da oynayacak. Yani kitabın, çocuğun, ki oyun dünyası çocuğun gerçek dünyasıdır. O dünyanın içinde kitap diye bir şey olduğunu daha doğduğu anda görmeli. Hatta anne karnında çocuğa kitap okumanın yararlı olduğuna yönelik bilimsel araştırma sonuçları var. Çok ilginç. Anne karnındayken okuduğunuz kitabı çocuk daha sonra doğduktan sonra ona okuduğunuzda hatırlıyor. Bakın bu çok ilginç bir şey. Aynı kitapta farklı tepki veriyor falan. Dolayısıyla çocuğumuza kitap okuyacağız doğduğu andan itibaren. Anlıyor anlamıyor diye düşünmeyeceğiz. O alıyor aslında. Biz farkında değiliz. Sadece ifade edemiyor. O yüzden doğduğu andan itibaren güzel kitaplar okuyacağız. Resimli kitaplar okuyacağız. Basit kitaplar okuyacağız. Resimlerini göstereceğiz. Evde bir kitaplığımız olacak. 10 kitap, 20 kitap, 50 kitap neyse ama çocuğun evin içinde hep gördüğü, mümkünse odası varsa kendi odasında küçük bir kitaplığı olması. Çocuğumuza mutlaka kitap okuma, okuduğu hakkında konuşma, onunla konuşma. Çocuğumuzu övmek, yani benim çocuğum çok okuyor, çok okuduğunu anlatıyor bize diye hem yüzüne hem de başkalarının yanında çocuğu övmeliyiz. Okuduğu için övmeliyiz. Okumayı ceza olarak vermemeliyiz. Evet hani hadi diyebiliriz, hadi okumalısın ama hani bunu uygun bir dille yapabiliriz. Çocuğumuza kitap hediye edebiliriz. Mutlaka varsa yaşadığımız yerde oluyorsa kitap evine, kitap fuarlarına götürüp beraber kitap seçip alabiliriz. Kütüphaneye mutlaka üye yapıp düzenli kütüphane kullanmasını sağlayabiliriz. Çünkü kütüphaneler en uygun okuma atmosferleridir, okuma ortamlarıdır. Dolayısıyla hani bu noktalara dikkat edebiliriz. Ama genel olarak bir de çocuğumuzla bolca sosyal etkinlik yapmalıyız. Yani araştırmalar sosyal açıdan etkin çocukların, sosyal yönden aktif çocukların, işte tiyatro çalışmasına giden, folklor yapan, ne bileyim okulun spor takımında olan, hani genel olarak sosyal çocukların okuma alışkanlıklarının da daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani bu okuma alışkanlığı meselesinde çocuklar için her konuda olduğu gibi en büyük rol anne babalara düşüyor. Daha sonra tabii devreye yine bir başka rol alan öğretmenler giriyor. Anne babaların bu konuda öğretmenlerle de mutlaka işbirliği yapması, onlara danışması gerekirse yine bu işbirliği de çok önemli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yalnızca dünyayı anlamak değil, kendini anlamak meselesinde de okumanın rolü çok büyük. Anne babalar ne yapabilir özellikle bu konuya ağırlıklı olarak yanıt verdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de 13 ana haber bülteninin hemen ardından buluştuk sizinle. Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek hazırladı programı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün başlıca avukat hakları ve avukatların sorumluluğu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Avukatlık hukuku. Avukatların mesleğe kabulünü, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, mesleğin niteliklerini, stajı, baroları ve disiplin işlemlerini düzenleyen kamu hukukuyla özel hukuku birleştiren bir alandır.
2: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz avukat hakları ve avukatların başlıca sorumlulukları. Bilindiği üzere Türkiye'de avukatlık mesleği yargının kurucu unsurlarından birisi olarak nitelendirilmekte ve savunma makamını temsil etmektedir. Ancak son yıllarda özellikle avukatlara yönelik şiddetin artması, avukatların cinayetlere kurban gitmesi bu mesleği icra eden kişiler bakımından tekrar bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü hiçbir kişi mesleğini icra ettiği için şiddete maruz kalmamalı ve cinayete kurban gitmemelidir. Bu kapsamda avukatlık mesleğinin toplumumuz içerisinde biraz daha tanıtılmasına gerek duyulmaktadır. Avukatlar ne yapar? Görevleri nelerdir? Hakları ve sorumlulukları nelerdir? Neden şiddete maruz kalmakta? Neden cinayete kurban gitmektedirler? Son zamanlarda özellikle kadın avukatlara yönelik şiddetin artması ve daha yeni Bursa'da bir avukat meslektaşımızın öldürülmesi büyük tepkilere neden olmuştur. En başta şunu söylemek gerekir. Avukatlar bir taraf değildir. Avukat ücreti mukabili birisinin işini gören, bir mesleği icra eden kişidir. Bir kimse avukata bir şiddet kullandığında ya da avukatı öldürdüğünde ona vekalet veren kişiyi cezalandırmış olmaz. Sadece mesleğini yapmaya çalışan bir kişiyi şiddete maruz bırakır ya da canından etmiş olur. Dolayısıyla avukatlar hiçbir zaman kendi işini yapmaz. Başkalarının vekili olarak başkalarının adına ve hesabına hareket ederler. Evet, avukatlar dosyaları inceleyebilirler, bilgi edinme hakkına sahip olabilirler. Hatta bunun için vekalet sunmaları bile gerekmez. Kamu kurum ve kuruluşlarından müvekkilleriyle ilgili bilgi isteyebilirler, belge talep edebilirler. Dolayısıyla avukatın bunu yapması şahsi bir işi yaptığı anlamına gelmemektedir. Avukatların sır saklama hakkı ve yükümlülükleri vardır. Avukatlar müvekkilleriyle ilgili bir takım mesleki sırları öğrenmiş olabilirler ya da müvekkiline ait çeşitli bilgileri edinmiş olabilirler. Ancak avukat görevi bitse bile, vekillik görevi bitse bile bu sırları saklamak zorundadır. Avukatlar tutuklu ve hükümlü müvekkilleriyle gizlilik esasına dayalı olarak kimsenin duyamayacağı bir ortam ve kısıtlama olmaksızın da görüşme hakkına sahiptir. Zira tutuklu ya da hükümlü olsa bile kişilerin mutlaka savunma haklarının olduğu unutulmamalıdır. Avukatlar görevleri gereği bir kamu faaliyeti yürütür. Dolayısıyla bir kamu görevlisi sayılır. Bu bağlamda bir avukata şiddet kullanılması ya da cinayete kurban gitmesi alelade bir şiddet ya da alelade bir cinayet olarak görülemez. Halk diliyle işte bir memurun düğmesinin kırılması 6 aydan başlar gibi tabirleri tekrar hatırlarsak bir avukatın da bir kamu görevlisi olduğunu akıldan çıkartmamak gerekir. Ama bu kamu görevini kendi şahsi işleri için değil, kendisini vekil olarak

0: tayin eden kişiler bakımından yerine getirir. Avukatlar tebligat yapabilirler ya da onayladıkları belgeler güvenilir bir makamı temsil eder nitelikte gerçekliğe sahiptir. Elbette avukatlar mesleklerini ücreti mukabili yaparlar. Hiçbir avukat bila bedel iş yapmaz. Bu hem meslek kurallarına aykırıdır hem de avukatlık kanununa aykırıdır. Yargı mercileri önünde avukatlar başkalarını savunurlar ve suç teşkil etmediği sürece de kullandıkları ifadelerden dolayı ya da iddialardan dolayı da herhangi bir cezai soruşturma geçirmezler. Elbette avukat yargılama faaliyetini yürütürken insanları yanıltmamalı ve dürüstlük ilkelerinden de ayrılmamalıdır. Müvekkilinin menfaatlerini gözeterek ona özen ve sadakatle bağlı kalmalıdır. İşini titizlikle yapmalı ve ihmalkarlık göstermemelidir. Avukatlar müvekkilleriyle zıt menfaatlere sahip olan kişileri temsil edemezler. Evet, kendi müvekkiliyle çıkar çatışması içerisinde olan kişilere her zaman mesafeli durmak durumundadır. Evet, meslek kurallarına uygun hareket etme zorunluluğu vardır. Özellikle avukatların reklam yapmama yükümlülükleri vardır. Sosyal medyada kendisini ön plana çıkaracak reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunması yasaktır. Yine kılık kıyafet düzeni ve mesleğin vakarını ve onurunu koruyacak kurallara da davranışlara da dikkat etmesi zorunludur. Avukatlar bir baroya kayıtlı olarak çalışırlar ve oranın zorunlu eğitimlerini almak durumundadırlar ve avukatlar baroya aidat öderler. Evet, avukatlık ruhsata dayalı bir meslektir ve avukatlık mesleği başkalarının işini vekil olarak takip etmektir. Dolayısıyla bir avukat kamu görevlisi olarak işini yapmaya çalışırken uğradığı bir saldırı ya da kötü muamele ya da cinayete kurban gitmesi ceza kanunlarımızda en ağır şekilde cezalandırılmış durumdadırlar. Avukatın başkasının işini gördüğü, avukata yapılacak muamelenin onun temsil ettiği kişiyi cezalandırmak anlamına gelmediği, avukatın işinin avukatın şahsiyle özdeşleştirilmemesi gerektiğini vurgulamakta büyük fayda bulunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün avukatların başlıca hak ve sorumlulukları ve avukatlara yönelen şiddet ve cinayet mağdurları bakımından değerlendirmelerde bulunduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın Ağ, güven veren

0: deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklamlar.

0: Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde tarihin seyrini barutun gürültüsü, dehanın parıltısı ve bir çağın kapanışıyla değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Orta çağın aşılmaz sanılan taş surlarını devasa tunç dökümlerle sarsan, donanmaları karadan yürüterek tabiatın kanunlarını kendi iradesine boyun eğdiren II. Mehmet'in, yani Fatih'in izini süreceğiz. Sadece bir hükümdar değil, modern topçuluğun öncüsü, doğuyla batının zihninde birleştiği bir Rönesans entelektüeli ve bir cihan imparatorluğunun gerçek mimarı olan bu vizyoner dehanın imkansız denilen bir hayali tarihin en görkemli gerçeğine nasıl dönüştürdüğünü anlatmaya çalışacağız. ...15. yüzyılın ortaları. İnsanlık üzerinde yürüdüğü toprağın sarsıldığını hissetmektedir. Tarihin o devasa çarkı bir çağı öğütüp bir yenisini doğurmak üzere yavaş ama kararlı bir şekilde dönmektedir. Henüz kimsenin Rönesans diyemediği, kimsenin yeni çağ adını koyamadığı o tekinsiz boşlukta dünya derin bir nefes alarak beklemektedir. Batı Avrupa'ya bakıyoruz. Bir asırdan fazla süren, nesilleri tüketen yüzyıl savaşları artık son nefesini verir. Şövalyelerin parlayan zırhları, feodal kalelerin o aşılmaz sanılan taş duvarları, barutun ve merkezi krallıkların doğuşuyla sarsılmaktadır. Toprakla tanımlanan o eski, hantal güç, yerini yavaş yavaş ticaretle, diplomasiyle ve merkezi devlet otoritesiyle tanımlanan yeni bir düzene bırakır. İtalya kıyılarında antik metinler tozlu raflardan inmekte, insan kendi aklını yeniden keşfetmeye başlamaktadır. Ancak bu doğum sancılıdır. Avrupa, kilisenin dogmalarıyla yükselen akıl arasında bir iç hesaplaşmanın eşiğindedir. Doğuda ise manzara çok daha hazindir. Bir zamanların o yenilmez, o görkemli Roma İmparatorluğu'nun son varisi olan Bizans artık sadece bir şehir devletine dönüşmüştür. Konstantinopolis, Marmara'nın ve Haliç'in sularına vuran silüetiyle hala büyüleyicidir. Fakat bu güzellik bir cenazenin üzerindeki son süsler gibidir. Surlar eskimiş, imparatorluk hazinesi boşalmış, saray entrikaları ise halkın umudunu tüketmiştir. Bizans yalnızca geçmişin görkemli gölgesine sığınarak hayatta kalmaya çalışan, hatıralarıyla yaşayan bir ihtiyardır. Ve tam bu iki dünyanın, bu iki zihniyetin çarpıştığı fay hattında, Anadolu ve Balkanların bereketli topraklarında genç, zinde ve azimli bir güç yükselir. Osmanlı Devleti. Osmanlı sadece kılıç sallayan bir uç beyliği olmaktan çoktan çıkmış, idari yapısını, hukuk sistemini ve askeri teşkilatını bir dünya imparatorluğu kuracak şekilde ilmek ilmek dokumuştur. Bu devlet sadece bir siyasi yapı değil, Doğu'nun irfanıyla Batı'nın dinamizmini birleştirmeye aday yeni bir medeniyetin habercisidir. Tarih sahnesi başrol oyuncusunu bekleyen devasa bir dekor gibi hazırdır. ve o aktör henüz kendi hikayesinin farkında bile olmayan küçük bir çocuktur.
1: ...30 Mart 1432... mevsim bahara dönerken Osmanlı'nın o dönemki başkenti Edirne'de Tunca Nehri'nin kıyısındaki sarayda bir hareketlilik yaşanır. Şafak vakti, güneş henüz ufku kızıla boyamamışken bir bebek sesi duyulur. Bu ses ileride surları yıkan topların gürültüsüne, limanlardan kalkan kadırgaların dalga sesine karışacaktır. Doğan, Sultan II. Murad'ın oğlu Mehmet'tir. O gün Edirne sokaklarında sıradan bir neşe hakimdir belki ama saray duvarlarının ardında her şey çok daha derindir. Çünkü bu duvarlar sadece bir konut değil, bir devletin aklıdır. Babası 2. Murat Osmanlı'nın en zor dönemlerinden birinde devleti derleyip toparlamış, tecrübeli, vakur ve bir o kadar da yorgun bir hükümdardır. Murat, savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından her zaman bir derviş sükuneti aramış, adaleti kılıcından daha keskin tutmaya çalışmıştır. Annesi Hüma Hatunsa sarayın sessiz ama derin figürüdür. Mehmet bu iki farklı dünyanın, yani mutlak otorite ile manevi derinliğin arasında büyür. Şehzade Mehmet'in çocukluğu sarayın o disiplinli koridorlarında devlet meselelerinin gölgesinde şekillenir. Diğer çocuklar oyun peşinde koşarken o haritaların üzerinde parmağını gezdirir. Henüz okuma yazma öğrenmeden babasının yanına gelen elçilerin duruşunu, vezirlerin birbirine attığı bakışları, o sessiz güç savaşlarını gözlemler. Onun için hayat daha en başından bir sorumluluk demektir. Edirne Sarayı onun için sadece bir yuva değil, her köşesinde bir dersin saklı olduğu, her odasında bir stratejinin kurulduğu büyük bir okuldur. Ve bu okulun en zorlu sınavları henüz başlamamıştır.
0: Bir hükümdar sadece ordular yönetmez, o zihinleri ve gönülleri de yönetmek zorundadır. Şehzade Mehmet'in eğitimi bu gerçeği bilen bir baba tarafından titizlikle planlanır. Ancak başlangıçta işler pek de yolunda gitmez. Mehmet hırçın ve başına buyruk bir çocuktur. Otoriteyi sorgulayan, sıradan derslerden sıkılan bir zekaya sahiptir. İşte tam bu noktada karşısına tarihin en sert mürebbilerinden biri çıkar. Molla Gürani. Molla Gürani elinde bir asa ve zihninde sarsılmaz bir disiplinle şehzadenin odasına girer. Rivayet edilir ki Sultan Murat ona Mehmet'i eğitmesi için sınırsız yetki vermiş, hatta gerekirse onu cezalandırmasını söylemiştir. Mehmet hocasının o ilk sert müdahalesiyle karşılaşınca şaşırır ama bu şaşkınlık yerini derin bir saygıya bırakır.

0: Yani ona sadece dini ilimleri değil, adaleti, hukuku ve bir hükümdarın bilgiye neden muhtaç olduğunu öğretir. Ama Mehmet'in ruh dünyasının asıl mimarı Akşemseddin'dir. Akşemseddin bir hocadan fazlasıdır. O bir vizyonerdir. Mehmet'in kulağına henüz çocuk yaşta o meşhur hadisi şerifi fısıldar. Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Bu söz Mehmet için sadece bir dini motivasyon değil, hayatının tek ve en büyük amacı haline gelir. Akşemseddin ona bitkilerin dilini, tıbbın sırlarını ve en önemlisi kendini fethetmeyi öğretir. Mehmet'in merakı sınır tanımaz. O sadece İslam ilimleriyle yetinmez. Coğrafyaya olan tutkusu onu o dönem bilinen dünyanın tüm haritalarını incelemeye iter. Matematik ve mühendislik onun için birer hobi değil, aşılması gereken surların anahtarıdır. Ancak onu asıl farklı kılan dil konusundaki muazzam yeteneğidir. Arapça ve Farsça'nın o ağdalı edebiyatını sular seller gibi öğrenirken, bir yandan da Latince, Yunanca, İbranice ve hatta İtalyanca üzerine çalışır. Neden mi? Çünkü o, düşmanını kendi dilinde dinlemek, dünyayı kendi gözleriyle okumak ister. Homeros'un İlyadası'nı okurken Truva'nın intikamını almayı hayal eder. Büyük İskender'in seferlerini incelerken bir dünya imparatorluğunun sınırlarını çizer. Onun eğitimi bir padişah yetiştirmek için değil, bir evrensel hükümdar inşa etmek içindir.
1: Yıl 1444. Osmanlı tarihinin en sarsıcı, en tartışmalı ve belki de en riskli siyasi hamlesi gerçekleşir. Sultan II. Murat, ömrünü savaş meydanlarında tüketmiş, evlat acısıyla kavrulmuş ve ruhu yorgun düşmüş bir hükümdar olarak beklenmedik bir kararla tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e bırakır. Murat, Bursa'nın ve Manisa'nın sükunetine çekilirken, Edirne'de yani ateş hattında henüz çocukluğunu yaşamamış bir fidanı devasa bir imparatorluğun yüküyle baş başa bırakır. Bu sadece bir taht değişimi değil, koca bir devletin kaderini masaya süren devasa bir kumardır. Haber Avrupa'ya bir yıldırım gibi düşer. Osmanlı'nın başında bir çocuk var haberi, Papa'nın ve Avrupa krallarının iştahını hiç olmadığı kadar kabartır. Oysa daha yeni Segedin Barışı imzalanmış, 10 yıl boyunca kılıçların kınına girmesi için kutsal kitaplar üzerine yeminler edilmiştir. Ancak Batı dünyası için bu çocuk padişah fırsatı Tanrı'nın bir lütfu olarak görülür. Papa'nın elçisi Kardinal Cesarini, Macar Kralı Ladislaus'u ikna etmek için o meşhur ve karanlık tezi öne sürer. Kafirlere verilen söz İsa adına bozulabilir. Hukuk ve yeminler ayaklar altına alınır. Polonya, Macaristan, Papalık ve Venedik güçlerinden oluşan devasa bir Haçlı seli, Osmanlı'yı Balkanlardan söküp atmak, Türkleri Anadolu'ya, hatta Orta Asya'ya geri sürmek için yola çıkar. Hunyadi Yanoş gibi tecrübeli komutanların idaresindeki bu ordu, Varna'ya doğru ilerlerken Avrupa'da bayram havası hakimdir. Onlara göre Türk İmparatorluğu'nun sonu artık sadece bir zaman meselesidir.
0: Dışarıda Haçlı ordusu yaklaşırken Edirne Sarayı'nın koridorlarında daha sinsi bir savaş hüküm sürmektedir. Devletin kadim bürokrasisini ve eski nizamı temsil eden Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, Mehmet'in padişahlığını hiçbir zaman kabullenmez. Çandarlı'ya göre devlet bir çocuğun deney sahası olmayacak kadar kıymetlidir. Genç padişahın etrafındaki Zanos ve Şahabettin Paşalar gibi savaş yanlısı ve hırslı isimlerle Çandarlı'nın Statikocu kanadı arasındaki gerilim sarayı

0: sarayı ikiye böler. Saraydaki bu ikilik, tarihin ilk büyük Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe hadisesiyle sokağa taşar. Paranın değerinin düşürülmesi ve çocuk bir hükümdara duyulan güvensizlik ordunun sinir uçlarını bozar. Yeniçeriler Edirne'de ateşler yakıp kazan kaldırırken 12 yaşındaki Mehmet tahtından dışarıdaki alevleri ve kulağına gelen isyan çığlıklarını dinler. O an anlar ki padişah olmak sadece o tahtta oturmak değildir. Padişah olmak ordunun kılıcını kalbinde hissetmektir. Bu isyanın arkasında Çandarlı'nın gölgesinin olup olmadığı sorusu Mehmet'in zihninde bir ömür boyu silinmeyecek bir şüphe olarak kalacaktır. Haçlı ordusu Varna'ya ulaştığında Edirne'de panik zirveye çıkar. Şehir boşaltılmayı tartışırken genç Mehmet'in üzerindeki baskı dayanılmaz bir noktaya gelir. Çandarlı, Sultan Murad'ın geri dönmesi için baskı yapmaktadır. İşte o an tarihin akışını değiştiren, çocuk bedeni içindeki devasa iradeyi gösteren o meşhur mektup kaleme alınır. Bu mektup babaya yazılmış bir sitem değil, devletin tepesinden gelen bir emirdir. Eğer padişah siz iseniz geliniz ordunuzun başına geçiniz. Eğer padişah biz isek size emrediyoruz. Geliniz ve ordunuzun başına geçiniz.
1: Bu sözler 12 yaşındaki bir çocuğun zihninden dökülen bir çığlık değil, devlet aklının, babalık hukukunun üzerine çıktığı andır. İkinci Murat bu sarsıcı çağrı üzerine inzivasını bozar, ordunun başına geçer ve Varna'da Haçlı ordusunu ağır bir bozguna uğratır. Kardinal Cesarini ve Kral Ladislaus savaş meydanında can verirken Osmanlı Devleti yıkılmanın eşiğinden bir kez daha döner. Zafer kazanılmıştır ancak bu zafer Mehmet için acı bir mağlubiyet tadındadır. Varna zaferinden sonra Sultan Murat tahtı bırakmaz. Mehmet ise sessizce Manisa'ya şehzadeliğine geri gönderilir. Bu dünya tarihindeki en onur kırıcı geri çekilmelerden biri gibi görünse de aslında Fatih'i Fatih yapacak olan asıl süreç burada başlar. Mehmet Manisa'ya dönerken cebinde büyük derslerle gider. İhaneti görmüştür. Sadakatin paradan geçtiğini anlamıştır. Devlet adamlarının maskelerinin ardındaki gerçek niyetleri okumayı öğrenmiştir. Ve en önemlisi kılıç kuşanmadan, orduyu avucunun içine almadan mutlak hakim olunamayacağını bizzat tecrübe etmiştir. Manisa'daki o sessiz yıllar bir yenilgi dönemi değil, intikamın, bilginin ve mutlak otoritenin ilmek ilmek dokunduğu bir hazırlık dönemidir. 12 yaşında başına tacı giymiş ama o tacın ne kadar ağır olduğunu bizzat boynu bükülerek öğrenmiştir. Artık o geri döndüğünde kimseye emir sormayacak olan o sert ve kararlı hükümdarın doğum sancısını çekmektedir.
0: Manisa, şehzadelerin staj yeri, Osmanlı'nın rüya şehri. Mehmet için Manisa yılları görünürde bir sürgün, gerçekte ise derin bir kuluçka dönemidir. Artık o tahtın tadını almış ama o tadın acısını da tatmış bir gençtir. Manisa'da geçirdiği yıllar boyunca sadece derslerine ve kitaplarına odaklanmaz. Bir şehri, bir sancağı nasıl yöneteceğini bizzat deneyimler. Halkın arasına karışır, esnafın derdini dinler, adaleti dağıtırken insanların gözündeki o ışığı veya gölgeyi okumayı öğrenir. Bu yıllarda İstanbul fikri zihninde bir saplantıya değil, ince ince hesaplanmış bir projeye dönüşür. Her gece odasında kandil ışığında haritalar çizer. Surların zayıf noktalarını, Bizans'ın müttefiklerini, deniz yollarını tek tek not eder. Manisa'nın üzüm bağlarında yürürken aslında Konstantinopolis'in o

dar sokaklarında yapacağı yürüyüşün planlarını yapar. O artık bir çocuk değil, sabrı bir zırh gibi kuşanmış, iradesini bir kılıç gibi bilemiş genç bir aslandır. Ve o beklenen haber 1450

0: gelsin diyerek Gelibolu üzerinden Edirne'ye sürer atını. 19 yaşındadır. Ama bu kez tahta çıkan o 12 yaşındaki şaşkın çocuk değildir. Bu kez gelen ne istediğini bilen, devlet adamlarını avucunun içine alacak bir otoriteye sahip vizyoner bir hükümdardır. Tahta geçer geçmez babasının cenaze töreninden hemen sonra tüm dikkatini tek bir noktaya odaklar. Sarayda hala eski düzenin adamları vardır. Başta Çandarlı Halil Paşa. Çandarlı, Bizans'la barışçıl bir siyaset izlenmesinden yanadır. Kuşatmanın riskli ve gereksiz olduğunu düşünür. Mehmet ise tam tersi bir fikirdedir. Ona göre bu şehir alınmadıkça Osmanlı Devleti asla bir imparatorluk olamayacaktır. İki zihniyet karşı karşıyadır. Statükoyla devrim. Mehmet devrimi seçer. İlk büyük hamlesi Boğaz'ın en dar yerine dedesi Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısına bir kale inşa etmektir. Rumeli Hisarı. Bizans İmparatoru bu inşaatı engellemek için elçiler gönderir, yalvarır, tehdit eder. Mehmet'in cevabı ise tarihin yönünü değiştirir. Sizin sınırlarınız benim kudretimin bittiği yerdedir. Hisar inanılmaz bir hızla yükselir ve kısa bir sürede tamamlanır. Binlerce işçi, usta ve hatta vezirler bizzat taş taşırlar. Hisar bittiğinde Karadeniz'den Bizans'a gelecek olan her türlü yardımın damarı kesilmiştir. Mehmet sadece bir kale yapmamış, Bizans'ın boğazına bir kement atmıştır.
1: Savaş sadece cesaretle kazanılmaz. Mehmet bunun bilincindedir. O dönemin teknoloji yarışını başlatır. Konstantinopolis'in surları 1000 yıldır hiçbir ordu tarafından yıkılamamıştır. Bu surları aşmak için alışılmışın dışında bir güce ihtiyaç vardır. Mehmet bu gücü yaratmak için Macar asıllı bir döküm ustası olan Urban'ı bulur. Edirne'de gizli bir dökümhane kurulur. Mehmet bizzat çizimlerini yapar, balistik hesaplarını denetler ve ortaya o güne kadar dünyanın görmediği devasa bir silah çıkar. Şahi topları. Bu toplar o kadar büyüktür ki onları çekmek için onlarca çiftmanda ve yüzlerce asker gerekir. Her bir gülle surlara vurduğunda yer yerinden oynayacaktır. Bu modern topçuluğun doğuşudur. Mehmet savaş meydanına sadece kılıcıyla değil mühendislik dehasıyla da çıkmaktadır. Ancak hazırlıklar sadece topla tüfekle sınırlı değildir. Donanma güçlendirilir, yeni kadırgalar inşa edilir. Balkanlardan ve Anadolu'dan gelen on binlerce asker tek bir amaç için Edirne'de toplanır. Lojistik hatlar kurulur, erzak stoklanır. Mehmet en ince detayı bile atlamaz. Çünkü o bilir ki bu kuşatma ya onun sonu olacak ya da yeni bir çağın başlangıcı.
0: 1453 baharı yaklaşırken Osmanlı ordusu Edirne'den yola çıkar. Devasa topların tekerlek gıcırtıları, atların kişnemeleri ve binlerce askerin ayak sesleri toprağı titretir. Ordunun başında, atının üzerinde vakur bir şekilde ilerleyen genç padişah gözlerini ufka dikmiştir. Karşıda ise Konstantinopolis vardır. Şehir son bir gayretle kapılarını kapatmış, surlarını onarmış ve gelecek olan o büyük fırtınayı beklemeye başlamıştır. Bizans halkı endişeli, imparatorsa çaresizdir. Batıdan beklenen yardımlar gelmemekte, dualar surları korumaya yetmemektedir. Ordusunu surların önüne dizdiğinde Mehmet durur, çadırı kurulur. Karşısında 1000 yıllık bir efsane, arkasındaysa tarihin en genç ve en hırslı ordusu. Gece çöktüğünde Osmanlı ordugahında binlerce meşale yanar. Bu meşaleler sadece bir kuşatmanın değil, karanlığa gömülmek üzere olan bir çağın üzerindeki son ışıklardır. Genç hükümdar çadırında yalnızdır. Önündeki haritaya bakar, sonra dışarıdaki surlara. O an sadece bir padişah.

0: padişah değildir. O, Türk'ün şanlı tarihini omuzlarında taşıyan, bir çağın kapısını zorlayan evrensel bir iradedir. Şafak söktüğünde toplar ilk ateşini kusacak ve dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Eski dünya son direnişini yapmaya hazırlanırken yeni dünya kapıyı çalmaktadır. Ve o kapıyı açacak olan anahtar 21 yaşındaki bu gencin elindedir.
1: İkinci Mehmet'in yani Fatih'in hikayesine önümüzdeki programda devam edeceğiz. Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Zafer Elgin.
0: Ben Hafize Okan.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Eski Yugoslavya'daki savaş hakkındaki yazı ve yorumlarda sık sık tekrar edilen bir cümle dikkatimizi pek çekmiyor. Oysa çekmeli. Bir tür öznel heyecanla, süs kabilinden bir patosla bu gaddarlıkların Paris'ten uçakla sadece 2 saat uzakta meydana geldiğine dikkat çekiliyor. Bu metinlerin yazarları doğal olarak bütün insan haklarından, etikten, insani müdahaleden, totaliterliklerin çöküşüyle kökünün kazındığı zannedilen kötülüğün feci bir biçimde geri dönmüş olduğundan dem vuruyorlar. Ama o zaman söz konusu Gözlem Gülünç kaçmıyor mu? Eğer mesele etik ilkeler, insanın özü gereği kurban oluşu, hakların evrensel ve baki olması meselesi ise uçuş mesafesiyle ne demeye ilgileniyoruz? Bu yakınlık patosunda dehşet ve yıkımı, savaş ve kinizmi en nihayet yanı başımızda görmenin verdiği, korkuyla keyif arasında bir yerlerde duran o titrek kaçamak tavrı neredeyse elle tutarmışçasına hissedebiliyoruz. Burada etik ideolojinin elinin altında karmaşık bir öteki, Hırvatlar, Sırplar ve o gizemli Bosnalı Müslümanlarla ayan beyan ortada olan bir kötülüğün meydana getirdiği mide bulandırıcı ama lezzetli bir karışım var ve bu karışım medeni sığınağın sıkı sıkıya korunan kapılarını çalıyor adeta. Etik kötülükten ve ötekiden o kadar çok beslenir ki bunların yakınlaşmasından sessiz bir haz almaması mümkün değildir. Etiğin gevezeliğinin sefil dublörüdür bu sessizlik. Çünkü etiğe içsel olan hakimiyetin özünde her zaman kimin ölüp kimin kalacağına karar verme gücü vardır. Etik nihilisttir çünkü temel kanısı birinin başına gerçekten gelebilecek tek şeyin ölüm olduğudur. Hakikatleri inkar ettiğimiz sürece bu hakikatlerin verili herhangi bir durumda gerçekleştirdikleri ölümsüz ayrıklığa da meydan okumuş olduğumuz doğrudur. Hakikatlerin belirsizliğinin olası temeli olarak insanla ölüm için varlık olarak insan ya da mutluluk için varlık olarak insan arasında bir seçim yapmak zorundayız. Felsefeyi etikten ya da hakikatlerin cesaretini nihilizmden ayırmak için de aynı seçimin yapılması gerekir. Aklımda kalan bu satırlar Alain Badiou'nun Etik, Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme adlı kitabından. Tuncay Birkan'ın çevirisiyle Metis Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak diye.

0: Türkiye'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklamlar. Yedi iklim bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir yazar düşünün. Kendi köyünden çıkar ama bütün bir dünyaya seslenir. Bir hikaye düşünün. Bir kadının bekleyişi, bir çocuğun yalnızlığı, bir bozkırın sessizliği ve bir isim Cengiz Aytmatov. O yalnız bir romancı değildir. Bir hafıza kurucusudur. Çünkü Aytmatov'un metinleri yalnız bir hayatı değil, bir halkın kaderini anlatır. Sovyet döneminin baskısı altında büyüyen bir yazar olarak hem kendi halkının acılarını hem de Türk dünyasının ortak yaralarını kaleme almıştır. Onun eserlerinde bir yanda insanın iç dünyası, diğer yanda tarih vardır. Bir yanda aşk, diğer yanda kimlik. Bu yüzden Aytmatov yalnız Kırgız edebiyatının değil, Türk dünyasının ortak şahsiyetlerinden biri haline gelmiştir. Selvi Boylum Al Yazmalım'da sevgiyle sadakati, Gün Olur Asra Bedel'de zamanı ve hafızayı, Beyaz Gemi'de çocukluğu ve yalnızlığı anlatır. Ama bütün bu hikayelerin arkasında tek bir soru vardır. İnsan nedir ve insan kendini nasıl bulur? Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türk dünyasının en büyük anlatıcılarından birini konuşacağız. Konuğum Cengiz Aytmatov üzerine çalışmalarıyla da tanınan Yeni Türk Edebiyatı Profesörü Ramazan Korkmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aleyna Hanım.
0: Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun.
0: Umarım iyi gidiyordur hayatınız.
1: Her şey iyi gidiyor. Devam ediyoruz.
0: Çok güzel. İsterseniz hemen başlayalım konumuza. Cengiz Aytmatov'u siz hem tanıdınız hem üzerine çalışmalarınız var, değerli çalışmalarınız var. Sizin tanıdığınız Cengiz Aytmatov nasıl birisiydi? Öyle başlayalım istiyorum.
1: Demin çok güzel bir giriş.

0: yaptınız. Teşekkür ediyorum. Doğrusu mekanların ruhu insana geçer der Victor Hugo. Yaşadığınız mekanların ruhu sizin şekillenmenize, biçimlenmenize, karakterinizin oluşmasına doğrudan katkı sağlıyor. Şimdi Aytmatov'un köyüne gittik 70. yaş yılında. Böyle bir şeyleri aşıyorsunuz. Bu Tanrı Dağları'nın karlı buzullarından kopan bir ırmak var. Öyle gürleyerek akar ki ona kürkürü derler. Yani ses taklit olarak ırmağa gürleyerek geldiği için kürkürü ırmağı derler. O Tanrı Dağları'nın buzullarından beslenen bu ırmak gürleyerek gelir Şeker Köyü'ne, Aytmatov'un doğduğu köye. Sonra o köyden çıktıktan sonra sakinleşir, sakince akar gider. Bu beni çok düşündürdü. Ve ben ona dedim ki, suların sırrını ödünçleyen adam Aytmatov'a. Öyle ki dağlardan aldığı o meşhur sırrı gürleyerek çığırık çığlığa Şeker Köyü'ne kadar getirir. Orada bu büyük sırrı yetim bir çocuğa emanet eder. Sonra sakinleşir, yoluna devam eder. Ondan sonra çağlayacak olan, dünyaya akacak olan Aytmatov'dur. Ve o yetim çocuk o sırrı aldıktan sonra çığırık çığlığa dünyada 194 dili çevrilmiştir bugüne kadar. Dolayısıyla suların sırrını ödünçleyen adam, insan metaforu aslında sizin de belirttiğiniz o mekan-insan ilişkisini doğrudan anlatan bir metafor. Tabii biz onunla birlikte gittiğimiz zaman Şeker Köyü'ne böyle bir tepe var. O tepeden sonra Şeker Köyü görünüyor. Orada durdum. Arabadan indi. Köye baktı böyle. Dedi ki ben Moskova'da okudum. Paris'i gördüm. Londra'yı gördüm. Washington'ı gördüm. İstanbul'u gördüm. Ama bu köyü görünce heyecanlanıyorum dedi. Küçücük bir köy. Nane eteğine bir yara gibi tutulmuş bir yerleşim birimi.
1: Kendi çıktığı kaynağı aslında onun.
0: Evet. Dolayısıyla yani mekanlara, önemli olan mekanlara sizin atfettiğiniz değerdir. Onunla kurduğunuz ilişki biçimidir. Dolayısıyla Aytmatov bu Şeker Köyü'nde dünyaya geliyor. Babaannesi ve Ayımkan bibisi yani babasının bacısı Karakızapa, bu iki kadın Şeker Köyü kadar onu yoğuran, karakterini şekillendiren bir dişil unsur. Biliyorsunuz toprakta dişil bir unsur olarak görülüyor. Dolayısıyla Aytmatov'un bilinçlenmesinde, şekillenmesinde Tanrı Dağları'nın esinini taşıyan o sular, suların emanet ettiği o çocuk ve onun tarihsel dikey boyutlu, tarihsel derinlikle buluşturan Karakızapa ve Ayımkan babaannesi. Bunlar onu Kırgız kültürüne bağlıyorlar ve daha sonra çok talihsiz bir şekilde babasını kaybediyor.
1: Tam ben de o konuya gelmek
0: Evet.
1: isteyecektim. Gittiğimde ben de Atabeyt'i ziyaret etme fırsatı yakalamıştım. Onu sizden dinleyelim istiyorum. Babası neler yaşadı o represya dediğimiz büyük Aydın Kıyımı döneminde?
0: Şimdi Chomsky diyor ki 300 tane Fransız aydınını, sanatkarını öldürseniz Fransız toplumu sürü haline dönüşür. Dolayısıyla emperyalist ülkeler, tiranlar, toplumları susturmak istedikleri zaman, kimliklerini silmek istedikleri zaman bütün bir toplumu yok edemiyorlar. Ama onların sözcüsü, arketipi durumundaki aydınları, bilinçli insanları yok ediyorlar. Toplum çok fazla iddiası olmayan bir kalabalığa dönüşüyor böylece. Dolayısıyla da işte 1936-38 yılları arasına represya dönemi deniyor. Rusya'da Stalin diktasının toplumları bolşevikleştirme politikasının bir ürünü olarak bütün aydınları, bütün sanatkarları toplayıp yok ediyorlar. Ve onların eşlerini, çocuklarını da çalışma kamplarına gönderiyorlar. Tabii Aytmatov'un babası kızıl profesörlük unvanı almış, derecede yüksek düzeyli bir insan aynı zamanda. Sıranın kendisine geleceğini Moskova'da bunlar işliyorlar. Sıranın kendisine doğru geldiğini hissediyor. Çünkü daha önce arkadaşları Kasım Finistanov var. Kasım Finistanov Ene Film diye bir kitap yazmış. Ana dilim.

0: Latin harfleriyle basmış ve ondan dolayı kurşuna dizmişler onu.
1: Evet.
0: Ve yavaş yavaş kendisinin de akıbeti doğru gittiğini hissediyor. Ama çocuklarının ve eşinin bu büyük afetten en az zarar görmesi için onları Talas'a gönderiyor. Gizlice, habersizce. Çünkü KGB'nin haberi olsa onları müsaade etmeyecekler. Annesinin tabii gençliğinden getirdiği, yani çeyiz olarak getirdiği halılar var. Çok değerli Tatar halıları. Onları yani gizlice satıyorlar. Yol parası yapıyorlar. Babası bunları trene bindiriyor. Habersizce Talas'a gönderiyor. Ertesi gün babasını tutukluyorlar. Törekul Aykmatoğlu'nu tutukluyorlar. Ve uzun bir zaman bundan haber alamıyorlar. O sırada Bişkek'e geliyor. Orada sorgulaması yapılıyor falan. Sonra da kurşuna dizilip bugünkü Atabeyt civarında bir yere gömülüyor. Ama 21 sene hiç haber alamıyorlar. 21 sene sonra bir yasa çıkıyor Stalin öldükten sonra Kruşçev zamanında. Bunlar da dilekçe veriyorlar. Babamıza ne oldu diye haber alamadık. Yazıyorlar ki babanız işte şu 1938 yılı işte şu zaman vatan hainliğinden dolayı suçlu bulundu, kurşuna dizildi. Ama yapılan son tetkiklerde maalesef onun suçsuz olduğu anlaşılmıştır. Özür dileriz. Kusura bakmayın.
1: Mezar yeri de tespit edilemiyor, değil mi?
0: Mezar yeri uzun zaman tespit edilemiyor. Ama işte Bişkek'e yakın bir Çontaş Vadisi var. Orada bir kireç fabrikası varmış. Orada bir yaşlı bekçi bir gece bütün bekçileri falan gönderiyorlar. O bekçiyi de o sıra gönderiyorlar ama orada saklanıyor. Yani bakıyor ki kamyonlarla ölü insanları getirip orada gömdüler. Bazılarını da orada kurşunladılar. Ama bunu kimseye söyleyemiyor. Uzun yıllar bunu hafızasında tutuyor. Daha sonra kızına söylüyor. Diyor ki kızım bak ben öleceğim. Eğer bir gün bu işler düzelirse bak burada Kırgız aydınlarını kırdılar ve kamyonlarla burayı gömdüler. Bunları söyle. Tabii aradan uzun zaman geçiyor. İşte 90'lı yıllardan sonra, 90'dan sonra Sovyetler dağıldıktan sonra o kadın da yaşlanıyor ve ölmek üzere o da. O da bu sefer Aykmatov'a ulaşıyor. Diyorlar ki böyle böyle bir hadise var. Burayı bakmanız lazım. Çontaş Vadisi kazılıyor o dedikleri yer ve kurşunlanmış Kırgız aydınlarının 33 kişi ilk etapta ortaya çıkıyor. Ve Törekul Aykmatov'un ölüm kararı onun yazılmış bir naylon kağıdın içerisinde göğsüne konmuş
1: bulunuyor.
0: ve öylece bulunuyor. Sonra Aykmatov geliyor kabri başına. Ya baba diyor ben yıllarca seni aradım. Ben seni böyle mi bulacaktım diye ağlıyor. Ve oraya bir Atabeyt gömütlüğü yapılıyor.
1: Yani adı üstünde Atabeyt, yani atasının kabri aslında, babasının
0: Evet.
1: kabri.
0: Aykmatov'un
1: Aynı zamanda.
0: Gümüşhane Yüzyıllarındaki ana beyit gömütlüğü var ya
1: Evet, evet,
0: mezarlığı
1: evet.
0: ona bir atıf yapmış gibi Atabeyt gömütlüğü
1: Evet.
0: yapıyorlar. Çünkü tek tek insanlar ölümlüdür ama insan bir anlama katıldığı zaman, bir değere katıldığı zaman ölümsüzleşir.
1: Ölümsüzleşir ki biz bile gidip şu an orada onu ziyaret ediyoruz.
0: Ediyoruz.
1: Gidebilme fırsatı yakalarsak. Tam bu vesileyle hocam artık biraz eserlerine değinelim istiyorum Cengiz Aytmatov'un. Çünkü Türk dünyasının ortak şahsiyetlerinden birisi ve bizim de bu programda amacımız zaten bu ortak kültür varlıklarımıza yer vermek. Siz Gün Olur Asra Bedel ya da Gün Uzar Yüzyıl Olur diye bilinen romanına değindiniz. O da çok önemli bir romandır. Bize mankurt kavramını
0: Çok değerli bir roman,
1: kazandırdı.
0: evet.
1: İşte benim aklıma gelen ve çok duygulandığım ki filmleri de var. Beyaz Gemi, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi çok güzel romanları var. Bilinen eserleri var.
0: Muhteşem,
1: Biraz sizden dinlesek
0: evet.
1: bunları.
0: Tabii ilk akla gelen Gün Uzar Yüzyıl Olur. Gerçekten dünya roman tarihinin ilk üçte zikredebileceğimiz romanlardan birisidir. Dünya edebiyatının büyük bir şaheseridir, numunesidir. Tabii bir romanı değerlendirirken hem karakter yaratma bakımından, hem özgün vakalar icat etme bakımından, hem tutarlı nedensellik bağlarıyla bir entrik kurguyu hedefe ulaştırma bakımından örnek bir romandır. Gerçekten kimlik sorunlarını, değer sorunlarını, sosyal, psikolojik, tarihi,

0: entomolojik anlamdaki oluşumları anlatan çok değerli bir eserdir. Tabii onun dışında Beyaz Gemi bugün çok okunan okullarda
1: çok ben onu üzülerek okumuştum ve izlemiştim. Çok duygulandırıcıydı benim için o
0: değil
1: roman.
0: Mi?
1: Evet.
0: Böylesine maddeleşen, robotlaşan bir çağda insanların duygulandıran eserler okuması ne
1: küçük
0: güzel.
1: Çocuğun o kendini ölüme sürükleyişi falan beni gerçekten çok duygulandırmıştı.
0: Ya işte bir protest bir tavır o. Yani
1: evet.
0: Bu kadar maddileşen, değerlerini yok eden, yıkıma uğratan, üstelik kendi elleriyle kendisini var eden değerleri yıkan insanın trajik öyküsünü anlatıyor orada tabii. O isimsiz çocuk aslında bütün değerlerine saldırılan çocukları temsil ediyor. Bütün çocukları temsil ediyor. Çocuklar masumlardır ve her şeye inanırlar. Ve kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet masumiyeti korumadığımız zaman kıyamet kopacak. Her an yeniden kopabilir kıyamet. Her masum rüyanın bozulması, istila edilmesi, yok edilmesi aslında bir kıyametin kopmasıdır. Aytmatov orada onu anlatıyor tabii. Tabii Türkiye'de çok beğenilen eserlerinden birisi de Selvi Boylum Al Yazmalım.
1: Evet, Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın efsaneleştiği
0: muhteşem
1: o film, ki onlar da bir araya gelip Tanrı Dağları'na çıkmışlar beraber. Ben bunu bizzat Türkan Şoray'dan dinlemiştim.
0: Evet, evet. Onun
1: çok güzel bir hikaye.
0: Muhteşem bir filmdi. Demek ki işte insanlar ölümlüdür ama
1: eserler
0: eserler ölümsüzdür. Hani söylerler ya, kuşlar ölür, akılda kalan uçuştur. Aytmatov evet. Öldü. Nur içinde uyusun ama yazdıklarıyla o uçuş dediğimiz tarz, üslup, hayata karşı duruşumuz devam ediyor. O dünya durdukça da romanları okunacak. Dünya onu saygıyla anacak. Şimdi tabii Kırgız dağlarından, Kırgızların çok böyle ücra bir köyünde doğan bir insanın dünyayı nasıl bu kadar etkilediğini soruyoruz. Mesela Amerika'da, New York'ta doğan bir doçentle konuştum ben o zaman. Dedi ki ben Aytmatov'u niye bu kadar seviyorsunuz dedim. Ben kendimi buluyorum onda dedi.
1: Şimdi, çok insani evrensel değerleri de anlatıyor aynı zamanda.
0: Evet. Şimdi ben de dedim ki ya ben Türkiye'nin en ücra bir köyünde doğdum. Tamam beni anlatıyor. Ben çünkü köy çocuğuyum. Tamam beni anlatıyor ama sen New York'ta doğmuşsun. Seni nasıl anlatıyor dedim. Oo dedi bak. Hani bir Elveda Gürsarı var ya dedi.
1: Evet.
0: Evet dedim. Ya dedi biliyor musunuz? Ben o romanı okuduktan sonra dünyam değişti benim. Nasıl dedim? Dedik ya biz yaşlanınca insanları yani götürüp bakım evlerine falan bırakıyoruz. Sonra da uğruyoruz, uğramıyoruz. Çoğu zaman da ölmesini bekliyoruz orada. Ama bir Kırgız köylüsü Tanrı Dağları'nın başında, soğukta, işte ölümü göze alarak atı orada dağın başında çöküp kalıyor. Ve orada ölüm mutlak. At ölecek orada. Ama kendisi orada kalırsa kurda kuşa yem olma ihtimali de var. O sırada şehirden geçen son kamyon üzerinde insanlar var. Oradan geçiyorlar. Geçip gidiyorlar. Tanrı Dağlar çok ıssız bir yer. Ve onu kaçırdıktan sonra bir şeye ulaşmanız imkansız. Duruyorlar kamyon. Diyorlar ki hey ihtiyar, hey moruk gel biz seni götürelim buradan diyorlar. O gelmiyor. Ya öleceksin burada gel diyor. Senin ölümüne mi susadın? Gelmiyor. Onlar gidiyorlar. Bu ceketini çıkarıyor. Atın üzerine koyuyor. Onu seviyor. Üzerinden şeylerini açıyor. Koşumlarını açıyor. Gözlerine bakamıyor. O kadar beraber olduğu bir varlığın dünyadan göçüşüne refakat ederken saygıyla, sevgiyle davranıyor. Bu aslında ölüme giden birini uğurlama seremonisidir.
1: Evet.
0: Biz yaşamın kendisine saygı duymayanlar, yani ölüme de saygı duymazlar, insana da hiçbir şeye saygı duymazlar. Dolayısıyla insan karakteri zor zamanlarda ortaya çıkar. Dağın başındasınız, ölümlü yüz yüzesiniz. Ama bir hayvanı terk etmiyorsunuz. Sizinle beraber zamanları geçmiş bir hayvanı terk etmiyorsunuz. Onun gözlerine bakamıyorsunuz. O kadar bir vefa, o kadar bir sadakat.
1: Ya, Türk kültürünün de bu hayvana, özellikle ata yüklediği değeri de bize anlatıyor bence. Ben öyle anlamlandırıyorum bir Türk olarak.
0: İşte vefa dediğimiz şeyin

0: kristalize olmuş bir örneğidir bu. Yani çocuklara değer eğitim falan vereceğimiz zaman bence Aytmatov'u okutmalıyız ve bu okumalar
1: Kesinlikle.
0: üzerinden değerleri tartışmalıyız. Vefa dediğimiz şey nedir?
1: Kesinlikle.
0: Sadakat dediğimiz şey nedir? Hayata duyduğumuz saygı nedir? Çünkü yani bir hayvana saygı duymayan insana da saygı duymaz. Vefa erdemdir. Vefası olmayan insanın erdemi olmaz. Yani
1: Kesinlikle.
0: bir ata, bir hayvana vefası olmayan insanın erdemi de olmaz. İnsanlara da vefa göstermez.
1: Kesinlikle hocam.
0: Evet.
1: Programımızın sonuna yaklaşırken son olarak şuna da değinmek istiyorum. Siz Ardahan Üniversitesi'nin kurucu rektörüsünüz. Şu anda da Orhun Vakfı'nı kurdunuz. Bunun başkanlığını yapıp kültürümüze katkılarda
0: Evet.
1: bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Onun haricinde de bu en son Türk Devletler Teşkilatı ve kurumlarımızın da ortaklığıyla biliyoruz ki Türk dünyası ortak alfabesi kabul edildi. Bunu da ilerleyen programlarda işlemeyi düşünüyoruz zaten. Ve oradan çıkan ilk kitap da sizin Cengiz Aytmatov konulu sizin çalışmanız oldu.
0: Evet.
1: Bunun için de ayrıca tebrik ediyoruz hocam. Onu da
0: Teşekkür ederim.
1: önerebiliriz
0: Sağ olun.
1: dinleyicilerimize. Kısaca bir bunlardan bahsedelim, kapatalım istiyorsanız.
0: Peki. Şimdi tabii Orhun Vakfı benim emekli olduktan sonra kurduğum ve tamamen Orhun çalışmaları yürütecek bir vakıf. İlk yayınımızda Kafkasya'nın yüzleri. Kafkasya'da 100 yaşını aşmış 100 kişi 8 ülkeden derledik ve onların öykülerini yayınladık. Resimleriyle beraber,
1: Fotoğrafla.
0: fotoğraflarıyla beraber gerçekten Aytmatov'un anlattığı öykülerin birer kesitlerini orada bulabiliyorsunuz. Yani aslında yaratıcı yazarlık dersleri için oradaki resimlerin her biri ayrı bir öykü konusudur.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir öykü değerleri var. Tabii Türk dünyasının ortak alfabeye geçme kararı biliyorsunuz 2025 yılında yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplanmasıyla Bakü'de alındı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız yani devlet başkanlarına ortak alfabeyle basılmış ilk eser olarak Cengiz Aytmatov'la ilgili bir eser takdim etti. O eseri ben hazırlamıştım. 2009 yılında yayınlanmıştı. Hem editörlüğünü hem yazarlığını yaptığım bir çalışmaydı. 40'ın üzerinde çok değerli araştırmacımızın hem yerli hem uluslararası araştırmacımızın yazıları var. Aytmatov'u ne kadar anabilirsek o kadar insanlığımızı, kendimizi, kültürümüzü anma ve onunla ilişki kurma şansımız olur. Bu da bizim sağlıklı bir gelecek kurma kapasitemizi artırır.
1: Kesinlikle hocam, ayağınıza sağlık. Sizi ağırladığımız için çok memnun oldum bugün.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle değerlerimizi aldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz. O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir yazarın değil, bir hafızanın izini sürdük. Cengiz Aytmatov yalnız hikayeler anlatmadı. Bir milletin sesini, bir coğrafyanın ruhunu yazdı. Onun metinleri bize şunu hatırlatır: İnsan yalnız yaşadığıyla değil, hatırladığıyla var olur. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Ramazan Korkmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim Bir Lisan'da Türk Dünyası'nın sesini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal dayanışmanın hassas dengelerinden birini daha konuşacağız. Birinden bir şey talep ederken takınmamız gereken zarafeti ve bize gelen bir talebi geri çevirirken korumamız gereken o incitmeden hayır diyebilme sanatı hakkında sizlerle biraz istişare edeceğiz. Hayat birbirimize ihtiyaç duyduğumuz devasa bir ağdır. İnce davranışlar bu ihtiyacı bir dayatmaya veya bir mecburiyete dönüştürmemeyi başarmamızı kolaylaştırır. Birinden iyilik isterken ona hayır diyebilme özgürlüğünü en baştan tanımak zarafetin ilk şartıdır. Talebimizi bir emir gibi değil, bir rica gibi muhatabımızın vaktine, imkanlarına, duyduğumuz saygıyla sunabilmeliyiz. Zira nezaket sahibi bir ruh bilir ki bir iyilik ancak gönüllülük esasıyla yapıldığında gerçek değerini bulur. Uzmanlar yardım etmenin ve istemenin ahlaki boyutuna vurgu yaparlarken muhatabı borçlu hissettirmemenin önemine çok dikkat çekerler. Birinden bir şey isterken onu zor durumda bırakacak bir ısrardan kaçınmak, onun mahremiyetine ve sınırlarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Öte yandan bize gelen bir talebi reddetmek durumunda kaldığımızda bu hayırı bir duvar gibi değil de bir köprü gibi sunmalıyız. Reddetmek karşı tarafa bir haksızlık değil, bir sınır belirleme davranışıdır aslında. Ancak bu hakkı kullanırken sert bir uslup takınıyorsak işte bu nezaket ihlalidir. Modern dünyanın en önemli düşünürlerinden Bauman, akışkan modernitede insanların birbirine karşı olan duygusal sorumluluğundan bahseder. Bir ricayı geri çevirirken sadece hayır yapamam demek yerine durumun nedenlerini nezaketle açıklamak ve bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü hissettirmek muhatabımızın onurunu korur ve içini rahatlatır. Asıl incelik tam o esnada hayır kelimesinin o soğukluğunu iyi niyetin sıcaklığıyla yumuşatabilmektir. Emmanuel Levinas'ın hatırlattığı gibi karşı karşıya olduğumuz her insan bizden bir cevap bekler ve o cevabın niteliği bizim nasıl biri olduğumuz hakkında karşı tarafa azımsanamayacak kadar bir fikir verir. İletişim uzmanları hayır diyebilmenin aslında bir öz saygı biçimi olduğunu belirtirler. Ancak bu öz saygı bir başkasını hor görmeyi gerektirmez. Bir iyiliği reddederken dürüst, net fakat mutlaka nazik olabilmeliyiz. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine imkanlarımızın el vermediğini içtenlikle dile getirmek karşımızdaki insana duyduğumuz ciddiyetin de bir kanıtıdır. Aynı şekilde bir iyilik talep ettiğimizde reddedilirsek bu durumu bir kırgınlık vesilesi yapmamak muhatabımızın da sınırlarına duyduğumuz saygının bir gereğidir sevgili dinleyiciler. Eski bilgelerin dediği gibi istemek bir derttir, vermemekse imkanı bulunmayan biri için bin derttir. Bu karşılıklı hassasiyet içinde ricalarımızı birer hediye, reddedişlerimizi ise birer dürüstlük abidesi olarak sunmanın tatlı dil içeren yollarını bulmalıyız. Bugün birinden bir şey isterken onun özgürlüğünü, birini reddederken de onun kalbini gözetmeyi deneyelim. Fransız yazar ne güzel söylemiş, öyle bir şekilde reddet ki hayırın evet kadar tatlı olsun. Zarafet, en keskin kararları bile en yumuşak üslupla duyurabilmek maharetidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize ricaların kabul gördüğü, hayırların ise kırgınlık yaratmadığı, zarafet dolu bir ömür diliyoruz. Nezaketle ve ölçüyle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı.

0: uyguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmişten bugüne karşılaştığı zorluklara rağmen korkmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bu hareket millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirtti. Bir Tayyip Erdoğan gider bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor. Gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğalgaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Türkiye'ye diplomatik ziyaretler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk'la görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Malatya Valisi Settar Yavuz, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Sağlık kuruluşlarına 74 kişinin başvurduğunu, 18 vatandaşın tedbir amaçlı müşahede altında olduğunu söyledi. Vali Yavuz, il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini de açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumuna devam ediyor. Duruşmada sanıkların savunmaları alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtını verdi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Buraç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Hızla büyüyen Çin pazarını kesintisiz ve güvenilir yakıt tedarikini sürdürmeye hazırız dedi. Putin, iki ülke arasındaki ticaretin tamamına yakınının kendi para birimleri üzerinden yapıldığına da dikkat çekti. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun

0: Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Pilot'a araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Pilot'a gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Pilot yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15.09'u gösterirken, güneş hala tüm sıcaklığıyla bizlere gülümsemeye devam ederken geldik huzurlarınıza. Günün temposuna kısa bir mola vermek, enerjinizi tazelemek ve güzel müziklerle ruhunuzu dinlendirmek için doğru istasyondasınız. Genç Yaşam programını Seher Evren hazırladı. Programımızın teknik yönetmeni Ebru Kılıç, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Yine her zaman olduğu gibi keyifli sohbetler, birbirinden güzel şarkılar ve bu güneşli öğleden sonraya eşlik edecek dopdolu bir yayınla huzurlarınızdayız. Aramıza hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Söğütlü Fuat Sezgin Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen müzikal çalışmalardan bahsedeceğiz. Müzik atölyesinde gençlere müzik eğitimi veren müzik öğretmeni, müzik eğitmeni Nida Saka ve iki öğrencisi bizlerle birlikte olacak. Sistemimizi kurduk efendim, mikrofonları hazırlandı. Neler yapmışlar, neler öğrenmişler bugüne kadar hep birlikte paylaşacağız. Bakalım hangi eserleri kanatlandıracaklar. Dilara Karagöz ve Tuğçe Melek Çatalbaş bizlerle birlikte olacak. 15-18 saatimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Yine güzel bir şarkı. Deniz Küçük Akyüz. Eyvallah diyor.

0: Ben şu an Balkanların hafızasına bakıyorum.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Saatimiz 15.22'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızı aldık stüdyomuza. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Söğütlü Fuat Sezgin Kız Öğrenci Yurdu'nda müzikal çalışmalar yapılıyor, atölyeler kuruluyor. Öğrencilerimize muazzam fırsatlar sunuluyor. Şu anda stüdyomuzda 3 öğrencimiz, bir de değerli eğitmenimiz var, hocamız var. Hemen takdim edeyim sizlere. Efendim, usta eğitmenimiz Nida Saka.
4: Merhabalar.
3: Nida Hocam, iyi misiniz?
4: İyiyim, çok teşekkür ederim.
3: Siz de çok genç bir isimsiniz. Yeni mi bitirdiniz okulu?
4: 4 yıl oldu.
3: Nereden mezunsunuz?
4: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde.
3: Çok güzel. Neredesiniz? Nerede görev alıyorsunuz?
4: Trabzon Akçaabat ilçesinde Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'nda gitar atölyesinde derslerimiz devam
3: Gençlik ediyor. Merkezinde de çalışıyorsunuz galiba,
4: evet,
3: siz değil mi,
4: evet,
3: aynı zamanda?
4: Akçaabat Gençlik Merkezi'nde de faaliyetlerimiz
3: ne
4: devam
3: Ne zamandan ediyor. Beri hocam çalışmalar sürüyor?
4: Fuat Sezgin Yurdu'nda henüz yeni başladık.
3: Yeni başladınız.
4: Evet.
3: Harika. Şimdi öğrencilerimizi de tanıyalım, sonra konuşmaya devam ederiz nasıl olsa. Efendim, Zilan Işık konservatuvar müzik bölümü öğrencisi.
4: Evet.
3: Gitarıyla geldi. Zilan, nasılsın?
5: İyiyim, sizler nasılsınız?
3: Teşekkür. Nerelisin Zilan?
5: Ben Mardinliyim.
3: Çok da güzel bir ismin var.
5: Teşekkür ederim.
3: Ne anlama geldiğini de söylersin herhalde.
5: Yeni hayat, yeni yaşam demek.
3: Yeni hayat, ne kadar güzel bir isimmiş.
5: Teşekkürler.
3: Kaçıncı sınıf öğrencisi?
5: İkinci sınıf öğrencisiyim.
3: Harika. Müzikle öteden beri ilgin,
5: evet,
3: alakan var.
5: Evet, ortaokuldan beri hocam beni keşfetti. 4 yıl ses eğitimi aldım. 4 yıl güzel sanatlarda okudum gitar bölümü.
3: Çok güzel.
5: Birincilikle bitirip üniversiteye birincilikle kazandım.
3: Aa,
5: gitar bölümünden, evet.
3: Memnun musun? Trabzon'u sevdin mi?
5: Sevdim, memnunum.
3: Harika, konuşuruz. Ben diğer arkadaşlarımızı da takdim edeyim hemen. Tuğçe Melek Çatalbaş.
6: Evet. Merhabalar.
3: Hoş geldin Tuğçe, nasılsın?
6: Hoş bulduk, iyiyim, sizi sormalı. Siz
3: Teşekkürler.
6: Nasılsınız?
3: Teşekkürler. Sizi gördük, daha iyi oldu.
6: Teşekkür ederim.
3: Sen Giresunlusun galiba.
6: Evet, Giresunluyum.
3: Yakın zaten Trabzon.
6: Evet, evet, Göreleden.
3: Değil mi? Hangi bölümdesin?
6: Ben BESYO. Beden Eğitimi ve Spor.
3: BESYO, onu herkes bilmez BESYO'yu. Beden Eğitimi ve Spor,
6: evet.
3: Yüksekokulu.
6: Evet.
3: Açılımı değil mi? Kaçın,
6: evet,
3: sınıf?
6: Üçüncü sınıfım.
3: Kontenjandan mı girdin? Milli sporcu falan mısın?
6: Milli sporcu değilim ama şu an doğa sporlarıyla uğraşıyorum.
3: Çok güzel.
6: Dağcılıkla uğraşıyorum. Her çeşit spor dalında varız.
3: Hedef ne şimdi?
6: Dağcılık.
3: Dağcılık.
6: Evet.
3: Öğretmen olacaksın.
6: İnşallah.
3: Beden eğitimi öğretmeni olacaksın.
6: Düşünüyoruz, evet.
3: Hadi bakalım. Ve bir diğer konuğumuz Dilara Karagöz.
7: Evet, merhabalar.
3: Dilara, nasılsın?
7: İyiyim, sizler nasılsınız?
3: Teşekkürler. Sen hangi bölümdesin Dilara?
7: Ben PDR okuyorum, birinci sınıfım.
3: Ha, yeni başladın daha.
7: Evet, daha yeniyim.
3: Hayırlı olsun.
7: İnşallah.
3: Müziği de seviyorsun belli ki.
7: Yani evet.
3: PDR'nin açılımını bilmeyen olabilir.
7: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık.
3: Rehberlik
7: oluyor.
3: Ve psikolojik danışmanlık. Daha önceden beri mi, epiden beridir mi bu alana odaklandın?
7: Hayır, aslında bu alan değildi. Yani siyasal bilgiler fakültesi istiyordum ben.
3: Tesadüfen geldi.
7: Evet.
3: Ama iyi ki de gelmişim diyorsun herhalde.
7: Yani bölüm okudukça alışılıyor yani.
3: Değil mi?
7: O şekilde.
3: Evet, evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Müzik ruhun gıdası diyorsunuz anladığım kadarıyla.
7: Kesinlikle.
3: Değil mi?
7: Evet.
3: Dışarıdan gelen arkadaşlarımız olarak Trabzon'a. Daha da iyi adapte olabilmeniz için herhalde, şehirle bütünleşebilmeniz için bir fırsat bu galiba bu tür çalışmalar. Şimdi hocamızdan öğreneceğiz. Evet Nida Hocam, ne diyorsunuz? Nasıl başladınız? Yolculuk nasıl başladı?
4: Yolculuk vallahi arkadaşların heyecanı, isteği, ışık, yani gözlerindeki o ışığı gördükçe bizler çok mutlu oluyoruz. Bu atölyelerimizde resim olsun, müzik,

0: Tiyatro öğrencilerimiz için hem birbirleriyle akran ilişkilerini güçlendiriyor, hem birbirleriyle tanışmış oluyorlar. Yurt içerisinde çok birbirlerini göremiyorlar ama orada bir arada olarak kendileri de birbiriyle daha çok bir arada olmuş
1: Nasıl
0: oluyorlar.
1: yürütüyorsunuz atölye çalışmalarını? Yeni
0: Atölye çalışmalarını,
1: başladınız
0: evet.
1: henüz.
0: Henüz yeni başladık. Haftanın
1: Planlama
0: dört
1: nedir?
0: günü,
1: Evet.
0: öğrencilerimizle buluşuyoruz. 5 ders şeklinde günde 4 gün öğrencilerimiz müzikle, sanatla iç içe oluyor.
1: Harika. Zilan zaten müziğin hep içindeydi. Yabancısı
0: Evet.
1: olduğu bir alan değil. İyiden iyiye kendini pişirmek için herhalde, değil mi? Yani biraz
0: Daha
1: daha
0: iyi
1: aktif olabilmek için,
0: pekiştirmek
1: daha iyi ustalaşabilmek için alanda devam ediyor. Diğer arkadaşlarımız müzikle yollarını ne zaman kesiştirdiler acaba, Tuğçe, sen?
2: Ben çok küçük yaştan beri müzik dinlemeyi çok seviyorum. Yani müzik beni sakinleştirdiği için de gitar çalmayı çok böyle merak ediyordum. Bir türlü fırsat olmadı. Hocamız sağ olsun eğitimiyle beraber şu an iyi ilerliyoruz.
1: Getirmemişsin. Bir
2: Gitarım.
1: dahaki sefere mi?
2: Evet, inşallah.
1: Hadi bakalım. Dilara sen ne çalıyorsun?
3: Ben de bağlama kursuna gidiyorum.
1: Aa, güzel. Bütün bu kursları siz mi veriyorsunuz hocam?
0: Bağlama eğitmenimiz
1: Ayrı.
3: Sinem hocam.
0: Sinem
3: Sinem Kalkışım.
0: Kalkışım. Buradan selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun diyelim Sinem
3: Evet.
1: hocaya da.
3: Evet. Yani benim imkanım çok olmamıştı yaşadığım ilçeden kaynaklı. Yani üniversiteye gelince bu fırsatı bulabildim. Gençlik merkezi ile başladım. Sonra yurdumuzda kursumuz açıldı. Oraya da devam ettim. Gençlik merkezine devam ettim. Yani bu şekilde. Yani lise birden beri bende bağlama vardı.
1: Vardı zaten.
3: Evet.
1: Çok
3: Ama
1: güzel.
3: imkanım
1: Şimdi
3: olmadı
1: iyiden
3: dediğim
1: iyi
3: gibi.
1: öğrenmeye başladın
3: Evet.
1: değil mi artık?
3: Yani yeni başlamış gibiyim ama.
1: Bir dahaki sefere bağlamanla gelir misin?
3: İnşallah.
1: Ne güzel. Dinleriz valla. Evet. Zilan, bir örnek vereceksin galiba bize. Gitarında. Gitarının rengi de çok güzelmiş.
3: Teşekkür ederim.
1: Siyah ve böyle parlament mavisi, değil mi?
3: Evet.
1: Renklerde harika bir gitar. Hocamızla birlikte mi seslendireceksiniz?
4: Bu benim solom. Yani ben bunu söyleyeceğim.
1: Sen
4: Daha sonra
1: söyleyeceksin.
4: hocayla birlikte
1: Yan
3: parça.
1: flütüyle geldi hocamız da zaten,
4: Evet.
1: Nida
3: Yan
1: hocamız da, değil
0: flütümle
1: mi?
0: geldim. Evet.
1: Ne söyleyeceksin bize Zilan?
4: Kıyamam sana.
1: Kıyamam sana. Kim söylüyor?
4: Lemansan'dan.
1: Levansa mı,
4: Evet.
1: kıyamam sanası bu, değil mi? Hadi
4: Evet.
1: bakalım, dinliyoruz seni zevkle.

0: Harikasın ya. Zilan, ne kadar güzel seslendirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Aa, tebrik ederim gönülden. Ailede var mı müzisyen?
1: Yok ama hepsinin yani yeteneği var. Babamın sesi çok iyidir mesela.
0: Güzel
1: Ses
0: değil mi?
1: oradan geliyor benim. Öyle
0: Aa,
1: düşünüyorum.
0: çok güzel.
1: Ablalarım da ama onlar hiç müziğe atılmadı yani.
0: Ama ne güzel yapmışsın sen.
1: Evet.
0: Güzel bir yolda ilerliyorsun.
1: Evet.
0: Peki
1: Teşekkür
0: Nida
1: ederim.
0: Hocam, müziğin özellikle çocukların günlük yaşamında ya da eğitim hayatlarındaki motivasyon etkisi nedir acaba? Nasıl bir katkı sağlıyor sizce? Gözlemleriniz ne? Onu merak ediyorum.
2: Yani bu kadar kendi hayatlarıyla müziği, sanatı birleştirdiler ki yani normalde arkadaşlar hep şunu söylüyor öğrencilerimiz. Hocam kulaklıkla müzik dinlerken bir anda kendim ritim tutarken kendimi
0: Aa, ne
2: yakalıyorum.
0: güzel.
2: Hani seyahat ederken veya kişisel hayatında bunu o kadar benimsemişler ki sanatı. Kendi akışlarında, hayatlarının akışlarında bunu yaşıyorlar müzik dinlerken.
0: Ne güzel.
2: Ya, çok mutlu oluyoruz bu tarz cümleleri duyunca, düşünceleri duyunca.
0: Yoğun ders temposunda müzik iyi geliyordur size herhalde, değil mi Tuğçe?
1: Evet. Bir
0: Ne hissettin?

0: gibi oluyor ve rahatlatıyor.
1: Dilara sen ne düşünüyorsun?
2: Yani farklı bir aktivite olmuş oluyor. Orada mesela farklı arkadaşlarımızla da tanıştığımız bir ortam olmuş oluyor. Farklı hocalar da tanıyoruz aslında bununla birlikte ve şu an mesela içerisinde bulunduğum programa da bu vesileyle ben dahil olmuş oluyorum aslında.
1: Tabii.
2: Bu tarz şeyleri.
1: Kaç kişi var hocam kursa katılan? Sizinle birlikte olan?
3: Kursumuz 40 kişiyiz biz bu
1: 40
3: arada.
1: kişi. Az
3: Evet.
1: da değilmiş maşallah.
3: 40
1: İyi bir sayı
3: kişiyiz.
1: yakalamışsınız.
3: Evet. Haftanın 4 günü 2 grup şeklinde böldük.
1: Enstrüman mı çalıyor tamamı?
3: Evet, hepsi gitar.
1: Ha gitar
3: Gitar
1: çalıyorlar.
3: atölyesi olarak.
1: Gitarlarını
3: Evet.
1: kendileri mi satın aldı yoksa siz onlara?
3: Bazı arkadaşlar kendileri temin ettiler. Bazıları da gençlik merkezimiz
1: Aa çok güzel.
3: gitar kendilerine verdiler.
1: Nasıl
3: Kendileri.
1: başlanıyor çalışmalara? İşin ABC'sinden mi
3: Tabii.
1: başlıyorsunuz? Değil mi?
3: Yani Zilan gibi konservatuvar öğrencisi ise tabii
1: Evet.
3: ona yeniden anlatmaya gerek olmuyor. Fakat hani diğer arkadaşlar yeniden ABC'sinden dediğiniz gibi başlamış
1: Ne kadar
3: oluyoruz.
1: oldu başlayalım?
3: Biz henüz
1: Kaçıncı
3: daha bir ay
1: günündesiniz?
3: olmadı.
1: Ha daha yeni.
3: Evet.
1: Ama bu kısa zaman içerisinde bir de çok şey değişmiştir hayatlarında.
3: Eminim ki.
1: Anılar biriktirilmeye başlanmıştır diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Değil mi Dilara?
2: Yani evet. Biz 19 Mayıs'ta bir program yapmıştık bağlama grubu olarak. Aynı zamanda Akçabat Gençlik Merkezi'nin gitar sınıfı da bir program yapmıştı. Böyle aktivitelerimiz oluyor yani.
1: Harika. Zilan, güzel şeyler yaşanıyor mu bu grupta? Atölye çalışmalarında.
4: Yani
1: Senin işi biliyor olman iyi.
4: ben pek katılamıyorum ders yoğunluğum yüzünden.
1: Yoğun mu dersin şu an?
4: Evet, çok yoğun. Bir de konservatuvar biraz zor bir bölüm. Her gün çalması gerekiyor. Uygulamalı derslerim
1: Düzenli
4: çok
1: olarak
4: fazla.
1: değil mi?
4: Evet.
1: Çalman
4: Bir
1: lazım,
4: de
1: gitmen lazım.
4: işin profesyonel alanında olduğunuz zaman daha çok hani vakit ayırmanız lazım enstrümanlara. Ayrıca
1: Değil
4: piyano
1: mi?
4: da çalıyorum. Ben ona da vakit ayırmam gerekiyor. Bu yüzden çok katılım sağlayamıyorum ama Nida Hoca ile hep iletişim halindeyiz. Gördüğüm zaman illaki sorarım, o sorar. Öyle böyle
1: Çok
4: güzel
1: güzel.
4: şeyler oluyor yani
1: İlerleyen
4: insanlarımız.
1: günlerde belki konser falan da vereceksiniz. Değil mi hocam?
3: Evet,
1: Var mı
3: bir
1: plan?
3: tabii yıl
1: Dahilinde herhalde.
3: sonunda bir konser vermeyi düşünüyoruz. Yurdun içerisinde konser salonumuz var.
1: Alacaklar enstrümanlarını ellerine.
3: Evet.
1: Bağlamalarını, gitarlarını.
3: Solo veya toplu icra edecekler.
1: Arkadaşlar heyecanlı mıyız Tuğçe?
2: Fazlasıyla
1: Değil
2: heyecanlıyız.
1: mi yani?
2: Evet.
1: Özellikle o konser çok daha güzel olacak herhalde.
2: Evet, yani
1: Çalışmalarınızın
2: performansımızı sergilemek isteriz.
1: tabii ki güzel olacak, harika. Hocam, öğrencilerimizle birlikteyken tabii tatlı bir otorite kuruyorsunuz, değil mi? Yani
3: Evet.
1: disiplin önemli, değil mi orada
3: Çok
1: da?
3: önemli
1: Yani
3: dediğiniz
1: herkes
3: gibi.
1: öyle kafasına göre takılamıyor herhalde. Nasıl bir yöntem benimsiyorsunuz çalışırken?
3: Biz aslında bilirsiniz ki her ders arasında molaya ihtiyaçları olur.
1: Tabii.
3: Fakat benim öğrencilerim o kadar sanatla
1: İç
3: böyle
1: içeler ki,
3: evet
1: evet.
3: mola istemiyorlar. Yani biz 5 saat hiç molasız devam ediyor
1: Oo,
3: gibiyiz
1: çok
3: derslere.
1: çok
3: Hani
1: güzel.
3: arkadaşlar da bilir. Hiç mola vermeden bazen şarkı dinliyoruz, üzerine çalıyoruz veya kendimiz beste yapıyoruz. Kimi zaman
1: Çok güzel.
3: kalem elimize alıp kağıtla besteler yapıyoruz bu
1: Harika.
3: şekilde.
1: Hangi müzik türünü daha ziyade Dilara dinlerdin sen bu atölye çalışmalarına başlamadan önce?
2: Ya benim çok bir şu tür diyebileceğim bir tür yok
1: Yok.
2: aslında. Hani
1: Kulağına hoş gelen her şeyi.
2: yani dönem dönem işte bazen Türk halk müziği dinlerim, bazen pop dinlerim. Hani değişir o benim için.
1: Değişiyor.
2: Evet.
1: Zilan senin var mı tercihin? Pop mu dinliyorsun daha çok?
4: Yo, benim daha çok türkü.
1: Türkü dinliyorsun.
4: Evet, benim alanım batı müziği. Evet, klasik dinlemem
1: Evet.
4: gerekiyor ama sadece işim gereği dinlerim ben.
1: Çok
4: Ama
1: güzel.
4: daha sonrasında türkü çok yani seslendiririm de. Çünkü yani 4 yıl ses eğitimi aldım. Daha çok türkü üzerindeydi. Türk
1: Senin
4: müziği.
1: doğup büyüdüğün yerler de zaten
4: Evet.
1: türkülerin ana vatanı gibi
4: Evet,
1: yani, değil
4: daha
1: mi?
4: çok oraya odaklıyım.
1: Mezopotamya.
4: Evet.
1: Değil mi? Orası muhteşem bir yer. Sıra gecelerine falan
4: Evet.
1: katılır mı ailen?
4: Evet,
1: Öyle
4: giderler
1: mi?
4: arada, evet.
1: Aa, çok güzelmiş. Tuğçe sen?
2: Benim ruh halime bağlı ya. Ben
1: Öyle.
2: çok enerjik biriyim. Her an her şey
1: Maşallah.
2: olabiliyor, evet. Pop dinlerim. Yabancıya geçiyorum, oradan farklı. Her şeyi dinliyorum yani.
1: Harikulade. Derslerinize de olumlu yönde tabii bu
4: Tabii ki.
1: çalışmalar etkili. Kafanızı rahatlatıyorsunuz, giriyorsunuz
2: Evet.
1: derslere. Daha iyi anlıyorsunuz belki dersleri. Doğru mu Dilara? Bir tereddüt ettim.
2: Evet, tereddüt içerisinde yani.
1: Peki. Hocam yan flütünüzle geldiniz. Bu
3: Evet,
1: bir
3: yan
1: Avrupa enstrümanı değil mi?
3: flüt.
1: Nefesli
3: Evet,
1: sazı.
3: evet. Batı sazı.
1: Tanıtır mısınız biraz enstrümanınızı?
3: Evet, flüt klasik batı müziği orkestralarında daha çok kullanılır.
1: Evet.
3: Fakat günümüzde Türk müziğine de çok uyarlamışızdır. Yani bizler Türk
1: Kullanıyoruz değil
3: olarak.
1: mi biz de
3: Evet.
1: mi?
3: kullanıyoruz. İcralarımızı. Çok skalası yani tuş dizilimi çok Türk müziği hani o koma sesler çok oluşmasa da hani üfleme tekniğiyle onları oluşturabiliyoruz.
1: Oluşturabiliyorsunuz evet. Değil mi? Evet ama ustalık istiyor galiba. Evet. Kolay bir enstrüman değil herhalde değil. Çalması evet. Kolay değil değil mi? Evet, evet bir örnek vereceğiz. Beraber mi çalacaksınız zilanla?
4: Çalabilirsiniz hocam.
1: Enstrümantal bir çalışma olacak herhalde değil mi?
4: Evet.
1: Hadi bakalım. Neyi çalacağız hocam? Doğaçlama mı yapacağız?
3: Doğaçlama değil. Karadeniz'den divane aşık gibi.
1: Divane aşık gibi. Düştüm yollara düştüm.
3: Evet.
1: Tamam.

0: Ağzınıza, nefesinize sağlık hocam. Ne kadar güzel seslendirdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz. Şimdi bizi genç arkadaşlarımız dinliyordur. Onlara da bir mesaj vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Müziğin böyle bir sihirli gücü de var galiba, değil mi? İlgilensinler mi? Ne yapsınlar bunun için? Gençlik merkezleri son dönemde büyük bir fırsat sunuyor onlara. Siz de çalışıyorsunuz
1: Evet,
0: zaten gençlik
1: gerçekten.
0: merkezi. Nasıl bir yol izlesinler?
1: Gençlik merkezinde öğrencilerimiz ücretsiz eğitim alıyorlar ve bu gerçekten dediğiniz gibi çok büyük bir fırsat.
0: Değil mi?
1: Aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde de biliyorsunuz ki birçok atölyeler kurulmuş. Bu konuda çok şanslılar yani,
0: Şanslılar, değil mi?
1: evet. Ve bence çok değerlendirsinler ve hiç memnun
2: Bırakmasınlar.
1: olmayan görmedim yani, kurslara yazılıp hiç memnun
0: Değil mi?
1: kalmadım
0: Aa,
1: diyen
0: çok güzel.
1: ben şahit olmadım bu zamana
0: Hayatlarına
1: kadar.
0: anlam katıyorlar bir anlamda, değil
1: Evet.
0: mi? Tuğçe, tavsiyelerin olacak mı genç arkadaşlarımıza?
2: Ya bence müziği kesinlikle bırakmamaları lazım. Böyle bir fırsatta tanınıyorken katılıp yeni arkadaşlar edinmek, yeni insanlar tanımak, yani bence kesinlikle büyük bir fırsat.
0: Dilara ne diyecek?
3: Yani müzik genelinde konuşmak gerekirse hocamızın dediği gibi ücretsiz, yani bu imkanları sunmaları gayet güzel bir imkan bence. Aynı zamanda diğer farklı faaliyetler de oluyor. Ücretsiz yine bunları öğrencilere sağladıkları için bunlar gayet faaliyet açısından ve kendimizi geliştirmek açısından yeterli görüyorum ben.
0: Harika. Zilan'ı dinleyelim. Onun da mesajı vardır gençlere.
4: Yani benim de
0: Tabii. Değil mi?
4: arkadaşlarım dediği gibi onların düşüncesindeyim. Yani bu faaliyetler kaçırılmamalı bence. Donanımlı olmak gerek her konuda. Yani bu fırsatlar kaçırılmamalı bence.
0: Tabii. Daha önce radyomuzu almış mıydık sizi canlı yayınlara ya da programlarımıza?
4: Yok, ben ilk
2: Yok,
4: defa
2: hayır,
0: Zilan,
2: ilk defa.
0: Tuğçe, Dilara,
3: İlk defa.
4: Ben
0: Dilara hocam.
4: gelmiştim.
0: Gelmiştiniz siz değil mi
4: Gelmiştim.
0: daha önce? Evet. Arkadaşlarımıza sorayım, nasıl hissettirdik acaba size? Dilara, heyecan var mı
3: Ya şu an
0: hala?
3: yok. Rahat bir ortam bence şu an.
0: O.
3: Belki sizin sayenizdedir.
0: Ay, belki de. Tuğçe, sen?
2: Ya ilk başta bir heyecan var tabii ki, yalan söylemeyeceğim, ama şimdi daha iyiyiz.
0: Rahatladınız değil mi?
2: Evet.
0: Zilan zaten herhalde sahne tecrübesi olduğu için daha mı rahattı?
4: Yani hiç heyecan yoktu. Sadece merak vardı. Nasıl olacak? Hiç
0: Merak vardı.
4: girmedim. Yani nasıl bir ortam? Nasıl olacak kayıt falan? Hiç daha önce almadım böyle bir ortamda.
0: Değil mi?
4: Benim içimde bir farklı bir şey oldu. Çok
0: Şimdi
4: güzel bir
0: tabii
4: şey
0: program
4: oldu.
0: kaydına sevgili arkadaşım Seher Evren de size verecektir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bugünün anısına.
1: Seher'im.
0: Kendinizi de
1: Evet.
0: dinleme şansına sahip olacaksınız. Bilmiyorum, aileler
2: Sanıyorsun.
0: dinliyor mu? Verdiniz mi
2: Evet, şu an
0: frekansınızı?
2: evet.
0: Öyle mi Tuğçe?
2: Dinliyorlar. Evet.
0: Giresun'da mı dinliyorlar?
2: Evet,
0: Ha,
2: Giresun'dan.
0: selam olsun Giresun'a. Kızınız emin ellerde, merak etmeyin.
1: Evet.
0: Dilara, sen söyledin mi eşe dosta?

0: Ya ben söylemiştim buraya geleceğimi ama frekansı atamadım.
1: Şimdi
0: Biraz hızlı
1: bant
0: oldu.
1: kaydını verirsin.
0: Evet inşallah.
1: Değil mi Ziran?
2: Yani hocam ben sürekli böyle hep koşuşturma içerisinde
1: Tabii.
2: olduğum için
1: Alışık onlar
2: babam diyor ki
1: zaten.
2: söyleme bana boş ver ne yapıyorsan yap yani.
1: Ha, ne yapıyorsan yap
2: Aynen sen diyor kaç yıldır buradasın diyor
1: Tamam,
2: yani
1: sen zaten
2: yapıyorsun
1: bu işlerin
2: işini.
1: içindesin ya.
2: Aynen
1: Sıkıntı yok, ben
2: bittikten
1: biliyorum.
2: sonra daha çok haber veren
1: Ha, bittikten
2: kişiyimdir.
1: sonra
2: Aynen
1: haber
2: hocam
1: veriyorsun.
2: bugün böyle şöyle oldu baba diye.
1: Çok güzel. Selam olsun diyelim.
2: Teşekkür
1: Senin
2: ederim.
1: ailene de. Evet Nida Hocam, bu tür çalışmalara katılmak isteyen arkadaşlarımıza bir çağrı yapalım. Özellikle üniversitede siz duyurunuzu nasıl yapıyorsunuz? Belli dönemlerde mi bir araya geliyorsunuz? Şimdi mesela bir grupla çalışma başladı.
3: Evet.
1: Bu yinelenecek mi?
3: Tabii
1: Yeni yeni
3: dediğiniz
1: isimler
3: gibi.
1: de
3: Dahil
1: bu
3: olacak.
1: öyle mi, dahil
3: Evet,
1: olacak
3: dahil
1: mı bu
3: olacak.
1: gruba?
3: 2 aylık süreçte 2 ay sonunda yeniden kayıt alabiliyoruz. Bunu da yurt atölyelerinde yurt eğitim sorumlularından yapabiliyor
1: Çok
3: öğrencilerimiz.
1: güzel. Direkt
3: Evet.
1: oraya mı başvursunlar?
3: Evet, eğitim sorumlularımız
1: Evet. Yurtta
3: ilgileniyorlar.
1: kalan öğrencilerimiz için bu fırsat.
3: Evet, bu fırsat yurtta
1: Değil mi?
3: kalan öğrencilerimiz için, gençlik merkezi için de gençlik liderlerimiz bu konuda çok yardımcı
1: Tabii
3: oluyorlar.
1: ki. Ya yurtta kalmak da bir ayrıcalık aslında bana sorarsanız. Yani değil mi? Türkiye'nin küçük bir ne diyelim modeli orada herhalde. Dört bir yandan gelen arkadaşlar. Orada da bir yandan anı biriktiriyorsunuz gibi geliyor bana. Değil mi Dilara?
0: Evet.
1: Var mı? Yeni başladın sen gerçi ama unutamadığın hikayeler var mı? Arkadaşlarınla dostluklar pekişiyor mu?
0: Yani daha
1: Farklı kültürlerden,
0: evet
1: farklı
0: farklı
1: bölgelerden gelen
0: ortamlar
1: arkadaşlar.
0: oluyor en azından. Yani bu şekilde oluyor.
1: Tuğçe, var mı senin unutamadığın bir hikaye?
0: Unutamadığım bir hikaye yok ama
1: Yurt hikayesi.
0: çok fazla anı biriktirdim öyle söyleyebilirim.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu Trabzon Üniversitesi'nin yokuşunu bir çıkan biliyor
0: Evet, bir
1: geldiğinde,
0: de
1: bir de
0: inen biliyor.
1: bir de inen biliyor. Giderken de bayağı üzülerek gidiyor değil mi insanlar?
0: Evet.
1: Bir buruk ayrılıyor. İnşallah sizde o burukluk olmaz ama ister istemez
0: İster
1: tabii
0: istemez
1: yıllarınız
0: oluyor,
1: geçiyor
0: evet.
1: burada değil mi? Zilan, senin var mı yurtta biriktirdiğin anın, onu bizimle
2: Çok var,
1: paylaşacağın,
2: çok var
1: çok
2: yani.
1: etkileyen seni,
2: Yani şu an aklıma
1: bizimle
2: gelmedi pek.
1: paylaşabileceğin. Farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelmek bir
2: Evet,
1: avantaj mı?
2: mesela burası özellikle, buranın kültürüne alışmak, görmek çok güzel bir deneyim ya.
1: Değil mi? Şimdi
2: Evet.
1: Tuğçe Karadeniz'de tabii yemeğine, havasına alışık
2: Evet,
1: buraların.
2: yemeğini
1: Sizin
2: biraz
1: için biraz daha,
2: alışmak
1: senin için
2: zor.
1: biraz daha değişik
2: Evet, değişik
1: gelmiştir.
2: zor ama alışılabilecek bir şey ve çok güzel bir şey bence.
1: Güzel değil mi?
2: Evet.
1: Tabii. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun.
2: Teşekkür
1: Teşekkür ederiz.
2: ederiz.
1: Var mı ekleyeceğiniz noktalar? Son söz vereyim hocam. Nida hocam, ne dersiniz? Sizi yolculamadan.
3: Son sözüm Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir de gençlik korosu var.
1: Ha?
3: Biz gençlik koromuza da öğrencilerimizi bekliyoruz. Çok güzel etkinlikler, kutlama törenlerimiz, bayram kutlamalarımız gençlik korosuyla sunum yapıyoruz böylelikle.
1: Nereye
3: Herkesi
1: başvursunlar?
3: bekliyoruz.
1: Gençlik merkezlerine mi
3: Evet,
1: başvursunlar?
3: gençlik
1: Ya da
3: merkezlerine.
1: Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne
3: Evet.
1: başvursunlar. Katılsınlar aramıza
3: Evet,
1: diyorsunuz, değil mi?
3: bekliyoruz.
1: Efendim iyi ki varsınız diyoruz biz de.
3: Sizler de iyi ki
1: Çok mutlu
3: varsınız.
1: ettiniz
3: Teşekkür
1: bizi. Çok
3: ederiz. Biz
1: teşekkür
3: de çok mutlu
1: ediyoruz.
3: olduk.
1: Yolunuz açık olsun hep.
0: Teşekkür ederiz.
1: Arkadaşlar yolunuz
0: Teşekkür
1: açık
0: ederiz.
1: olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Gençlik Spor Bakanlığı Söğütü Fuat Sezgin Kızı Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen müzik atölyelerinden bahsettik, çalışmalarından bahsettik. Değerli bir müzik eğitmeni Nida Saka bizimle birlikteydi. Aynı zamanda öğrencilerimiz Dilara Karagöz, Tuğçe Melek Çatalbaş ve onunla birlikte Zilan Işık'ı da ağırladık. Konservatuvar öğrencisi Zilan, Besyo kısa adı değil mi? Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Tuğçe, PDR öğrencisi, rehberlik değil mi?
0: Evet.
1: Öğrencisi aynı zamanda danışmanlık öğrencisi Dilara Karagöz. Onları güzel bir şarkıyla mı yolculayalım?
0: Evet, öyle
1: Ne
0: olsun.
1: güzeldi diyelim Hakan Yazıcıoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Saatimiz 15.51'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Elçin Orçun'un ardından Öykü Gürman bizlerle. Olmaz olmaz bu iş olamaz diyor.

Ve geldik bir Genç Yaşam programının daha sonuna. Seher Evren hazırlamıştı sizler için programımızı. Teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç'tı. Seza Turgut sundu. Yeni günde yine aynı frekansta, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Aydilge'nin sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol ve yöntemlerin ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmişten bugüne karşılaştığı zorluklara rağmen korkmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bu hareket millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirtti. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor. Gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Türkiye'ye diplomatik ziyaretler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk'la görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumuna devam ediyor. Duruşmada savunma sırası Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın savunmasında iddiaları reddetti. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı'na götürüldü. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerine hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlama çağrısı yaptı. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Yine bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. Tabii çevremizi konuşurken çevre hassasiyeti taşıyan ne varsa bunları gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Bugün konuğum Ali Kemal Kılavuz, EPDK-LPG Piyasası Grup Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye enerji koridorunda yer alan, merkezinde yer alan bir ülke ve enerjide de dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak yerli ve milli politikaları biz hep her seferinde ifade etmeye çalışıyoruz ve ülkemiz de bu anlamda ciddi politikalar üretiyor ve bu anlamda dışa bağımlılığı da en aza indirgemeye gayret ediyoruz. Bir taraftan bu, diğer taraftan temiz enerjiye nasıl ulaşabiliriz, bunun yollarını arıyoruz. Malumunuz iklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz şu günlerde biz Türkiye olarak, ülke olarak dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesi olmakla birlikte daha az kirletme veya hiç kirletmeme yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Söz konusu enerji olunca enerjinin çeşitlerinden de bahsedecek olursak şayet bir de gündemimize LPG'yi alalım istedik ve bu işin uzmanına soralım dedik. Bu nedir LPG ve nasıl üretilir? İsterseniz buradan başlayalım ve sonrasında da sohbetimizi detaylandıralım.
1: Evet, LPG'yi günlük hayatımızda çok fazla duyuyoruz ama biraz da ne olduğundan bahsedelim. LPG İngilizce Liquefied Petroleum Gas ibaresinin kısaltmasıdır. Hidrokarbon bir bileşik olup bütan ve propan gazlarının karışımı olarak nitelendirilebilir. LPG basınç veya soğutmaya maruz kaldığında sıvı

0: hale gelmekte olup oda sıcaklığında yani normal kullanımda gaz halindedir. Sıvı halde taşınmaya ve depolanmaya uygun olan LPG genellikle çelikten yapılmış tanklarda ve depolarda kullanılmaktadır. LPG aslında kokusuz bir gazdır, zehirsizdir. Sadece özellikle sızıntılarda farkındalık yaratmak için etilmer kaptan denen bir maddeyle kokulandırılır. Doğal gazdan farklı olarak ise uçucu bir gaz değildir. Dolayısıyla ağır bir gazdır ve sızıntı olması halinde çöker. LPG üretimiyle ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz. LPG aslında iki kaynağı vardır. Öncelikle en önemli üretim kaynağı doğal gazdır. Doğal gazın sondajında ve arıtılması sırasında LPG bir yan ürün olarak elde edilmektedir. Diğer üretim yolu ise petrol rafinerisindeki LPG üretimidir ki ülkemizdeki üretim yöntemi bu şekildedir. Bu kapsamda ham petrol distil edilirken yani rafinerde arıtılırken LPG de bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyaya baktığımız zaman LPG üretiminin yaklaşık %60'lık kısmı doğal gaz üretimi sırasında üretilmekte. Kalan %40'lık kısmı ise rafinerilerde ham petrolün arıtılma sırasında ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak özellikle son yıllarda bir de biyo LPG, biyo LPG dediğimiz bir ürün vardır ki bu da tarımsal ürünlerden ve tarımsal atıklardan LPG üretime ilişkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Peki evet fosil yakıt ama türevlerine göre daha çevreci diyebilir miyiz? Yani diğer yakıt türleriyle karşılaştırdığımızda LPG nerede duruyor acaba?
0: Eğer LPG'nin çevreci olup olmadığını anlamak için öncelikle diğer yakıt türleri karşılaştırmak önemli. Ancak şunu da söylemekte fayda görüyorum. LPG sadece yakıtlarda kullanılan bir enerji kaynağı değildir. Özellikle benzinden farklı olarak birçok kullanım alanı vardır. Aklımıza gelebilecek yüzlerce. Dolayısıyla bu kapsamda da değerlendirilmesi önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi LPG'nin bu açıdan çevresel açıdan yararlarını ve avantajlarını göz önüne alırsak tek tek saymak isterim. Öncelikle LPG diğer yakıt yani diğer fosil yakıt türlerine göre daha temiz yanar. Bu ne demek? Daha az karbonmonoksit, daha az azot oksit ve daha az partikül madde yayar demektir. Bu da yaklaşık benzin ve motorinden yaklaşık %95 oranında daha az partikül yaydığı ispatlanmıştır. Bu da daha özellikle şehir içi trafikte ve kapalı ortamlarda hava kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Yanma sırasında neredeyse hiç partikül yaymadığından bizim siyah karbon dediğimiz küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan partikül maddeleri neredeyse sıfır oranda yaymaktadır. Bu da önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır LPG açısından. Onun dışında diğer bir avantajı düşük karbon yoğunluğudur. LPG diğer fosil yakıtlara göre daha düşük karbon içeriğe sahiptir. Bu da demektir ki yandığı zaman daha az karbondioksit gazı yayar. Yine burada baktığımızda LPG'nin karbon ayak izi diğer fosil yakıtlarla karşılaştırdığımızda benzine kıyasla %10 ila 15, fuel oil'e göre yani kalorifer yakıtına göre yaklaşık %20 ve kömüre göre ise yaklaşık %50 karbon ayak izi daha azdır.
1: Evet, bu önemli bir bilgi hakikaten. O zaman bir parça daha çevreci olduğunu söyleyebiliyoruz
0: Kesinlikle,
1: LPG'nin.
0: kesinlikle. Zaten hani birazdan da bahsetmeyi düşünüyorum bu konuda. Avrupa Birliği ve dünyadaki gidişat da bu yönde olarak değerlendirebiliriz.
1: Biz tabii araçlarda kullanıldığını hep biliyoruz
0: Evet.
1: ama sadece araçlar değil, bizim hani yakından gördüğümüz kadarıyla öyle. Hangi alanlarda peki LPG kullanılıyor? Yani daha çok araçlarda mı yoksa sanayinin farklı alanlarında bir yakıt olarak da kullanılıyor mu?
0: Şimdi şöyle diyelim, enerji insan hayatı için hayati öneme sahip bir unsur. İlk insanlardan beri bu böyle olmuştur.
1: Evet.
0: İnsanlar her zaman en iyi, en işlerine gelen, en uygun enerji kaynağını aramışlardır. Hani baktığımız zaman çalı çırpıdan başlayıp odun, kömür, gaz olarak giden bir süreçtir bu. LPG dediğimiz gaz ise yaklaşık bir 100 yıllık geçmişe sahiptir. Avantajları vardır. Biraz önce de hafifçe üstünden geçtim ama öncelikle sıvı halde rahatlıkla taşınabilen bir üründür ve propan ve bütan gazların karışımı olduğu için ihtiyaca göre çok rahatlıkla uyarlanabilir. Yani soğuk iklime göre, sıcak iklime göre propan ve bütan karışımı ayarlayarak istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Hatta şöyle bir örnek vermek isterim. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest'te LPG kullanılmaktadır bu kamplarda. Veya bu özellikle dünyanın en soğuk bölgesi diyebileceğimiz Antarktika'ya gittiğimizde burada LPG kullanılmaktadır yine ısıtma ve enerji ihtiyacı için. Veya dünyanın en uzak noktası, ana karalar en uzak noktası dediğimiz Tristan da Cunha adasında LPG kullanılmaktadır enerji kaynağı olarak. Yani bu LPG'nin hem çok rahat adapte olması hem çok rahat taşınabilmesini göstermektedir. Avrupa'da bile hani dünyanın en gelişmiş bölgesi Avrupa'da bile yaklaşık 130 milyon insan LPG'yi hem evsel olarak hem araçlarında kullanmaktadır. Çok kısaca o zaman LPG'nin kullanım alanlarına göz atarsak, öncelikle LPG'nin tabii ki evsel kullanımı var. Yani yemek pişirme ve ısınma amaçlı konutlarda biz buna evsel kullanım diyoruz. Biz en çok belki aşina olduğumuz. Onun dışında tarımsal kullanımı mevcuttur LPG'nin. Ürün kurutma, yabani ot ve haşere kontrolü gibi alanlarda, tarım ilacı yapımında LPG sıklıkla kullanılmaktadır. Onun dışında endüstriyel kullanımı vardır. Bu da imalat ve hafif sanayi uygulamalarında hem ham madde olarak hem de enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında tabii ki özellikle Türkiye'de çok sıklıkla karşılaştığımız otogaz, binek araçlarda kullanımı çok yaygındır. Ham petrol arıtma işlemlerinde, rafinerilerde hem bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır hem de bir ham madde olarak da kullanılmaktadır. Bunun dışında farklı kimyasal maddelerin üretiminde de özellikle işleme, bu petrol ürünlerin işlemesinde de LPG bir ham madde olarak ağırlıkla kullanılmaktadır. Bu tüm özet olarak şöyle bir kabaca hesap yaparsak tüm dünyada yaklaşık yıllık 370 milyon tonluk bir LPG tüketimi mevcuttur. Bunun yaklaşık yarısı evsel amaçlı yani tüplü LPG olarak kullanılmaktadır. Bu 370 milyon yaklaşık üçte biri de özellikle kimya sektöründe ham madde olarak kullanılmaktadır. %70'i endüstriyel alanda yine enerji kaynağı veya ham madde olarak kullanılmaktadır. %13'ü rafinerilerde, %8'i ise ulaşım sektöründe otogaz olarak kullanılmaktadır dünyadaki LPG tüketimin ve yaklaşık %1 kadar da tarımda kullanılmaktadır.
1: Verdiğiniz bilgilerden gördüğüm üzere aslında bizim de doğru bildiğimiz bir yanlışmış. Biz hep araçlarda
0: Evet,
1: kullanıldığını
0: evet.
1: düşünüyorduk ama hayatın her alanında, özellikle sanayinin birçok alanında bu enerji kullanılabiliyor. Avrupa'da verdiğiniz örnekler de dikkat çekici hakikaten.
0: Evet.
1: Avrupa'nın bazı ülkelerinde LPG ile ısınılması, meskenlerde kullanılması, sanayide kullanılması hayli yoğun. Tabii bir taraftan da Türkiye, az önce programı açarken ifade etmeye çalışmıştım. Dışa bağımlılığı her alanda olduğu gibi enerji alanında da azaltma gayretinde. Burada da bir LPG üretiminde yerlilik söz konusu mu? Eğer böyleyse ne düzeyde acaba?
0: Şimdi biliyorsunuz ülkemiz özellikle bu fosil yakıtlar konusunda ya yani petrol ve doğalgaz da benzer şekilde dışa bağımlı durumda. Buradaki önemli husus bunun ne kadarı kendi rafinerilerimizde üretilmesi. Yani ham petrolde sonuçta büyük bir oranda dışarıdan ithal ediyoruz ama bu rafinerde çok önemli bir süreç. Biz bu açıdan LPG'ye yaklaştığımızda 2025 yılı rakamlarını örnek verebilirim. Belki o rakamların üzerinden gidersek daha açıklayıcı olabilir. Türkiye LPG piyasasında 2025 yılında yaklaşık 4,5 milyon tonluk bir hacim mevcuttur. Yani Türkiye'nin yıllık LPG tüketimi 2025 yılında yaklaşık 4,5 milyon ton olmuştur. Bunun yaklaşık %80'e denk gelen kısım yani 3,5 milyon tonu ithalat yoluyla temin edilmiştir. Fakat %20'sine denk gelen yaklaşık yine 1 milyon ton ise Türkiye'de rafinerilerde üretilerek piyasaya arz edilmişti. Burada tabii ki sonuçta enerji kaynağı ve fosil yakıt olduğu için dışa bir bağımlılık mevcut. Ama şunu söylemek önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu konuda ithalat ağırlıklı rol alsa da ithalatta arz kaynaktan çeşitliliği de önemlidir. Bizim şu an Türkiye yaklaşık yıllık yıl içinde değişmekle beraber ona yakın ülkede ithalat bağlantısı vardır LPG'de. Hani en yakın örneği bu Hürmüz krizi dediğimiz krizde bildiğiniz üzere bu ülkelerde de LPG üretiliyor ama bizim ülkemiz bir arz tedarik sıkıntısı yaşamamıştır. Çünkü bizim genellikle arz LPG'yi ithal ettiğimiz ülkeler bu ülkeler dışında çok farklı ülkelerden olduğu için en azından ülkemiz açısından bir arz sıkıntısı yani bir istasyona gittiğimizde veya bir tüp bayine gittiğimizde tüp veya otogaz bulamama gibi bir durumla karşılaşma ihtimalimiz yok. Çünkü çok farklı ülkelerden LPG ithal etmekteyiz. Tabii ki zaman içinde rafinerilerin kapasitenin artmasıyla ki bu konuda çalışmalar sürdürülüyor en azından üretim kısmında da artacağını değerlendiriyoruz orta vadede.
1: Burada ithalatın aslında çeşitlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu da
0: Kesinlikle.
1: siz ifade ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Hakikaten
0: En önemli
1: öyle.
0: hususlardan bir tanesi bu.
1: Yanı başımızda yaşadığımız bu olaylar ülkemizi daha da olumsuz etkileyebilirdi ama akılcı politikalar ve ileriye dönük uzun vadeli politikalarla birlikte bu krizden de en az hasarla sanki atlatıyor Türkiye, öyle gözüküyor.
0: Evet.
1: İnşallah da böyle olur bundan
0: İnşallah.
1: sonrası için de.
0: Evet. Onu da elimizden geleni yapıyoruz.
1: Peki LPG zor işlenen bir kaynak mıdır? Yani yoksa kaynak az olduğu için mi bizde tüketimi daha az? Yani nasıl işleniyor ve zor mu ortaya çıkartılıyor?
0: Şimdi LPG üretimi hani biraz önce bahsettim. LPG'nin üretimi aslında doğalgazdan veya petrol kuyularından yapılıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. LPG üretimi aslında ağırlıklı olarak en büyük ağırlık yaklaşık üçte bir LPG üretimi Amerika Birleşik Devletleri. Yani LPG'nin üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Geri kalan ikinci en büyük üretici ise Çin. Yani Körfez ülkelerinden farklı bu ülkelerde üretiliyor. Fakat Çin'in üretimi zaten kendisine bile yetmiyor. Yani çok fazla aynı zamanda bir tüketici ülke konumunda. En büyük ithalatçı konumda Amerika mevcut. Üretim süreci, hani şunu da söyleyebiliriz aslında, LPG 100 yıllık geçmiş olan bir ürün.

0: Zor bir süreç değil. Aslında eski zamanlarda hatta değeri bilinmeyen bir üründü. Yani üretildiği zaman insanlar ne yapacaklarını bilemedikleri bir üründü. Fakat bu yaklaşık 100 yıl içinde bunun ekonomik değeri tespit edildi. Üretim süreçleri bu konuda geliştirildi. Artık çok rahatlıkla doğalgazdan LPG üretilebiliyor. Ve çok rahatlıkla artık yaklaşık %4, %5, örnek veriyorum 100 birim ham petrolden %4'lük bir LPG üretilebiliyor. Ve bu da en azından Türkiye açısından, bizim açımızdan önemli olduğunu düşünüyorum
1: Evet,
0: üretmek
1: önemli
0: açısından.
1: hakikaten. Diğer taraftan da biz geçmişte haberlerde çokça görüyorduk. Artık çok görmüyoruz ama trafikte yanan araçlar, işte LPG tankı patladı, araç küle döndü gibi. Bu tür geçmişte güvenlik sorunlarına sebep olabilecek bir yakıt gibi görülüyordu ama son dönemde pek görmüyoruz. Belki sayıları azaldı, belki işte elektrikli araçların da ortaya çıkmasıyla birlikte görünür olmaktan çıktılar ama halihazırda yine otomotiv piyasasında LPG'li araçlar var. Hatta fabrika üretiminde bile LPG'li olarak üretilen araçlar da var. Bu bakımdan sormak isterim. Yani LPG riskli bir enerji kaynağı mıdır? Eğer öyleyse bu konuda ne gibi önlemler alınıyor acaba? Ne yapmak gerekiyor?
0: Şimdi söylememiz gerekir. Türkiye'deki LPG'nin tarihçesine bakarsak LPG yaklaşık 1960'lı yıllarda bizim hayatımıza girmiş durumda. Yani 1960'lı yıllar yaklaşık bir 60-65 yıllık ömrü var. Tabii ki bu dediğiniz sıkıntılar özellikle ilk başlarda hani LPG ile ilk tanıştığımız zamanlarda mevcuttu. İnsanların bilinçlenmesi, kamunun bilinçlenmesi ve LPG piyasasına faaliyet gösteren özel sektörün bilinçlenmesiyle zaman içinde bu durumlar düzeldi. Bunun dışında ayrıca teknik düzenleme dediğimiz standartlar, zorunlu standartlar getirildi çok sıkı bir şekilde ve bunun dışında mevzuat düzenlemeler yapıldı. Bildiğiniz üzere 5307 sayılı LPG piyasası kanunu düzenlendi. Bu kapsamda artık güvenlik Türkiye açısından önemli bir sorun olmaktan çıktığını düşünüyorum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki gerekli standartlara uyulduktan sonra LPG diğer enerji kaynaklarından daha riskli değildir. Sadece uyulması gereken bazı kurallar vardır ve zaman içinde bu kurallara artık daha çok uyulduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda 5307 sayılı LPG kanunu önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu kanun 2005 yılında yürürlüğe girdi ve kanunun ruhu temel olarak güvenliği esas almaktadır. Yani

0: faaliyette bulunamaz. Bunun dışında kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tüm LPG piyasasına faaliyet göstermeyen herkese bir lisans verir. Bu lisanslama aşamasında mutlaka ve mutlaka güvenlikle ilişki belgeler talep edilir. Dolayısıyla bu güvenliği belgelendirilmiş tesisler piyasada faaliyette bulunabilir. Onun dışında hiçbir tesis faaliyette bulunamaz. Buna ek olarak yine LPG piyasasında diğer enerji piyasalarında mevcut olmayan iki önemli kurum var. Bir, sorumlu müdür kurumu, iki, eğitim. Bu şu demek, kanun koyucu demiş ki eğer LPG piyasasına faaliyet yapmak istiyorsan dolum tesislerinde ve otogaz bayi istasyonu, hani bizim yolda gördüğümüz tüm otogaz bayi istasyonunda bir sorumlu müdür bulundurulması zorunlu. Bu önemli bir özellik güvenlikle ilgili. Onun dışında bizim LPG otogaz istasyonundan LPG dolum istasyonuna kadar tüm tesislerde görev alan, sahada özellikle görev alan tüm personel bir eğitim almak zorundadır. Bu TUMOP tarafından verilen bir eğitimler var. Bu eğitim alıp sertifika almış kişiler sadece bu otogaz ve LPG tesislerinde görev alabilir. Bunun dışında yine kanun koyucu sigorta zorunluluğu getirmiştir. Yani tüm LPG tesisleri sigortalanmak zorundadır. Hatta üçüncü kişiye verilen zararlar olursa dahi burada bir sigorta zorunluluğu vardır. Yani en basitinden örnek vereyim, bir tüpte patlama falan olduğuna dahi zorunlu bir sigorta vardır. Dolayısıyla tüm zararlar sigorta tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında bir de tabii ki kanunun öngördüğü bir denetim süreci var. Diyor ki kanun koyucu EPDK sen piyasayı denetlemek zorundasın diyor. Bu kapsamda EPDK hem kendi uzmanlarıyla hem de protokol yaptığı kamu kurumları var. Bu kamu kurumları aracılığıyla hem LPG tesislerini hem de LPG'yi hem zorunlu standartlar açısından hem de ilgili mevzuata uygunluk açısından sıklıkla denetlemektedir. Bu açıdan baktığımız zaman gerekli tüm güvenlik önlemi almıştır. Zaten biraz önce sizin de dediğiniz gibi artık bu tip olaylar çok nadiren yaşanmaktadır. Eski en azından nazaran da. Dediğim gibi hem kamu hem özel sektör hem de kullanıcılar artık bu konuda bilinçlenmiştir.
1: Hem risk en aza indirilmiş hem de bu
0: Kesinlikle.
1: anlamda denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Bunu ifade etmiş oldunuz. Az önce Türkiye'de LPG kullanımından bahsetmiştiniz ama piyasa kıyaslaması yaptığımızda yine aynı şekilde LPG piyasasının ülkemizdeki büyüklüğüne ve bundan sonra da ne gibi çalışmalar yapılması planlanıyor acaba?
0: Şimdi biraz önce hafifçe bahsettim ama bizim 5307 sayılı kanun 2005 yılında yürürlüğe girdi ve bir milat sayılı. Çünkü LPG piyasasına özgü bir kanun olarak karşımıza çıktı. Hani 1960'lı yıllarda mutlaka tabii ki tüplü LPG hayatımıza girdi. 1990'lı yıllarda otogaz hayatımıza girdi ama bunlar genellikle diğer kanunlarla veya standartlarla daha ikincil düzenlemeler yürütülmeye çalışılıyordu. Ama kanun koyucu tabii gerekli önlemleri aldı ve 5307 sayılı kanunla artık LPG piyasasının kendine özgü bir kanunu var. Tabii ki bunun tüplü LPG ve otogaz LPG Türkiye açısından çok önemli ve açıkça söylemek gerekirse Türkiye bu konularda örnek gösterilen bir ülke. 2000 ile 2025 yılı rakamlarını örnek vermek isterim. Bu rakamlara baktığımızda toplam LPG tüketiminde Türkiye dünya genelinde 13. sıradadır. Avrupa'da ise 2. sırada da yer almaktadır Almanya'dan sonra toplam LPG tüketiminde. Otogaz tüketimine geldiğimizde ise yine Türkiye dünya genelinde Rusya'dan sonra 2. sırada yer almaktadır otogaz tüketiminde. Otogaz istasyon sayısı bakımından ise baktığımızda 10 binden fazla Türkiye'de otogaz istasyonu var. Dünyada 1. sıradayız. Dünyada bizden fazla otogaz istasyonu olan ülke bulunmamakta. Bunun dışında otogazla çalışan araçlara baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 200 bin adet otogazla çalışan araç mevcut. Tüm dünyada yaklaşık 30 milyon otogazla çalışan araç sayısı olduğunu göz önüne aldığımızda dünya genelinde otogazlı araç sayısında 1. sıradayız. Bu da önemli bir başarı bizim için. Zaten tüm dünyada eğer otogazla ilgili bir çalışma olursa ya, her zaman Türkiye örneği mutlaka akla gelmekte. Yani Türkiye'de yaklaşık 17 milyon 373 bin 581 araç mevcut 2025 yılı rakamlarıyla ve bunun %30'u otogazlı araç olarak trafikte yol almakta. Son verilere göre Türkiye'deki LPG piyasasının büyüklüğü mali olarak 6 milyar dolarlık bir boyuta ulaşmış durumda.
1: Maliyet açısından da daha uygun olduğundan dolayı mı daha çok tercih ediliyor acaba
0: Tabii
1: kullanıcılar
0: ki. Tabii
1: tarafından?
0: yani şöyle otogaz tabii ki mutlaka çevreci faydası da var. Motor açısından verimlilik faydası da var. Ama zaten devletlerin özellikle otogazı teşvik etmesi nedenlerinden bir tanesi de bu. Otogazın da tabii ki bir ekonomik faydası var. Hani tabii ki baktığım zaman artık dünya belki diyoruz ki elektrikli araçlar veya hidrojenle çalışan araçlar ön planda gidiyor. Ama LPG ile çalışan otogazlı araçlarda çevreci olmasıyla bir geçiş modeli olarak dünya

0: da her zaman öne çıkmakta. Dolayısıyla en azından kısa ve orta vadede otogazla çalışan araçların teşvik edileceğini, önerileceğini ve trafikte yol alacağını değerlendirmek.
1: Evet, hakikaten çok çarpıcı rakamlar verdiniz. Türkiye'deki araç kullanımında %30'luk bir seviyede otogazlı araçların olduğunu ifade ettiniz. Dünyada da biz özellikle otogaz kullanımında hep ilk üçteyiz. Dünya
0: Kesinlikle.
1: birinciliği, Avrupa ikinciliği söz konusu. 4,5 milyon ton LPG tüketimi söz konusu Türkiye'de. Bunun bir kısmı üretimle sağlanıyor. Yerli üretim her geçen gün daha da çok artıyor. İthalat noktasında da çeşitlendirilmiş bir durum söz konusu. Dolayısıyla etrafımızdaki, bu coğrafyadaki olumsuz gelişmeler bu anlamda bizim ekonomimizi ve bu piyasayı olumsuz anlamda şimdiye kadar etkilemedi şükür. İnşallah bundan sonra da olmaz diyelim. Hakikaten çok önemli rakamlardı ve LPG'ye dair artık bilmediğimiz bir şey kalmadı herhalde. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Hakikaten
0: teşekkür ediyorum.
1: yani yabancısı olduğumuz bir konu olmakla birlikte işin uzmanından bu konuyu dinlemek hakikaten ufuk açıcıydı. Ali Kemal Kılavuz, EPDK LPG Piyasası Grup Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu
1: Sağ
0: fırsatı
1: olun.
0: verdiğiniz için.
1: Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ayşe Koyuncu ve Necmiye Şahin de yine bu programı sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
4: Bebeğim için her şey. Baby baby baby mall'da baby mall.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: Efendim TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz programı hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Doğan. Programı birlikte yaptığımız daimi konuklarımız Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamız ve Profesör Doktor Sefa Bulut hocamızla ve program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Mahmut Dağıslan. Hepinize merhaba. Efendim bugün özgüven konusunu ele alacağız. Daha önceki haftalarda hocalarım güvenle ilgili bir konuyu ele almıştık. Güven, güvensizlik, toplumdaki güven, devletler arasında güven çok kapsamlı olarak işlemiştik. Efendim bu Sözün Dili programımız her çarşamba günü 16.30 olduğunda birlikte oluyoruz. Bu haftada bugün de birlikteyiz. Şimdi özgüven aslında kendi beceri ve yeteneklerine ne denli güvendiğinin bir göstergesi. Özgüven, kendine inanma, kendi ve yeteneklerine güvenme durumu aslında. Özgüvensizlik ise hayatta karşılaştığı zorlukların üstesinden gelememe durumu olarak ifade edilebilir. Peki bütün bunların yanı sıra özgüveni yüksek kişilerle özgüveni düşük, alçak kişiler arasındaki en önemli efendim gösterge, insanın hayatta kalırken, kaliteli bir yaşam sürerken bunun önemli bir etkisi olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi böyle başladık. Değerli Sefa Saygılı hocamla devam edelim. Hocam bu kendine güvenme, özgüven, gerek sizin yaşam tecrübenizden, gerekse hastalarınızdan yola çıkarak nasıl tanımlarsınız? Buyurun Sefa Saygılı hocam.
1: Evet, şimdi özgüven yani bir insanın kendine güvenmesi, onun hayat boyu mutluluğunda ve başarısında yakın ilgisi olan bir durum. İnsanların mutlulukları ile benliklerine duydukları saygının seviyesi arasında bir doğru orantı var.
0: Evet.
1: Yani burada benlik saygısı derken kibirle, gururla, kendini beğenmeyle karıştırmamak lazım. Bu benlik saygısı aslında sağlam kişilik kazanmanın bir göstergesi. Kişinin fert olarak kendi değerinden emin olması, yani kendini değerli bilmesi. Sağlam bir benlik saygısı kişiyi büyürken karşılaşabileceği tehlikelerden, yani çocukluğundan itibaren ve tuzaklardan koruyan bir silah aynı zamanda. Çocuğa yaşıtlarının baskısına direnebilme gücü verir ve direnebilmek için bir sebep oluşturur. Yani bizim çocuklarımızı kendine güvenen, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmemiz şart.
0: Hocam burada bir şey söyleyeceğim de, şimdi benim öteden beri bir eğitimci olarak 30 küsur yıldır eğitimciyiz. Fakat okullarda iki şeyin tam öğretilmediği kanaatini taşıyorum. Birisi çocuklarımıza özgüven veremiyoruz okullarda, gerek ailede buna dahil. Ve bir de müteşebbis ruh, yani girişimciliği veremiyoruz. Girişimci ayrı bir konu işlememiz lazım ama buradaki özgüveni biz okullarda ne hikmetse veremiyoruz. Bunun acaba ne gibi sebepleri var sizce?
1: Yani çocuklar, bebekler neyse büyürken iki önemli ihtiyaçları var. Birincisi fiziksel ihtiyaçlar. Karnını doyurma ve bakımını yapma. İkincisi de sevgi ve yakınlık gösterme. Anne çocuğu gerektiği gibi doyurup temiz ve rahat tutarsa çocuk gittikçe ona bağlanır. Anne yokken onu arar, görünce sevinir.
0: Evet.
1: 5-6 aylık bir çocuğun annesini görünce nasıl sevinçle gülümsediğini biliriz. Beslenme ve bakım ihtiyaçları tatmin olunca çocuk önce annesine, zamanla da çevresindeki diğer kişilere güvenmeye başlar.
0: Evet.
1: Annesi çok ağlatmadan onu doyurur, temiz ve rahat tutarsa çocuk da kendine güvenli ve rahat olarak büyür. Bunun tersini düşünürsek, çocuğu zamanında doyurulmayan, uzun süre ağlatılan, altı kirlendiğinde değiştirilmeyen, sağlığına pek dikkat edilmeyen bir çocuk büyüdükçe mızmız, küskün bir kişilik kazanabilir. Başkalarına güven az olur. Huysuzluk etmeden kimseye derdini dinletemeyeceğine inanır. Yani annesine güvenemeyen çocuk başkasına da güvenemez ve kendine de güvenemez. Yeterince sevgi, ilgi görmediği için.
0: Evet.
1: Yani ben sevgiye ve ilgiye layık değilim zannedebilir. Yani burada neler yapmak lazım? Birkaç madde evet, halinde buyur. Şey yaparsak bizim vakalardan da yola çıkarak. Bir defa çocuğumuzu muhakkak onun eşsizliğini vurgulayarak, karşılıksız sevgi vererek, onun sevilebilir ve

0: değerli olduğunu hissettirmek lazım. Bu karşılıksız sevgi çok önemli yani. Yani çocuğum mesela bazı aileler görüyoruz. Başarılı olursam beni severim yoksa sevmem gibi. Güya başarılı olmaya derslerinde veya başka konuda. Mesela yaramazlık edersen seni sevmem diyebiliyorum. Yani
1: Evet.
0: sevgiyi şarta bağlayabiliyorum. Bu doğru değildir. Muhakkak her halükarda onun seveceğimizi, çünkü onun bizim evladımız olduğunu ona hissettirmek lazım. Ama bu demek değildir ki tabii onu her davranışını, her sözünü benimseyeceğimiz anlamına gelmez. Kişiliğe saygıyla bozuk davranışı kabullenmeyi birbirinden ayırmak lazım.
1: Evet.
0: İlgimizi üzerinde yoğunlaştırmak lazım. Acılı veya öfkeli olduğu zamanlarda bile onun bütün duygularını dinleyelim, empati yapalım. Onu anlamaya çalışalım. Olduğu gibi kabul edelim ve saygı gösterelim. Yine açık, anlaşılır ve tutarlı kurallar koyarak. Burasını önemli
1: Evet.
0: görüyorum ben. Yani bazı ebeveynleri görüyorum. Çok karmaşık ve zor kurallar koyuyorlar çocuğa. Bu da çocuğun özgüvenini kaybetmesine yol açıyor. Getiremediği için, yerine getiremediği için.
1: Evet.
0: Kurallarımız açık olacak, anlaşılır ve tutarlı kurallar koyacak. Yumuşak bir disiplin kurmamız lazım. Bu çocuğun sadece dediğim gibi başarılı olduğunda değil, belli bir amaca ulaşmak için çaba harcadığında, olumsuz bir davranışta bulunmadığında ve hoş hareketler yaptığında onu pekiştirmek ve övmek
1: Evet.
0: gerekir. Yine kurduğumuz her iletişim, etkileşim ona sevilebilir, onun sevilebilir ve değerli bir insan olduğu mesajını alır. Zamanla bu mesajlar çocuğun kendisine bakış açısını da değiştirir. Yani diyelim çocuğumuz anne babasına, çocuk anne babasına sordu. Baba, derslerim iyi olmasaydı beni sever miydin diye. Burada annenin ya da babanın, tabii ben seni derslerin iyi olduğu için değil, oğlum olduğun için diyelim
1: Evet.
0: oğluna demek lazım. Yine çocuklarımıza onu sevdiğimizi söylemek lazım. Bunu duymalılar. Hangi yaşta olursa olsunlar. Bunu yapmalıyız. Sevgi ve sevecenlik, çocuğun başını okşayarak, el ele tutuşarak, kucaklaşarak, doğal bir şekilde ve kolayca hissedilebilir bir şekilde belli etmek lazım. Her yaştaki çocuğun sevecenliğe, sevgiye, kucaklanmaya, ilgiye ihtiyacı vardır. Çocuklarımızı hoş karşılayalım, onaylayalım, buna muhtaçtırlar.
1: Evet.
0: Kişi olarak benimseyelim. Evde ve toplumun içinde muhakkak önemli bir şey de onlara iyi örnek olalım.
1: Evet.
0: Bu şekilde özelliklere dikkat etmek lazım.
1: Şimdi değerli hocam teşekkür ederim. Tabii özgüven dediğimiz şey çok kapsamlı bir kavram. Kendine güvenmesi, kendi beceriklerinin arkasında hayatın zorluklarını aşması için yeteneklerine inanması da gerekiyor. Tabii bazen dışarıdan yardım ihtiyacı duymadan kendine yetme durumunu da bunu alıştırmamız gerekiyor. Şimdi bunun için aslında benim burada ortaya koyabileceğim belki sosyolojik manada toplumu da içine alan bir kere özgüvenli olması için bir kişiye güvenirlik yaptığın her şeye tutarlı olmayı ifade etmeyi öğretmek lazım. Azmi öğretmek lazım. Emin adımlarla yaptığı ve inandığı şeye devam etmeyi ifade eden azmi. Çalışkanlığı, öz disiplini, özgüvenle ilgili de öz disiplin de önemli bu başarı için. Peki burada bazen kişi ego ile özgüveni temelde birbirine çok karıştırılıyor. Hatta bazen biraz önce Sefa Saygılı hocam da söyledi bu özgüven demek egoizm, narsizm demek değil. O zaman şöyle bir soruyla Sefa Bulut hocam, ego mu özgüven mi? Sağlıklı bir şekilde özgüven sahibi nasıl olunur?
2: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle özgüven kişinin kendine olan inancıdır, öz yeterlilidir. Hani zorluklarla, güçlüklerle ben mücadele edebilirim. Karşıma çıkarsa bunu başarırım. Yolunu, yöntemini bulurum. Uygun kişileri bulurum, yardım alırım. Bunu yapabilirim demek. Bu öz yeterlilik,
1: Evet.
2: özgüven duygusu. Bir de bunun tam tersi, biz buna şişmiş ego diyoruz veya inflated ego diyoruz. Burada da
1: Evet.
2: kişi kendi yeteneklerini, değerini normal üzerinde algılıyor. Gerçekte var olduğunu değil de olması gerektiğini, nasıl olması gerekiyorsa öyle yapıyor veya öyle bir hava veriyor etrafına. Hani biz buna sahte özgüven diyoruz. Bazen insanlar çok konuşur, çok anlatır, çok şey yapar ama uygulamaya geldiğinde de bir şey yapamazlar. Hani biraz bu
1: Evet.
2: gösteriş olmuş olur. Aslında şeyi öğrenmemiz lazım gerçekten. Güçlü ve zayıf yanlarımız neler, neleri güzel yapabiliyoruz, hangi alanlarda yetenekliyiz,

0: Yeteneklerimizin sınırı ne? Tabii ki risk almak güzel. İş yaparken, yatırım yaparken risk almalıyız. Ufak tefek başarabileceğimiz riskleri almayız ama aldığımız riskler de mantıklı olmalı, feasible olmalı, ulaşılabilir olmalı. Bunlar önemli. Ama aldığımız risk hani şeyin çok ötesinde ise, kapasitemizin, yeteneğimizin, paramızın, gücümüzün çok ötesinde ise hani bu bir anlamda sahte özgüven oluyor. Ben burada bir vaka paylaşmak istiyorum. Bir
1: Buyurun,
0: beyefendiyle
1: buyurun.
0: tanışmıştım. Şeydi, boşanma aşamasındaydı, eşinden ayrıydı, üzülüyordu, bununla ilgili sorunları vardı, onları konuşuyorduk. Şey dedi bana mesela, ben dedi 3 kere iflas ettim, gene iflas ettim ama dedi şey hiç umurumda değil dedi, para kazanmak umurumda değil dedi, ben dedi iş kurmayı biliyorum dedi, nasıl para kazanacağını biliyorum, bunu tekrar yapabilirim dedi. O konuda çok etkilenmiştim, hani yatırım yapabilirim, risk alabilirim, bunu başarabilirim, bu konuda özgüveni var ama hani eşiyle olan ilgili sorunlarda üzülüyordu adam.
1: Ya duygusal bir özgüven konusunda öyle mi?
0: Yani ben para kazanabilirim, iş yapabilirim, iflas ettim. Bu benim için yıkıcı değil ama hani duygusal ilişkilerim daha yıkıcı demek istedi.
1: Evet.
2: Hani iflasın her şeyin bitimi olduğunu kabullenmiyor. Ne güzel.
0: Ben bunu
2: Hayata
0: yine yaparım diyor.
2: yeni
0: Hayatın
2: bir
0: sonu
2: sayfa
0: değil diyor.
2: açmak devam ediyor. Yani evet.
1: Evet.
2: Çünkü o kişiliğiyle, bilgisiyle, çevresiyle, aklıyla yine aynı kişidir yani. Tekrar kazanabilir. Kayıplar
0: Çünkü
2: giderilebilir.
0: evet, özgüvenle şey de önemli. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi müteşebbis olmak, girişimci olmak, yeniliklere açık olmak, risk alabilmek çok önemli. Şimdi yapılan araştırmalar şeyi gösteriyor. Çocuklar ilkokul 3. 4. sınıfa kadar şeyler, çok yaratıcılar. Farklı düşünebiliyorlar. Bir şeyi birden fazla farklı yöntemlerle yapabiliyorlar. Ama artık 3. 4. sınıftan sonra belli kalıplara giriyorlar.
1: Evet.
0: Daha doğrusu eğitim sistemimiz onları bir şeyi belli bir şekilde yapmaya zorluyor. O nedenle çocukların şeyi gelişmiyor. Farklı düşünme, farklı yapabilme yetenekleri gelişmiyor. Biraz sanki onlara şans vermeliyiz.
1: Doğru.
0: Hani bir şeyi yapmanın birden farklı yapma yöntemi vardır ve bunu yapmalısın, deneyebilmelisin. Çocukları bu yönde teşvik edebiliriz.
1: Şimdi hocam benim çalıştığım kurum Yıldız Teknik Üniversitesi, bir teknik üniversite ve oradan mezun olacak özellikle mühendislik alanlarında elektrik, elektronik, makina, inşaat gibi alanlarda çok Türkiye'de sayılı puanlı alan öğrenciler geliyor. Şimdi ben bu öğrencilerin gerek sosyoloji derslerine benzeri derslerine girdiğimde şunu soruyorum. Siz bu üniversiteyi bitirdiğinizde ne olmak istiyorsunuz diye, yani özgüvenlerini yoklamak için. Allah Kerim diyorlar. Tamam, Allah Kerim de bir planınız programınız yok mu diye sorduğumda devlete kapak atmak, tabiri caizse yani devletin bir şirkette iyi bir iş bulmak. Halbuki bunların yüksek özgüveni olsa, çünkü yüksek zekalı çocuklar bunlar. Türkiye'de sayılı seçilmiş çocuklar. Halbuki bunlar bir müteşebbis ruhla özgüvenleri çok iyi gelişmiş olsa bunlar iş yeri açacaklar ve bu iş yerlerinde insanlar çalışacaklar. Şimdi dolayısıyla onların demek ki çocuklara küçük yaştan, biraz önce Sefa Saygılı hocamızın da söylediği gibi, bunları karşılıksız severek bağımsız düşünebilme yeteneğini ve bireyler herkesi kucaklayabilme yeteneğini, her şey hakkında savunabilme, onları geliştirebilme, ön yargılar bir kenara bırakabilme yeteneğini de öğretmemiz gerekiyor bir noktada. Evet, belki bazen bu ego dediğimiz çocuklar şöyle söyleyebilir. Ben işte hiç akla hayale gelmeyecek işleri yapabilirim diyebilir. Hatta geçen bu ders yılında, güzbahar yılında şöyle bir soru sormuştum. 2026'dan beklentiniz ne diye çocuklara. İşte birisi dedi ki, hocam dedi, ben dedi bir yerde teknoparkta çalışıyorum ve bu iş yerini geliştireceğim ve burada öğrenip yanında birkaç kişi çalıştıracağım dedi. İki kişi söyledi 50 kişi içinde. Yani 50 kişi içerisinde iki müteşebbisin çıkması çok az. Yani dolayısıyla bunu acaba özgüven eksikliğini bertaraf edip de öz bilinçle, öz disiplinle, efendim kendine güvenerek, itimat ederek bir şey yapmanın yolu, yordamı, eğitimi nasıl olmalı Sefa Saygılı hocam?
2: Yani dediğim gibi karşılıksız sevgi bahsettiğiniz gibi önemli. Bir de çocuğumuzun her istediğine evet demememiz gerekiyor.
1: Çok önemli, evet.
2: Çünkü çocuğumuzun ilgi ve sevgisini göstermek demek onun her isteğine evet demeyi gerektirmez.
1: Evet.
2: Hayır demek bazen insana dünyanın en zor işi gibi gelebilir. Özellikle de denecek kişi insanın kendi evladıysa bu zor gelir. Anne ve babalar son zamanlarda çocukların her dediğine evet deme eğilimine girdiler maalesef.
1: Evet. Yani adeta çocuklar anne babayı yönlendiriyor, onları
2: Evet.
1: yönetiyor, idare ediyor.
2: Aynen
1: Öyle bir
2: öyle
1: durum
2: yani
1: var. Evet.
2: artık

0: Daha önceden diyelim anne erkil, baba erkil aileler varken şimdi genellikle çocuk erkil
1: çocuk
0: aileler
1: erkil,
0: var.
1: Evet.
0: Her şey çocuğa göre ayarlanıyor. Tatile çıkma, televizyon seyretme, yemek yeme, yemeğin hatta ne yeneceğini bile çocuklar ayarlıyor maalesef. Hafta sonları nasıl geçirme çocuğa sorularak yapılıyor. Bu doğru olan bir şey değil. Hayır demeyi de bilmek lazım. Yani eskiden diyelim çok çocuklar vardı insanların. Diyelim 4-5 çocuk. Şimdi büyük bir nüfus daralmasına gidiyoruz. Büyük bir bu şey veriyor, alarm veriyor biliyorsunuz.
1: Maalesef.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık söz ediyor en az 3 veya 4 çocuk diye. Şimdi insanlar geç evleniyor. Geç çocuk sahibi oluyor. Bir ya da en fazla 2 çocukları oluyor. Böyle olunca çocuğa el bebek gül bebek davranıyorlar. Onun her istediği şeyi satın almak istiyorlar. Her dediği şeyi yapmak istiyorlar. Göğe çocuğu mutlu edecekler. Halbuki bu onlara mutluluk vermez. Tam tersi durum. Bu onlara şey verir. Yani bir giderek gerçek hayata girdiklerinde her istedikleri gerçekleşmediğinde zahmete, külfete katlanamazlar. Ve bu sefer özgüvenleri zayıflar yani şey olarak. Dediğiniz gibi korunacak bir iş ararlar. Böyle sadece gidip maaş alacak bir iş ararlar. Yani girişim gücü eksik olan çocuklar olabilir. Burada eğer çocuğumuz yapabileceğimiz bir şeyse, uygun bir şey istediyse elbette yapacağız. Ama ona uygun bir şey değilse kesin kararlı olarak hayır dememiz lazım. Çocuk tabii bu kararı değiştirmek için mizacı icabı tabii. Önce yalvarır, alttan alır, sonra sert davranır, sonra bir takım hastalık
1: Bahaneleri.
0: şeyleri gösterir. Öyle ki bazen böyle başını duvara vuran çocuklar görüyorum yani dediklerini yaptırmak için. Aile merhamete geliyor. Tamam oğlum diyor. Tamam kızım diyor. Bu doğru olan bir şey değil. Burada merhamet değil, merhametsizlik söz
1: Orada
0: konusu.
1: maraz doğuyor demek ki.
0: Evet, aşırı merhametten maraz doğar diye bir güzel bir sözümüz var.
1: Evet.
0: Öyle oluyor. Burada kesin kararlı olarak çocuğun istediği şeyi yapmayacaksa, hayır dediysek kararlı olup
1: Bir
0: yapmayacağız.
1: de eşler arasında da bir ihtilaf oluyor. Bir annesi evet diyor,
0: Ha
1: babası hayır diyor.
0: o da
1: O da
0: şey
1: ayrı
0: tabii.
1: bir
0: Birinin
1: evet.
0: aklediğine girip diğeri kara derse o da büyük bir problem.
1: Evet.
0: Ve çocuklar burada hayatta da istedikleri her şeyi istedikleri anda sahip olacaklarını sanıyorlar her istedikleri yapılırsa. Bunun böyle olmadığını şeye çocuğa hissettirmek lazım. Çocuk başarılı olmak, takdir edilmek, bir şeye sahip olmak için bilecek ki çalışmak lazım, zahmete girmek lazım, emek harcamak lazım, kendisini zora sokmak lazım.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde olursa çalışmaya karşı, gayrete karşı daha istekli olur çocuklar. Yani sadece istemekte, istedikleri aile tarafından yerine getirilen çocuk dediğim gibi doyumsuz çocukların ortaya çıkmasına sebep olur. Buna da dikkat etmek gerekir.
1: Evet. Şimdi değerli hocam, tabii bu özgüvenin tersi de özgüvensizlik. Özgüven vereyim derken özgüvensizlik de verebilme riski de var. Bunu ayırt etmek için nasıl bir rol, nasıl bir işlem yapmak lazım? Nasıl bir eğitim vermek lazım? Sefa Bulut hocam.
2: Şimdi hocam şeyi saydı, bizim bu günlerde aile yapımızı, çocukları ne kadar koruduğumuzu, ne kadar korumacı olduğumuzu söyledi. Aslında o söyledikleri bunu özetliyordu.
1: Evet.
2: Türk aile yapısı olarak gerçekten çok korumacıyız. En çok da anneler korumacı, babalar da korumacı ama anneler daha çok korumacı. Çocuklar için her şeyi yapıyorlar, onların yapması gereken şeyleri yapıyorlar. Biz özgüvenli çocuk yetiştirmek istiyorsak hani 3-4 yaşından itibaren çocuklara şey duygusunu tattırmamız lazım, başarı duygusunu.
1: Evet.
2: Eşyalarını topla, suyunu kendin koy, çamaşırını katla gibi ufak tefek ödevler vererek onlara sorumluluk duygusu vererek şey yapabiliriz.
1: Evet.
2: Sorumluluk duygusu ve disiplin duygusu vererek onlarda öz yeterlik duygusu geliştirebiliriz. Çünkü çocuk bunu kendisi içsel olarak inanması lazım. Hani motivasyonun içsel olması lazım. Ben bunu yapabilirim, başarabilirim. Bunları daha önce de yaptım. İşte zamanımı, paramı, odamı vesaire bunları yönetebilirim. Bu duyguyu geliştirmesi lazım ki hani ortaokula liseye geldiğinde biz çocuğa şeyi demeyelim. Otur dersini çalış, şu saatte yat, şu saatte kalk, kıyafetini şöyle topla demeyelim. Bunları öğrenmiş olsunlar. Bu çok önemli. Yine biraz bireyselliğe ihtiyacımız var. Hani çocuğa biraz alan vermemiz lazım. Bir şeyleri denemek, yanılmak, yapabilmek, muktedir olabilmek duygusunu tatması lazım. Gene olay dönüp dolaşıp

0: şeye geliyor, sorumluluğa geliyor, sorumluluk vermeye geliyor. Tabii bu sorumluluğun da belli sınırları var ama mutlaka bunları deneyip yanılıp öğrenmesi lazım. Erken
1: Evet.
0: yaşlardan itibaren bu çok önemli.
1: Yani özgüven herkesin sahip olabileceği bir özellik ve sonradan kazanılması da mümkün. Ancak şuna dikkat etmek lazım geliyor ki özgüveni arttırmak için sabırlı ve düzenli bir çalışma gerektiriyor. Yani bunu gerek okullarda gerek aile içerisinde bunu sağlamak için kararlı, disiplinli,
0: Evet
1: güvenli
0: yani
1: olmak lazım değil mi Sefa
0: aynen
1: Saygın Hocam?
0: özgüvenli çocuk yetiştiren ailelerde benim gördüğüm şu ortak özellikler var. Yani çocukların ne zaman televizyon, ne zaman işte ellerine tablet falan alacağını aile hakimdir bu konuda, disiplinlidir. Ve sınır koymasını biliyor bu aileler.
1: Evet.
0: Yine çocuk diyelim okuldan sonra veya hafta sonları nerede olduklarından aileler haberdardır bu tür aileler. Bu konuda onların yalan söylememelerini sağlarlar. Çünkü bazı çocuklar yalan söyleyerek işin içinden sıyrılmak isterler. Bu da onları maalesef yalana alıştırır, problem büyür. Çocukların okuldaki başarı ve performanslarından haberdardırlar. Özellikle sık çocuklarıyla birlikte ailecek yemek yerler, sofra başında olurlar. Ve burada güzel konulardan konuşurlar. Çocuk okuldan eve gelince evde bir yetişkin bulunur. Çocuk harçlık tek başına kalmaz çocuklar. Başına buyruk olmaz. Yani onlar geleceğimizdir. Bunlara hep dikkat etmek lazım. Onlara yapılacak yatırımlar hiçbir zaman eksik olmaz.
1: Kesinlikle. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, özgüven kişisel ve profesyonel yaşamda önemli bir faktör. Sağlıklı bir özgüvenin kişinin kendine olan güvenini artırır ve daha iyi ilişkiler, performans ve başarı elde etmesine yardımcı olur. Ego ve özgüven arasındaki farkı bilmek, sağlıklı özgüveni tanımlamak ve geliştirmek için rehberlik sağlar. Özellikle çocukların özgüvenli yetiştirilmesi onların gelecekte daha başarılı ve mutlu olmalarına yardımcı olur. Tabii burada sonuç itibariyle özgüveni geliştirmek için olumlu düşünme alışkanlıkları, sosyal bağlantılar güçlendirme ve kişisel bakım gibi çeşitli stratejikleri benimsemek de son derece önemlidir. Zamanımız da daraldı Sefa Bulut Hocam. Son olarak gerek öğrencilerin ve gerekse çocukların özgüvenini geliştirme yolları, yöntemleri için neler söyleyebiliriz?
0: Aslında hem ebeveyn olarak hem de öğretmeni, öğretim üyesi olarak çok sabırlı olmamız gerekiyor. Onlara kendilerini geliştirecek fırsatlar, imkanlar sunmamız gerekiyor. Ufak tefek projeler, ödevler vermemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ne yaparsa yapsınlar pozitif feedback, iyi geri bildirim vermemiz gerekiyor. Güzel şeyler söylememiz gerekiyor. Ve verdiğimiz ödevlerde bir iskelet oluşturup onların yapmasını, tamamlamasını istemeliyiz.
1: Evet.
0: Onlar için her şeyi yapmayı değil de neler yapılacaksa bunları basamak basamak güzel açıklamamız lazım. O yolda beraber yürümemiz lazım. Sonunda da mutlaka bir hani ödüllendirme, pozitif feedback olması lazım. Kendilerini çok iyi hissedecekler. İçsel motivasyonları gelişecek. Bu çok önemli bir şey. Sefa Bulut Hocam çok güzel bir
1: Buyurun hocam.
0: noktaya
1: Sefa
0: değindin.
1: Saygılı Hocam.
0: Bir
1: Buyurun
0: de
1: efendim.
0: öğretmenlerin sınıfta o çocukları aşağılarlarsa ben onu gördüm. Kendine güvensiz çocukların birçoğunda böyle bir durum olabiliyor. Öğretmen diğer arkadaşların yanında çocuğu aşağılıyor, hakaret ediyor ve çocuk ondan sonra okula karşı, sınıf içinde söz almaya karşı bir fobi geliştirebiliyor. Bu yüzden çocuklara karşı öğretmenlerin hassas olmaları gerekir.
1: Yani
0: Nadir olan bir durum ama
1: evet.
0: olabiliyor.
1: Yani onur kırıcı tutum ve davranışlarına kaçınmaları
0: Arkadaşlarının
1: gerekiyor. Evet,
0: yanında evet
1: arkadaşların
0: ezmemek
1: yanında
0: lazım çocuğu.
1: bu son derece önemli, değil mi
0: Aslında
1: hocam?
0: evet. Yaptıkları her bir şeyde mutlaka iyi bir şey bulmamız lazım aslında. Hani iyi güzel yaptıkları şeylerden onları çekip yükseltebiliriz.
1: Evet.
0: Mutlaka her şeyde güzel bir şey vardır.
1: Efendim bize ayrılan sürede burada noktalandı. Bugün özgüveni konuştuk ve özgüven için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Netice-i kelam özgüven geliştirmek için kararlı, azimli, sabırlı olmak gerekiyor ve öncelikle kendi ebeveynler ve öğretmenlerin kendi özgüvenler güçlü olacak ki öğrenciler de bundan veyahut da çocuklar da bundan nasibini alacak. Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo Bir Sözün Dili programından sizlerle vedalaşırken bendeniz programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan, birlikte programı yaptığımız daimi konuklarımız Sefa Saygılı Hocam ve Sefa Bulut Hocam'la beraber program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Mahmut Dağıstan'la birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Katılım payı alınmasına yönelik yapılan kanun değişikliğinin gerekçesi nedir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından Doktor Nurgül Karabekmez cevaplıyor.
1: 5510 sayılı kanunda belirtilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerden alınan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi ile reçete katılım payları tutarlarında 2016 yılından bu tarihe kadar güncellenme yapılmadı. Ancak son yıllara ait veriler incelendiğinde sağlık hizmetlerine başvuru sayılarında ciddi bir artış olduğu görülüyor. Örneğin 2023 yılında kişi başı hekime müracaat sayısı ortalama 11'in üzerine çıkmış durumda. Bu da vatandaşların yıl içinde oldukça sık sağlık kuruluşuna başvurduğunu gösteriyor. Detaylara bakıldığında ise birinci basamak sağlık hizmetleri yani aile hekimliklerine yapılan başvuruların daha sınırlı kaldığı, buna karşılık ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yani devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerine başvuruların daha yüksek olduğu dikkat çekiyor. 2024 yılının ilk aylarına ait veriler de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Vatandaşların önemli bir kısmı doğrudan büyük hastanelere başvurmayı tercih ediyor. Bu durum ise hem sağlık sisteminde yoğunluğa neden oluyor hem de bazı hizmetlerin gereksiz kullanımına yol açabiliyor. İşte bu noktada yapılan düzenleme ile sağlık hizmetlerinin daha etkin ve doğru basamakta kullanılmasının önü açılmak isteniyor. Katılım payında değişiklikle birlikte vatandaşların öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerine başvurması teşvik ediliyor. Yani ilk adımda aile hekimine gitmek hem sistemin daha düzenli işlemesini sağlıyor hem de hastanelerdeki yoğunluğu azaltıyor. Bu düzenlemenin bir diğer amacı da sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin sürece daha bilinçli şekilde dahil olmasını sağlamak. Katılım payı aynı zamanda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Böylece kişiler aldıkları sağlık hizmetinin değerini daha iyi kavrayarak gereksiz başvurulardan kaçınabiliyor.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Erdoğan zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor. Gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye

ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok Bakanlar Konferansı'na katıldı. Kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmeli dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumla devam ediyor. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Bureiç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine, yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
5: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da Baby Mall.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
7: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Telefon deyince vatan.
2: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de. Migros, hepinize
3: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Reklamlar.
4: Zamanın getirdikleri.
5: Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim, bir sürü kararlar alırız, kararlar veririz. Hayatımıza dair kendimize yön belirleriz veya nasihatlerde bulunuruz. Ne istediğimizi, ne istemediğimizi, kendi beklentilerimizi, hayallerimizi ortaya koymak için mesai harcarız. Bir çabamız olur, hayat felsefemiz olur, hayatta bir duruşumuz olur. Bunlar için çaba sarf ederiz. Ne istediğimizi biliyor muyuz? Ne istemediğimizden haberimiz olduğu kadar istediklerimizden de haberimiz var mı? Bugünkü konumuz bu. İstediklerimiz, hayallerimiz, daha doğrusu neyi nasıl, ne derece kaliteli, ne derece güzel istiyoruz? İstediğimiz şeyler hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Bunun üzerine birkaç kelam edelim istedik. Bizler istediklerimizin peşinde planlar yaparız. Yani isteklerimiz bitmez, ihtiyaçlarımız bitmez, bunun üzerinde şikayetler bitmez. Fakat genelde olaylara baktığımızda bizim kendimizin fark etmediği şekilde istemediklerimizden yol aldığımızı da görürüz. İstediklerimiz vardır fakat ifade ederken istemediklerimizi konuşuruz. Rahatsızlıklarımızı konuşuruz, bize yapılan haksızlıkları konuşuruz, uğradığımız mağduriyeti konuşuruz, engelleri konuşuruz. İstemediğimiz şeyleri, memnun olmadığımız şeyleri adeta dilimize sakız yaparız. Yani çiğneyip dururuz şikayetlerle olumsuzlukları. Bu sebepten dolayı bizler ne istediğimizi es geçebiliriz. Yani ne istediğimizi bilmediğimiz için şikayetlere de dadanmış olabiliriz. Acaba bizler ne istiyoruz? İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz? İstediğimiz kararları verebiliyor muyuz? İsteklerimizi yerine getirebiliyor muyuz? Yoksa istemediklerimiz üzerinden kendimize bir rota mı çizdik? Kendi yol haritamızı istemediklerimiz ve şikayetlerimiz üzerinden mi değerlendiriyoruz? Biz genelde danışmanlık hizmeti alanlardan da dinlediğimiz kadarıyla şikayetlerle muhatap oluruz. Ama

danışmanlık hizmeti almayanlardan da, dışarıdaki eş dosttan da, arkadaş akrabadan da bir araya geldiğimizde çoğunlukla şikayet dinleriz, memnuniyetsizlik dinleriz. İşte burada bir anormallik var. Sürekli hayat ve iletişim tarzımı, yaşama tarzımı, karşı tarafla diyaloğa girme tarzımı şikayet üzerinden şekillendirmişsem, bu benim farkındalığımın dışında kendi alışkanlığım olabilir ve bu çok rahatsız edicidir. Biz ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz karşısında ne kadar farkındayız acaba? Biz bir şeyi istiyorsak sınırlarının olduğunu biliyor muyuz? Yoksa sınırsız olduğunu düşünüp mü talepte bulunuyoruz? Bakın bunlar çok önemli. Genelde bize gelen kişilere ne istediğini sorarız. Çünkü istemediğiyle başlar ya. Ne istediğini sorduğumuzda takılıp kalır. Hatta istemediğini sayarken incinmek istemiyorum, bana karışılsın istemiyorum, hayatıma müdahale istemiyorum, iş yerinde başarısız olmak istemiyorum, eleştiri almak istemiyorum. O kadar rahat sayıyorlar ki ne istiyorsun dediğimde yine istemediklerini söylüyorlar. Yani istemedikleri maddeleri sıralıyorlar. Bu sebepten dolayı bu kısmın ayrımı çok önemli. Çünkü insanlar ne istediğini değil, istemediğini biliyor. Ve istemediğini bildiğinde farkında olmadan istemediklerine kodlanıyor. Ve bütün dikkatleri, odakları istemedikleri şeylere yöneliyor. Benim istemediğim şey belliyse istediğim yöne odaklanmam ve o yolda mesai harcamam lazım. O yolda bir şey yapmam lazım. Fakat istemediklerime odaklandığım için yapabileceklerim de sınırlı hale geliyor. İhtiyaç ve isteklerin sınırsız olduğunu söyler uzmanlar. Sınırsızdır. Her şeyi istersiniz. Bir fazlasını istersiniz. Bir fazlası ihtiyaçtır. İhtiyaçlar bitmez, istekler de bitmez. İmkanlar sınırlıdır derler. İmkanlar yani kaynaklar sınırlıdır. İhtiyaç ve istekler sınırsızdır. Bunun aksi olduğunu da savunan uzmanlar var. Aslında sınırlı olan ihtiyaç ve isteklerdir. Duruma göre belli bir yere kadar talepte bulunur insanlar, farkındalığı boyutunda. Onun haricinde de gerçekten ihtiyaç ise kaynakları da zaten kullanır. Yani kaynaklar sınırsızdır. İstediğin kadar o kaynaklardan faydalanabilirsin. Ne zaman faydalanırsın? Kendi bilincin oluştuğunda. Bugünkü halinden şikayetçi olan insanlar kaynaklarının da farkında değil. Halledemedikleri sorunları hep bir başkasına attıkları için kendilerinin sorun çözme yeteneğinin de iyice köreldiğini fark ediyoruz. İnsanlar kendisi de sorun çözmeyi bilmediği için şikayetler üzerinde devam ediyor ve ne istediğini bilemez hale geliyor. Ben ne istiyorum kısmını hakikaten altını çizerek ısrarla vurguluyorum. Özellikle öğrencilerle çalışırken, ileriye hedef koyarken, büyük yetişkinlerle de çalışırken istediği konuların göz ardı edildiğini ve şikayet üzerinden aslında bir başkasının yaptıkları üzerinden yola devam ettiğini fark ettirmeye çalışıyorum. Ben ne istiyorum kısmı çok önemli. Ben ne istiyorum kısmında genelde bizler görünmek isteriz, bilinmek isteriz, takdir isteriz, onay isteriz. Bu kısımlar doğal insani ihtiyaçlardır. Yani ben kendimi ortaya koyduğumda olumlu anlamda birinden karşılık beklerim. Takdir, teşekkür, tebrik, onay, beğenilme ve bu benim doğal ihtiyaçlarımın arasında olduğu için özgüven de verir, motivasyonumu da arttırır. Bu insani hallerde bir problem yok. Fakat dışarıya bağımlı olarak benim isteklerim değişiyorsa, kendi isteklerim sosyal medyadaki görünür olan insanlara göre şekil değiştiriyorsa, akrabama göre, arkadaşıma göre, çevreme göre çok sık şekil değiştiriyorsa, kafam net değilse, ben de ne istediğimi bilmiyorsam, işte o zaman tehlike var demektir. Ben gerçekten kendim miyim? Kendi istediklerimi mi yapıyorum yoksa çok fazla insanlardan etkileniyor muyum? Etkilenme derecem ne kadar acaba? Tabii ki insanlar birbirinden etkilenir. Bilgi alışverişinde olur. Bilmediği bir şeyi öğrenir, sorar, araştırır. Fakat birinden etkilenerek yaşamak çok tehlikeli. Bugün sosyal medyada herkes birbirini takip ederek yaptıklarını tekrar ediyorlar. Kim nereye gidiyorsa çok cazibeli bir şekilde paylaşıyor, abartılı bir şekilde paylaşıyor, yediğini paylaşıyor, çocuklarını, ailesini, yaşantı tarzını paylaşıyor ama çoğu gerçek değil. O kadar göstermelik ki bunları takip eden insanlar etkilendikleri, kendi duruşları, kendi hayat tarzları olmadığı için çok çabuk etkilenip aynısını yapma ihtiyacı da hissedebiliyor. İnsanların maddi imkanı, sosyal çevresi, aile yapısı, aile içi diyalogları, sosyal diyaloglar veya iş imkanları aynı olmadığı halde bir başkasıyla
aynı şeyi yapmak istemesi kendinin farkında olmayışı ile alakalıdır. Önce benim kendimi bilmem lazım. İstediklerim alakalı mı, alakasız mı? Benim kendi durduğum yere uygun mu? Ben ne istiyorum kısmında kendimi bilmem elzemdir. Hiç kaçınılmaz bir şarttır. Yani benim kendimi tanıyor olmam ne istediğimin kalitesini de ortaya koyacaktır. Savrulan, her gördüğünü isteyen, küçük çocuk gibi oyuncağın peşinden, şekerin peşinden giden, heyecanlı yaramazlar gibi her gördüğümü istiyorsam benim içimde bir genç var, benim içimde bir çocuk var, o çocuğu öldürmemeliyim gibi espriyle bunu izah edemeyiz. Mümkün değil. Benim içimde bir çocuk var, bu çocuk işte bunları yapıyor. Hayır efendim, senin ne istediğini bilmemenle alakalı. Yaşına göre, sosyal çevrene göre, bulunduğun ortama göre, aile durumuna göre, çalıştığın işe göre duruşumuz olmalı. Çünkü bir gerçek var. Gerçek dediğimiz şey aksi iddia edilene kadar net olan mevzudur. Benim evli olmam veya bekar olmam, çalıştığım iş yeri, bulunduğum pozisyon, çocuklarım, akrabalık ilişkilerim, maddi durumum, sağlığım, neyse şu anki halim, bir aksi ortaya çıkana kadar nettir. Yani gerçeklerle kavga edilmez. Gerçekleri yok sayarak ortaya koyduğumuz davranış biçimleri bizi zorda bırakır. Ne istediğimi bilmem lazım. Önemli olmak istiyorum, sevilmek istiyorum, beğenilmek istiyorum. Bakın genelde bu cümleler var ama o kadar yuvarlak ki. Peki beğenilen, önemli olan, sevilen insanlar ne yapıyor? Bu insanlar ne yaptıkları için seviliyor, beğeniliyor ve önemli oluyor? Önce onlara bakmak lazım. Biz bir şey istiyoruz ama bazı şeyleri başaran insanların ortaya koyduğu çok ciddi bir çalışma var. Emek var, alın teri var. Başarılı olmak bizim için ne demek? Beğenilmek demek bizim için ne demek? Önemli olmak bizim için acaba ne anlama geliyor? Yani ben ne yaparsam önemli olurum, beğenilirim, sevilirim, takdir görürüm, onay alırım. Oradaki duygusal ihtiyaç yüzünden benim yaşantı biçimim nasıl şekil almış acaba? Yani ben beğenilmek için herkese paspas mı olmuşum? Ben istediğimi yaptırmak için oyun topu mu olmuşum? Veya başkasının kalbini kırıp mı duruyorum? Ben ne yapıyorum? Bu uğurda kendi istediğime ulaşmak yolunda ben neler yaptım, neler ortaya koydum, ne kadarı sağlıklıydı, ne kadarı sağlıksızdı ve benim neye ihtiyacım var? Ne yaparsam kendi duygusal ihtiyaçlarımı karşılayabilirim? Mesela siz kimlere önem verirsiniz? Kimleri değerli ve kıymetli görürsünüz? Kimleri önemsersiniz? Önce bunları belirleyin. Yani sizin kafanızdaki önemli, kıymetli, sevilen insanlarla başkasının zihnindeki farklı farklı olabilir. Sizin dünyanızda önemli, kıymetli, sevilen olmak, değerli olmak acaba ne demek? İnsanların hep onaylaması mı demek? Her istediğinizin yapılması mı demek? Hayatınızın sürekli kolaylaştırılması mı demek? Hangisi? Bizler kendi ahlaki değerlerimize tutunmadıkça yol alamayacağımızı bilmeliyiz. Yani bizim istediğimizin kalitesi önce ahlaktan, değerlerden geçer. Çünkü genelde biz kendi acemiliğimiz, cehaletimiz, bilgisizliğimiz yüzünden kötülere ve kötülüklere maruz kaldığımızı düşünürüz. Bu insanlar bize zarar verdi. Çünkü ben safım, çünkü ben bilmiyordum, çünkü bu işleri bu insan çok iyi biliyor, çok uyanık, işte beni kullandı, bana zarar verdi gibi cümleler kurarız. Fakat bugün bilgisizlikten değil, kötü ahlaktan dolayı insanlar zarar görüyor ve zarar veriyor. Dünyada savaşlar var, yüzyıllardır var. İnsanlar birbirine zarar veriyor. Bu cehaletten, bilgisizlikten değil, kesinlikle ahlaki yoksunluktandır. Bir başkasını önemsemeyen, yok sayan, kendi çıkarı için yaşayan insanlar ahlaki değerleri köşeye atarak bir şekilde kendi gücünü kullanır. Güçlenen insanda ahlak olmadığı zaman zarar vermek çok kolay, sıradan ve hak gibi de görünür. Eğer bana karşı geliyorsa ve benim de gücüm varsa karşıyı cezalandırırım, paşa keyfime göre eylemlerim yaparım, karşı tarafla uğraşırım. Yani ahlak olmadan gücün, merhametin, insanlığın, yardımın da hiçbir anlamı olmaz. Daha doğrusu kalitesi olmaz. Biz bir şeyler yaparken ahlaki değerlerimizle yola çıkarız. İstediklerimizi de işte bu belirler. Ne istiyorum? Önemli olmak istiyorsam oradaki önemliden anladığım şey ne? Eğitim istiyorsam eğitimden anladığım şey ne? Kariyer istiyorsam kariyer istediğim şey ne? Yani bendeki karşılığını iyi bir
anlayabilmem, kendimin zayıf ve kuvvetli yönlerini de iyice anlamam gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Biz istemediklerimizi biliriz. Biri beni yormasın, üzmesin, incitmesin, önümde engel olmasın, zahmet vermesin, sıkıntı oluşturmasın. Yani ben yol alacağım, hiçbir engel istemiyorum, çok kolay yol alayım gibi bir beklenti oluşuyor ve engellendiğimizde çok büyük psikolojik sorunlara kadar gidebilen tepkiler verebiliyoruz. Engellenmede

benim farkındalığımın olması doğru orantıda hedeflerimi de kaliteli yapar. Sağlıklı isteklerim sağlıklı hedefler demektir. Ama heveslerimin peşinde gidiyorsam ondan bundan etkilenirim. Ben gerçekten kendim miyim? Yoksa başkasının gerçekliğini mi yaşıyorum? Bir başkasını taklit mi ediyorum? Bir başkasını taklit ederek onun yaşantısını yaşamaya çalışarak acaba neyi elde etmeye çalışıyorum? Birilerinin gözüne girme, birilerinin gözünde önemli olma niye benim için bu kadar önemli? Kendi saygınlığım, kendi duruşum dediğim şey ne acaba? Veya kendi saygınlığımı, kendi duruşumu, kendi öz değerimi kazanabilmem için ne yapmam lazım kısmına odaklanmak gerçekten bu hayat içinde yol alabilmemiz için çok çok mühim bir mevzudur. Benim hayat içinde başıma ne gelirse gelsin taviz veremeyeceğim ahlaki değerlerimin olması lazım. Ufacık bir şey bile olsa, yoldan araçlara, insanlara zarar veren ufacık bir taşı kaldırmak bile olsa bunu yapmak ahlaki bir değerdir. İnsanlara iyilik yapmak ahlaki bir değerdir. İnsanların canını yakmaktan ziyade tabii ki eğer imkanım varsa onlara yardımcı olmak, onların hayatını kolaylaştırmak da abartıya kaçmamak adına ahlakla alakalı, erdemle alakalı mevzulardır. Yani benim insani hallerim içinde ahlak barındırıyorsa bir başkasına zarar vermem, vermek istemem. Hakkı, adaleti önemserim, kibarlığı önemserim, nezaketi önemserim, merhameti önemserim. Yani karşıya saygı duyarım. Benim kendimin arzuları, istekleri, o anki durumuma göre karşı tarafa diyalogda ortaya koyduğu münasebet yine benim ahlak değerlerimle alakalıdır. Yani bir şeye mecbur kaldığımda nasıl davranıyorum? Eyleme geçtiğimde nasıl davranıyorum? Ben kendi istediğimi gerçekleştirirken karşı tarafa nasıl muamelede bulunuyorum? Kendi istediğimi yaptırmak için acaba karşıyı yok mu sayıyorum veya baskımı uyguluyorum? Zora mı koyuyorum? Derdim ne? Genelde alışverişlerde şahit olursunuz sıkı pazarlıklar olur. Bu isterseniz pazara gidin herhangi bir meyve sebze konusunda da olabilir. Herhangi bir ev aleti konusunda olabilir. Bazı insanların aşırı şekilde pazarlık ettiğini, karşı tarafı iyice bunalttığını ve karşı tarafı da zorda koyduğunu görürsünüz. Yani istediği rakama o ürünü alabilmek adına karşıyı çok ciddi bunaltır, yorar ve bunun adına da pazarlık der. Karşı taraf artık yakasından atmak için o fiyatı verir ve çek git der. Ve karşı tarafta yüzündeki o rahatsızlığı, bıkmışlığı da görürsünüz. Bu münasebetler her şeyde olabilir. Sıradan bir ürün alırken de veya hayatta ciddi bir pozisyonda kararlar verip dediğinizi yaptırmak istediğinizde de. İşte ben ne istiyorum kısmında istediğim şeylerin ana temelinde ahlak var mı buna bakmam lazım. İstemediklerimizi biliriz. Çok iyi biliriz hem de. Ama istediğim şeyler beni temsil eden şeylerdir. Mesela sizinle ilgili biri hakkınızda ne söyler acaba? Hiç düşündünüz mü? Yani Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Mehmet Bey, Ahmet Bey isimleri çeşitlendirin. Etrafınızdaki insanlar sizin için sizi tarif ederken ne söylerler acaba? Siz nasıl bir intiba bırakmışsınızdır? Sizi ne temsil eder? Hangi ahlaki değeriniz sizi temsil eder? Beni sevmeyen bile olsa kesin benimle ilgili şu güzel cümleyi kurar diyebilir misiniz? Bunlar çok önemli gerçekten. Bu hayatta yürürken, istediklerimizin peşinde giderken acaba bizi neler temsil ediyor? İnsanlarla münasebetimizde bizi temsil eden değerlerimiz neler? Öne çıkan ne? Bunları iyi bilmek lazım. Biz eksiğimizle, dediğimizle, yanlışlarımızla bir yolda yürürken kasten yapmadığımız sürece iniş çıkışlar yine insanidir. Orada onu fark etmek ve telafi etmek çok önemli. Bizler istediğimiz şeyin peşinde giderken bir başkasına zarar veriyorsak burada bir anormallik var. Eğer istediklerimin peşinden giderken yıkıp döküyorsam orada bir arıza var. Bunun benim iç dünyamla kendimle ilgili olduğunu bilmem lazım. Genelde bahaneler üretiriz. Onun yüzünden oldu. Şu imkanım olsaydı ben de yapardım. Bana bu imkan verilmedi. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. Çünkü diye sıralarız. Yani bahanelerimiz hayatta bitmez. Fakat size bir şey sorulduğunda, bugünkü geldiğiniz noktada başardıklarınız sorulduğunda bahanenizi söyleyin. Ne için yapamadıklarınız var bir dinleyelim diyen olur mu? Olmaz. Kesinlikle bahane kimse dinlemez. Ne derler? Neyi başardın anlat. Bugüne nasıl geldin anlat. Neler yaptın? Yani CV'ni bize bir anlat, bir göster. Tutup da bahanelerle siz bir CV vermezsiniz ve bir mülakata girmezsiniz.
Zaten kimse de dinlemez. Bu sebepten dolayı ne yaşarsanız yaşayın, siz ortaya koyduklarınızla

0: mesulsünüz. Yani ne yaptığınız, çabanız, gayretiniz, her şeye rağmen ortaya koyduğunuz şeyler kıymetlidir ve insanidir. Ortaya koyduğunuz şeylerde hep bir başarısızlık varsa, hep bir sorun varsa, tekrar eden problemler varsa ve her olayın sonunda aynı olumsuz netice çıkıyorsa, burada yine benimle ilgili bir sorun vardır. Bir şeyleri es geçiyorumdur veya şikayet etmek benim kolayıma geliyordur. Ben sürekli başarısız oluyorsam ne istediğimden haberim yok diyebilirim veya istediğim net olsa bile o istediğime gidecek yollardan haberim yoktur. Yanlış yollarda geziniyorumdur. Yanlış arkadaşlarım vardır. Diyelim ki siz bir ev almak istiyorsunuz. Almak istediğiniz evi ifade ediyorsunuz ama gidip dükkan bakıyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Yani eğer istediğiniz belliyse isteğiniz doğrultusunda bilgi edinmeniz lazım. Alakasız yerlerde gezinmemek lazım. İstediğiniz arabanın modeli, istediğiniz evin, çevrenin, semtin yeri, istediğiniz eğitimin aynı şekilde alt zemini, adı, öncesi, sonrası, yani ne istediğinizi iyi bilmek bu noktada çok önemli. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Hayatınızın her yerinde, her alanında bu karşınıza çıkar. Evliliğimi sürdürmek istiyorum deyip sürekli kavga ettiğinizi düşünün. Bu isteğinizin muhalefetinde davranış aslında istemediğiniz anlamına gelir. Yani benim yaptıklarımın tutarlı olması lazım. Ben bir şey istiyorum deyip tutarsız davranıyorsam, çok çabuk etki altında kalıyorsam, kafam karışıksa, ne düşüneceğim bilmiyorsam haberimin olmadığı anlamına gelir. Yani kendimden de, isteklerimden de, hayattaki planlarımdan da haberim yoktur. Henüz bir şeye hazır değilimdir. Belki tecrübesizimdir. Belki tepki almaktan korkuyorumdur. Ama bir şekilde isteklerimin net olmadığının işaretidir. Duruma göre, kişiye göre, insanlara göre isteklerim değişiyorsa orada bir şahsiyet sorunum bile olabilir. Doğrularımda, yanlışlarımda, ahlaki değerlerimde bir oturmamazlık var. Belki de niye bu kadar belirsizim? Niye bu kadar her olayda duruma göre değişiyorum? Bu benimle ilgili bir konudur. Neden korktuğumu, neden tedirgin olduğumu veya niye dik duramadığımı, net duramadığımı kendimle oturup danışarak, görüşerek bunu bulmam lazım. Çünkü kendi karakterimin sağlamlığı demek zorda kalsam bile pes etmemem demektir. Çünkü kendi şahsiyetimin, karakterimin sağlamlığı zor zamanda bile dik durmayı, net durmayı gerektirecek. Belki sert duran bir insan değilim, olabilir. Yapı itibariyle sakin, mülayim olabilirim ama bu benim net durmama engel olamaz. Kararlı olmama engel olamaz. Burada kafamı karıştıran, beni net durdurmayan, beni kararlı yapmayan şeyleri de iyi bilmem lazım. Çünkü isteklerim hevese döner. Bir onu isterim, bir bunu isterim. Ne yaptığım belli olmaz ve sürekli şikayet eden, mızırdanan, zayıf yapılı, güçlü olmayan, belki birilerinin acıdığı, sürekli birilerinin desteğini arzulayan, zayıf halli, zayıf yapılı bir insan haline gelebilirim. Evet, burada ne istediğimi bilmem çok önemli gerçekten. İstediklerim aslında kendimi ortaya koymak için ihtiyacım olan ana temeller. Çünkü insan kendini gerçekleştirmeden yol alamaz. Bu çok ciddi bir ihtiyaçtır. Yeme, içme, barınma, korunma ihtiyaçlarından sonra kendimizi gerçekleştirme ihtiyaçlarımız vardır. Bu her insanda böyledir ve bunun içinde bir başkasına ihtiyaç duyarız. Yaptığımız güzel şeyleri göstererek, ürettiğimiz ürünleri ortaya koyarak, kendimizi ifade ederek biz kendimizi gerçekleştirmek isteriz. Bu istek sağlıklı ise karşılık bulur. Sağlıklı değilse mutlaka bir yerlerde çatışma çıkar, dışlanırız, üzülürüz, ne olduğunu anlamayız ve bir şekilde istediklerimize de ulaşamayız. Evet efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün ne istiyoruz, ne istemiyoruz ve nelere dikkat etmek lazım kısmını değerlendirdik. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
14: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
0: Reklamlar.
15: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Soner Abacı, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her çarşamba yaptığımız gibi Mustafa Çalkaya ile tarım gündemini konuşacağız, tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama... Öncesinde tapuda ödemelerle ilgili bir değişiklik var. Elden nakit ödeme dönemi Temmuz ayında artık sona erecek ve güvenli ödeme sistemi gelecek. Ayrıntılar neler? Yüksek Mimar Karmar İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş'le konuşmak istiyoruz. Emrullah Bey merhaba.
1: Merhabalar Zafer Bey.
0: Evet, nedir bu tapuda gelen güvenli ödeme sistemi? Aslında ikinci el araç alış satışındaki güvenli ödeme sisteminin bir benzeri değil mi bu gelen?
1: Yani zaten daha önceden mevcutta bulunan takas bank sisteminin zaruri hale gelmesi durumu esasen öz kapsamı. Tabii bu süreçle beraber gayrimenkul sektörü daha farklı bir sürece de evrilmesi söz konusu.

0: malumunuz gayrimenkul sektörü güven üzerine kurulu bir sektör. İnsanlar da hayatlarının belki de en büyük maddi kararlarını verme aşamasını bu kurumda gerçekleştiriyor bu işlemleri. Dolayısıyla ödeme güvenliği konusu son derece önemli. Bu güvenli ödeme sistemi de bu açıdan bakıldığında sektöre daha kurumsal, daha kontrollü ve daha şeffaf bir dönemin kapısını arayabilir diye düşünüyorum. Eskiden çünkü taraflar çoğu zaman tapu müdürlüğünde veya banka dışında kendi aralarında ödeme yapıyordu. Bu durum bazen ciddi mağduriyetlere sebep olabiliyordu. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde alıcının parayı gönderdim ama tapu geçmedi ya da satıcı tapuyu devrettim ama ödeme hesabıma geçmedi gibi endişeleri ve sorunları oluyordu. Güvenli ödeme sistemi ödeme ile tapu devrini aynı anda eşleştirerek bu riski önemli ölçüde azaltacağını düşünüyoruz. Çünkü bir tapu devri niyet edildiği zaman sistemde kayıt açılacak. Bu kayıt doğrultusunda da ödeme o belirlenen adrese yapılacak. Devir işlemi gerçekleştiği zaman da satıcının hesabına otomatikman geçmesi söz konusu. Tabii bu sistem aynı zamanda sektörde profesyonelleşmeyi de artıracağını düşünüyorum. Çünkü süreç artık daha kayıtlı, daha böyle bankacılık temelli, daha denetlenebilir hale de geliyor. Bu durum hem vatandaş açısından güven verici olur hem de sektörün kurumsal yapısını güçlendirir. Ancak tabii burada önemli bir denge kurulması gerekiyor. Çünkü sistem sadece denetim ve tahsilat perspektifiyle ele alındığı zaman bazı açıklıklarda kalabiliyor. Çünkü gayrimenkul sektörü çok dinamik, kendine özgü bir sektör. Özellikle şirketlerin kendi içinde geliştirdiği vadeli satış modelleri var. Takaslı işlemler var. Farklı ödeme planları gibi uygulamaları da bulunuyor şirketlerin. Eğer bu sistem çok katı veya bürokratik bir hale dönüşürse sektörün doğal akışını da zorlayabilir. Diğer konu da maliyet ve hız meselesi var. Bu tapu işlemleri zaten belli bir stresi, yani vatandaş tapuya gittiği zaman üzerinde belli bir stres ve tapuda da belli bir yoğunluk var. Vatandaşın işlemlerinin yavaşlamaması gerekiyor. Yani bu pratik uygulanırken sahada, güvenlik sağlanırken de özellikle pratiği korumakta da fayda var. Özellikle ikinci el piyasada işte vatandaşın süreci hızlı tamamlayabilmesi çok çok önemli. Bir de bu kararla beraber sektörün finans yükü de göz önüne bulundurulmalı. Çünkü bugün inşaat firmaları işte yüksek faizli ortamda kendi öz kaynaklarıyla, kendi vadeli sistemleriyle satış yapmaya çalışıyor. Bu nedenle sistemin firmaya, müşteriye sunduğu ödeme esnekliğini de sağlaması, yani öyle bir boşluğu oluşturmaması lazım. Çünkü 1 Temmuz itibariyle böyle bir deneme sürecine girecek. Belki bu deneme sürecinde bu bahsettiğimiz konularda çözüme kavuşmuş olur. Belki de çözüm tam manada çözümlü bir şekilde.
1: Çünkü o vadeli türü satışlarda vade sonunda tapu devri gerçekleşiyor, evet. Değil mi? Ama bu da sisteme, yani yazılıma rahatlıkla eklenebilecek bir şey değil mi?
0: Aynen Zafer Bey. Yani benim burada bahsettiğim aslında burada sistem çok mantıklı bir şey. Ancak tabii bu sistem süreçle beraber kendini geliştirecek bir sistem. Yani 1 Temmuz'da zaten burada bakanlığa verilmiş yetkiler de var. Hani ötelenebilme durumu, deneme süreci gibi bir süreçten de geçecek. Tabii sektöründen de alınacak geri dönüşlerle beraber ortaya çıkabilecek eksikliklerin de kapatılacağını düşünüyoruz. Çünkü yazılımlarla kolay bir şekilde çözülebilir. Yani doğru uygulanırsa güvenli ödeme sistemi sektöre güven, şeffaflık ve kurumsallık kazandıracağına inanıyorum. Ancak her zaman uygulamanın sektör gerçekliğiyle uyumlu, pratik, hızlı ve esnek olması da bizim açımızdan çok önemli.
1: Peki en büyük sorunlardan biri tapuda gerçek değerini göstermemek. Bu çok ciddi vergi kaybına yol açıyor. İşte harçlarda büyük kayıplara yol açıyor. Gerçi bir düzenleme yapıldı bununla ilgili, zorlaştırıldı. Gerçek değerini göstermeye zorlayacak önlemler de alındı ama şimdi bu sistem bunun önüne geçebilir mi? Bence geçemez de onun için soruyorum.
0: Yani şöyle, bence olayı çok katmanlı yorumlamak lazım. Yani bunu tek başına tahsilat odaklı düşünüldüğü zaman tam manasıyla doğru cevabı veremeyebiliriz. Ama şunu söyleyebilirim, evet belirli ölçüde azaltabilir. Çünkü para %100 manada sistem üzerinde ilerliyormuş gibi gözükecek. Ancak kayıt dışılık sadece teknik sistem eksikliği üzerinden değerlendirmemek lazım. Yani kayıt dışılığın altında çoğu zaman ekonomik gerçeklik de yatıyor. Özellikle inşaat ve gayrimenkul sektörü uzun vadeli çalışan, yüksek finansal ihtiyaç olan, enflasyondan çok etkilenen bir sektör. Bugün firmalar 36 ay, 48 ay, hatta daha uzun süreli vadeli satışlar yapıyor. Ama

0: vergisel yükümlülükler yani mevcut yönetmeliklere göre tahsilata göre değil, teslim ve tapu aşamasında doğabiliyor. Yani firma henüz tahsil etmediği bir gelir için ciddi vergi yüküyle karşılaşma ihtimalinde kalıyor. Bu da sektörde ciddi bir finansman baskısı oluşturuyor. Bir de enflasyon etkisi konusu var. Özellikle enflasyon dönemlerinde şirketlerin nominal kazancıyla gerçek kazancı birbirinden çok farklı olabiliyor. Yani örneğin yıllar süren bir projede maliyetler sürekli artarken şirket kağıt üzerinde çok yüksek kar elde etmiş gibi görünüyor. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Sektör bazen enflasyon kaynaklı bir fark üzerinden vergi de ödemek zorunda kalabiliyor. Yani dolayısıyla kayıt dışılığı azaltmak için sadece kontrol mekanizmasını arttırmak bence yeterli değil. Aynı zamanda sektörün ekonomik gerçekliğine uygun bir vergilendirme yaklaşımı da gerekiyor. Ben açıkçası şuna inanıyorum. Eğer sektör sürdürülebilir, öngörülebilir ve adil bir mali yapıya kavuşursa zaten firmalar daha rahat şekilde tamamen kayıtlı çalışır, gönüllü sisteme dahil olur diye düşünüyorum. Çünkü
1: bu söylediğiniz sıfır konutlar ve firmalar için geçerli.
0: Evet,
1: tamam.
0: Ben bundan bahsediyorum.
1: Mesela ikinci el satışlarda 10 milyonluk evi ben 3 milyona satıyorum dese,
0: tabii,
1: tapuda kim ne diyebilecek?
0: Orada da şöyle bir şart getirecekler diye biliyorum yakın gelecekte. Bir ekspertizle alakalı bir süreç var. Zaten yapay zekaya geçtiği için bu süreçte ortalama bir değer de alınıyor. Bu tapu dairesiyle vergi dairesi entegre bir şekilde çalışıyor. Yani rayiç bedel misalen 1 milyon bile olsa, siz o daire 3 milyona da satsanız, piyasa gerçekliği 5 milyon TL ise yapay zekayla bu vergi daireleri zaten bunu denetliyor. Ve alıcıyı ve satıcıyı da bu şekilde zaten sorguya çağırmış oluyor. Yani denetime çağırmış oluyor. Dolayısıyla burada denetim mekanizması ön plana çıkıyor. Yani benim aslında esasen bahsettiğim etap ilk etap. Yani sıfır konut üretiminde karşı karşıya kalınan bir durum. Ama ikinci el durumda bahsettiğiniz doğru. Ama bu da vergi sisteminin denetimiyle çözülebilecek bir şey. Artı bahsettiğim gibi bu vergilendirme ve haçlar noktasında insanların gönüllü bir şekilde katılabileceği bir sistemde yapılırsa aslında vergi dairelerinin de yükü azaltılmış olur. Yani denetim mekanizmalarının ve katılım da çok daha yüksek olacağı kanaatindeyim.
1: İnsanların gönüllü bir şekilde katılabileceği bir sistem vergi ve harçların düşürülmesiyle mümkün ancak. Böyle bir olasılık görüyor musunuz?
0: Yani şöyle, benim kanaatim şu, eğer ki bu oranlarda gönüllü olarak insanların tamamını resmi gösterecek düzeye getirilirse gelir olarak belki aynı gelire tekabül edebilecek bir toplumda yansıma olabilir kanaatindeyim. Çünkü ister istemez ikinci evde özellikle insanlarda bu hesap çok daha detaylı oluyor. Yani bir yeni evlenen birisi işte emlakçı parası, taşınma parası, işte tapu dairesine ödenen paralar vesaire ilmik ilmik toplandığı zaman bir yekün yapıyor. Yani eğer ki burada belki kısmi olarak belki yeni evlenenlere bir kampanya olarak yapılabilir bilemiyorum ama bu hususta harç ve vergilendirme hususunda gönüllü katılımı destekleyecek bir çalışma yapılırsa toplam gelirden kaybedilmeden hem geliri artırıcı hem de topluma tam manasıyla yayılı bir sistem getirilirse denetim de çok daha kolay olur. Bu ortaya konmuş olan bu sistemde çok daha verimli bir şekilde çalışır diye düşünüyorum.
1: Evet, Temmuz'da deneme olarak bile olsa devreye alınınca sistem göreceğiz nasıl işliyor. Yani işte galiba biraz da kervan yolda dizilecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Niyet hayır. Süreç içerisinde bu eksiklikler muhakkak olur. Sonuçta her şey %100 öngörülebilip de yapılamaz.
1: Elbette.
0: Eksiklikler de vatandaşın yorumuyla, sektör temsilcilerin yorumuyla, bürokratların tekrardan gözden geçirmesiyle beraber en doğru bir şekilde süreç içerisinde nihayete ereceği kanaatindeyim. Ama bir vatandaş olarak şunu ifade etmek isterim. Bir vatandaş olarak şunu ifade edeyim. Bir daireyi aldığım zaman güven içerisinde o daireyi alabilme ortamını devlet sağlamalıdır ve bu ortam bu şekilde sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hele ki şu teknoloji çağında zaten aksi de düşünülemez. Emrullah Yedikardeş, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sektörün genel durumunu da konuşmak istiyorduk ama ne yazık ki ona vaktimiz kalmadı. Onu da başka bir zaman konuşmak üzere. Bugünlük teşekkür edelim size.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica ediyoruz konuk değişimi için. Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikte. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi Mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı. Yine can sıkıcı bir şey geldi tabii. Yıllıkta %34,26, aylıkta 3,89.
1: Evet, maalesef can sıkıcı. Tabii her zaman yaptığımız gibi ilk olarak kıyaslamaya baktığımızda bunu biraz daha enflasyonla bakmamız lazım. O dönemin enflasyonuna baktığımızda 1,94 aylık, yıllıkta ise 30,87. Yani kat kat neredeyse aylıkta üstünde.
0: O dönem derken Mart'tan bahsediyoruz.
1: Evet, Mart ayı için söylüyorum tabii. Neredeyse iki kat olmuş aylıkta. Evet. Yıllıkta tabii ki artış biraz daha fazlalık biraz daha az ama gördüğümüz zaman 4 puanlık bir fazlalık var ki bu işte bir sonraki aylara tesir edecek demiştik ve etmeye başladı. Fakat burada dikkat çekmek istediğim şöyle bir konu var. Biz hep 28 Şubat'tan bu yana gübre fiyatları diyorduk ve bunun 3-6 aylık süre içinde tarım fiyatlarını etkileyeceğini söylemiştik. Bu literatür olarak böyle bu arada. Aslında bunu görmüş olduk ilk olarak baktığımızda. Burada şöyle ki yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup %48 ile gübre ve toprak geliştiricileri olmuş.
0: 48,33.
1: Evet, %48,33 ile keza bu aylık artışın en yüksek olduğu alt grup da %9,69 da yine gübre ve toprak geliştiriciler olmuş. Devam eden bir savaş süreci var. Peki bu süreç nasıl devam ediyor baktığımızda biz yani ne olduğunu artık gazeteciler olarak biz de takip edemez hale geldik. Bir gün akşam gece başka bir açıklama, sabahına bambaşka bir açıklama. Aradaki çok yüksek oynayan petrol ve altın fiyatları.
0: Onu söyleyecektim. 9,69 aylıkta gübre ve toprak geliştiriciler. Hemen burun farkıyla onu enerji ve yağlayıcılar takip ediyor. 9,55'te ki enerji fiyatlarının da işte etkisini burada görüyoruz.
1: Aynen öyle. Fakat burada bir şu var. Yani bu şunu demeye çalışıyorum. Bir muallakta devam eden bir süreç var. Fakat bu kadar büyük dünyadaki her yerde fiyatı belli olan bir emtianın enerji fiyatlarının bu kadar aşağı ve yukarı yönlü hareketi önemli değil ne yönü olduğunun bu kadar çok hareket etmesi illaki birileri para kazanıyor diye bunu ben söyleyeyim. Fakat bu da işte nereden kimden gidiyor bu paralar da diye düşündüğümüzde işte gübre artışı, fiyat artışı, bu maliyet artışlarının öncelikle çiftçiye, üreticiye maliyeti, sonrasında tabii ki de biz vatandaşlara maliyeti, oradaki muhtemelen açığı biz dünya ekonomisi olarak düşündüğümüzde maalesef ki kapatıyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, aylıkta dikkatini seni de çekmiştir veteriner harcamaları.
1: Bu veteriner
0: hep yüksek görürdük biz bunu çünkü şimdi gerçi yıllıkta yine yüksek.
1: Evet.
0: Hani ortalamanın üstünde 34,26 ortalama, 35,59 yıllıkta ama aylıkta çok dikkatimi çekti. 0,04. Bu artık yani yeterince zam yaptık artık yapmayalım mı dedi veteriner.
1: Şimdi 3-4 ay boyunca hep veterinerlik hizmet diye konuştuk.
0: Evet,
1: aslında
0: en yükseklerden
1: evet,
0: de hep.
1: Ve de çok yüksek yani bir de şöyle yüksekten yani fark bir öncekiyle aşırı bir fark vardı. Anladığım kadarıyla orada bir artık senin de söylediğin gibi sanırım doygunluk oldu yahut da arz talep dengesiyle muhtemelen çiftçiler artık o yüksek maliyetleri karşılayamadığı için fiyat artışları biraz daha indi diye düşünüyorum. Çünkü veterinerlik hizmetlerinin fiyat artışlarını o zaman da bize anlamlı gelmemişti. Şimdiki bu az artış da anlamlı değil esasında. Ben orada yine diyorum başka bir konu olduğunu düşünüyorum ama şu anda çok da yorum da yapamayacağım ama veterinerlik tarafında fiyat artışlarında anlamsız bir durum var. Seyir yani, var.
0: Büyük olasılıkla işte Ocak, Şubat yılbaşı zamlarını yaptılar. İnsafa geldiler ondan sonra.
1: Yani öyle düşünelim. Evet, öyle diyelim.
0: Peki. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2026 su yılı, hı hı, 7 aylık alansal kümülatif yağış raporunu açıkladı. Bu kadar uzatmaya gerek yokmuş aslında. Ortalama yağışlarda ciddi bir artış var.
1: Kesinlikle şunu söylemek lazım burada. Fakat su yılı dediğimizde şey olmasın. Bu 7 aylık bir dönem. Bu yani 1 Ekim'den Nisan'a kadar.
0: Hı hı.
1: Yani bu bir literatür yine tabiri. Onu belirtmek lazım. Ve %72'nin üzerinde geçen yıla göre bir artış var.

0: Bu çok ciddi bir artış, biliyorsun, normaline göre. Normalde de uzun yıllar ortalaması diye söyleyebiliriz bunu. Uzun yıllar ortalamasına göre de genelde Türkiye genelinde %30'a yakın bir artış var. Bölgelere baktığımızda ise Marmara'da keza yine aynı şekilde normaline göre 2025'e göre %55'lik bir artış var. Ege'ye göre, Ege'de de %75'lik bir artış var. Akdeniz'de %100'den fazla bir artış var. Bu çok kıymetli. Bunun üzerine durmak istiyorum. Biraz sebebi şu. Şimdi biz geçen yıl maalesef bir don, zirai don olayı yaşadık ve bu en çok Akdeniz bölgesindeki aslında meyve ve sebzeleri olumsuz etkilemişti. Akdeniz bölgesi derken yani o yakın illerde diye de düşünebiliriz. Şimdi baktığımızda ki buradaki fazla yağış diyelim geçen seneye göre umarım bir telafi modeli olarak bizim karşımıza çıkar diye düşünüyorum. İç Anadolu bölgesinde de %88'lik bir artış var. Bu da hububat tarafındaki üretimimiz için ki bu yıl rekor bir beklentimiz var zaten. Önemli bir yağıştır. O da bize çok güzel, inşallah bereketli bir sezon olduğunu gösteriyor şu anda. Keza diğer bölgelerde de artış var. Fakat bu yağışlara geldiğimizde evet bir yerde rekor beklentilerimiz var. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin bereket yılı olarak değerlendirdiğimiz bir yıl yaşıyoruz. Fakat daha bugün birçok yerde taşkın için artık önlemler alındığını gördük birçok ilçede. Ve
1: Evet.
0: bu önlemlerin maalesef ki maalesef yani biraz ilkel olacak ama kayalarla alındığını gördük. Niye buraya kadar geldi bu önlemler? Yani bu yağış, evet tamam, normalinden fazla bir yağış var. Onun farkındayız. Fakat şimdi çok basit bir şey. Dere kenarına ev yaparsan orayı su basar. Ya da bu dere taştığında ilk zararı senin evin görür.
1: Bir de hayır, yani kaya da koysan, duvar da örsen o taşıyacak.
0: Kesinlikle. Bu sefer kaya da götürür. Çünkü suyun önünde ne olursa olsun o güçle birlikte durmaz ki bunun zaman zaman maalesef örneklerini gördük. Sanırım birkaç yıl önceydi obrukların birçok ilin merkezlerine kadar geldiğini gördük Karadeniz bölgesinde. Ki Bozkurt ilçesi bu yönden çok bilinen bir ilçedir maalesef. Ben oraları da adım adım gezdim ve aynı şekilde sadece beton duvarlarla yükseltip, betonları yükseltip biraz daha derenin genişliğini artırıp suyun debisini düşürmeye yapılan çalışmalar oluyor. Fakat bir ani sel geldiğinde bunlar maalesef ki yeterli olmuyor. Dolayısıyla bunları aslında dikkat etmemiz lazım. Bu tür yağışlarda biraz daha önceden alınan tedbirlerin daha böyle etkili olmasını temenni ediyorum.
1: Doğayla inatlaşmamayı da işte böyle böyle öğreneceğiz diye umuyorum ben. Bu arada bir ek yapayım. Yani İç Anadolu'da %80'in üzerinde artış dedin. Ankara'da yağış raporu ne diyor bilmiyorum. Yağış anlamında belki yine öyle olabilir ama baraj doluluğunda %100'den fazla artış. Geçen yıla oranla, geçen yıl bu tarihte bugün itibariyle %19,25 olan aktif doluluk oranı şu an itibariyle %39,89, iki katından fazla. Bu da Ankara için, Ankaralılar için sevindirici bir gelişme. Ek not olarak söylemiş olayım. Şimdi 20 Mayıs Dünya Arı Günü. Ve Türkiye'de bal üretiminde dünyada ilk üçte. Peki biz bu arı gününü nasıl değerlendireceğiz?
0: Şimdi arı konusu ve bal. Arı deyince tabii ki de aklımıza ilk gelen şey bal. Evet, çok iyiyiz. Dünyada, Avrupa'da birinciyiz. Hatta üretimde dünyada üçüncüyüz, ilk üçteyiz. Ve hatta çam balında dünyada birinciyiz. Onu da söyleyebilirim. Muğla bile tek başına dünyada böyle bir nokta, sarı bir nokta olarak bal üretiminde, çam bal üretiminde beliriyor. Fakat şimdi herkes şunu, muhtemelen dinleyicilerimiz, ya bal diyoruz da kardeşim biz ne, hangi balı tüketelim? Hangi bal? İşte maalesef bu sektörün, ben konunun biraz daha bu tarafına geleceğim açıkçası, böyle bir kötü tarafı var. Yani bu kadar iyi olduğumuz bir sektörde, bu kadar üretimimizin güçlü olduğu bir sektörde biz neden vatandaşlar olarak tükettiğimiz balın gerçek mi, sahte mi olduğunu maalesef göremiyoruz. Yani markalı ürünlerde dahi birçok spekülatif açıklamalar olduğu, hatta dışarı satılan ballarda da keza aynı şekilde, işte kovanı ayrı, süzme balı ayrı, birçok sıkıntı var. Bence bu sektörün maalesef ki bu kadar başarısını örten kötü bir durum olarak bu durumlar karşımıza çıkıyor. Sektöre geldiğimizde hakikaten çok iyi ilerliyoruz. Şu anda da üretimimiz çok fazla ve ülkede 96.646 arıcılık işletmesi var ve 8 milyon, yaklaşık 9 milyona yakın kovan var. Bu kovan sayımız çok önemli, artarak bu arada devam ediyor ve 97 bin ton da bal üretimimiz var. Bu da yine artarak devam ediyor. Dünyada dediğimiz gibi Türk balı denildiğinde artık bir marka, ama dediğim gibi işin öbür tarafı da var. Onu da söylemeden sürekli dilime geliyor, maalesef ki geçemeyeceğim. Baktığımızda son birkaç yılda bu genç

0: kadın çiftçiler, işte verilen destekler, bunlar arıcılıkta da faaliyetlerinde de güzel bir yere vardı ve orada da %30, %40'a yakın daha fazla destekler veriliyor kadın ve gençlere aracılıkta. Gençlerin arıcılığa biraz daha ben fazla yöneldiğini görüyorum bu arada, onu söyleyebilirim. Şundan dolayı söylüyorum. Yani mesela çiftçi olarak tarlada çalışmak ya da bir hayvancılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yapmaktansa arıcılık bir tık daha kolay ve güzel geliyor gençlere. Bunun da bir sebebi de şu: sadece bal diye düşünmemek lazım. Balın dışında da birçok ürün var. İşte propolis, polen, arı sütü. Biz aslında bunlardan da çok ciddi gelir elde etmeye başladık.
1: Katma değeri de yüksek ürünler çünkü bunlar.
0: Kesinlikle bu programda da zaten arı ve bal aslında bambaşka bir yerde. Onu da ben parantez açmak istiyorum. Siz de çok ayrı bir şekilde arıcılığı ve bal ürünleri değerlendiriyorsunuz. Ama bu ürünler çok ciddi bir şekilde katma değer sağlamaya başladı. İşte gençlerin biraz da ilgisini çeken aslında baldan ziyade bu yan ürünler diyebilirim. Dolayısıyla yani katma, yani
1: Karlılık.
0: onu diyecektim, yani daha çok kar edebileceklerini düşündükleri ürünler. Ama sektör son tahlilde iyi gidiyor. Bu bizim dünyada bir Türk balı olarak çıktığımız bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir konu daha var, çok kısa aktaracağım. Orman yangınları ve zirai ilaçlar da maalesef ki arıcıların, arı yetiştiricilerinin diyelim, biraz daha bu dönemler çok sıkıntı yaşamaya başladıkları konulardan bir tanesi. Orman yangınları, keza bir ormanın
1: O zaten.
0: bozulduğu zaman bölgede maalesef ki kovanları taşımak gerekiyor. O arıların başka bir yere alışması gerekiyor. İşte tozlaşmak için çiçek bulmaları gerekiyor. Bu bir süreç. Fakat bir de zirai ilaç tarafı var bunun. Şimdi zirai ilaç tarafı çok gündeme gelmiyor. Ancak arıcılık yapılan bölgelerde kullanılan zirai ilaçlara dikkat edilmesi lazım. Yani o bölgedeki bitkileri kurutacak şekilde zirai ilaçların kullanılmaması lazım. Çünkü bu hakikaten üretimi çok düşürüyor. Arıcılar, yani arı yetiştiricileri o bölgeden başka bir bölgeye taşınıyorlar. Bunların hepsi büyük bir masraf ve arıcılara gerçekten çok büyük bir külfet. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bununla ilgili atılan adımlar var. Hangi ilaçların kullanılması gerektiği o bölgede ya da kullanılmaması gerektiği yönünde, bunlara dikkat edilmesi de önem arz ediyor bu sektörümüz için.
1: Tarımsal girdi fiyat endeksine baktığımızda zaten yani eskisi kadar ilaç da kullanamayacak muhtemelen üreticiler bu sene.
0: Yani gübreden baktığımızda evet biraz öyle görünüyor açıkçası.
1: Yani o konuda da biraz rahat olmakta da fayda var sanki. Mustafa Çalkaya, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla yine burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: 8. Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arabanı arabam nokta koma, değerinde tüm sat.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

TR'de. Ben güvenliğe geçiyorum. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

diye. Üstelik Paraffaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraffara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraffly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Merhaba, bugün 20 Mayıs 2026, günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken, gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Hüsnü Aslan, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal, akşamınıza haber katmak için hazırız, hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkente uzanıyoruz. Emin Kuvat karşımızda, TRT muhabiri arkadaşımız. Emin, merhabalar, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, teşekkürler. Çok yoğun bir gündem var. Başlıkları senden dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Biz de bu açıklamalarla başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştırmakta kararlıyız dedi Erdoğan. Devletin ilgili kurumlarının örgütün tavsiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını da kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kocaeli'de gerçekleşen AK Parti gençlik şölenlerinin muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını çürüttüğünü de söyledi. Gençlere her zaman çok önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı, gençlere hasır alan bir hareketin başarı imkanı yoktur dedi. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz ifadelerini kullandı. Yine muhalefeti yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları üzerinden de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Gençlerimiz nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandığını çok net görüyor şeklinde konuştu ve 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de hatırlattı Erdoğan. 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Önümüzdeki Perşembe günü ise Cumhurbaşkanı seçimlerini ikinci turunun üzerinde 3 sene geçmiş olacak. Meclisimiz ve hükümetimiz bu 3 seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünde kutlayacağız. Artık çeyrek asrı geride bırakmış olacağız ifadelerini kullandı. AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren de pek çok zorlukla karşılaştığını değindi. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Biz bu hareketin içine doğduk, büyüdük. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolay değil, zoru seçtik ifadelerini kullandı. Tabii öğle saatlerinde bu açıklamanın hemen ardındansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını ifade etti. Davanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'ne yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine açıldığını hatırlattı. Mahkemenin söz

0: konusu açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yakışıksız ifadeler ve haksız ithamlar içerdiğini gerekçesiyle tazminata hükmettiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açılan 300 bin lira manevi tazminat davasını kazandıklarını duyurdu. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı bu kadardı, ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek de önemli açıklamalar yaptı.
1: Evet, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, değil mi Emin Kuvat?
0: Evet, aynı zamanda Van merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlar ve Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonlarını da değerlendirdi.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç geliriyle mücadele konusundaki talimatına dikkat çekti. Gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri ile suçtan beslenen yapılara karşı tüm adli ve idari mekanizmaları eş güdüm içinde iyileştiğini belirtti. Gürlek, Van merkezi operasyonun uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir adım olduğunu da vurguladı. Yine Tarsus merkezi soruşturmada yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağına ağır darbe vurulduğunu kaydetti. Bakın Gürlek açıklamasında her iki operasyonda da devletimizin suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılandırmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül mücadeleye yürüttüğünü açıkladı. Tüm kurumların ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.
1: Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da açıklamaları vardı. Tokat'ta meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak etkilenen vatandaşlarımıza yönelik.
0: Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Tokat'ta faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Vakıf ekiplerinin saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü de söyleyen Bakan Göktaş, bir yandan da psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
1: Evet, Emin, bugün Ankara'da, başkentte hava nasıl? İstanbul'da çok yağmurlu bir hava var. Umarım susuzluk çekmeyeceğiz bu yaz. Ve 5 il içinde

0: Yurtta hava durumuna dair senden biraz bilgi alarak tamamlayalım.
1: Herhalde şunu da söylemekte fayda var. Elbette sizin de belirttiğiniz gibi artık bu sene inşallah susuzluktan yana bir kaygımız olmayacağı bir yıl yaşayacağız. Ankara'da şu anda da şiddetli yağışın devam ettiğini ifade edebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmini raporunu yayınlamıştı. Rapora göre hava sıcaklıklarının güney iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyordu. Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok il içinde sarı kodlu uyarı verildi. Ankara'da da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu kısa süre de etkisini arttırdı. Özellikle merkez ilçelerde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Haymana ve Polatlı başta olmak üzere güneybatı ilçelerinde de yerel sağanak yağışlar görüldü.
0: Emin, çok teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: TRT muhabiri arkadaşımız Emin Kuvat başkent gündemini aktardı sayın dinleyiciler. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya valisi Seddar Yavuz 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasarla bir istinat duvarında çökme olduğunu, 18 kişinin müşahede amaçlı hastanelerde bulunduğunu söyledi. Malatya'da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
3: Selamlar,
0: ederiz. Bilmukabele.
3: hürmetler.
0: Her çarşamba olduğu gibi gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Tüm bu mesajları, satır aralarını deneyimli bir gazeteci olarak nasıl okudunuz, nasıl yorumluyorsunuz ve başkentin, Ankara'nın gündeminde, kulislerde hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Gündemi sizin değerlendirmelerinizle dinliyoruz. Buyurun.
3: Çok teşekkür ediyorum Feryal Hanım. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Grup Başkanı olarak grubuna seslenişi vardı, meclis grubuna. Orada da birkaç tane farklı mesaj grubu vardı aslında, ama tabii manşete çekme ihtiyacı duyduğum konu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleriydi. Terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menziline ulaştıracağız dedi. Bu vurgu önemli. Yani burada aslında hem bir temkinlilik, bir ihtiyat var ama hem de bir kararlılık beyanı ve ilanı var. Bu önemliydi çünkü son hafta Sayın Bahçeli birkaç gün önce işte Türk'ün de sesine verdi. Mülakatta dahil olmak üzere özellikle sürecin nihayete erebilmesi için yeni bir mekanizmanın oluşturulması ve PKK'nın tasfiye sürecinde de PKK'nın kurucusu olan terörist başı Öcalan'ın bu mekanizmanın başında olması gerektiğine ilişkin bir önerisi, bir çağrısı olmuştu. Buna dair Sayın Cumhurbaşkanı ne söyleyeceğini merak ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı buna dair bir vurgu yaptı. Önemli bir vurguydu. Özellikle terörist Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak görüyoruz dedi. Bunu samimiyetle umamına erdireceğiz dedi. Bir ikinci önemli konu, devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandırıcı farklı modeller üzerinde çalışıyor dedi. Bunu da ittifak ortağımızla birlikte siyasetin tüm kapasitesini artıracak yeni yöntemler ve yollarla nasıl yapabiliriz diye istişare ediyoruz dedi. Ve özellikle buradaki kararlılık vurgusu devletin ve elbette ordunun başı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapıyor olması önemliydi. Çünkü hani burada bu bahiste söylediği en önemli vurgular, sözler bunlardı, ama Bahçeli'nin önerdiğini de burada kısaca izninizle hatırlatıp, çünkü aslında siyasetin gündeminde bu var. Hani

kulislerde bu sürecin nasıl olacağı. Çünkü bir taraftan biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubat ortasında nihai raporunu açıkladı. Bütün meclis grubu bulunan bütün partilerin katılımıyla, bir parti hariç katılımıyla bir ortak rapor yayınlandı ve bir tür yol haritası aslında çizilmiş oldu. Orada da deniyordu ki PKK terör örgütünün silah bıraktığına dair güvenlik birimlerinin tescili, teyidi geldikten sonra mecliste işte silah bırakacak teröristlerle ilgili bir yasa, bir düzenleme yapacak deniyordu. Yani oradaki temel şart PKK'lıların, silah bırakan PKK'lıların silah bıraktığının tespit edilmesi ve o gelen her bir kişi içinde işte işlediği bir suç varsa, silahlı bir eyleme, saldırıya katılması da başka bir durum. Ama sadece örgüt üyesi ise başka bir durum. Biraz vaka bazlı olarak bunların tasdik edilmesi üzerine bir tasarı tahayyül ediliyordu. Şimdi Bahçeli'de bu konuda işte bir mekanizma oluşturulsun ki terör örgütünün kendi içinden yeni terör örgütleri üremesin. Ve bu süreç PKK açısından bu süreç işte biliyorsunuz Suriye'deki SDG'nin entegrasyonu, evet, genel olarak Türkiye'nin istediği bir rotada tamamlandı. SDG artık Suriye'ye entegre olmuş durumda ve silahlarını da oraya teslim etmiş durumda. Ama İran'da ki bu yeni savaş hem TEJAK, yani PKK'nın İran kolu, hem de İsrail'in aslında Irak'taki PKK'lıları yeniden örgütlemeye çalışması gibi bir risk var. O yüzden o PKK alanının koordine edilmesi ile ilgili bir ihtiyaç baş göstermiş durumda. Hani bunu öngörerek aslında PKK'nın tasfiye sürecinde yeni bir liderlik ya da temsilci oluşmasın, PKK içinden yeni örgütler üremesin ya da başka ülkelerin istihbarat örgütleri herhangi bir şekilde nüfuz edemesin diye Öcalan'ın başkanlığında onun koordine edeceği bir mekanizmayı öneriyor öz itibariyle. Sayın Cumhurbaşkanı da işte biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda kararlıyız ve nasıl bir mekanizma olacağına dair bu devletin ilgili kurumları çeşitli yöntemler, yollar çalışıyorlar demiş oldu. Bu kısmı önemliydi. Bir en azından önümüzde bir sürecin akışına ek olarak yeni bir durum belirmiş oldu. Bunu vurguladı. Bir diğer konu Feryal Hanım, biliyorsunuz gençlik şöleni, AK Parti gençlik kolları Kocaeli'nde bir gençlik şöleni hazırlamıştı. 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu bir siyasetin gündeminde, yani muhalefetin eleştiri konusu yaptığı bir konu oldu ve bu istemez siyasetin konuştuğu bir konu. İşte Özgür Özel de son olarak orada katılan gençlerin bilgisi dahilinde olmadan bu gençlik, AK Parti'nin gençlik şölenine getirildiği yönünde bir eleştirisi olmuştu. Bu farklı şekillerde de yapılıyor ya da işte orada sahneye çıkan sanatçılar ya da sunucu ile ilgili tartışmalar açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da buna yönelik bir cevabı oldu ve biz gençleri kıyafetlerine göre tasvip etmiyoruz dedi. Gençleri işte yaşam biçimlerine, dünya görüşlerine, fikir ayrılıklarına göre tasvip etmiyoruz. Bütün gençler bizimdir. Biz onların açık bir farkı, onları dinlemeye, anlamaya çalışıyoruz. Onlara X, Y, Z kuşağı gibi isimler vermiyoruz. Ve sadece ders vermek değil, onlara değer vermek de istiyoruz ve veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde boğulduğu bütün o sıkıntılar ve hezeyanlardan dolayı da ve 100 bin genci bir şölende toplayamadığı için, toplayamayacağı için bizim gençlik kollarımızın yaptığı bu çalışmayı bu şekilde lekelemeye çalışıyor mealinde bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha genel bir eleştirisi de oldu Feryal Hanım. Özellikle artık CHP seçmenini utandıran bir

0: seviyeye geldi. Bu bir yani yönetilemeyen bir süreç dedi. Oradan atladığı noktada aslında bu da yaz aylarında karşımıza çıkacak haber konusu olarak da muhtemelen daha geniş analizlere de konu olacak. AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü ve iktidara gelişinin 24. yılı yakın bir tarihte olacak, yaklaşık 5 ay sonra. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi ve bunu bu çeyrek asrı kutlayacağız dedi. Bunu anlatacağız, nereden nereye geldik, bu Türkiye'yi nereye getirdik dedi şeklinde. Çünkü özellikle gençler söz konusu olduğunda bu gençlerin başka bir partinin iktidar dönemini şahitlik etmiş olmaması bir eleştiri gibi de konuşulan bir konu. Hı hı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı aslında her seçimde diğer siyasi partilerle aynı çizgide yarışa başladıklarını ama halkın teveccühüyle her seferinde yeniden iktidar olduklarına ilişkin bir vurguyla birlikte işte son seçim 14 Mayıs seçimlerini hatırlattı. Onun üzerinden de 3 yıl geçti dedi. İkinci tur, çünkü seçimler biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmıştı. İkinci tur seçimlerin üzerinden de aslında 3 sene geçti dedi. Önümüzdeki Perşembe günü bu tamamlanmış olacak diyerek aslında kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de işte ikinci tura bile alarak yine halkın teveccühüyle seçilmiş olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Yani ana çerçevesi bugün
1: konuşmanın bu şekildeydi.
0: Bu şekildeydi. Biraz AK Parti'nin nerelerden geldiğini, nasıl bir millet partisi ve davası ve ümmet ve insaniyet davası güttüklerinin üzerinden örnekler verdi. Rahmetli Menderes'i andı.
1: Evet.
0: Yani genel çerçevesi böyleydi diyebilirim.
1: Gelecek hafta çarşamba günü son söylediğiniz başlığı daha açarak sizinle konuşacağız. Süremizin sonundayız ancak Sayın Özkan. Efes 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uzun menzilli füze sistemi Tayfun'un Blok 2 versiyonunun teslimatı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Savunma

0: kendi üretimiyle, kendi yazılımı, kendi teknolojik üretimiyle kendini kıldı, kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama artık bu bir ithalat kalemi haline de, ihracat kalemi haline de geldi, çok affedersiniz. Artık özellikle Avrupa, daha önceden Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok farklı ülkeden Türkiye savunma sanayi ürünü almaya ihtiyaç duyuyordu ve ne yazık ki kapıda bekletiliyordu. Sıkıntılar vardı. İkinci ellere mecbur kaldığımız dönemler vardı ki bunu en iyi eski Genelkurmay İkili Başkanı Ergun Saygun Paşa çok söyler. Kıbrıs Barış Harekatı'nda özellikle tek kanallı bir İngiliz yapımı bir şeyle, telsizle irtibat kurmanın zorluğunu yaşamış biri olarak Aselsan'ın bugün ürettiği 20 kanallı o ileri teknolojik telsizin ne demek olduğunu ancak yaşayanlar bilir şeklinde aktarıyor. Evet. Artık Türkiye hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor olması, bir mecburiyetinin, mahkumiyetinin olmaması dışarıya karşı, hem de dost ve müttefik ülkelere bunları evet, ihraç ediyor olması, gelir kaynağını dönüştürmesi kuskusuz şey olarak çok önemli. Güvenliğimiz açısından çok önemli. Ama bunun ötesinde aslında bir diplomasi gücü olarak da savunma sanayinde geldiğimiz nokta Türkiye'nin siyaseten sözünün, diplomatik olarak ara buluculuğunun sözünün güçlendiği bir yeni döneme tabir ediyor. Artık bir bölgesel güç olmaktan küresel bir güç olmaya, caydırıcı bir güç olmaya doğru emin adımlarla evrildiğimizin de bir gösterge.
1: Peki. Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Gelecek hafta Çarşamba günü, Kurban Bayramı'nın ilk günü, canlı yayında yine biz burada olacağız ve sizinle de bir bağlantımız olacak. Hem Kurban Bayramı'nı konuşacağız, ancak 27 Mayıs 1960 darbesinin de 66. yılına denk geliyor o gün. O konuyu da sizinle masaya yatıracağız. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan vardı.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve

0: afiyet de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Saatimiz 18.29'u gösteriyor. Telefon hattımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav bizlerle birlikte. Özden Zeynep Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhaba Feride Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmeleri sizinle konuşacağız. Çok fazla başlık var. Konu uluslararası ilişkiler olunca gezegenimizde her yer ayrı bir kaynıyor değil mi? Sayın Hocam. Ama şu an yani gözler son aylarda Amerika Birleşik Devletleri ve İran, tabii ki İsrail'le beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, ardından işte bir müzakere süreci, ateşkes, sonra tekrar bunun başarısız olması, bu yaşanan süreci ve belirsizliği siz nasıl yorumluyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmaya varabilecekler mi Sayın Hocam, yoksa Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi biz konuyu izlemeye daha uzun süre devam edecek miyiz? Bunlar masadaki bilinmezlikler. Uzun süredir çok yoğun İran çalışmalarınız var, bunu da biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'da neyi hesaplayamadı? Bir yerde bir yani tabloda nasıl görüyorsunuz? Siz durumu nasıl yorumluyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
6: Evet, ben bu savaşın hemen biteceğini düşünmüyorum Feryal Hanım. Çünkü tıpkı Ukrayna Savaşı gibi, ne yazık ki, inşallah yanılırım, bir daha uzun süre bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması aslında sürdürülemez. Yani dünyadaki tüm ülkeleri çok olumsuz etkileyen bir durum oldu, ama farkındaysanız İran'da Amerika'ya karşı çok önemli bir direnç gösterdi. Bunun da en büyük nedeni Rusya ve Çin'in İran'ı desteklemesi. Biz 2025 Haziran'da 12 gün süren savaşı biliyoruz. Orada bir deneme babında yapılmış bir İran'a saldırıydı. Ama orada bile farkındaysanız bu nükleer silahların, yani uranyum zenginleştirme tesislerinin yok edilmediğini gördük. Amerika bunu dünyaya yok edildiği şeklinde lanse etmişti. Bu örneği de şunun için veriyorum. İran aslında dayanıklı bir, yani esnekliği olan, dayanıklı bir bölge ülkesi olarak Amerika'nın pek de hesap edemediği şekilde direnç gösterdi ve gösteriyor. O yüzden de Trump'ın bence Şii'yi, yani Pekin'i ziyareti de konulardan en önemli birincisi İran, ikincisi de Tayvan'dı. İran daha direnç gösterir mi? Gösterir. Şimdi yine haberlere baktığımızda Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçtiğine dair haberler okuyoruz. Ve hala da Çin İran'ın en büyük alıcısı. Yani aynı şekilde Rusya için de bu geçerli. Rusya'yı da izole edildiği bir dönemde, yani Ukrayna Savaşı'nda

0: olduğundan dolayı Çin en fazla Rus petrolünün ve doğalgazının alıcısı olarak Rusya'yı çok destekledi. Rusya'nın silahlarının tedarikçisi olarak bu önemli bileşenleri diye, yüksek teknoloji bileşeni diye bir destek verdi Rus silahlarına. Yani Rusya'nın aynı zamanda silah teknolojisini de destekledi. Bütün buradan çıkardığımız sonuç, Rusya, İran, Çin üçlüsünün ABD'de onun müttefiklerine karşı yürüttüğü bir önemli direnç var. Ve tabii ki bu Trump'ın gezisinde de çok önemli gündem maddeleri olduğu tartıştıkları. Orada da sanki bana Feryal Hanım yeni bir dünya düzeni kuruluyormuş hissi verdi bana bu gezinin sonuçları. Yani yeni dünya düzeninde Çin'in artık ABD'ye eşit olmayan durumunun sona ermesi söz konusu diye düşünüyorum. Henüz sona erdiğini de düşünmüyorum ama çok yakın bir süre içerisinde Çin artık ABD'ye ben senin eşit rakibinim diyeceğini tahmin ediyorum ki bu gezi bunun çok ipuçlarını verdi.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden yeni dünya düzenine dair önemli mesajlar okuduğunuzu paylaştınız Sayın Hocam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından şimdi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyareti var gündemde. Evet. Bu tarafıyla da bir değerlendirme alabilir miyiz? Az önce de İran'ı Rusya ve Çin'in desteklediğini söylediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz geniş çerçevede?
0: Ya, tabii haberlere bakacak olursanız bu tesadüf. Bir hafta bile geçmeden Trump'ın gezisinin üzerinden Putin Çin'e gidiyor. Bunun tesadüf olduğunu söylüyorlar. Bir baktığınızda da 2001'de Çin-Rus dostluk antlaşması var. Onun 25. yıl dönümüne rastlayan bir ziyaret bu. Ama bu ziyaret bana kalırsa önemli. Demin yani zikrettiğim o bir güç dengesi açısından. Çünkü Xi Jinping'in hafızasında kendisine uygulanan tarifeler var. Amerika tarafından Çin'e uygulanan tarifeler var. Teknolojik açıdan baskılanması ve dünyada izole edilmesi için, Çin'in izole edilmesi için önemli baskı politikaları izleyen Amerika'ya karşı şu anda Xi Jinping'in liderliğinde Çin önemli şekilde ABD'nin elini zayıflatmaya çalışıyor. Bunu gördüğümüz alanda İran Savaşı özellikle. Yani ambargolar uyguladı Çin'e Trump yönetimi, dediğim gibi tarife uyguladı, teknolojik baskı uyguladı. Çin artık Amerika'ya dur demenin yolunu İran gibi bir ülkeyi destekleyerek buluyor. Ukrayna Savaşı'nda da Rusya'yı destekleyerek yapıyor bu işi, dur deme işini. Yani tedarik zincirinden mesela Çin'e arındırmıştı Amerika. Bütün bunları tabii ki hiç unutmuyor ama Çin'in önem verdiği en birinci sıradaki tehdit algısı nedir derseniz Tayvan tabii ki. Yani tek bir Çin kavramı var, Çin'in dış politikasında uyguladığı. Bu tek bir Çin kavramı Tayvan'ı da içeriyor. Siz Tayvan'ı eğer silahlandırırsanız, ki Amerika bunu geçen yıl 11 milyar dolarlık bir silah tedariği yaptı Tayvan'a. Bunu Çin unutmuyor tabii ki. Bir yıl geçti üzerinden. Bu silah satışı tek Çin ilkesini Çin'in Amerika'nın karşı çıkması olarak algılıyor ve kendisini bir saldırı olarak algılıyor. Tayvan'ı Amerika'nın silah tedariğinde bulunmasını. Bu şeye de çok benziyor aslında. Putin'in Ukrayna'nın elinden alınmasını Rusya'nın toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak algılaması gibi. Yani evet, belki Tayvan şu anda Çin'in yönetimi altında değil, yani özel bir konumu var. Ukrayna aynı şekilde Rusya'nın yönetimi altında değil, bir bağımsız bir ülke gibi, ama ne Rusya ne de Çin Ukrayna'yı Rusya, Tayvan'ı da Çin kendi topraklarında dışında görmüyor. Buralara siz silah tedariği yaparsanız ya da işte bir savaş çıktığında Ukrayna'yı desteklerseniz İşte Rusya, Çin sizi, yani Amerika'yı ve Amerika'nın müttefiklerini direkt bir şekilde düşman olarak algılıyor. İşte İran'da bana kalırsa Çin ve ABD'nin savaştığı bir alan. Burada tabii ki Çin kendi kaynaklarından Amerika'nınki kadar tüketmiyor. Amerika farkındaysanız son derece büyük paralar kaybediyor. Yani maliyeti çok yüksek ABD'ye İran'daki bu savaşın. Ve bu önce Kasım'daki bu ara seçimlere çok önemli ölçüde, Amerika'daki ara seçimleri kastediyorum. Hı hı. Çok önemli bir biçimde yansıyacak. Yani Trump yönetimi ne kadar dayanacak, daha bakalım yaşayıp göreceğiz.
1: Evet. Sayın Hocam, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale etmesi konusunu nasıl yorumluyorsunuz?
0: Zaten İsrail keşke sadece bu tekneye müdahale ederek hukuk dışılığı gerçekleştirseydi. O kadar çok cinayet işleyerek, çocuk öldürerek hukuk dışı işler yapıyor ki artık devlet demememiz lazım İsrail'e bence. Yani devlet olması için hukuk kuralları içerisinde hareket eden yani legal bir birim anlıyoruz, bir oluşum anlıyoruz devlet derken, ama devlet gibi hareket etmiyor. Fakat çok önemli bir nokta var Feryal Hanım. Sumut İsrail'i hiç olmadığı kadar, yani başka müdahalelerin korkutmadığı kadar korkutan bir hareket Sumut filoları. Çünkü Sumut filolarının içerisinde 72 milletten insan var. Farklı etnisite, farklı dil, farklı inanışlardan insanlar tek bir gaye için bir araya geliyorlar. Bu İsrail'i en fazla korkutan şey. Yani İsrail Gazze özelinde Hamas'la çarpışabilir, İran'ın Şii milisleriyle çarpışabilir. Hatta Şara'nın, işte Şam'ın savunma bakanlığına bomba atabilir. Ama 72 millet, belki daha fazla bir sayıdaki milletten bir araya gelip, insanın bir araya gelip bu filolarla Gazze'ye yardım götürmesi İsrail için çok çok feci bir şey. Ve farkındaysanız ben yani ona da dikkat çekmek isterim. Gazze'de ateşkes ilanı Sumut filosunun yola çıkmasından sonra anında Amerika ile İsrail tarafından ilan edildi. Ondan evvel ateşkesin hiç lafı bile edilmiyordu. Sumut filosu sivil bir inisiyatiftir. Fakat sivil inisiyatifin çok ötesinde bir harekettir. Yani etki açısından söylemek istiyorum.
1: Evet. Hal böyleyken tüm konuştuğumuz bu başlıklar bağlamında Türkiye'nin izlediği dış politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi eğer ki Türkiye olmasaydı, yani ben bunu Türk vatandaşı olduğum için değil, yani Paraguay vatandaşı olsaydım da, bu işlerle okuyor yazıyor olsaydım da, hakikaten şu anda dünyadaki en usta diplomasi, ama bu barışı korumak için yürütülmüş bir diplomasi, Türk diplomasi diye görürdüm zaten. Yani objektif bir şekilde söylüyorum. Bakın biz Ukrayna'da dünyanın gıda konusundaki güvenliğini sağlayan ülkeyiz. Ve Gazze konusunda ateşkes için ne lazımsa yapmış bir bölge ülkesiyiz. Biz ateşe, yani daha doğrusu savaşa ortak sınırı olan bir ülke olarak bu savaşın ateşini biz topraklarımıza sıçratmadığımız gibi hemen ötesindeki, ki Suriye sınırını kastediyorum, 911 kilometre dile kolay Feryal Hanım, bu sınırın ötesinde insanların barış içinde yaşaması ve burunları kanamasın diye o kadar büyük çaba sarf ettik ki. Ben size yine söyleyeyim, 2014 yılında 2014 yılında biz Aynel Arap ya da Kobane, ne derseniz deyin, IŞİD orayı çevirmişti. Bize dediler ki açın kapıları, Kobane Kürt nüfus ağırlıklı bir yerdir, Türkiye'ye geçsinler, yoksa IŞİD öldürecek çocukları, kadınları. Biz bir gecede 200 bin, ben bunu yurt dışında da çok söyledim, sivili topraklarımızın içerisine aldık. Hiç ne bir pasaport sorduk, ne bir

0: ilk sorduk. Biz de çok zor durumdaydık o zaman. Bunu tamamen insan hayatına verdiğimiz değerden dolayı yaptık. Bu örnek o kadar önemli bir örnek. Biz bu yüzden çok da kayba da uğradık. O zaman FETÖ belası da vardı bizim topraklarımızın içinde ne yazık ki. Bu örneği şunun için söylüyorum. Türkiye'nin diplomasisi tamamen insan canının kurtarılmasına dayalı bir diplomasidir. Bunun ötesinde zaten başka bir ülkede böyle bir diplomasi izlemiyor.
1: Sayın Oktav, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz.
0: Çok
1: Teşekkür
0: sağ olun.
1: ederiz.
0: İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Telefon attığımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav bizlerle birlikteydi. Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
2: Reklamlar.
3: Tek güzel çay Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
7: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: diye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Bu bölümde telefon attığımızda uluslararası yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe bizlerle birlikte. Sayın İntepe, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor, yaz tatili de yaklaşıyor ama bunun yazı kışı yok elbette. Kışın, şimdi ilkbahardayız, yaz aylarına doğru gidiyoruz ama çok yağışlı bir havadayız. Tabii ki güvenli sürüş teknikleri çok önemli.

0: her zaman bunun mevsimi yok. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bir kural bir ömür kampanyası var. Trafikte Haklarım Derneği'nin de bu konuyla ilgili bazı çalışmaları var. Neler söylersiniz bu konu hakkında? Sürüş güvenliği konusunda, trafik kurallarına uymanın önemi konusunda sizi dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Biz de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem kazaları önleme derneği olarak hem de bireysel olarak yetişebildiğimiz her yerde, ama sevgili dinleyicilerimize diyoruz ki deneyim bazen güven değil, gereksiz bir cesaretle üretir. Biz bunu yollardan ve oluşan trafik kazalarından gözlemliyoruz. Yani hava şartları değişmiş, yağmurlu bir ortam var. Hala aynı hızda gitmenin tek bir anlamı yok. Ya da yaz lastiklerinizdesiniz. Tabii doğal olarak Mayıs'ta kış lastiği takacak haliniz yok ama bazen mesafe bırakmıyoruz öndeki araçlarla. Biz diyoruz ki öndeki araçla değil, riskli aranıza mesafe koyun. Belki motto gibi olsun, insanların aklında kalır diye tarif edelim. Ya da telefon, bayram, bildirimler geliyor. Hepimiz birbirimize bir şeyler yazıyoruz. İyi bayramlar diyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum. Bildirim geçer, risk hayatın içinde kalır. O yüzden sürücü direksiyon hakimiyeti değildir. Bir davranış kontrolüdür. Genel olarak bizler bayram trafiğine çıkarken yorgunluk hissettiğimizde mola verin denir. Ya da uzmanlar böyle söyler ama hissettiğinde değil diyorum ben. Hissedilmeden önce mola vermek lazım ki vücut o riski konsantre olabilsin ya da beraber yönetebilsin. Ayrıca trafikte herkes kendi aracını kullanır ama risk başkasının hatasıyla da oluşur. O yüzden bizler bu bayram seyahatinde başkalarının yaptığı hataları da görmek ve önlemek zorundayız. Başka türlü trafiği yönetmemiz pek mümkün değildir. Çünkü hızınızı değil, öngörünüzü arttırın diyoruz böyle bir seyahate çıkmadan önce. Neden? Önce davranışlarınızı yönetin, sonra aracınızı yönetin diyoruz. Ve tabii genel anlamda trafikte sorun çoğu zaman karar anındadır. Tehlike anında frene mi basayım, direksiyon mu çevireyim, ne yapacağım, her şey karıştı. İnsanoğlu düşünürken bazı yetilerini kaybeder. Bu kaybettiğimiz yetiler de bize genel olarak kaza anında ihmalin birikmiş bir yansıması halidir. O yüzden güvenli sürüş sizinle başlar diyoruz. Bu bir emniyet kemeri takmaktan başlayın. Arka koltuk emniyet kemeri kullanmaya kadar. Fakat deneyim ve tecrübe gerçekten çok önemli olacak bu bayram seyahatinde.
0: Evet. Trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet veya motorlu bisiklet. Motorlu bisikletler de çok yaygınlaştı değil mi? Özellikle sayfiye yerlerinde, yazlık yerlerde bu konuda da biraz dikkatli olmak gerekiyor değil mi? Araç kullananların da hem de tabii ki motosiklet kullanıcılarının da.
1: Her iki kazanın bir tanesi motosikletliyle oluşan bir çarpışma kazası. Bu kadar net bir durum. Ve çok yüksek ölü sayısı var. Her geçen gün motosikletlilerin biraz ekonomik seviye, biraz iş hayatı, biraz çabuk ulaşım, trafik sıkışıklığına takılmayayım gibi herkesin kendince bir konu başlığı bularak ekonomik şartlarla beraber, çünkü biz ekonomik olarak dünyadaki motosikletin yoğun olduğu ülkelere baktığımızda genel olarak sosyoekonomik şartlar motosiklete bize yönlendirmeyi gösteriyor. Dünyada da böyle. Fakat Dünya Sağlık Örgütü diyor ki tüm trafik kazaları önlenebilir. O yüzden hepimiz trafiğin bir ortak paylaşım alanı olduğunu hatırlamak zorundayız. Motosikletli otomobilcilere kızıyor, otomobilciler motosikletliye kızıyor. Herkes kendince haklı ama trafikte yeniden hayata devam edebilmek, bayramdan, memleketten ya da bu tatilden geri dönebilmek için ortak yaşam alanı olduğunu unutmamak zorundayız.
0: O kadar güzel söylediniz ki trafik ortak paylaşım alanıdır. Birbirimize saygılı olmak durumundayız. Tüm kazalar önlenebilir dediniz değil mi? Takip mesafesini korumak gerekiyor. Riskle olan mesafemiz bu. Aynı zamanda tehlike anında, karar anında karar verebilmek çok önemli. Hızlı bir şekilde. Öngörü çok önemli. Sadece bizim değil, karşımızdakilerin de hata yapabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor ve yorulmadan mola.
1: Bravo, harika özetlediniz ve gerçekten bu kadar kolay, eğer sizin de aklınıza kaldıysa ben dinleyenlerin de hafızalarına yer edebilir diye söylüyorum. O yüzden konuyu şöyle bağlayayım, araç ve otomobil kullanmak insan hafızasına, derinlemesine yer eder. Bazen babadan, ustadan, abiden, anneden öğrendiklerimizi de kullanırız. Bazen aracımızın egosuyla, bazen girdiğimiz bir otoyolun harika şartlarının hızlanabilmeye müsaade.

0: kaydolan şartlarından etkileniriz. Ama bazen asfaltlar çok kaygan olabilir. Lütfen buraya dikkat edin.
1: Hı hı. Ve özellikle bayramda gelen mesajlar değil mi? O navigasyon aletlerinde de cep telefonunda da olsa fark etmiyor. Dikkatimizi dağıtmasın lütfen. Bir de uzun yola çıkmadan araç için bir kontrol gerekli midir? Araç bakımı konusunda uyarınız olur mu?
0: Çok önemlidir. Yeni kanunlar, polisin çevirmeleri, tüm muayenesinde araçta istenenler filan. Bunlarla beraber bagajınızda 3 kırmızı, yangın söndürücü, ilk yardım çantası ve reflektör, 3 kırmızı diyoruz biz onlara.
1: Olmak bir daha zorunda. Sayalım mı? Yangın söndürücü, 3 kırmızı, reflektör.
0: İlk yardım çantası.
1: İlk yardım çantası.
0: Tabii birçoğumuzun aracının içindeki ilk yardım çantası en son 10 yıl evvel falan açılmıştır. Bir de buna da dikkat etmek lazım.
1: Ama en çok önemli
0: olduğu zamanlarda bazen onun içindekilerin tarihi geçmiş oluyor. Bunlara da dikkat etmek lazım.
1: Hı hı.
0: İlk yardımcı olmak, bir kazaya karışmak ya da bir kaza gördüğünüzde yardım etmek istiyorsanız basit kural aklınıza kalsın lütfen sevgili dinleyiciler.
1: Hı hı.
0: Kaza yapmış birine acil ve durumunu bilmeden lütfen su vermeyin. Çünkü iç kanaması olan birine hı hı. siz iyi niyetinizle su verirseniz hı hı. kanamayı hızlandırırsınız. Ambulans ve hastane süreci zora girer.
1: Çok önemli
0: lütfen
1: bir bilgi.
0: Durumunu bilmediğiniz birine çok korktu.
1: Çok önemli bir bilgi. Peki. Peki Sayın İntepe, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz. Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği uzmanı Mert İntepe bizlerle birlikteydi. Trafik kurallarına uyalım, zira bir kural bir ömür diyoruz. Program ekibi Hüsnü Aslan, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Köpekler bizi gerçekten seviyor mu? Eve geldiğinizde sizi kapıda heyecanla karşılayan, kuyruğunu hızla sallayan o köpek. Acaba gerçekten sizi seviyor mu? Yoksa sadece mama veren biri olduğunuz için mi böyle davranıyor? Bu soru uzun yıllardır hem hayvanseverlerin hem de bilim insanlarının aklını kurcalıyor. Ve güzel haber şu ki, bilim bu konuda oldukça net ipuçları sunuyor. Köpeklerle insanlar arasındaki bağ aslında binlerce yıl öncesine dayanır. Bilim insanları bu bağı anlamak için ilginç deneyler yapmıştır. Örneğin köpeklerin sahiplerine baktığında beyinlerinde hangi bölgelerin aktif olduğuna bakılmıştır. Sonuçlar oldukça dikkat çekicidir. Köpekler sahiplerini gördüğünde tıpkı insanların sevdiklerine baktığında olduğu gibi ödül merkezi aktive olur. Yani beyinleri mutluluk sinyalleri üretir. Daha da ilginci, bu süreçte oksitosin adı verilen bir hormon devreye girer. Oksitosin insanlar arasında aşk hormonu ya da bağ kurma hormonu olarak bilinir. Bir anne bebeğine baktığında ya da iki insan sarıldığında artar. Araştırmalar, köpekler ve sahipleri birbirine baktığında her iki tarafta da oksitosin seviyesinin yükseldiğini göstermiştir. Yani köpeğiniz size baktığında sadece sizi tanımıyor. Aynı zamanda sizinle duygusal bir bağ kuruyor. Peki bu davranışlar sadece öğrenilmiş olabilir mi? Yani köpekler sadece ödül bekledikleri için mi sevgi gösterir? Bu ihtimali test etmek için yapılan deneylerde köpekler sahipleriyle ve yabancılarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar köpeklerin sahiplerine karşı çok daha güçlü ve tutarlı bir bağlılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Yani bu ilişki sadece çıkar üzerine kurulu değildir. Ayrıca köpekler insanların duygularını da anlayabilir. Üzgün olduğunuzda yanınıza gelmeleri, sizi korumaya çalışmaları ya da mutlu olduğunuzda daha enerjik olmaları tesadüf değildir. Bu, onların empati kurabildiğini gösterir. Tabii ki köpek sevgisi, insan sevgisiyle birebir aynı değildir. Ama bu, onun daha az gerçek olduğu anlamına gelmez. Köpekler sevgiyi kendi dillerinde ifade eder. Kuyruk sallayarak, göz teması kurarak,

0: yanınıza sokularak. Sonuç olarak köpekler sadece alışkanlıklarla değil, gerçekten bir bağ kurdukları için bizimle birlikte olurlar. Yani eve geldiğinizde sizi heyecanla karşılayan o dostunuz büyük ihtimalle sadece aç olduğu için değil, sizi gördüğünde mutlu olduğu için oradadır. Bir dahaki sefere köpeğiniz gözlerinizin içine baktığında bunun sadece bir bakış olmadığını hatırlayın. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir bağın, yani sevginin bir göstergesi olabilir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor, dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi.
2: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun

0: çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüz olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor, dedi.
0: Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir, dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Tarihe bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan oldum. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları AK Parti'nin tesis ettiği iklimde rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz.

0: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
1: Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğal gaz tedarik imkanı sağlayacak doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde KKTC'deki meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Projenin enerji alanındaki işbirliğimizi stratejik bakımdan daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Doğal gaz konusunda başlattığımız çalışmaları tamamlayarak kısa süre içinde yatırım aşamasına geçilmesini öngörüyoruz. En kısa sürede bir hükümetler arası anlaşmayla birlikte bu önemli stratejik projenin altyapısını oluşturmayı, teknik çalışmalar biter bitmez de projeyi başlatmayı öngörüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cevdet Yılmaz görüşmede Sudan'ın birliğinin önemine vurgu yaptı. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaları desteklemeyi sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu anlamda söyleyecek sözü teklifi hazırlaması gerekir, dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu.
2: Bugün dünyada hem yeni bir kimlik, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç vardır ve bu anlamda da küresel bir düzen arayışına büyük bir ihtiyaç vardır. İşte bu çerçevede büyük bir tarihsel birikime sahip olan, fevkalade sancılı, zorlu bir modernleşme sürecini geçmişte bırakmış olan Türkiye'nin aydınları olarak dünyaya insanlığa söyleyecek sözü, teklifi hazırlamamız gerekir. Bütün insanlığın hayrına olacak hakkı, adaleti ve her alanda adaleti, ekonomik adaleti, siyasal adaleti ortaya koyacak, devlet yönetiminde nizamı ortaya koyarken İnsanların özgürlüğünü ıskalamayacak bir anlayışla dünyaya yeni sözleri söylemenin tam zamanı olduğu kanaatindeyim. Yoksa her gün gördüğümüz çatışmaların, krizlerin artarak devam etmesi kaçınılmazdır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için yarın İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik Güvenliği ve İttifak'ın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliği etkileri de görüşülecek. Devlet korumasında olan 605 genç kamu kurumlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, bugüne kadar koruma altındaki 66 bin gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin yerleştirilmesine ilişkin Ankara'daki kura töreninde konuştu.
3: Bugüne kadar 66.126 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağladık. Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6023 gencimizi düzenlediğimiz seminerlerle çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda 11.377 iş yerine 16.570 özel sektör istihdam teşviki sağladık. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde iş hayatına uyum seminerlerimize katılmanız için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.
0: Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoydu aktivistleri Aşdod Limanı'na götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulunuldu. O sırada ırkçı bakan Ben Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi. aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Yetinmeyip barbarlığını tüm dünyaya da gösterdi. Skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında detayları paylaştı.
4: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
0: Bakanlığın haftalık basın toplantısında Türkiye'yi konuşlandırılacak Patriot hava savunma sistemleri de gündemdeydi. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu muhalefet partilerini eleştirdi. Biz muhalefete akıl, ciddiyet ve sorumluluk hatırlatmaya talibiz dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, yalanla, iftirayla plan kurmaya kalkmayın uyarısında bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir açıklamasında bulundu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumla devam ediyor. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihlal ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın savunmasında iddiaları reddetti. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kente bir istinat duvarı çöktü, 3 ahırdaysa kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Buraç mülteci kampında hedef alınan bina yerli bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler El Halil kentine bağlı Halhulu beldesini bastı. Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi, bir evi kundaklamaya çalıştı. Musafir Yatta bölgesindeki Umr el Hayr köyünde de kaçak yerleşim inşasına başladı. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Duveyr beldesindeki El Bereke mahallesine hedef aldı. Çok sayıda evin tamamen yerle bir olduğu saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tebnin beldesine düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılmıştı. Ancak İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'a yeni saldırı düzenlemeye çok yaklaşmışken, Körfez ülkelerinin isteği üzerine bunu yapmadıklarını söyledi. Körfez ülkelerinden konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak Amerikan medyası söz konusu ülkelerin Trump'ın bahsettiği saldırı planından haberlerinin olmadığını iddia etti. Trump, İran'la savaşı yakında bitireceklerini söyledi. Petrol fiyatlarının dibe vurduğunu göreceksiniz ifadesini kullandı. Tehdit dilini de sürdürdü. Onlara bir kez daha sert bir darbe indirebiliriz dedi. İsrail basınında da İsrail ile ABD'nin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığı haberi yer aldı. Soykırımcı Netanyahu ve Trump'ın uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İkilinin bir kararın eşiğinde göründükleri öne sürüldü. Trump da Netanyahu ne istersem onu yapacak dedi. İran tehditlere yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'yi ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyardı. ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracını kaybettiğini vurgulayan Arakçı, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da İran'a tekrar saldırı olursa savaş bölgesinin ötesine yayılır açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Hızla büyüyen Çin pazarına kesintisiz ve güvenilir yakıt tedarikini sürdürmeye hazırız dedi. Putin, iki ülke arasındaki ticaretin tamamına yakınının kendi para birimleri üzerinden yapıldığına da dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumi, Hlukiv, Dnipro ve Zaporijya bölgelerinin de aralarında olduğu çok sayıda noktaya hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın İHA'larla düzenlediği saldırılar büyük yıkıma da yol açtı. Odessa'da yangın çıktı, Ukrayna itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ukrayna ordusu da Rusya'nın yoğun saldırılarına karşılık verdi, topçu birliklerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı gizli bir seferberlik içinde olmakla suçladı. Bu kapsamda 100 bin Rus askerinin daha savaşa hazırlandığını söyledi. Rusya'nın olası eylemlerine karşı önlem aldıklarını vurguladı. Birleşmiş Milletler'de 4. yılını geride bırakan savaşın her geçen gün ölümcül hale geldiğini vurguladı. Savaşın son bulması için gecikmeksizin müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası Euroleague'de dörtlü final heyecanı Atina'da yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarı finalde Yunan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Cuma günü saat 18'de oynanacak. Kulübün erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi, Atina yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını söyledi. 8. Etno Spor Kültür Festivali yarın İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik pazar günü sona erecek.
5: Hava durumu.
0: Yurt genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da da 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Malatya ve Diyarbakır 10, İstanbul, Adana ve Trabzon 15, İzmir 16, Antalya 19, Kahramanmaraş 13, Samsun 14, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9, Gaziantep 11 derece.
5: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı.

Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
12: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
14: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
15: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 12-21 Mayıs tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
17: Happy.

0: Reklamlar. Soralım bakalım.
1: Yeşil yıkama nedir? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'na sorduk.
2: Ürünler tüketiciye kuruluşun yazılı, sözel, görsel görünürlükleri, etiketleri, reklamları ve pazarlama stratejisiyle ulaşır. Kuruluş, ürünü, markası ile tüketicisine vaatlerde bulunurken farklılıklarını, iddialarını ortaya koyar. Bu iddialar içinde günümüzün üç acil sorunu olan biyoçeşitlilik kaybı, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine etki başlıklarındaki iddialar ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bir ürünün gördüğümüz, görmediğimiz tüm çevresel etkileri ancak ve ancak yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışması ile hesaplanmalı, kıyaslanmalı ve doğrulanmalıdır. Aksi takdirde kuruluşun beyanı, yeşil iddiası, çevresel iddiası, çevre dostu iddiası, sürdürülebilirlik iddiası yalan ve yanlış olur. Yeşil yıkama gerçekleşir. Yeşil badana, yeşil boyama, yeşil aklanma da denilen yeşil yıkamada asıl işi çevreye gerçekten zarar verse bile insanları çevre konusunda endişelendiğini düşündürmeyi amaçlayan kuruluş ya da organizasyon tarafından yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Burada bir suç söz konusudur. Günümüzde yeşil demek hiç kolay değildir. Yeşil dikkat çekici üç tanıma daha girdi. Yeşil kriminoloji, yeşil suç, yeşil dava. Yeşil kriminolojide birincil suçlar çevreye zarar verme, ikincil suçlarda ise çevresel felaketler kaynaklı suçlar incelenirken endüstriyel kapitalizme, mevcut çevresel zorluk ve sorunlara yenilikçi politik çözümler bulunması gereği ele alınmaktadır. Piyasaya baktığımızda üretici, tüketici bağlamında bir de gezegenimiz var. Her ürünün bir akçeli, bir de gezegene bedeli var. Bu bağlamda bir rekabet de var. Bu nedenle yeşil suç işlenmemeli, yeşil yıkamayı tüketiciler olarak takip ve kontrolde olmalıyız. Çünkü güzelim ülkemizin yeşilini, mavisini seven iyi yurttaşlar olarak sürdürülebilir yaşamda geleceğe umutla bakmak, yeşil yıkamanın karşısında durmaktır.
0: Soralım bakalım.

0: Gün Ötesi.
1: Spor Servisi.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden hemen spor dünyasındaki son gelişmelere bir göz atalım.
1: Sporda son 24 saat.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Erdoğan son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunda Süper Lig, İkinci Lig ve Üçüncü Lig'deki puan durumlarını tescil etti. Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Arsenal, Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyon oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyon oldu. İngiltere Championship'te playoff finaline yükselen Hull City, Hull City'nin rakibi değişti. Southampton casusluk skandalı nedeniyle playoff finalinden ihraç edilince Hull City finalde Middlesbrough ile karşılaşacak. NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks uzatmada Cleveland Cavaliers'i 115-104 mağlup etti. NBA takımlarından Dallas Mavericks koç Jason Kidd ile yollarını ayırdı. 5 yıldır Mavericks koçu olan Jason Kidd 2024'te takımını finallere çıkarmıştı. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı Wimbledon tenis turnuvasından çekildi. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışlarının Kurtuluş Kupası etabı tamamlandı. Yarışı Enka Sailing Team kazandı.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, şimdi başlıyoruz ve son aslında bir olay daha vardı. Son dakika geldi böyle. Trabzonspor Ernest Muçi'nin bonservisini ödeyerek kadrosuna kattı. Çünkü satın alma opsiyonu vardı. Onu kullanma kararı aldı. Trabzonspor diyelim ve programımıza futbolla başlayacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve Hüsnü Aslan teknik yönetmenimiz bu akşam birlikteyiz. Aydın Bayram'la da programımızı yapacağız. Hoş geldin sevgili Aydın Bayram.
2: Hoş bulduk Ahmet.
1: Evet sevgili Aydın Bayram, Galatasaray resmen artık şampiyon oldu. Çünkü dün onaylandı değil mi?
2: Lig teşhidi dedi.
1: 2025-26 sezonunu teşhis etti federasyon. Hiç böyle bir şey ben görmemiştim. İlk konumuz o olacak.
2: Evet.
1: Sen gördün mü? Senin de 40 yıla yakın burada spor basına tecrüben var.
2: Çok haklısın çünkü daha lig bitmedi
1: aslında.
2: Playoff oynanacak.
1: Tabii playoff oynanacak.
2: Esenlerle.
1: Türkiye Kupası sahibini bulmadı.
2: Evet. Ama nihayetinde ligi teşhir ettiler. Yani lig bittiği için ligi teşhir ettiler.
1: Hayır ama eskiden hepsi birden onaylanırdı. Beklenirdi. Mesela bir hafta sonra şu gün hepsini açıklarlardı.
2: Yani
1: sence alelacele sanki alınmış bir karar?
2: Şöyle bir hani ligde küme düşme kaldırılsın tartışmanın önüne geçmek için bu karar alındığını ben Futbol Federasyonu kaynaklarından duydum. Yani bu tartışmayı ortadan kaldırmak, hatta federasyon yetkilinin şöyle bir ifadesi var. Bu tür tartışmalar Türk futbolunu geriye götürür. Biz bunu pandemi döneminde yaşadık. Ligde küme düşmeler kaldırıldı. Alt liglerden takımlar geldi ve fikstür o kadar çok uzadı ki. Yani
1: evet.
2: Ve bu hem fikstürü sıkıştırdı hem futbol kalitesini aşağı çektiği. Biz bunu niye söylüyorum biliyor musun? Son 4-5 yıldır Süper Lig'de küme düşme hattına bak, hep aynı takımlar aynı yerde. Yani 34 hafta yapamadıklarını 35. haftaya yapmaya çalışıyorlar ve ligde kalmaya çalışıyorlar. Bu tür tartışmaların, yani ligde küme düşme kaldırılsın, işte bahis soruşturması oldu, işte efendime söyleyeyim bir sürü isim o soruşturmadan geçti, ligin kaderi oynandı diye bir haklı gerekçeye dayanan bir tablo var. Ama nihayetinde Futbol Federasyonu ne diyor? Bu sene ligde küme düşme kalkmayacak ve lig aynen devam edecek. Onun için bu kararın alınmasını ben mantıklı buluyorum.
1: Yani mantıklı tabii ki, yani şampiyonlar tabii ki tesis edilecektir ama ne diyorum yani geçtiğimiz yıllarda veya bundan önceki onlarca yıl
2: öncesi giderseniz
1: beklenirdi birincilik, işte kupa galibi.
2: Ama sevgili abi şöyle bir hani
1: son
2: Kayseri Spor'un bir yazılı başvurusu vardı hem federasyona.
1: Bu onu engeller mi? Bu onu engeller mi?
2: Engelledi.
1: Nasıl engeller?
2: Mesela diyor ki Kayseri Spor, ligde bir sürü bahis soruşturması, şike soruşturması, hakemler bu listede yer aldı, futbolcular listede yer aldı, hak muharebeti cezaları verildi, verilmedi gibi kulüp yöneticileri, kulüp başkanları, lig gölgelendi diyor. Ama Futbol Federasyonu bu kararla, çünkü eğer Kayserispor'un önerisini hayata geçirselerdi, küme düşmek kalksaydı, bu sefer UEFA ya da FIFA diyebilir ki sizin liginiz lekelendi, hiçbir kulübü ben Avrupa Kupası'na almam. Bu sefer olay bambaşka bir yere gider. Yani belki de UEFA'dan 2-3 yıl ceza gelebilir ki bunu Sayın Başkan da dile getirmişti bir önceki röportajında.

0: Hani bu tahkim kurulunun, PVDK'nın federasyon tarafına atanma konusunda Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı. O tartışma konusu olmuştu. Nihayetinde Futbol Federasyonu diyor ki UEFA bize Türk futbol özerktir. Özerk bir yapılanmadır. Kimse bu yapılanmaya
1: Futbol
0: müdahale edemez.
1: Federasyonu da özerk zaten.
0: Evet.
1: Yani direkt
0: Çünkü
1: o
0: bu
1: FIFA'ya bağlı.
0: mahkeme kararını açtığın zaman bu tartışmaları sonu gelmez. Herkes mahkemeye gider. Ligi oynatamazsın. Ligi bitiremezsin. Onun için ben Futbol Federasyonu'nun bu tartışma ortadan kalması olur. Bence de yani biz bu örneklerini sadece bu sene Kayseri üzerinde değil, her sene biz bunu görüyoruz. Küme düşen her takım gelenekselleşmiş halde yazı yazıp federasyona küme düşmeyi kaldırın diyor. Ama bunun sonu yok. Ya bundan çok çabuk

0: ziyade aslında Antalyaspor'un da feryat figan etmesi lazımdı ama.
1: O da belki yapacaktı ama federasyon bunun önüne geçti. Çünkü Kayseri yaptı, dediğin gibi Antalya yaptı. Belki yarın Karagümrük yapacak. Yapabilir. Hı hı. Yani onun için bu tür tartışmalar bence Türk futboluna hakikaten zarar veriyor. Niye? Sezona başladın, teknik adamı ligi bitiremiyorsun. Hatta bırakın bitirmeyi, bir sezonda 2-3 kere teknik
0: direktör. 4 kere, 5 kere değiştirenler var. Tabii.
1: Yani kulüp başkanısın. Ocak geçen Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta transfer yapıyorsun. Yetmiyor. Ocak ayında bir daha transfer yapıyorsun. Yetmiyor. Hı hı. Küme düşme hattındasın ve küme düşüyorsun. Burada suç kimde? Yani kimse yoğurdum ekşi demiyor.
0: Peki. Şimdi zaten Yüce Mahkeme henüz kararını vermedi. Yani bir soruşturma var mı? Var.
1: Var.
0: İçeride olan insanlar var mı? Var.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yüce Mahkeme diyelim ki kararını verdi ya. 4 ay sonra dedi ki evet dedi, bilmem kim kulübünün başkanı dedi.
1: Evet.
0: Bu işe bulaşmış dedi. İşte.
1: Ama şurada bir ayrıntıyı altını çizmek lazım. Türkiye'deki soruşturma şike soruşturması değil. Bahis soruşturması.
0: Bazı takımlarınki şike.
1: Yok. Çünkü var, sevkten.
0: Hayır, ikincilikte var.
1: Ben Süper Lig üzerinde konuşuyorum. Evet,
0: Süper Lig ikincilikte var mesela ama orayı da teşhir ettiler.
1: Ama diyor ki şöyle, şu ana kadar o tarihten bu olan periyotta, yani 3 ay yaklaşık 6 ay oldu. Çünkü o dönemde hiç kimse bu işe de artık tenezzül edemedi, bulaşamadı. Çünkü sürekli takip altındalar. Hı-hı. Onun için diyorlar, bu ligin kaderini etkilemez. Etkilemez. Onun için biz bu 6 aylık periyotta sezon bitince, çünkü bu listeler Avrupa'ya veriliyor. Bu diyor ki kardeşim, bana ligi onaylayın, gönderin. Ona göre ben torbalar belirleyeceğim. Füksür yapacağım. Maç tarihi açıklayacağım. Öyle kolay değil. Yani biz sadece yerellik olarak buna baktığımız zaman sorun yok, ama Avrupa'ya bu listeler gönderildiği zaman Avrupa'da dediğin gibi olsa bir takım çıkar, bir takım girmesi lazım. Ki bunu biz daha önceki dönemde görmüştük. Onun için bunların önünü kesmek için bu listeyi...
0: Tamam, ben diyorum ki bak şimdi federasyon yetkilileri de bunu dillendirdiler biliyorsun. Dediler ki aslında çok daha kişi var. Ligin bitmesini, hatta Dünya Kupası'nın başlamasını bekliyoruz. Değil mi? Bunu kendileri...
1: Bunu sadece son yöneticiler ve kulüp başkanları açısından bu ifadeyi kullandılar.
0: Kulüp başkanı çok önemli bir makam.
1: Şimdi oraya geleceğim.
0: Kulüp başkanı X, sen bunu onayladın. Aydın Bayram, ben oradayım hala. Evet. Sen bunu onayladın. Tamam, olay bitti diyorsun. Yani mühürü bastım ben diyorsun. İki ay sonra Yüce Mahkeme'de dedi ki, Türk mahkemeleri, ya X takımının dedi... düşmeyen takımlardan bir tanesi, evet. Mesela başkanı dedi, bilmem diğer şu takım başkanıyla anlaşmış, sonucu şöyle bitirmiş veya işte 0-0 bitsin diye anlaşmışlar veya 1-1 bitsin diye anlaşmışlar. Bu her türlü olabilir. Yani illa küme düşürelim düşürmeyelim diye değil. Yani belli
1: ligde
0: bir
1: kalan takım için
0: belli bir sonuç için bile anlaşsan bu şike sayılıyor.
1: Doğru.
0: Sadece bahis sayılmıyor artık. Evet. Yani biliyorsun. Ya evet. Kulüp başkanı parasıyla girdiyse o artık şikeye girer. Yani bahis olayına girmiyor. O şimdi, veya faal futbolcu kendi takımını oynadığı zaman biliyorsun bunu farklı sayıyorlar. Şimdi onu diyorum. Öyle bir şey çıkarsa mahkemede, evet bu adam suçlu ya, işte tespit edilmiş, şu denildi derse ne olacak?
1: İşte o zaman futbol federasyonu,
0: bu tescil ne olacak?
1: Futbol federasyonu başkanı ve yönetimi bunu UEFA'ya anlatmak zorunda kalır. Senin bu anlattığın senaryoyu. Ama diyorlar ki onlar şu ana kadar yani kulüp başkanlarını ve şeyi dışarıda tutuyorum ben şu anda, çünkü daha isim açıklanmadı, büyük ihtimal 15 Temmuz'dan sonra olacak bu olay. Hı hı. Öyle bekleniyor, Dünya Kupası
0: bittikten sonra.
1: Hı hı. Hatta o yaklaşık 10 Ağustos'ta lig başlayacak. Hı hı. Yani bu kadar kısa sürede bu isimlerin soruşturmaya girip soruşturmadan aklanıp temiz olması mümkün değil. Çünkü İddianame mahkemeye gittiğin zaman birkaç celse sürüyor. Büyük ihtimal ocağa kadar bulur bu senaryo.
0: Bu isimleri eğer federasyon yetkilileri biliyorsa bu da sakıncalı.
1: Yok, bilmiyor. Ki Futbol Federasyonu Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda bize daha liste gelmedi. Liste geldikten sonra biz bu listeyi ayıklanacak dedi, bakılacak dedi. İsimler, TC'ler tutuyor mu? Ki bunun örnekleri şu anda futbolcular ve hakemlerde olmuştu. veri

0: bir hırsızlığından dolayı futbolcunun alakası
1: Hı
0: yok.
1: hı.
0: Yurt dışına birisi onun adına girmiş oynamış. Yani bunu bakacaklar. Çok uzun, çok soru işareti olan bir süreç. Kolay bir süreç değil ama Futbol Federasyonu kendince yönetim kurulu var 15
1: Peki
0: kişiden
1: bir şey
0: oluşan.
1: söyleyeceğim. O tabii herkesin savunması genelde öyleydi de. Aydın Bayram, bugüne kadar senin adını kullanıp birisi oynadı mı?
0: Allah çok şükür hiç bulaşmadık.
1: Yani bana biraz saçma geliyor. 80 milyon nüfuslu
0: Ama
1: yerde tutup yani o ünlü insanları mı buluyorlar da oynuyorlar?
0: Beşiktaşlı iki futbolcu Ersin, Necip de bu oldu. Tecrisini başkası
1: Ya
0: kullanmış.
1: anladım. Diyorum ki işte
0: Denk geliyor işte.
1: akıllarına o ünlü kişiler mi geliyor ya bu
0: Abi işte
1: oynayan
0: Zorbay
1: adamların?
0: küçük de olmuş. Aklandı. Hakem. Yani maalesef oluyor. Hani ne
1: Bir de
0: kadar
1: başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu tabii ki tamamen şüphe şey yasal kumar siteleriyle oynandı zaten. Onlar biliyorsun o suçlamalar
0: Ha
1: öyleydi.
0: tabii.
1: Bak şimdi illegal sitelere geçildi.
0: Zaten futbol
1: Yasal sitelerde şöyle bir olay var. Sen TC kimlik numaranı yazdığında kayıtlı olan cep telefonu biliyorsun E-Devlet'te herkesin bir cep telefonu da kayıtlı aynı zamanda. Cep telefonuna senin mesaj geliyor. Herhangi bir siteye
0: ama
1: üye olursan sen doğrulama mesajı geliyor. O doğrulama mesajıyla beraber aktif
0: ama
1: hale
0: o
1: geliyor.
0: zaman bu tartışmanın içinde de direkt sisteme bir açık var
1: Vallahi
0: diye
1: doğrulama
0: öyle
1: mesajı
0: savun.
1: gönderiyor. Ben denedim. Bunu diye yazanlar oldu çünkü. Ben
0: Evet,
1: denedim.
0: aynen.
1: Bir siteye üye oldum ve gerçekten doğrulama mesajı geldi.
0: Ama işte o zaman sistemde bir açık var dediler. O dönem kullanılmış bu açık dediler ama artık üzerinden bir zaman geçti. Nihayetinde bakacağız önümüzdeki süreçte bu iş nereye evrilir? Senin dediğin
1: Evet.
0: senaryo hayata geçer mi? Geçmez mi bunu? Temmuz ayında hep birlikte göreceğiz.
1: Yani bu iş enteresan boyutlara gidiyor. Tabii bakalım bu illegal bahis olayı şimdi daha da büyük.
0: Tabii aslında bence en tehlikeli süreç o.
1: Bakalım buradan neler
0: Futbol
1: çıkacak.
0: Federasyonu Başkanı'nın verdiği ifade şöyleydi. Biz sadece bugüne kadar yasal bahis sitelerine baktık.
1: Hı.
0: Şimdi bütün liste illegal bahis sitelerine de bakılıyor. Hani oradan ne tablo çıkacak?
1: Evet. Bakalım ne çıkacak.
0: Bakacak, evet.
1: Evet, Galatasaray dediğimiz gibi şampiyon olarak bitirdi bu sezonu. Galatasaray'dan başlayalım istersen biraz değerlendirmeye. Bence 4 yıllık şampiyonluk döneminde Okan Buruk'un herhalde en çok
0: Zorlandı.
1: zorlandı mı? Zorlanmadı aslında da
0: Şöyle
1: en çok
0: zorlandı.
1: böyle takıldığı böyle şans tanıdığı karşı tarafa sene
0: Tabii
1: oldu.
0: yani mesela
1: Zorlayacak takım yoktu çünkü.
0: bir tek Trabzon deplasmanı hani onları çok hani büyük takımlar kategorisinde olduğu için onun dışında Konya maçı, Kocaeli maçı, Samsun maçı evet kağıt üstünde bütün maçlar eşit değerdedir ama Galatasaray'ın bu tür maçlara çok takılmasını beklemezsin.
1: Hı.
0: Ki Okan Buruk'un bu 4 sene üst üste şampiyon olduğu periyotta en çok puan kaybettiği sezon.
1: Şampiyonlar Ligi'nin ağırlığı olabilir mi bu?
0: Mutlaka. Yani çünkü orada efendim
1: Başka
0: Ajax,
1: bir seviye
0: tabii
1: oynanıyordu maçlar tabii.
0: Ajax, Liverpool, City, Atletico Madrid, Juventus, bir daha Liverpool kolay değil. Yani Türkiye seviyesinin çok çok üstün takımla oynayıp sonra gel lige konsantre ol demek kolay değil ve hatta Avrupa'da aldığın başarılı sonuçlardan mesela bir tanesi Ajax deplasmanı 3-0 kazanıyorsun, lige geliyorsun, Kocaeli maçında mağlup oluyorsun.
1: Hı.
0: Ya da Liverpool'u mağlup ediyorsun, geliyorsun Antep maçı beraber
1: İlk
0: gibi.
1: deplasmanıydı
0: Tabii
1: Galatasaray'ın bu arada.
0: City tabii
1: Hayır. Kocaeli diyorum.
0: Kocaeli evet.
1: İstanbul'dan
0: Şimdi
1: ilk ayrıldığı maçtı.
0: ben deplasmandaki maçtan bahsediyorum. Hani çift santrafor çıkmıştı.
1: Tamam, oradaki de ilk
0: Evet,
1: deplasmanıydı.
0: aynen,
1: Bu da
0: aynen.
1: ilk deplasmanıydı.
0: Doğru.
1: İkisini de
0: Şimdi
1: kaybetti diyorum.
0: şöyle bir tablo var sevgili Ahmet. Yani Avrupa'dan dönüp lige konsantre olmak kolay değil. Ya bunu biz bu sene Galatasaray üzerinde çok net olarak gördük ama Galatasaray'ın atanı ve tutanı
1: Şampiyonlar Ligi temposu ağır geliyor. Türk
0: ağır
1: takımlarına her
0: gelmez mi?
1: zaman geliyor.
0: Yani
1: Galatasaray'a da ağır geldi bu sene.
0: ama
1: Ki
0: Uğurcan
1: muhtemelen bu sene transferde de onu göze alarak daha tempolu oyuncuları
0: tabii.
1: kovalayacaklardır.
0: Yani mesela Uğurcan mesela bu sene Galatasaray'ın bence en büyük iş yapan oyuncusu da Osimhen keza tartışmıyoruz
1: Bu
0: ama
1: sene Uğurcan'a yazabiliriz şampiyonluk
0: mutlaka
1: hatta.
0: bence yılın transferi yılın futbolcusu Galatasaray adına olabilir.
1: Hı.
0: Yani Osimhen'in
1: Hani Icardi sezonu, Osimhen sezonu
0: bence bu
1: filan
0: sene
1: dedik ya.
0: Uğurcan sezonu
1: İki
0: oldu.
1: Icardi bir Uğurcan şey bir
0: Osimhen.
1: Osimhen bu Osimhen diyor herkes ama bence Uğurcan.
0: Ki Osimhen bu sene yaklaşık 15 maç kaçırmış. Hem
1: Hı.
0: sakatlık hem Avrupa Kupası'nda. 15 maç çok fazla bir
1: Çok fazla
0: rakam.
1: evet.

0: Ama onun için Uğurcan sadece bir tane maç kaçırdı. O da cezalı olduğu için Samsun deplasmanı. Aslında şunu söylemek lazım. Şimdi Galatasaray'da Rudiger diyorlar. Van Dijk diyorlar. Bruno Fernandes diyorlar. Bernardo Silva diyorlar. Ya liste çoğalabilir.
1: Evet.
0: Bence müthiş bir liste ve Şampiyonlar Ligi listesi bu. Olması gereken de o. Niye? Galatasaray'ın defansına bir sol stoper lazım. Orta sahaya ister Bernardo Silva'da ister Bruno Fernandes'de de lazım. Bana göre kanatta Sané'yi Sané'nin bir üst level'ı bir oyuncu da lazım. Çünkü Sané çok iniş çıkışı bir grafiği.
1: Barış Sané'nin Alper üst Yılmaz, level'ını da nasıl bulacaksın ya?
0: Bu Galatasaray bulur. Ki Galatasaray bu kadro mühendisinde bunlar var. Icardi varken Osimhen'i aldı. Hatta yetmedi Morata'yı da aldı. Yani evet. İspanyolların birinci golcüsü, milli takım golcüsü. Onun dışında Barış Alper Yılmaz Avrupa'ya giderse yine bir sol açık. Yani Galatasaray'da ben yaklaşık bu 10 günlük periyotta Dünya Kupası öncesi bir yıldız taşıyan bir uçan İstanbul imzası
1: bekliyorum.
0: Yani
1: bu sene benim takımla da işte birkaç kişiyle görüştüm. Bu sene çileği bol bir sezon olacak dediler.
0: Mutlaka. Yani Sayın Başkan'ın dün bir ifadesi vardı. Her gün bir kutlamaya katıldı, şampiyonluk kutlamasına. Bizim asıl hedefimiz bundan sonra son 16'nın üstüne çıkmak dedi Sayın Başkan.
1: O da çok zor ama
0: şimdi hedefi olmalı. Galatasaray'ın tabii hedefi zaten, yani Galatasaray'ı diğer kulüplerden farklı kılan bir nokta. Niye? 2000'deki UEFA Kupası, Süper Kupa bence Galatasaray'ın vizyonunu çok büyük genişletti. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a rağmen. Yani o
1: ya bu paraları döküyorsan tabii ki o hedefi olmalı. Çünkü diyorsa, senin geldiğin yere 50 milyonluk şey de geldi.
0: Düşün.
1: Neydi?
0: Freiburg.
1: Hayır. Norveç'in takımı, Danimarka'nın
0: Bodoglimt
1: takımı. Bodoglimt de geldi.
0: Ama yani nihayetinde şöyle bir tablo var. Yani mesela hani bu akşam Freiburg Aston Villa maçı var. Freiburg mesela transfere 30 milyon euro harcamış. Hani transfer bütçesi 30 milyon euro olan bir Alman kulübü bugün İstanbul'da Beşiktaş Park'ta, Beşiktaş'ta, Dolmabahçe'de, Tüpraş Stadyumu'nda
1: sistem takımları, bir de yıldız takımları yani, var. Yani şimdi Galatasaray sistem takımı değil. Yıldız takımı.
0: Yıldız takımı. Ya ama Galatasaray işte bu kadro mühendisliğini her sene üstüne bir level
1: mesela
0: olarak
1: koyduğu zaman. Mesela Paris Saint Germain de yıldızların takımıydı. Sistem takımına çevrildi.
0: Ama şu Rüzen'e girdi ki bana.
1: Onu evirdi yani.
0: Mbappe'yi, Neymar'ı gönderin dedi. Gönderdikten sonra son iki senedir Şampiyon Ligi'nde finalde, geçen senenin Şampiyon Ligi şampiyonu.
1: Evet, kısa bir reklam aramız var sevgili Aydın Bayram. Reklamlara gidelim efendim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
8: Bir evim, bir evim.
9: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalog.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, tekrar birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti ve Aydın Bayram'la sohbetimiz devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı. Sevgili Aydın Bayram, Galatasaray'a konuşuyorduk. Tabii ki sen sol bekten başladın, sol açık dedin, sağ açık dedin. Forvet'te de şimdi tabii iki büyük isim var ama Icardi ile devam edilmeyeceğini düşünüyorum. Ben düşünüyorum yani. Muhtemelen yollar ayıracaklar. Hatta Osimhen'in de satıldığı pozisyonunu düşünelim. Ne yapar?
2: Yok. Ben Osimhen bir sene daha kalır. Yani yaklaşık hani Sayın Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin hayal ettiği o 150 milyon euroluk bonservis bedeli masaya gelir mi? Gelirse yani özel uçakla Kırmızı ile beraber göndermek makul ve mantıklı.
1: Chelsea veya Barcelona'dan gelebilir deniyor. Hani
2: 75'e aldığın oyuncu 150 milyon euro satmak müthiş bir iş.
1: 100 verirse satmazlar mı?
2: Satmazlar.
1: 25 de maaşı var ama öyle düşüneceksin.
2: Ama şöyle düşün. Osimhen'in yerine kim bulacaksın? Ama 150 başka bir seviye. Hani o önemli. Bunun dışında Icardi kalacak mı gidecek mi tartışmasında Icardi'nin dün menajeri Galatasaray yönetimiyle ilk görüşmeyi yapmış. Buradaki en büyük sıkıntı Icardi'nin oynama garantisi istemesi. Sayın Başkan demiş ki ben senin kalmanı istiyorum.
1: Böyle bir şey nasıl olur ya, oynama garantisi?
2: Şimdi oraya geleceğim. Ben demiş senin kalmanı istiyorum. 10 milyon euroluk maaşında 5 milyon euroya para sorun değil demiş Icardi'nin menajeri futbolcunun adına. Ama demiş benim futbolcum banka oynamak istiyor. Şimdi burada Sayın Başkan demiş ki bunun garantisini asla veremeyiz. Okan Hoca da veremez. Niye? Hani hiçbir dünya üzerinde hiçbir kulüp, hiçbir futbolcuya bu Mbappe dahil, Bellingham dahil, Dembele dahil, hani Kvaratskhelia dahil, Vitinha dahil kimse kimseye oynama garantisi veremez.
1: Tabii canım, oynama garantisi nedir yani?
2: Aynen. Şey? Bunu sözleşmede yazamayız. Bu teklifi ortadan kaldır. Kalmak istiyorsan kal. Icardi herhalde bir 3-4 gün düşünecek. Arap Yarımadası'ndan teklif olduğu söyleniyor. Ülkesinden teklif olduğu söyleniyor. Ama buradaki ortamı, buradaki futbol iklimini Icardi hiçbir yerde bulamaz.
1: Bu sevgiyi bulamaz.
2: Bulamaz. Şimdi onun için bence 5 milyon euroya parasal bir sorunu yok. Evet, ben Osimhen'in gölgesinde yedek kulübesinin beklerim dediğin an ıslak imza atılır. Ama oynama garantisini ısrar ederse teşekkür ederler, plaket verirler. Aslında bu teklif bence hani bir yıllık daha sözleşme uzatalım, 1+1 yıl, onu onur etme teklifi. Hani tribünlere karşı, Icardi sevgisi olan taraftara karşı da biz evet teklif
1: elimizden
2: ettik.
1: Elimizden geleni yaptık.
2: Yaptık ama bu oynama garantisi istiyor. Yani bu futbolun dinamiklerine aykırı deyip Galatasaray yönetimi masadan çok rahat kalkabilir. Icardi yedek kalmayı kabul ettiği zaman niye? 2 sene az sözlüsü olmuş bir oyuncunun şimdi hani yedek kulübüse kalması zor gelebilir. Egosu yüksek, kendini yıl seviyesine gören bir futbolcu için ama Galatasaray'da bir futbol geleneği var. Osimhen varken Osimhen'in yanında Icardi olmaz. Icardi iyi bir yedek olabilir. Hatta Icardi'nin yeri Başakşehir'den Bertu Yıldırım da olur. Icardi giderse Bertu Yıldırım ikinci forvet olmaz. Orada orayı dolduracak. Şampiyon Ligi için, Süper Lig için, Türkiye Kupası için, Süper Kupa için Türkiye'de yine iyi bir yabancı golcüye ihtiyaç var yedek kulübesi. Mesela Vedat Muriç ismi geçiyor şu anda Galatasaray için.
1: Daha önce geçiyordu.
2: Evet. Yani Mallorca küme düştü. Yani yaklaşık 30 gol atmış. Rekor kırmış İspanya tarihinde, Mallorca tarihinde. Yani Vedat Muriç Galatasaray'a gelmek ister mi? Niye gelmesin? Şampiyonlar Ligi oynayacak.
1: Doğru.
2: Ya onun için yani orada bir iyi bir hamle oyuncusu olabilir. Ki o da 30 yaşını aşmış bir Vedat Muriç. Sorunu çıkarmaz. Süper Ligi öyle ya da böyle biliyor. Ve orada Şampiyon Ligi'nde de Osimhen'in yedeğinde kalmayı benimser ve kabul eder. Bence de çok doğru bir tercih.
1: Evet. Gerçekten forvet hattında da Galatasaray'ın böyle bir çıkmaz var ama bundan tabii ki yönetim eminim şey olacaktır.
2: Evet.
1: Bir çözüm bulacaktır.
2: Mutlaka.
1: Dursun Bey'in Icardi hamlesinde ben şöyle görüyorum. Biliyorsunuz Snyder'ı daha önce başkan seçildiğinde gelir gelmez göndermişti. Ondan sonra bayağı bir tepki aldı. Hatta seçimi kaybetmesinde
2: Mertens'i buldular ama.
1: Buldular da hayır yani.

0: öyle bir o çok zaman haklısın. Bir seçim kaybettirdi Snyder. Doğru. Şu anda da seçime gidecekken Icardi'yi öyle kaptırmak istemiyor olabilir. Evet, şimdi Berkay Küçük telefon attığımızda konuğumuzun olduğunu söyledi. Eyüp Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin bizlerle. Atilla Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler hocam. Öncelikle kutlarız. Gerçekten çok zor bir dönemde kulübü teslim aldınız. Bence hatta inanılmazı başardınız Atilla Hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun.
0: Evet ve Eyüp Spor kümede kaldı. Zannederim bazı oyuncular bile buna inanmıyordu ki. Değil mi? Takımdan ayrılanlar oldu o dönemde. Başka takıma geçenler oldu ama siz inatla o mücadeleyi sürdürdünüz elinizdeki futbolcularla. Yokluklar içinde, para yok. Deplasmana giderken bile duyduk işte, yani bazen paralar siz bile verdiniz zannederim. Cebinizden para koyup bazı şeyleri yaptığınızı da duyduk. Evet ama neticede Eyüp Spor gerçekten ligde kaldı. Bir mucizeyi gerçekleştirdiniz. Aydın Bayram da şu anda gazeteci arkadaşım benimle programda. Onun da soruları olacaktır. Evet.
2: Hocam bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten Eyüp Spor'u bir mucizeyi gerçekleştirdiniz. Hocam buradaki en büyük yol haritanız neydi sizin ve futbolcularınızın?
1: Önce bir şeyi hemen açıklayalım.
0: Buyurun hocam.
1: Doğru. Bütün yani 11 oyuncudan hepsinin artı oynayabilecek birkaç kişi dahil 13-15 kişinin ayrıldığı o takımdan kalan gençler, aldığımız gençler dışarıdan gelenler de çok yani ikinci no name oyuncular, no name hoca diyelim. Öyle başladık. Şimdi oraya geleceğim. Deplasman mevzusu şöyle oldu. Konya'ya gideceğimiz günün akşamı, yani akşamı devlet kayyum heyetine atadı.
0: Evet.
1: Onlar doğal olarak akşam gelip muhasebeyi kilitlediler. Kapandı yani. Onlar maç sonrası işte cuma gecesi olduğu için tekrar mesai de pazartesi salı başlayacağı için
0: para olayı öyle oldu diyorsunuz.
1: Salı günü aldılar. Öyle olunca mecbur kaldık. Yani biz
0: evet evet hocam.
1: Yeni yönetim yok. O arada bir 4 günlük süreçte orada benim imkanlarına gidiyor. Yanlış anlaşılma olmaz. Lütfen orada ondan sonra her şeyi her şeyi kendi yaptı. Yani şey olmaz, yanlış anlaşılma olmasın. Her yere şimdi paşalar gibi götürdüler. Getirdi. Kıt yok hiçbir yerde. Sadece o 4 günlük süreçte bir soru gelmişti bana da. Ona cevap vermiştim. O 4 günlük süreçte gittim. Döndüğümde de bana zaten birkaç gün sonra iade ettiler. Şeyi, o masrafları. Durum bu yani. Tabii ki zor bir durumdu. Yani gidemeye de bilirdik. Sonuçta öyle bir durumdu. O 4 günlük süreç. Hani şey... yol haritasına gelince yani bu işe kulüpteyim ben çalışıyorum. İbrahim Özörgü'yle gelip 20 gün o ayrıldığında ayrıldım. Tekrar tarih etme bir proje yapmak istedim. Seni kulüp hocası yapmak istiyoruz hocam. Burada bir futbol sayesinde
0: yapmak
1: istiyoruz diye. Öyle geldim. Geldiğim günün gecesi hatta dönüşüm benim gösteremeden şaşırdım. O zaman da bir çalış vardı. Ama o gün gece gündüzden Arda Hoca'nın mesajlaşmaları falan varmış. Akşam onunla bir görüşme derken gece sahurda buluştuk biz orada. Arda beni orada ikna etti. Abi dedi bana yardımcı olsun. Buraları bu işleri çok iyi bilmiyoruz. Başkanla dedi Arda da hoca dedi bize kalkan olur. Hani bize gittiler hocam ama sen olmazsan o Sevgi Bey'le şimdi ona da yeni sezon sanki verir. Şimdi böyle. Böyle başladı hikayemiz. Çok güzel bir ortamda sahur gecesi. Sahur yapıp sabahında da Eyüp Sultan'da devam ettik. Öyle başladık. Çok güzel.
0: Evet.
1: Muhteşem bir sezon geçirdik Arda.
0: Kesinlikle. Evet, telefon hattımızda Eyüp Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin var. Atilla Hoca'yla da tabii ki Eyüp Spor'un başarısını konuşuyoruz. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik. Devraldığınızda 13 puan toplayabilmişti zannederim takım.
1: Evet, 13 puanla sondan 2. sıradaydık. Tabii herkes de onlar da başından çekilince kulüpten herkes de gidince gitmek için yapamayınca o 15-20 günlük süreçte de ben vardım kulüpte. Yeni yönetimde 17'sinde geldi hocam. Yani orada da bir 20 günlük süreç var. Orada biz buraları çok iyi yönettik. Orada şöyle yaptık. Giden oyuncuları, giden oyunculardan bir tasarruf sağlık. Çok ciddi bir rakam 15 günlük
0: evet.
1: Sonra kalan gençleri bulabildiğimiz en ucuz, en uygun, ekonomik işte takımımıza, sistemimize uyabilecek zaten çalışmalarımız var. Detaylı bir kulüp hazırdık onlara.
0: Hı hı.
1: Onları falan kastık. Çok zor şartlarda 15 kişiyle başladık. 10 gün sonra da Konya'nın içine gittik. Sonra işte zaman geçtikçe katılanlar, gelenler, gidenler derken bir takım oluşturabildik. Çok İnancım şöyle vardı. Bundan önce biz Gençler Birliği'nde 13 puanı alıp 43 puanı çıkartmıştık İbrahim Hoca'yla.
0: Böyle evet, oradan bir tecrübemiz vardı diyorsunuz.
1: O, ama orada bir takım çok güçlüydü. Rahmetli İnancı Avcı gibi duayan bir başkan vardı.
0: Evet tabii.
1: Ekonomik güç vardı. Çok kaliteli oyuncular vardı. Dokunuşlar çoktu. Bu biraz daha başka bir tecrübeydi. Ama o bana ışık oldu. Tabii. Yani bir de emanetti bana kulüp. Mecburen o yükü de aldık üstümüze.
0: Evet.
1: Önce bir yönetimsel konuları hallettik. Sonra saha içi, saha dışı, saha içi, saha dışı. Çok şükür bir yere getirdik. Allah da bize en güzel sonuna nasip etti.
2: Atilla Hocam, bir soruyla devam etmek isterim. Yeni sezonda nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Çünkü transfer olması gerekir, takımın belki de kabuk değiştirmesi gerekir. Yeni sezonda yol haritanız nedir? Yönetimle bir görüşme şansı bulabildiniz mi?
1: Tabii. Her gün görüşüyorum. Bugün de biraz önce beraberdik. O da şöyle. Zaten çok kiralık oyuncu var. Çok kısa süre kaldığım için.
2: Evet.
1: Elimizde kalan oyuncular, sözleşmiş giden oyuncular var. Bizde. Yani bu hazırladığımız kadrodan %70'i gidecek zaten.
2: Evet.
0: Hı-hı.
1: Bizim bütün felsefemiz, hedefimiz artık bundan sonra daha çok böyle birkaç tecrübeli oyuncuya, gençleri katarak bu kulübün ayakta kalmasını, oradan hem işte Süper Lig'de devam edip hem de yetiştirip maddi olarak kulübe katkı sağlayacağı geldiği zaman onları satıp gidecekleri kulübe önünü açıp bu çarkı döndürmek gibi bir felsefemiz, bir projemiz var. İnşallah oturup konuşacağız yönetimle. Bu 3-5 gün içinde, 10 gün içinde hepimiz için nasıl yapacağız? Bir bütçe hazırlanacak tabii. Çok zor süreçlerden çıktık. Çok şeyden çıktık. Şu anda kayyum heyeti var. Kulüpte. Onlar işte bu düzenlemeleri çok her şeyi onlar çok ciddi hayrarfiye yapıyorlar.
0: Hı hı.
1: Çok doğru bir şekilde. Önümüze çıkacak bütçeye göre bir takım oluşturacağız.
2: Daha çok yerli ağırlıkta mı olacak hocam?
1: Şöyle yerli, genç, yerli, yabancı. Ben zaten bir sürü yerli oyuncu, genç.
2: Onun için sordum hocam.
1: Öyle de bir hocayım. Hatta bir gün yedek kulübesinin hepsi yabancıymış. Vallahi farkında değildim. 9 yerliyle çıkmışız.
2: Doğru biliyorum. Onun için sordum hocam. Onun için sordum zaten.
1: Müşteri gelmiş. Dostluk yapma falan. Yani. Ama sorun değil. Ben kimiyse onu oynatıyordum. Hazır olan çocuklara. Tabii ki benim genç oyunculara bakış açım çok farklı. Onları futboluna kazandırmak için bugün can kattı. Baran Ali'ydi, Salih Aydın, Bekehan'dı.
2: Umut Bozoklu.
1: Umut Bozoğlu tekrar orada sembol kalmış oyuncuydu. Umut Meraş'tı, milli olmuş. Beşiktaş'tan gelmiş. Onları tekrar futbol piyasasında hak ettikleri değeri görecek şekilde getirmek gibi dokunuşlar. İşte Emrah Baba'nın sakatlıklardan gelip muhteşem bir finalle ilk ayağına değen topu gol yapmasıyla taçlanan bir süreç.
2: Hocam Fenerbahçe maçında 2-0, 3-2, 3-3 oradaki duygu seli, duygu yoğunluğu, yani Antalya deplasmanından gol geldi 3-2 iken siz 3-3 yakaladınız.
0: Kalp dayanmaz.
2: Yani hocam nasıldı o tablo?
1: Ya müthiş arkadaşlar. Yani burada işte artık bizim bütün ilmek ilmek ördüğümüz detaylarımız, çalışmalarımız daha şimdi çok kuvvetlidir. Arda Hoca'dan beri çok üzgün bir sistemimiz vardı. Çok güvendiğimiz bir abilerimiz. Ona da güveniyoruz zaten. Ama Fenerbahçe müthişen işler yaptı. Müthişen reaksiyon gösterdi. Buradan işte onları tebrik ediyorum.
2: Hocam son soruyu sorayım o zaman. Shakhtar'dan bir transfer olur mu? Arda Hoca'nın kadro düşünmediği size kiralık olarak göndereceği yani bir kardeş kulüp gibi.
1: Gücümüz yeterse olur ama. Arda Hoca'ma da buradan selamlar, şampiyonluğunu kutluyorum. O çok çok büyük yerlerde yapacak bu işi. Allah'ın hepsi gururumuz olacak.
0: İnşallah hocam, inşallah. Evet. Atilla hocam bir kere sizi bir stüdyomuza davet etmek isteriz, İstanbul stüdyomuza. İnşallah,
1: İnşallah
0: vaktiniz olursa hem ligde ne yapacağınızı ayrıntılısıyla konuşuruz, beğendiğiniz oyuncular, ligdeki enlerinizle bir konuşuruz, sizinle beraber bir karma yaparız burada. Hoş olur.
1: Daha rahat.
0: Evet. Biz sizi tekrar rahatsız ederiz o zaman, stüdyoya davet edelim.

0: Kimse.
1: Teşekkür ederim. İyi
0: Çok da
1: yayınlar.
0: güzel şeyler verdiniz bu sene. Umut Bozok'a dediniz ki benim Suarez'im dediniz. O da
1: Evet.
0: Atilla Hoca da benim Guardiola'm dedi. Bunlar çok hoş şeyler.
1: Böyle iyi patlaştık.
0: Evet.
1: Sağ olsun Umut. Gerçekten çok kıymetli bir futbolcu. İnşallah hafif bir yerlerde olacağım.
0: İnşallah, inşallah. İyi akşamlar diliyoruz hocam.
1: Akşamlar efendim. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Evet, Atilla Gerin'le beraberdik. Eyüpspor teknik direktörü gerçekten mucizeyi gerçekleştirdi Atilla Hoca. Ve şimdi yollarına devam ediyorlar.
2: Yeni sezonda yani yine bir Atilla Gerin ve Eyüpspor konuşacağımız kesin.
0: Bir de oynattığı futbol da gerçekten çok beğenildi.
2: Yani bence Türkiye futbolunda Atilla Hoca'nın ismini giderek yükselerek çok daha fazla duyacağımızı
0: İnşallah.
2: görüyorum ben.
0: İnşallah. Evet Aydın Bayram, Galatasaray'ı bitirdik. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Çünkü Beşiktaş'ta gerçekten kazan kaynıyor. Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Seçim var Fenerbahçe'de ama Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.
2: Aslında
0: Beklenen sondu.
2: bravo. Yani cümleyi ağzımdan aldın. Yani Konya mağlubiyeti, kupadan eleniş olduğu gün,
0: Hedefsiz kaldığı gün
2: hedefsiz
0: diyorsun.
2: kaldığı gün zaten Sergin Hoca ile beraber yolların ayrılacağı belliydi. Niye bunu söylüyoruz? Sergin Hoca sadece skor tabelasını, hedeflerini kaybetmedi, tribünü kaybetti. Yani bir sonraki Trabzon maçında yaklaşık 30 bin taraftar vardı tribünde. O da yüksek bir rakam. Belki de 25 bin. Ve ilk 5 dakika tribünler bir teknik adama, bir futbolcu grubuna sırtını dönüyorsa, ilk 5 dakika sessiz kalıyorsa o teknik adamın, o futbolcu grubunun 5 yaş forması giymesi, o koltukta oturması kolay değil.
0: Değil, doğru.
2: Yani bu Sergen Hoca da şunu gördü. Ben yeni sezona devam etsem dahi ilk kaybedilen maçta birkaç tökezlemede tribünler yine beni istifaya çağrılacak. Bu sefer Sergen Hoca'nın bugüne kadar savunduğu, bu takımı ben kurmadım, ben kamp yapmadım, bu takım benim takımım değil argümanı ortadan kalkacaktı. Niye? Tribünler diyecektik hocam. Transferi sen yaptın, takımı kampa sen götürdün, Avrupa maçlarına sen çıktın. Yine başarısızsın. Bunu gördüğü için Sayın Başkan'la Ümraniye Nevzat Demir tesisinde hani planlama 2 saatte toplantı 40 dakikada bitti. Çünkü başkan dedi ki Sergen Hoca'ya, hocam sana devam etmek istiyoruz ama ilk tribün tepkisinde görevi bırakmayacaksın. Ben o riski almam dedi Sayın Sergen Yalçın ve yol ayrımına gitti. Aslında Sergen Hoca'nın kariyer açısından kendini ifade edemediği, maç sonu iletişiminde büyük kopukluklar yaşadığı bir tablo var. Şimdi Konya maçını kaybettiğin an futbolda bunlar normal şeyler diyemezsin. Burası Beşiktaş kulübü.
0: Hayır,
2: Trabzon maçını
0: zaten bir
2: kaybettiğinde
0: daha önce söylemleri var.
2: oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Trabzon maçını kaybettiğinde bu maç zaten önemsiz maç, hedefsiz kaldık diyemezsin. Senin ifade ettiğin gibi bir yorumculuk yaptı dönemde.
0: Mesela Konya maçında yine bir Konya puan kaybetmiş
2: Evet.
0: Beşiktaş. Teknik direktör
2: Solskjær.
0: Solskjaer diyor ki ya Konya'da diyor bilmem kaç maç yapsan
2: 99'unu
0: evet
2: kazanırsın diyor.
0: kazanırsın diyor. Nasıl
2: Yürürek
0: diyor?
2: yenmen lazım diyor.
0: Konya'ya puan verilir diyor yani.
2: Yani aynen ve eleştirdiği hem Van Bronckhorst'un hem Solskjær'in puan ortalamasının da altında kaldı. Ya bak sevgili Ahmet, ligin ikinci haftasına gelen ve ilk haftada Eyüpspor'u yenen bir Beşiktaş var puan tablosunda. 36. haftada Rize maçı ile beraber biten haftada futbolda gelişmemişsen, Ocak ayında yaptığın 7 transfere 57 milyon euroluk harcamaya rağmen futbol geriye gitmişse, bu seneden gelecek seneye futbol mirası bırakamıyorsan sözün bittiği
0: Evet,
2: yerdesin.
0: bittiği yerdesin.
2: Şimdi
0: Doğru
2: tabii
0: diyorsun.
2: Beşiktaş açısından yeni bir yapılanma. Sergen Hoca gitti. Bir sürü teknik direktör adayları gündeme geliyor. Bugün futbol direktörü Önder Özen olarak açıklandı.
0: Açıklandı, evet.
2: Sayın Başkan'la beraber bir toplantı yapmışlardı. Saat 2 sularında da Önder Özen futbol direktörü, sportif direktör değil. Futbol direktörü tanımlamasını ne diye sorduğum zaman
0: Sportif
2: Beşiktaş'ta
0: direktör devam ediyor mu?
2: etmiyor.
0: O da
2: Serkan
0: ayrıldı.
2: Reçber de ayrıldı.
0: Ayrıldı.
2: Çünkü hatta şöyle bir tablo var. Şimdi sezon başında
0: Aslında
2: zaten
0: Sergen getirmemişti onu veya Sergen'le gelmemişti ama
2: şimdi
0: Sergen evet.
2: şöyle bir tablo var. Sayın Başkan diyor ki ben Önder Özen'le anlaştım Sergen Hoca'ya. Ben Önder Özen'i getireceğim. Sergen Hoca diyor ki ben Önder Özen'le çalışmam. Benim sportif direktörüm Serkan Reşbe olacak diyor. Ki aslında sezon başı Önder Özen gelecekti ama Sergen Yalçın o işe set koyduğu için gelememişti. Şimdi Sergen Yalçın gittiği zaman sportif direktörün gitmesi gayet doğal. Yani Sergen Hoca'nın getirdiği sportif direktör koltuğu

0: mutlu oturamaz.
1: Serkan Reçber'i de mi Sergen Yalçın
0: evet,
1: getirdi?
0: Evet, o getirdi. Tamam. O getirdi. Şimdi ikisi birden gitti. Bugün itibariyle Önder Özen geldi ki Önder Özen Fikret Orman döneminde görev almış. Hatta Bilic'i göreve getirmiş bir futbol adamı. Bugüne kadar da 5 yaş sonrası kulüplere görev yapmadı. Hep yorumculuk yaptı. Hı-hı. Ulusal kanallarda.
1: Önder Özen'in döneminde dünyasında gelen hoca ve şeyleri aklımda olanları sayısın futbolcuları.
0: Cenk Tosun, Atiba, Dembaba, Sosa, yani böyle
1: o büyük isimler.
0: Tabii efendim,
1: başarılı Kerim olmuş Frey, isimler yani.
0: Başarılı isimlerle çalıştı. İyi bir kadro kurmuştu ama Bilic'in de en büyük şanssızlığı derbi kazanamayan hoca olması. Hı-hı. Ama futbol oynattı, futbol kaybettiği daha iyi maçlarda doğru. Beğeniliyordu ama derbi kazanamayan bir teknik direktörü o günkü yönetim çalışmak istemedi ki bugün Sergen Hoca'nın olduğu bir tablo.
1: Evet.
0: Yani kolay bir tablo değil. Onun için bunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi Beşiktaş'ta teknik direktörün adayı var. Şimdi ben
1: kim
0: birkaç
1: olur?
0: Tane.
1: Kim olur? Evet.
0: Şimdi Postecoglou diye gündemde. Top Möller gündemde. Razvan Lucescu gündemde. Roger Schmidt gündemde. Hatta bugün itibariyle listeye şey de eklenmiş. Mesela Bilbao'nun eski hocası Valverde eklenmiş. Zaten liste her gün artacak. Önceki liste hep yabancı ağırlıklı ki Sayın Başkan'ın ifadesi var. Önce biz yabancı hocalara gideceğiz ve tırnak içinde şu ifadeyi söyleyeyim kulüpten aldığım bilgi. Yani Van Bronckhorst, Solskjær modeli teknik direktörü olmayacak. Daha üst, daha A plus, daha kalibreli ve Avrupa'da şampiyonluk yaşamış hocalardan birine.
1: Evet, belli ki öyle bir hoca.
0: Çünkü ona muhtaç. Niye? Bundan sonra hedef Sayın Başkan ve yönetimi olur. Bu evet, çok önemli şüphesiz. Bir nokta. Yani
1: şüphesiz. Doğru
0: çünkü
1: diyorsun.
0: Şöyle Solskjær'i kendi getirmedi ama Solskjær'le yolu ayıran Serdal Başkan. Sergen'i getiren, Sergen'in yolu ayıran Serdal Başkan. Onun için bir sonraki hedef tribünlerin hedefi başkan olabilir. Başkan da bunu bildiği için futbol direktörünü Önder Özen'in açıkladı. Ben bir hafta içinde teknik direktörün adını koyup İstanbul'a getirmeni bekliyorum. Buna çünkü mecbur Beşiktaş. Çünkü niye? 1 Temmuz'da sezon açacaklar ve Temmuz ayında da Avrupa Kupası'nda playoff ödeleme maçına çıkacaklar.
1: Bir de Türkiye'nin gerçekleri var tabii, onları da söyleyelim. Şimdi dediğin saygın isimlerde İspanyol isim vardı.
0: Her türlü isim var.
1: Portekizlilere gitmişler yine, evet, onları tabii. Biliyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde
0: yerli olarak da
1: Süper Lig'de çalışıp da başarılı olan Hollandalı hoca yok.
0: Portekizli hoca ulaşmadı.
1: Portekizli hoca yok.
0: Beşiktaş 13 hiç girmedi onlara.
1: İspanyol hoca yok. Portekizlere de gitmişler.
0: Şimdi ama orada menajerlerin masaya koyduğu isim var. Yaklaşık
1: var da işte yani
0: 12-13 isim gelmiş
1: ben,
0: menajerlerden.
1: Serdal Adalı olsam bunu derim yani. Arkadaşlar bana İspanyol, Portekizli gelmeyin.
0: Hatta
1: bunların hiçbiri şampiyonluk mesela, yaşayamadı bu ülkede derim.
0: Şöyle
1: yani.
0: Bugün mesela Önder Özen gelince hemen Bilic ismi gündeme geldi. Niye? Çünkü Önder Özen'in konuştuğu. Hatta
1: bana
0: Önder
1: sorsan Özen'in, hangisini mesela saydığın isimlerden çok büyük isimler de saydın.
0: Ben
1: bana mesela, hangisini istersin de ben Razvan'ı isterim. Açık
0: ben
1: sana.
0: Postecoglou'nu isterim. Hani bir Premier Lig görmüş orada.
1: Ben Razvan Lucescu'nun başarılı olacağına inanıyorum. Bu coğrafyanın adamı.
0: Ya şimdi haklısın da şöyle bir tablo var. Yani büyük takım çalıştırmamış teknik direktör. PAOK, Romanya. Yani
1: PAOK'la çok iyi şeyler yaptı.
0: Ama bu sene şampiyonu gibisini alamadı. Hani 2-0'dan 3-2 gitti. 2-2 gitti maç. Yani final maçlarını aşamamış bir teknik direktör ama babası Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış rahmetli Lucescu. Yani liste kalabalık. Yaklaşık 10 tane yabancı var. Hatta yerlilerden Nuri Şahin ismini sorduğum zaman olmaz dedi Beşiktaş yönetiminden birkaç kişi bana. Yani bizim

0: Bu sene yarı finalin eşiğinden döndüler. Kolay değil ama o kadroyla büyük iş yaptılar. Arda Turan Shakhtar'ı şampiyon yaptı. İlk senesinde kalitesini, kalibresini,
1: Yarı final oynattı Avrupa
0: evet
1: Kupası'nda.
0: oraya geleceğim, onu söyledim demin, ifade etti. Finali direkten döndüler. Yani çok çabuk eşik atladı. Yani Eyüpspor, Shakhtar ve orada şampiyonluk kolay değil Avrupa'da. Ve bunu başardı ve mesela Arda Turan'ın soyunma odasındaki videoları sosyal medyaya düşüyor. Şakır şakır İngilizce konuşması, vücut dili, ses tonu, takıma motive etmesi. Yani ben izlerken havaya giriyorum Arda Hoca'nın. Masaya vurması. Yani orada mesela Sergen Yalçın'ın bu tür aksiyonları var mıdır? Hiç denk gelmedik mesela.
1: Evet. Valla yani görülen o ki bir sürü hoca adayı var ama işte inşallah onları göz önünde bulundururlar. Benim
0: Mesela
1: saydığım 3 tane
0: yine
1: sakıncalı
0: Beşiktaşlı
1: ülke var.
0: yöneticiden aldığım bilgiyi söyleyeyim. Sayın Başkan Serdar Adalı, futbol şubesinden 2 yönetici ve Önder Özen, toplam 5 kişilik bir ekip. Belki bir de as başkan olacak Hakan Daltaban, ikinci başkan. Bu 5 kişilik ekip bir hafta içinde teknik direktörü çizecekler ve İstanbul'a
1: Belirleyecekler diyorsun.
0: getirecekler.
1: Peki.
0: Çünkü bu süreç uzarsa sıkıntı yaşanır.
1: Fenerbahçe'ye geçeceğiz ama son çok kısa cevaplamam için soracağım. Sergen Yalçın'ın artık Beşiktaş'ta devri bitti mi?
0: Bitti.
1: Yani nasıl Rıza
0: Maalesef.
1: Hoca'yı hoca gelmek istese de taraftar istemiyor.
0: Aynen.
1: Bundan
0: O
1: sonra Sergen de
0: demin ifade
1: istemezler, değil
0: ettiğim
1: mi?
0: ya, hani taraftar bağ koptu. Yani bundan sonra mümkün değil. Yani çok yüzde olasılık sorarsan bana %10 artık bu kalan süreçte.
1: Evet, bundan sonra ben de bir daha kolay kolay gelebileceğini
0: Yani
1: düşünmüyorum.
0: efsane futbolcuydu ama Beşiktaş'ta efsane teknik direktör arasına giremedi. Yani Şenol Güneş gibi, Gordon Ming gibi
1: Şampiyonluk almasına rağmen.
0: almasa rağmen. Çok önemli bir
1: Doğru.
0: nokta bu.
1: Doğru. Evet, geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de tabii ki transfer bir yandan konuşuluyor.
0: Hoca belli değil, transferler
1: Hoca meselesi
0: konuşuluyor.
1: konuşuluyor ama başkan da belli değil daha.
0: Yani mesela Hakan Safi'nin yabancı hoca araştırı olduğunu biliyoruz. Hatta futbol aklının Maldini olduğunu söyleniyor. Maldini gelince mutlaka İtalyan bir teknik direktör mü gelir, bir Conte ismi dolaşıyor.
1: Conte ismi çok
0: Hakan
1: dolaşılıyor, evet.
0: Safi özelinde. Sayın Başkan, eski efsane başkan Aziz Yıldırım'a sorulduğu zaman, ekibine sorduğum zaman, bir yıllık bir kongre süreci var. Bir yıl sonra bir daha kongre olacağı için bu kısa süreçte yabancı teknik adamın Türk futbolunu tanıması bir zaman kaybı deniliyor. Öyle bir görüş ağırlıkta. Aykut Kocaman ismi çok daha fazla telaffuz ediliyor. Hatta o yapılanmada Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, efendime söyleyeyim Oğuz Çetin, hani o Aykut Kocaman'ın ekibinde olduğu söyleniyor. Daha çok hani Aziz Yıldırım daha gelenekçi, Hakan Safi daha yenilikçi bir başkan adayı profili ama mesela benim Fenerbahçe Kongre üyeleri arasında konuştuğum birkaç eski deneyimli abiyle konuştuğum zaman yarışın başa baş geçeceğini söylüyorlar. Evet, Aziz Yıldırım'ın bir özgür ağırlığı var bu süreçte. Hatta Aziz Yıldırım'ın son toplantıda kullandığı bir ifade var. Çok enteresan bir ifade. Şampiyon olsam da olmasam da bir yıl sonunda ben başkanı bırakacağım diyor. Tabii ki şampiyon olup bırakacağım diyor ama bu Aziz Yıldırım'ın daha önceki söylemlerinden farklı bir söylem. Yani onun için ben bir yıllık süreçte şampiyon olsam da bırakacağım diyor. Ama Hakan Safi'ye baktığım zaman diyor ki bana bir yıldız yetmez, iki yıldız yetmez, 3-4 tane yıldız oyuncu getireceğim. Ama şunun altını çizmek lazım. Yani yıldız getirmek mi, çok büyük para harcamak mı, doğru teknik direktör, doğru futbol aklı, doğru kadro mühendisi yapmak mı? Niye bunu söylüyorum? Bu sene Fenerbahçe'nin oyuncu profili,
1: Harcadığı paraya
0: harcadığı para,
1: bakarsan evet,
0: yani
1: çok büyük para
0: 350
1: harcandı.
0: milyon euroluk bir futbol takım değeri var.
1: Evet.
0: Harcadığı para 170 milyon euro yakın bir para. Az buz paralar değil ama netice yok. Son 12 yılda. Şimdi 13. yıla girdiğin zaman yine yıldız transferi. Şimdi bu seneki yıldız transferine bakalım. Kerem Yıldız'ı alındı. Ocak ayında Guendouzi Kante Yıldız'ı alındı.
1: Evet.
0: Şikinya zaten yıldız. Asensio zaten yıldız. Efendim
1: Ederson.
0: Talisca zaten yıldız. Çok tartışılan, şampiyonun kaybedilmesinde belki başrol olan Ederson şu anda bir milli takımının kalecisi ve Dünya Kupası'na çağrıldı. Zaten bunların hepsi yıldız ama netice sahada yok. Şimdi onun için yıldız kavramı, evet, kulağa hoş geliyor, oy almak için bunlar söylenebilir ama

0: Bence sahadaki oyuncu profili, doğru oyun sistemi çok önemli. Fenerbahçe
1: Kesinlikle.
0: şimdi Jesus büyük teknik direktörü de olmadı. Mourinho büyük teknik direktörü de olmadı. Sonra Tedesco seviyesindeler yine olmadı. İsmail Kartal 99 gol 99 puan olmadı. Son 12 yılda yaklaşık 15 teknik direktör.
1: Bir kulübün sürekli futbol aklı değişir mi?
0: Ya Beşiktaş da aynı, Fenerbahçe de aynı.
1: Evet.
0: Galatasaray'a baktığın zaman son 4 yılda aynı başkan, aynı teknik direktör, ezel rakiplerinde Trabzonspor buna dahil. Totalde 20 teknik direktör, totalde 3 büyükler üzerinde söylüyorum. Yaklaşık 10'a yakın başkan,
1: Hı.
0: yaklaşık 250 futbolcu filan 3 büyüklerde. Diğer cephede de Galatasaray var. Şimdi Galatasaray'ın bence yaptığı en büyük doğru istikrar. Başkan,
1: Tabii
0: teknik
1: canım, evet.
0: direktör ve takımın omurgası hep belli. Atanı, tutanı ve defansif bir şey. Yani Galatasaray'da biri gittiği zaman yerini doldurmak soru işareti değil.
1: Doğru.
0: Hani
1: Şimdiden
0: Fenerbahçe'de
1: karar alınmıştır orada.
0: tabii Fenerbahçe'de mesela Ocak ayında hani 3 golcü gönderip hiç golcü bu anlayıp
1: Ya o
0: Sıddık
1: müthiş bir
0: Şerif
1: olaydı
0: almak.
1: yani.
0: Yani işte bu yönetimsel hatalar. Onu ifade etmek istedim.
1: Doğru, doğru diyorsun. Evet Aydın Bayram, süremizin sonuna
0: Çok
1: geldik.
0: çabuk bitti.
1: Çabuk bitmedi aslında, 60 dakika az değil ama öyle geçiyor. Ağzına sağlık
0: Ben teşekkür
1: diyorum.
0: ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldın, bize güzel bilgiler verdin. Öğrenelim bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın 19.30'da yine sizlerle olacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Hüsnü Aslan teknik yönetmenimizdi. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
0: Reklamlar.
6: Işık tutanlar.

0: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından hazırladığımız Işık Tutanlar'da teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu, konuğumuzla birlikteyiz. Şair, yazar, söz yazarı Halil Gökkaya, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar efendim.
0: Nasılsınız Halil Bey?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Böyle programın hazırlanmasında bütün emeği geçen TRT çalışanlarına, özellikle çok sevdiğim hocam Gülşah Çetin Alkan hanımefendiye ve size çok teşekkür ederim. Bildiriyorum efendim.
0: Bir ayrıcalığı var Gülşah Hanım'ın bu konuda. Çünkü sizin şiirlerinizi değil mi besteledi
1: Gülşah? Üç tane şiirimi besteledi.
0: Üçü de birbirinden güzel. İsimlerini bir verelim mi o şiirlerin?
1: Tabii ki. Tabii ki. İlk eserimiz Yol.
0: Yol çok güzel.
1: Bırak artık beni bırak. Başkasını tak koluna. Yeter ki ol benden ırak. Sen yoluna ben yoluma. Bu bir.
0: Evet.
1: İkincisi bu kadın. Senelerdir yollarını gözlüyor. Bu sokaklar, bu duraklar, bu kadın bilemezsin seni nasıl özlüyor bu mahalle, bu duraklar, bu kadın.
0: Evet. Üçüncüsü?
1: Üçüncüsü sürpriz. İsmi
0: sürpriz.
1: Aşikar.
0: Henüz daha çıkmadı değil mi o?
1: Yok,
0: doğru.
1: Çıkmadı ama şöyle. Bahçemde senin güllerin açar gizliden gizliye. Ceylana benzer hayalin kaçar gizliden gizliye.
0: Gülşah'ın o güzel sesiyle ne kadar güzel şarkılar ortaya çıktı.
1: Ya, öyle ki mesela ben...
0: Güzel bir işbirliğiniz oldu.
1: Evet, şimdi ben 1992'li yıllarda Selam Şahin'e bir başladım, 30 eser yaptım. Bundan sonra Gülşah Hanım'la da inşallah 30 eser yapacağım yani.
0: İnşallah inşallah. Çünkü Gülşah gerçekten hem yakın dostumuz hem yapımcımız, hem de sesi gerçekten çok güzel. Onunla bir yılbaşı programı yapmıştık. Başka şarkılarla inşallah artık seni ışık tutanlara davet etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Gülşah Hanım'la bir program yapacağız. 3 şarkı bitsin. 4. Evet. Şarkıda inşallah bomba hazırlıyoruz şimdi.
0: Oo, çok güzel. Evet. Yani sosyal medyadan dinleyebiliyorlar dinleyicilerimiz. Unutmayalım, Gülşah Çetin Alkan olarak geçiyor. Evet, gelelim Halil Bey sizin eserlerinize. Gerçekten uzun yıllardır böyle kulaklara aşina olan şarkıları söz yazdınız. Evet. Biraz bahsedelim mi onlar hangileri?
1: Şimdi efendim ben 1990'lı yıllarda başladım. 84'ten beri şiir yazıyorum. Doğma ben İstanbulluyum, Kumkapılıyım.
0: Çok güzel.
1: Bizim Kumkapı'nın özelliği çok şair ve yazarların, ünlü insanların çıktığı bir mekan olması.
0: Evet.
1: Mesela Mine Koşan'dan Bedra İseli'ye,
0: evet,
1: Yusuf Kaya'dan Ali Tekintür'e kadar onlarca şair, söz yazarı ve sanatçı çıkmıştır oradan.
0: Çıkmıştır.
1: Ve ben de Kumkapı doğumluyum, Ulga Şankırlıyım. Ve o abilerin yanında ben o şiirler, meşkler falan derken klasik şiire başladım. Üniversiteye başladım 88'de. Sonra 90'lı yıllarda Kumkapı'na başladım. İşte Selam Şahin'den işin o şarkı sözü ayağını öğrendim. Ali Tekintür'de, Ahmet Selçuk İlkan'dan.
0: Evet.
1: Böylece eserlerimiz başladı. İlk eserimiz anneme yazdığım Üsküdar'da Sabah Oldu isimli bir eserim. Burada radyoda da var zaten herhalde.
0: Var, evet,
1: Metin
0: gördüm.
1: Şentürk ve Mine Koşan'ın
0: okuduğu. Metin Şentürk, evet.
1: Üsküdar'da sabah oldu. Uyan kara bahtım, uyan. Herkes bir sevgili buldu. Uyan kara bahtım, uyan.
0: İsimli
1: bir eser. Selam Şahin bestesi.
0: Bir sürü var burada bakıyorum da. Akşamdan Akşama'yı çok biliyoruz değil mi İbrahim Tatlıses'ten?
1: Evet, Akşamdan Akşama şöyle nokta oldu. Aslında evet, benim Hüküm Giymişim var arada. Gözlerim iflas etti var. Fakat Hüküm Giymişim eserini Ferhat Güzel
0: ilk
1: okutmuştu.
0: Evet.
1: Daha sonra Kibariye, Vahdet, Vural, Ayşe Altan.
0: Zeki Müren de var.
1: Tabii Zeki Müren de şöyle oldu. Böyle çok enteresan. Ali İhsan Kısaca abimiz. Orada Unkapan'da tanıştık. Eserleri verdim. Çift şiirdir o. Bitmez bu sınavlar bitmez. Bitmez bu şarkılar bitmez.
0: Bitmez bu şarkılar.
1: Derken bir gün Ali İhsan abiyle Unkapan'da karşılaştık. Halil'im dedi, sen ne sev dedi. Paşama verdim dedi. Abi dedim, marş mıdır? Ne yaptınız?
0: Ne kadar güzel.
1: Onun Türk müziğinin paşası kim
0: tabii
1: dedi.
0: Tabii.
1: Kim abi dedim. Zeki Müren. Ya beni hissetmiyorsun değil mi abi dedim. Daha 21 yaşındayım ve öğrenciyim. Üniversitede Orman Fakültesi'nde.
0: Helal olsun. Çok güzel.
1: Derken dedi ki, o zaman dedim en azından Zeki Müren üstadımızın bir elini öpeyim.
0: Tabii.
1: Bir dedim birkaç tane plağını kasetle imzalatayım dedim.
0: Aha.
1: Olur dedi. İrtibatlaşabilirsek dedi. Stüdyoya gelecek dedi. Bodrum'da dedi. Fakat nasip olmadı. 2-3 gün gelmiş, o zaman cep telefonu yok. İrtibat yok. Ben yurtta kalıyorum falan. Buradaydım yine. Hacı Osman yurdunda kalıyordum.
0: Evet.
1: Fakülte Bahçeköy Sarıyer'de.
0: Olsun ama sizin şarkınız.
1: Eser çıktı ama bomba etkisi yaptı. Yani düşünün, bir eser çıkıyor, her tarafta Zeki Müren sizin şarkınızı okuyor.
0: Ne kadar büyük bir özellik.
1: Yani 20 kez öğrendim, kimse inanmıyor benim şarkım olduğuna.
0: Çok güzelmiş ama gerçekten dinleriz biraz. Ben de merak ettim. Bitmez bu şarkılar. Bakıyorum, Allah Korusun

0: var. Semiha Yankı değil mi?
1: Evet.
0: Aa, o çok güzel.
1: Şimdi
0: Bak onu
1: Allah korusun,
0: bilmiyordum.
1: Allah korusun
0: Ha.
1: şöyle, yine Selam Şahin bestesi. Sen benim olmadan mutlu olamam. Allah korusun, yerine bir başkasını bulamam. Allah korusun.
0: Korusun.
1: Gözlerin doğar sabaha, sözlerin biçilmez paha. Sen gidersen ben bir daha gülemem. Allah korusun.
0: Hepsi aklınızda mı
1: Bin
0: böyle?
1: tane yakın şiir de hafızamda.
0: Maşallah, ne
1: Yani ben aynı
0: güzel.
1: zamanda Yahya Kemal'den Bekir Sıtkı Erdoğan'a kadar
0: Onları da
1: hepsinden
0: biliyorsunuz.
1: birer ikişer kıtam her zaman okurum.
0: Seviyorsunuz şiiri.
1: Çok seviyorum. Aşığım yani. 40 yıldır yazıyorum efendim.
0: Peki nasıl yazıyorsunuz? Önemli olan o.
1: Efendim yani şimdi
0: Yani böyle
1: tabii
0: hani isteğe bağlı mı yazıyorsunuz yoksa o sizin içinizden geçen işte ilham geliyor öyle mi yazıyorsunuz?
1: genelde ben şiirlerimi ilham üzerine yazarım, keyif üzerine yazarım ama zaman zaman sipariş üzerine de
0: O
1: oluyor.
0: da
1: Şöyle oluyor.
0: olabiliyor.
1: Mesela
0: Evet.
1: bizim Yüz Akı dergisi var, Somuncu Baba dergisi var. Şimdi adamlar diyorlar ki mesela Yavuz Sultan Selim Han'la ilgili bir şiir
0: Bir
1: lazım.
0: şiir lazım.
1: Yani oturup
0: Doğru.
1: çalışmak gerekiyor. Çünkü
0: Çalışmak
1: Yavuz Sultan
0: lazım.
1: Selim Han'ı bir araştırmamız lazım. Bir Feridun
0: Doğru.
1: Emecen profesör onun kitabını alıp
0: Evet.
1: 300 sayfaya devirmeniz lazım.
0: Haklısınız tabii. Elimdeki kitap benim değil.
1: Evet.
0: Halil Gökkaya.
1: Benim değil herkesin yani. Sana
0: Doğru.
1: doğru gitmiyorsa yollar benim, yolum değil. Hep seninle bitmiyorsa yıllar benim, yılım değil.
0: Birkaç kitap var elinizde
1: 9
0: bir de.
1: tane
0: Kiraz
1: kitabım var.
0: Çiçeği. 9 kitap maşallah.
1: Gün
0: Kaç
1: doğarken
0: yıl içinde?
1: 20 sene içinde.
0: 20 sene
1: Gün
0: içinde.
1: doğarken gün ortası. Gün ortasından sonra işte bu kitap çıktı yani benim değil
0: Benim
1: çıktı.
0: değil.
1: Ondan sonra Yüz Akı Şiirleri 1, Yüz Akı Şiirleri 2. Sonra Kiraz Çiçeği. Kiraz Çiçeği eşimin ismini koydu Doktor Fatma Hanım'ın. Yani bu ünlü bir Son Samuray filmi vardır. Diyor ya orada kusursuz bir kiraz çiçeği olmak isterdim diyor.
0: Evet.
1: Onlar sakura
0: Sakura.
1: geleneği var.
0: Evet.
1: Ben de ağaçların şiirlerini yazmak nasip oldu. Türk Edebiyatı ilk
0: Aa,
1: defa.
0: çok
1: Yani
0: güzel.
1: böyle birkaç tane ağaç şiiri
0: Var mı
1: vardır yani kısa
0: öyle?
1: olarak ama bende bir düzine ağaç şiiri var.
0: Çok güzel.
1: Ben gözümü Toroslarda açmışım.
0: Öf.
1: İsmimi koymuşlar Toros Sediri. Ta küçükken dervişliği seçmişim. Anam Nakşi'ydi babam Kadir'i. Gibi mesela
0: Harika.
1: Toros Sediri. Ağaçların şiirlerini yazıyorum ki bu
0: Toros
1: da bir de Telli Kavak diye bir şiir vardır.
0: Sedir, evet.
1: Eski bir şiir. Aydın Gün hemşerimizin. Ama pek bilinmez. Biz onu yıllar önce toparlamıştık. Türk Edebiyatı Dergisi'nde yayınlandı. Kulakları nasıl hemşerimiz yine Cihan Ünal dahil birçok kişi okudu. Ben o şiiri de hep okurdum toplantılarda. Dediler ki hep Kavak şiir okuyorsun. Sen şairsin. Niye başka ağaçları yazmıyorsun dedi. O arkadaşlar ben de bir düzine ağaç şiir yazdım.
0: Ya
1: Oğuzhan Aydın
0: deseydiniz.
1: profesör iki tane akademik makale yapıldı
0: Tabii ki,
1: uluslararası.
0: tabii ki. Çok güzel.
1: Mesela
0: Üniversitelerde
1: şeydir.
0: okutulur bunlar.
1: Ya evet. Bir telli kavak büyürdü. Daday'ın Çiğdere köyünde usuldan usuldan. Yerin karanlığından azat olmuş aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucundan. Kendi halindeydi telli kavak. Geceleri gökyüzüne bakarak saman yolunu düşlerdi yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar da denmezdi.
0: Çok güzel. Gerçekten
1: En
0: çok
1: uzak
0: güzel.
1: rüzgarlara kaptırmıştı başını. Gel zaman, git zaman, kızını verecekti Çiğdereli Halil. Cebindeki yetmezdi. Bir sabah, sabaha karşı baltayı vurdular ayak bileklerine tellinin. Uyanıverdi. Yapraklar yalvardı her bir ağızdan. Kıyman. Dallar haykırdı hep bir ağızdan. Kıyman.
0: Kıyman.
1: Aman zaman dinler miydi Çiğdereli Halil? Kızını verecekti, cebindeki yetmezdi. Uzanıverdi telli kavak ortasına gezdirinin boylu boyunca. Seslendi telli kavak böğründe duran baltaya. Şimdi kim gönderecek selamını suların saman yoluna yaprak yaprak. Kuşlar nereye konacak? Rüzgar nereye konacak?
0: Çok güzel.
1: Elden ele atıldı telli kavak, ilden ile satıldı. Çankırı'ya 5 mavzer atımı uzak bir tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu telli kavak. Vınladı durdu telefon telleri. Geceleri yıldızları düşündü. Saman yolunu düşündü. Kuşları düşündü avucunda. Sular bulandı ayaklarının ucunda. Ve içli bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar
0: Kuşlar
1: mı
0: mı
1: konar?
0: konar?
1: Herkes sevdiğine canım böyle
0: Böyle
1: mi
0: mi
1: yapar?
0: yapar? Çok güzel. Şeye de gidiyorsunuz. O aslında kültürünüzün,
1: Tabii.
0: köklerinizin olduğu
1: Tabii
0: yerlere
1: tabii.
0: de gidiyorsunuz bu
1: Zaten
0: arada.
1: Ilgaz'da bir ceviz
0: Ilgaz,
1: ağacıyla ben bütün
0: evet.
1: soy ağacını koydum. Ceviz ağacı
0: Değil
1: şiirinde.
0: mi? Evet. Ilgaz da nasıl güzel bir yer. Çok severim
1: Ya
0: oradaki
1: Ilgaz Anadolu'nun
0: ağaçları.
1: sen yüce bir
0: En
1: dağısın
0: güzel yeri.
1: türküsü.
0: Evet, bu arada bana verdiğiniz, imzaladığınız Benim Dil kitabında hemen açtım. Karşıma Zeynepli Yıllar geldi. Evet, Zeynep benim ismimden. Kim bu Zeynep?
1: Şimdi herkes soruyor. Ben işte Agatha Christie ve Sherlock Holmes hayranıyım. Bingöz Recai'yi
0: Evet.
1: severim. Abdülhamit Han'ı çok severim.
0: Hı.
1: Şimdi şairlerimiz genelde bir isim üzerine yazarlarmış. Mesela rahmetli üstadımız Sustu Another Life Kazinosu, Sustu Şarkılar,

0: Etimde renk sustu, fırçamda şekil ve sustu Paramos'un mazgallarından şehre pancur pancur dökülen Arya. O Maria yazmıştı.
1: Maria.
0: Müteşar üstadımız Ayten'e yazıyor.
1: Ayten'e,
0: Ben bir
1: evet.
0: Ayten'i de tutturmuşum. Oh ne
1: Doğru,
0: iyi.
1: evet.
0: Ayten'li kahveler içip güzelleşiyorum. Ne güzel.
1: Ne güzel.
0: Hoşuma gitmiyorsa rengin denizlerin biraz Ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum Ayten üstüne demiş.
1: Evet.
0: Şefai Ayşem demiş. Rahmetli Cemal Safi Ayşen demiş. Biz de Zeynep
1: Siz de
0: dedik efendim.
1: Zeynep dediniz. Ne
0: Evet.
1: kadar güzel. O zaman okuyayım mı ben? Ben
0: Buyurun efendim.
1: merak
0: Zeynep
1: ettim.
0: Hanım'ın sesinden Zeynep'i dinlemek
1: Evet.
0: gerektir.
1: Bir bakır bakrakçıdan akseder mazi. Canlanır gözümde batık anılar. Canlanır gözümde o ar, o edep. Bizim mahallede bir kız yaşardı. Düşleri dağların ardındaydı hep. Çaypınar'da buz gibiydi tatlı su. Ağustos ayında ezana yakın. Oyalı yazmaya sığmayan saçlar. Elinde kalaylı bakır bakraçlar. Her akşam çeşmeye gelirdi Zeynep. Bakışı görmeyen gözlere ferdi. Gülüşü ben varım buradayım derdi. O kışlar Zeynepsiz nasıl geçerdi? Koskoca konağı sırtında taşır. Nene mızmızlanır. Abla seslenir. Tekneyi hazırla, çamaşırı tep. Bir lanet haberdi ilk yaz sabahı. Kız kısmı gözünü açmadan önce meğer açılmaz mı cepleri elin? Zeynep'i çabucak etmişler gelin. Nereden gelmişti bilmem ki bu talep. Evet, çok uzun bir şiir, o yüzden
0: Evet.
1: hepsini programı yemeyelim ama çok güzel. Gerçekten çok
0: Üç
1: sevdim.
0: şiir zaten
1: Üç
0: bunlar
1: şiir
0: ama
1: mi
0: Zeynep'li
1: var?
0: yıllar. Zeynep'siz
1: Zeynep'li.
0: yıllar bir de zavallı aşkımız Zeynep. Üç tane.
1: Zeynep'siz yıllar. Evet, kötü geçer.
0: Evet.
1: Evet,
0: Bir
1: böyle
0: de
1: bir
0: bugün
1: narsistlikle
0: yani şimdi
1: yapalım.
0: bu gerçekten Ağustos ayında ezana yakın dediğimiz o zaman Ramazan
1: Evet.
0: 83-84'lü yıllar. Ben lisedeyim. Bir de buğday tarlalarına gidiyoruz sıcakta ve oruçluyuz. Dilimiz damağımız
1: Evet.
0: yapışmış. Onu yazıyor. Bizim çeşme var. Buzdolabı yok. Elektrik yok. 83'te geldi elektrik yani.
1: Doğru, evet.
0: O mesela nedir? Onu anlatıyor yani. Ağustos
1: Ha,
0: ayında
1: evet,
0: ezana yakın.
1: tabii.
0: Oyalı yazmaya sığmayan saçlar. Elinde
1: Tabii.
0: kalaylı bakır
1: O saçlar
0: bakraçlar.
1: gitti
0: Evet.
1: bizde.
0: Eski yalan oldu gitti eve de.
1: Evet, çok güzelmiş vallahi, emeğinize sağlık. Peki bunlar nasıl aklınızda tutuyor? Ona çok şaşırdım. Siz asla Alzheimer falan olmazsınız, o bir gerçek.
0: İnşallah efendim. İnşallah.
1: Maşallah. Ne kadar güzel
0: Şimdi
1: ya.
0: bir kere efendim hafızamızı güçlendirmenin sebeplerinin bir tanesi belli gıdalara dikkat ediyoruz. Bir de Kuran-ı Kerim tabii işin önemli tarafı Kuran-ı
1: Değil
0: Kerim'in
1: mi?
0: hafızayı güçlendirdiğini düşünüyorum.
1: Hafızayı güçlendiriyor,
0: Mesela ben bir
1: evet.
0: de sabah elimden geldiği kadar en az haftada 3 gün 4 gün sabah ezanıyla evden çıkarım.
1: Çok güzel.
0: Sabah namazına giderim. Ve yürüyüş yapan temiz hava ve spor yani kendime dikkat ederim. Yürüyüş mutlaka 5 bin
1: Evet.
0: adıma düşmüyorum. Bir de
1: Maşallah.
0: sürekli tabii ne demişler? Et tekrar ahsen velev kâne yüksekten. Tekrar güzeldir.
1: Tekrar
0: Belki
1: güzel bir şey,
0: şimdi
1: evet.
0: benim hüküm giymişim şarkısının hikayesinin de böyle olmuştur. Yani ben üniversite yıllarındaki bilgiler gerçek bir hikayenin mısralar dökülmüş halidir. Şimdi onu diyordum. Akşamdan akşama hüküm giymişim ben o zaman yani gözlerim iflas etti yazmıştım sınav zamanında. Yoluna baka baka gözlerim iflas etti. Yapma etme demekten sözlerim iflas etti. Sonra bunu Ferhat Güzel okudu. Mehmet Eritaş okudu. Hüküm giymişim bu Selami Şahin'in bestelediği üçüncü eserim. Gönül bahçeme ayrılık ekmeğe hüküm giymişim. Her sevgiye bir gözyaşı dökmeye hüküm giymişim. Duyun artık beni duyun. Şu halime bir at koyun. Hasretin önünde boyun bükmeye hüküm giymişim. Tabi uzun olduğu için zamanda kısa olduğu için kısa kısa veriyorum. Sayın dinleyiciler kusuruma bakmasınlar. Şimdi hüküm giymişim benim çok bir dönüm noktası oldu. Ve Selam Şahin'e götürdüm. Halil sen mi yazdın bunu? Dedim ki yazdırdılar üstadım dedim. Kim yazdı? Dedim Allah'tan ilham geldi ve yazdık. Sen nasıl bir şiir yazmışsın? Nasıl bir eser?
1: Ya.
0: Sakın dedi bunu kimseye gösterme, kimseye verme dedi. Haftaya bana gel dedi. Ben de vakit buldukça gidiyorum. Alman Lisesi'ne derse gidiyorum. Edebiyat dersine rahmetli Bekir Sıtkı Erdoğan. Ondan sonra fırsat buldukça onun kapına gidiyorum. Öğrencilik yıllarımda. 91-92. Bir de okulda yankılanıyor. Her tarafta benim şarkılarım çalıyor.
1: Ne güzel.
0: Herkes duyuyor falan tabii böyle. İşte hüküm giymişim böyle oldu ve çıktığında ortalığı dağılma duman etti. O
1: Evet.
0: zaman özel televizyonda yeni başlamıştı ve klipler başladı. Fakat Ferhat Güzel okuduğu için İbrahim Tatlıses bu eser okumadı. Ama Kibari okudu, Azer Bülbül okudu, Ayşe Altan okudu, Vahdet Ali çok kişi okudu bu eseri.
1: Peki, çok önemli isimler bunlar. Yani İbrahim Tatlıses diyorsunuz, Selami Şahin, bu Türkiye'deki en iyi yorumcular ve besteciler aslında Selami Şahin'e baktığımız zaman. Peki şu anda size bu anlamda nasıl talep geliyor? Yani sizin şiirlerinizi görüp mü geliyorlar, yoksa zaten sizi bildikleri için mi
0: Aslında
1: geliyorlar?
0: efendim biz işin mutfağında olduğumuz için Halil Gökkaya ismini pek bilmiyor insanlar. Fakat eserler bizim ismimizin önde gidiyor. Rahmetli
1: Evet.
0: Bekir Sıtkı Erdoğan'ın da gurbetten gelmişim yorgunum hancı.
1: Yorgunum hancı. Doğru.
0: Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı hep onun isminin önde giderdi.
1: Tabii.
0: Yani benim hep bir söküm girmişim herkes bilir. Akşamdan akşama herkes bilir.
1: Herkes. Bir de şey vardı çoğu gitti azı
0: çoğu
1: kaldı.
0: Gitti,
1: o da
0: evet.
1: Çok güzeldir.
0: Yani asıl o şiir tabii yani bizim 30 yılda 40 kişinin üzerine okuduğu
1: Değil
0: İhsan
1: mi?
0: Noyan'ın
1: Evet.
0: bestelediği inanılmaz bir eser
1: Esen Noyan
0: oldu.
1: mı bestelemiş
0: İhsan
1: bunu?
0: Noyan besteledi.
1: İhsan Noyan.
0: İhsan Noyan 50'nin üzerinde eserini besteledi ama bu eser yürüdü.
1: Evet, çok
0: Nasip
1: güzel.
0: yani.
1: Evet.
0: Aşkımız erdi bahana, kışı bitti, yazı
1: Yazı
0: kaldı.
1: kaldı.
0: Kapandı yıllanmış yara, bir incecik sızı kaldı. Çoğu
1: Evet,
0: bitti, azı
1: azı
0: kaldı.
1: kaldı.
0: Sevin kara gözlüm sevin, bu mutluluk hakkın senin. Dudağımda hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Burada beden, orada can, nasıl mutlu olur insan? Demesinler ardımızdan yaşanmış bir dizi kaldı. Derindir aşkımız derin, yetiş soğumadan yerin. Gizlesen de o gözlerin yüreğimde gizli kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Fırsat vermedik zamana, talih güldü bizden yana. Geldik yolun en sonuna, çoğu bitti, azı kaldı.
1: Çok güzel ve çok da söylenir bu. Konserlerde söylerler, düğünlerde söylerler gerçekten. Peki bu telifler size ulaşıyor mu?
0: Şimdi
1: Nasıl?
0: efendim
1: Bu konu
0: ben
1: nasıl?
0: o olay tabii ayrı bir olay. Ben şimdi bu İbrahim Tatlıses'e eserimi verdim. Okuyor akşamdan akşama işte
1: Evet.
0: rock müzik bana imza attırdı. Bir kuruş para vermedi. Rock müzik o zaman 5.000 dolar 10.000 dolar verirken
1: Aa,
0: Selami Şahin'e bir eser başına
1: tabii.
0: insan bir çıkartıp vermez mi? Ama ben hakkımı
1: Vermem.
0: helal etmiyorum o insanlara.
1: Ay.
0: Yani ama öbür tarafta alacağız. Fakat bu arada
1: Öbür
0: üzülüyorum
1: tarafta.
0: tabii. Hatta ben Zeki Müren eser için firmaya gittim. Dedim ki bu eseri ben yazdım. Sen kimsin? Zeki Müren senin hakkında okuyacak diye kovdular.
1: Ay
0: Dedim iki
1: inanmıyorum
0: kaset
1: ya.
0: verin, iki CD bari verin. Onu da vermediler.
1: Aa,
0: Sonra ben üzüldüm
1: çok
0: ağlayarak
1: kötü.
0: Ali İslam Kısaç'ın yanına geldim. Ali abi dedim ne yapacağız böyle nedir falan. Halil'cim üzülme. Paşa sen de sen okuyor. Git dedi bizim Mesam diye bir dernek var. Profesör Doktor Orhan Ersek Soğuk o zaman Nişantaşı'nda. Mesam kasetleri kartonetten al bir sürü eserim var dedi. Kimliğini al git dedi.
1: Tabii.
0: Neyse ben o adresi buldum. Gittim eserleri getirdim. Yani bu sefer sen kimsin ya neredesin? Bu kadar eser sen mi yazdın? Şok oldular. Kemal Beyler falan vardı. Kulakları için nasıl? Bir deste şey getirdim. Kartonet. Ya dediler bu eserle sen neredesin bir senedir? Şu eserler paralar bitmiş ama sana dediler şu anda verecek kadar paramız yok dediler kasada.
1: O kadar.
0: Bana çek kesip verdiler. Hatta
1: Ha.
0: bir deste böyle para verdiler hiç unutmuyorum.
1: İyi, çok
0: Böyle
1: iyi.
0: ceplerime doldurdum para dört tane cebime.
1: Ay ne güzel.
0: Yurttaki arkadaşlarım aldım yemeğe getirdim ağırladım falan. Tabii çok güzel hatıralar var yani şunun için de Mesam'a üye oldum. Mesam yani bizim tabii oradan satışlardan vesairelerden çok güzel o zaman gelirlerimiz geliyordu mekaniklerden. Sonra
1: Bu
0: bir
1: sosyal
0: takım
1: medyadan nasıl oluyor? Mesela
0: sosyal
1: YouTube'dan
0: medyada
1: falan
0: şimdi
1: nasıl
0: bütün
1: oluyor?
0: hepsinden Mesam teliflerimizi alıyor.
1: Alıyor.
0: Sağ olsun başkanımız Recep Ergül dahil bütün Mesam yönetimine selam ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar ki ben
1: Çok
0: de
1: iyi.
0: Recep Ergül'ün bir yol arkadaşı olmaktan mutluyum.
1: Çok güzel.
0: Yaklaşık 7 yıldır Recep Ergül'ün yanındayım. 2 dönem denetleme kurulu üyeliği yaptım.
1: Çok
0: Şu
1: iyi.
0: anda da yedek üyesiyim yani Mesam'ın. Recep Başkanımız aldı 80 milyon civarında bir rakamda aldı ve şu anda 1 katrilyona kadar ulaşan bir Mesam
1: Çok
0: telif geliri
1: güzel.
0: var ve şu anda Mesam binasını yapıyoruz nasip olsa
1: Aa
0: seneye.
1: çok güzel.
0: Mesam TV'miz, Mesam lokalimiz de olacak. Orada da oturup kahve içeceğiz beraber inşallah.
1: İnşallah,
0: Çok güzel
1: inşallah.
0: işler
1: Artık o
0: yapıyoruz.
1: zaman şiirlerinizi orada da
0: Evet. İnşallah.
1: seslendirirsiniz. Okumayı seviyor musunuz?
0: Tabii ki efendim. Yani sürekli okuyorum. Mesela haftaya Gülhane Şiir Akşamları ile ilgili program var.
1: Böyle
0: Aradılar.
1: programlara da
0: Eskader. Oraya da
1: çağrılıyorsunuz.
0: çağırıyorlar. Orada da hep değişik yerlerde şiirler okuyorum ki 3-4 tane şiir albümüm de var bu arada.
1: Aa çok
0: Yani
1: güzel.
0: işte bu
1: Ha okuduğunuz
0: Osmanlı
1: böyle.
0: Sultanların hayatlarında ilk defa benim nasip oldu. Ben yazdım şiir
1: Ne kadar
0: olarak. Türk
1: güzel.
0: Edebiyatı'nda. Onların hayatlarıyla ilgili şiirler yazıyorum. Biraz önce bahsettim size ağaç şiirleri yazıyorum. Size o ağaç şiirlerinden yine bir kuple okuyacağım.
1: Bir küçük
0: Sonra
1: evet
0: akşamdan
1: alalım
0: akşamayı
1: sizden.
0: şey yapacağım.
1: Sonra da dinleyelim.
0: Evet.
1: En sonunda sizin
0: Akşamdan
1: bir
0: akşama.
1: şarkınızla bitirelim. Öyle yapalım.
0: Ali oğlu Emrullah dikti beni bağına aşıkça akşam sabah baktım Ilgaz Dağı'na. Sene 915 Emrullah oğlu Halil gözyaşı kanlı ateş Çanakkale'de sebil. Beni ona adadı uzattım kollarımı Halil Çavuş budadı koskoca dallarımı. Annesi uçup gitti sandık oğluna kaldı. Seydi Bey tamir etti. Şerife Hanım aldı. Bunlar bizim ailemiz. Şimdi
1: Evet.
0: bir de yumak yumak hatıralar var bu arada. Yumak yumak hatıralar çöze çöze yoruldum ben. Özlemini tesbih gibi dize dize yoruldum ben. Gururun var hep önünde bir gün gelmedin gününde. Yıllardır senin peşinde geze geze yoruldum ben. Tufan arkadaşım da birçok kişi okudu bunu.
1: Oo, çok güzel.
0: Akşamdan akşama öyle zaten zirve oldu. Şöyle zirve oldu. Evet. Ben üniversite son sınıftayım ve İbrahim Tatlıses bu eseri okuyor. Hatıralar bir çığ gibi
1: ne kadar
0: çöker
1: güzel.
0: Akşamdan akşama. Umutlar ters yöne kürek çeker akşamdan akşama.
1: O zaman

0: Biz programı bu güzel eserlerle bitirelim. Artık yapımcımıza bırakıyoruz hangisini isterse. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Daha
1: Bu
0: nice
1: kadar kısa sürede bu
0: şiirler.
1: kadar oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Yani
0: Daha ne
1: ama
0: olsun?
1: askerdeki akşamlar akşamlar mesela okuyor adamlar. Benim eserim olduğunu bilmiyorlar.
0: Şimdi
1: Tam
0: bizim
1: akşam.
0: sayemizde ışık tutanlarla öğrensinler.
1: Çok
0: Hep
1: güzel ışık
0: sevgi...
1: tuttunuz Gülşah Hanım'a ve size Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. Bütün yetkililerden Allah razı olsun. Var olun. Tekrarını beklerim
0: Hep
1: efendim inşallah.
0: beraber inşallah. Sevgili dinleyenler, haftaya buluşmak dileğiyle. Işık tutanlardan sevgiler, saygılar. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 40. oturum tamamlandı. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Oturum yarın Serhat Kapkin'in savunmasıyla sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. Bakan Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için ortak bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoydu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. İsrailli bakan Ben-Gvir'in alıkonulan Sumut filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddetine Ankara'dan ard arda tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı söz konusu bakanın İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosu mensuplarına yönelik saldırgan tutumunu şiddetle kınadı. Duran, sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur, dedi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Buraya mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi Trump. Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Haberleri dinlediniz.

Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Amasya 1919. Yazan Veysi Kayıran, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Mustafa Kemal Paşa, Okan Şenozan, Ali Fuat Paşa, Cem Emüler, Rauf Bey, Oktay Dal, Refet Bey, Tolga Çiftçi, Kamil Efendi, Ali Hürol, Rahmi Arif Soysalan, Rahmi'nin karısı Filiz Yiğitbaşı, anne Pervin Ünalp, Baki Efendi, Cem Balcı, Hayati, Levent Şenbay, Ahmet Çavuş, Ötüken Hürmüzlü, Mehmet Ali Bey, Cebrail Esen.

0: Hay Allah, nereye gitti bu?
1: Ne arıyorsun Rahmi?
0: Fesimi bulamıyorum hanım, sen gördün mü?
1: Ha, ben aldım, kirlenmişti de sildim azıcık.
0: İyi etmişsin. Kurumuş mudur peki?
1: Çoktan kurumuştur.
0: Keşke ceketimi de biraz temizleseydin.
1: Ver temizleyeyim.
0: Neyse boş ver, geç kalırım sonra.
1: Nereye geç kalıyorsun bey? Postane evin dibinde.
0: Hanım, bugün önemli bir gün, postanede çok işimiz var.
1: Al bak, kurumuş fesin.
0: Eline sağlık.
1: Sen kıyafetine bu kadar titizlenmezdin, ne oldu? Müdürümüz bir talimat mı verdi?
0: Yok, bir karşılama törenine katılacağım da onun için titizleniyorum.
1: Kimi karşılıyorsunuz?
0: Mustafa Kemal Paşa'yı.
1: Kim bu paşa? Çok mu önemli biri?
0: Hem de nasıl. Padişah efendimizin fahri yaveri. Çanakkale'de düşmanı yenen kumandan.
1: Amasya'ya niye geliyormuş ki?
0: 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilmiş. Bütün bölgeyi dolaşıyormuş. Amasya'yı da ziyaret etmek istemiş. Halkı canından bezdiren çeteleri temizleyecekmiş.
1: Ne iyi olur şu çeteler temizlense. Savaş biteli bunlar daha da azdı.
0: Amasya'da bile şehrin dışına çıkmaya yürek ister.
1: Ah, bir yıl önce böyle miydi?
0: Asayiş vardı o zaman.
1: Ha, askerden, jandarmadan herkes çekinirdi.
0: Gezirliği çıktın mı emniyet kalmıyor. Ondan sonra ne zaman hangi köşeden eli silahlı adamların çıkacağı belli değil. Şu kravata da illet oluyorum.
1: İstersen ver, ben bağlayayım.
0: Gerek yok, ben bağlarım.
1: Çorba hazır, bir kase iç de git.
0: Canım pek istemiyor hanım.
1: Aç gidilir mi Rahmi?
0: Annem kalkmış galiba.
1: Bugün biraz fazla öksürüyor. Sabah namazından sonra hiç uyumamış. Nefesim tıkanıyor diyordu.
0: Sigarayı bu kadar içerse?
1: Anneni bir doktora götürsen bey. Kadıncağız gece boyunca öksürdü durdu.
0: Ah anneciğim, ah. Niye kendine bu kadar eziyet edersin?
1: Ben de seni lafa tutup duruyorum. Bu gidişle gerçekten geç kalacaksın.
0: Tamam, hazırım zaten.
1: Hadi aşağı gel o zaman. Biraz çorba iç, ondan sonra çıkarsın. Haşhaş çöreği de var.
0: Bak, haşhaş çöreğine dayanamam işte. Senin, ben de geliyorum.

Muhterem Amasyalılar, İzmir'in, Manisa'nın ve Aydın'ın işgali göstermektedir ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Padişah ve hükümet itiraf devletlerinin elinde esir durumda.

0: Yalandır. Tahammülü imkansız bu acıklı vaziyet karşısında derhal bir teşkilat kurmak ve büyük devletlerin temsilcilerine etkili telgraflar çekmek lazımdır. İşgallere karşı milli heyecanı çok canlı bir şekilde göstermek lazımdır. Vatanseverlerin gayretleriyle Batı'da Kuvvayi Milliye kuruldu. Güney'de Fransız işgaline karşı gönüllüler çoktan silaha sarıldı. Peki bizler ne duruyoruz? Vatanımızı son taşına kadar müdafaa etmeliyiz. Düşmanların Anadolu içlerine yapacağı herhangi bir harekata karşı hazırlıklı olmalıyız. Önce her türlü hakkımızı korumak üzere bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurmalıyız. Aziz vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için hep beraber büyük bir gayretle çalışmalıyız. Memleketimizin içinde bulunduğu kötü vaziyete çare bulmak için ben de sizlerle sırt sırta vermeye geldim. Asıl siz var olun sevgili Amasyalılar. Milletimiz sonsuza dek var olsun. Zaferi kazanacağız. Vatanı kurtaracağız.
1: Ali, hani Mustafa Kemal Paşa bölgede asayişi sağlamak için gelmişti?
2: Ne bileyim, ben bir fevkaladelik olduğunu sezmiştim ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu.
1: Milleti yeniden savaşa davet ediyor bu paşa.
2: Söylediklerin de haksız da değil Baki.
1: Öyle de acaba hükümetin haberi var mı Kemal Paşa'nın faaliyetlerinde?
2: Mustafa Kemal Paşa padişah ve hükümet esaret altındadır diyor. Haberleri olsa ne fark eder ki?
1: Durum bu kadar vahimse vay milletin haline.
2: Baksana Müftü Hacı Tevfik Efendi, belediye başkanı, mutasarrıf, tümen kumandanı, Amasya'nın bütün ileri gelenleri burada. Herkes nasıl da itibar ediyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Demek ki onu desteklemeye karar vermişler.
1: Zaten onu buraya davet eden de Müftü Efendi değil mi?
2: Öyle ya.
1: Kemal Paşa milletçe sırt sırta verip düşmanı memleketten çıkaralım diyor. Lakin padişaha asi olmuş diye muhalefet edenler çıkacaktır.
2: Onları susturmaya Müftü Efendi ile Sultan Beyazıt Camisi'nin vaizi Kamil Efendi yeter. Halk da Paşa Hazretlerine tezahüratta bulunduğuna göre ona hak veriyorlar demektir.
3: Şu kalabalığa baksana. O milleti çoktan yanına çekmeye başlamış bile.
4: Kemal Paşa, Kemal Paşa!
5: Paşa Hazretleri, Beyazıt Camisi'nin vaizi Abdurrahman Kamil Efendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
6: Gelsin Hayati.
5: Buyurun Kamil Efendi.
7: Sağ ol evladım.
6: Hoş geldiniz Kamil Efendi.
7: Hoş bulduk paşam.
6: Ayakta kalmayın, buyurun şöyle oturun.
7: Paşam, buraya kadar teşrif ederek bizleri memnun ettiniz.
6: Asıl ben burada sizlerle beraber olmaktan memnunum. Amasyalıların gösterdiği yakınlık vatanın kurtulacağı yönündeki umutlarımı artırdı.
7: Millet, memleketin içinde bulunduğu durum karşısında ümitsiz ve yılgındır. Gelişinizle yeni bir ümit ışığı parladı gönüllerde.
6: Bunu duymaktan mutlu oldum. Amasya'da beklediğimden daha büyük bir teveccüh gördüm.
7: Zat-ı âliniz, padişah efendimizin yaveri olmaktan çok halkın nazarında bir savaş kahramanı olarak seviliyorsunuz.
6: Asıl kahraman bu fedakar millettir. Eğer bir yerde düşmana üstün geliyorsak, bu milletin vatan için canını vermeye hazır olmasındandır.
7: Siz işte bu alçak gönüllülüğünüzle milletin gönlünde taht kurdunuz paşam.
6: Benim yegane amacım milletimizin bağımsızlığı ve vatanın kurtuluşa ermesidir. Ancak bu uğurda el ele verirsek başarılı oluruz Kamil Efendi.
7: Halk bütün varlığıyla yanınızda yer almaya hazır. Zamanla bazı tereddütlerin de tamamen giderileceğine inanıyorum.
6: Tereddütle neyi kastediyorsunuz?
7: Biliyorsunuz paşam, halk padişah efendimize ve hükümete çok bağlıdır. Yüzyıllardır bu böyle.
6: Şimdi her ikisi de düşmanın elinde.
7: Bu durum henüz tam olarak idrak edilmemiş.

0: Halka bunu iyi anlatmak gereklidir paşam.
1: Doğru. Artık millet kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğunu bilmelidir.
0: Ben de aynı kanaatteyim. Halk kendi iradesini kendi tayin etmelidir artık. İş başa düşmüştür.
1: Bu sözlerinizle içime su serptiniz hoca efendi. Sahi yarınki cuma vaazında hangi konu üzerinde duracaksınız?
0: Zekat ve fitreden söz edeceğim.
1: Sizden yarın zekat ve fitre yerine vatanın kurtuluşu hakkında bir konuşma yapmanızı rica ediyorum.
0: Başım gözüm üstüne paşam.
1: Memleketin bu badireli günlerinde milleti aydınlatmak için siz hoca efendilerin söyleyecekleri büyük önem arz ediyor.
0: Bunu seve seve yapacağım paşam. Yarın cemaate memleketin biricik kurtuluş çaresi halkın doğrudan doğruya hakimiyeti eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız diyeceğim.
1: Kamil efendi, bu işte muvaffak olmak da var, olmamak da.
0: İnşallah olacağız.
1: Eğer olamazsak bizi asarlar. Bunu biliyorsunuz değil mi?
0: Paşam, siz ki genç yaşınızda başınızı vatan ve milletin kurtuluşu yoluna koymuşsunuz. Varsın benim bu ihtiyar başımda millet uğruna feda olsun.
1: Şundan çok eminim. Sizlerin ve halkın bu yüksek inancı var oldukça biz esaret zincirini kırarız.
0: Paşam, ben artık müsaade istiyorum. Yarınki konuşma için hazırlık yapmalıyım.
1: Müsaade sizin. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Amasya'da bulunduğunuz sürede sık sık ziyaretinize gelmekten bahtiyar olacağım paşam.
1: Her zaman beklerim. Ha, yalnız gecenin karanlığında kışladan eve dönüşünüz zor olacaktır. Yanınıza bir refakatçi vereyim.
0: Sağ olun paşam, ben alışkınım. Gözlerimin ışığı beni götürür. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi istirahatler.
1: Teşekkür ederim, güle güle. Hayati, Kamil Efendi'yi yola kadar geçiriver.
2: Emredersiniz paşam.

0: Baki! Neredesin?
1: Buradayım Rahmi, bahçedeyim.
0: Sinyal verip duruyor alet. Duymuyor musun?
1: Duyuyorum, duyuyorum.
0: Ne yapıyorsun orada ya?
1: At çavuş Ahmet'le konuşuyorum kardeşim. Bir mesele var da.
0: Hayır mı? Önemli bir şey değildir umarım.
1: Pek hayır değil maalesef. Dur dur dur, geliyorum geliyorum, anlatırım.
0: Neler oluyor Baki? Seni telaşlı ve üzgün görüyorum. Neden makine başında değilsin?
2: Sorma, işler kötü.
0: Ne oldu ya? Anlatsana. Beni meraktan öldüreceksin.
2: Her şey bitti. Maaşları düşünürken işten de olduk hepimiz.
0: Allah Allah. Neden işten olalım durup dururken?
2: Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit Bey tarafından işten el çektirildik.
0: Hayda. Olur mu öyle şey canım? Ne suçumuz var ki?
2: Suçumuz Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamaya gitmek.
0: Nasıl öğrenmişler bizim Paşa Hazretlerini karşılamaya gittiğimizi?
2: Genel müdür bir saat kadar önce müdürümüz Mehmet Ali Bey'i çağırdı telgraf başına. Ona Amasya'da neler olup bittiğini sordu. Müdür de Mustafa Kemal Paşa'nın şehre geldiğini ve bizim de onu karşılamaya gittiğimizi bildirdi. O zaman Refik Halit Bey de kızdı. Paşa Hazretlerinin hiçbir emrinin yerine getirilmeyeceğini bildirdi. O andan itibaren de Amasya Postanesi'ndeki bütün memurlara işten el çektirildiğini duyurdu.
0: Ne? Bizim işimize de son mu verdiler yani?
2: Ya ne yazık ki öyle.
0: Şu işe bak. Bir işimiz, ak masada damlayan bir maaşımız var. Ekmek parası kazanıyoruz diye sevinip dururken o da uçuverdi elimizden.
2: Deme gitsin. Üzüntüden mideme ağrılar girdi vallahi.
0: Müdürümüz Mehmet Ali Bey nerede peki?
2: Müdürü bilirsin, telaşlı adamdır. Umum müdüründen azar işitince eli ayağına dolandı. Ne yapacağını bilemedi. Ben de o zaman dedim ki...
0: Bozuk mu çaldın yoksa adamı?
2: Yok canım, niye bozuk çalayım? Git durumu Mustafa Kemal Paşa'ya anlat dedim.
0: Heh, iyi etmişsin. Bu kibirli İstanbul idarecilerinin hakkından Kemal Paşa gelir ancak.
2: Kardeşim, o padişah efendimizin fahri yaveri ve Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa. Derdimize derman olur elbet.
0: Vallahi haklısın.
2: Şimdilik yapacağımız tek şey var Rahmi.
0: Neymiş o?
2: Ne olacak? Mehmet Ali Bey'in Mustafa Kemal Paşa'nın yanından dönmesini beklemek.

0: Paşa Hazretleri, Posta ve Telgraf Müdürü Mehmet Ali Bey geldi. Size acilen arz etmesi gereken bir konu varmış.
1: Gelsin çocuk, gelsin.
0: Mehmet Ali Bey, buyurun. Paşa Hazretleri sizi bekliyor.
2: Sağ olun. Paşa Hazretleri, Paşa Hazretleri, durum çok vahim.
1: Hoş geldiniz. Hayrola, ne bu telaşınız?
2: Paşa Hazretleri, bir saat kadar önce Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit Bey bütün postane çalışanlarının işine son verdi efendim.
1: Sebep neymiş?
2: Zat halinizi karşılamaya gittiğimizi bildirmiştim de buna sert tepki gösterdi.
1: Ne var bunda?
2: Mustafa Kemal Paşa Osmanlı saltanatının çıkarlarına aykırı eylemlere kalkışmıştır. Onu nasıl karşılaştınız? Bu büyük suçtur diye mesaj geçti.
1: Bu anlamsız tepki ne yazık ki sadece düşmanın amaçlarına hizmet eder.
2: Ben de bir mana veremedim umum müdürün tepkisine. Hem bütün postane çalışanları görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Kimsenin mesleki bir kusuru yok. Uzun süredir doğru dürüst maaş da alamıyoruz zaten.
1: Üzülmeyin müdür bey, üzülmeyin. Bir çözüm buluruz.
2: Devlete yok pahasına çalıştığımız yetmiyormuş gibi bir de işimizden olduk paşam.
1: Postanede çalışan arkadaşlarınıza selam söyleyin. Ben vazifelerine devam etmelerini istiyorum.
2: Yerimize Tokat Postanesi'nden başka memurlar görevlendirilecekmiş.
1: Tokat'tan gelecekler, Amasya Postanesi'ne sokulmayacak. Müsterih olun.
2: Sağ olun. Bana bir emriniz yoksa işimin başına döneyim paşam.
1: Ricam olur müdür bey. Hazır buraya kadar gelmişken ben de sizden bir konuda yardım isteyeceğim.
2: Emredin paşam.
1: Malum karargah şehre pek yakın değil. Benim haberleşmek için sürekli telgrafhaneye gidip gelmem zor olacak. O yüzden karargahta bir odaya telgraf merkezi kurulması için talimat verdim. Fakat askerin içinde telgraf aletini kullanabilecek kimse yok. Sizin memurlarınızdan gözü açık birinin geçici olarak yanımda çalışması için izin vermenizi rica ediyorum.
2: Paşam, bizim telgrafhanede çalışan Abdurrahman Rahmi adında bir genç var. Çok çalışkan ve akıllıdır. Ben postaneye dönünce konuşayım onunla.
1: Emir subayım Hayati de sizinle gelsin. Sözünü ettiğiniz delikanlıyla birlikte konuşursunuz.
2: Hay hay paşam, nasıl uygun görürseniz.

0: Rahmi Bey, Rahmi Bey.
1: Ne var hanım?
0: Ay, kusura bakma bey, biliyorum yorgunsun ama uyandırmak zorunda kaldım.
1: Ne oldu?
0: Hat çavuşu Ahmet Efendi geldi. Posta müdürü Mehmet Ali Bey seni acele istiyormuş. Haber verip gitti.
1: Allah Allah, bir şey mi oldu acaba?
0: Telgrafhanede nöbetin mi var yoksa?
2: Yok, bugün nöbet Baki Efendi'de. Benimki yarın.
0: Bir an evvel hazırlan da git istersen.
2: Neler oluyor? Müdür beni niye çağırdı Ahmet Çavuş?
3: Paşa Hazretleri'nin emir subayı geldi. Müdür beyin odasında. Seni istiyorlar.
2: Ne? Paşa Hazretleri'nin emir subayı beni mi bekliyor?
3: Hemen telaşlanma Rahmi. Hele bir gir bakalım müdür beyin odasına.
2: Tamam.
4: Gir. Gel Rahmi Efendi, biz de seni bekliyorduk. Hayati Bey, işte size bahsettiğim telgrafçı delikanlı bu.
5: Merhaba Rahmi Efendi.
2: Merhaba efendim.
5: Pek de genç misiniz gerçekten.
4: Rahmi, geç otur şöyle.
5: Rahmi Efendi, yarın sabahtan itibaren Paşa Hazretlerinin saray düzündeki karargahında çalışmaya başlayacaksın. Karargahta bir telgraf merkezi kuruldu. Fakat henüz ihtiyaçları tamamlanmadı.
2: Siz nasıl münasip görürseniz efendim.
5: Yalnız şimdiden söyleyeyim, bazı geceler evine gitmeye bile vakit bulamayacaksın.
2: Canla başla görev yapmaya hazırım efendim.

0: Aman evladım, bir telaşla gittin. Neymiş mesele?
1: Bundan böyle Mustafa Kemal Paşa'nın karargahında çalışacakmışım. Bunu bildirmek için çağırmışlar beni.
2: Koca Paşa Hazretlerinin yanında olacaksın ha?
0: Aman kızım, ne var bunda bu kadar sevinecek?
2: Ama anne, Rahmi Bey'e böyle önemli bir görev verilmiş de sevinilmez mi?
0: Ortalık karışık kızım. Memleketin hali malum. Ne olacağı belli mi olur?
2: Ne olacak ki anne? Rahmi Bey postanede çalışsa da fark etmez, karargahta çalışsa da. Hem belki bir faydası dokunur Paşa Hazretlerinin yanında.
0: Saf saf konuşma gelin. Bunları umum müdürleri açığa almadı mı geçen gün?

0: İstanbul hükümetinin emrine aykırı davranan bir paşa da göreve devam dedi. Mal, bu işin sonu nereye varır kim bilir.
1: Anneciğim sen endişelenme, iş olacağına varır.
0: Nasıl endişelenmeyeyim evladım? Padişah efendimizin hükümetin emrine uymadığı söylenen bir paşa.

0: karşı bayrak açmış diye. Hiç kulağına gelmedi mi?
1: Geldi.
0: Senin hiç umurunda değil bakıyorum.
1: Anneciğim, Mustafa Kemal Paşa kötü bir şey yapsaydı bütün eşraf, devlet erkanı, hatta din adamları ona destek verir miydi?
0: Aman, ay. Nasıl bilirsen öyle yap. Ben karışmıyorum.
1: Canım annem
0: dur,
1: benim.
0: Sarılma. Yapma.
1: Kaygılanma. Oğluna bir şey olmaz. Senin duaların karşı gelir.
0: Seni

0: Oo, Rahmi efendi. Bakıyorum hemen işe koyulmuşsun.
1: Telgraf aletini deniyordum Hayati Bey.
0: Nasıl, çalışıyor mu bari?
1: Şu anda devre kapalı.
0: Açabilecek misin?
1: Kastamonu ile irtibat kurmaya çalışıyorum. Yalnız iki merkezin karşılıklı muharebesini dinlemeyi sağlayan röle cihazının da kurulması gerek. Emir buyurursanız eksiğimiz tamamlanmış olur.
0: Sen merak etme, ben onu da hallederim.

0: Buyurun Paşa Hazretleri.
1: Otur çocuğum, otur. Şu telgrafı İstanbul'a sadarete geç bakalım.
0: Paşa Hazretleri, Kastamonu merkezi her defasında zorluk çıkarıyor efendim.
1: Kastamonu posta müdürü öyle istiyor sanıyorum.
0: Yalnız müdür değil Paşa Hazretleri. Diğer görevliler de aynı kafada.
1: Başka bir hattı denedin mi?
0: Çorum'la bağlantı kurdum. Çorum telgrafhanesi olmasa İstanbul'a bağlanmam mümkün değil. Halbuki Kastamonu yol verse mesele kalmayacak.
1: Sen İstanbul'a bağlanmakta bile zorluk çıkaran telgraf görevlilerinin isimlerini al ve Hayati Bey'e ver. Ben gerekeni yaparım.

0: Yine mi güçlük çıkarıyorlar yoksa?
1: Yok yok, ben yine Çorum vasıtasıyla İstanbul'a ulaştım efendim.
0: Çok iyi. Saray telgrafhanesine iletilmiş mi Paşa Hazretlerinin zat-ı şahaneyle görüşme isteği?
1: Temas kurulup iletilmiş efendim. Sarayın cevabı bekleniyormuş.
0: O zaman ben Paşa Hazretlerini haberdar edeyim.

0: Otursaydınız Paşa Hazretleri.
1: Ben böyle iyiyim çocuk. Sen çalışmaya devam et.
0: İstanbul cevap veriyor.
1: Niye hayet kımıldandılar?
0: Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin zat-ı şahane ile görüşme arzuları arz edilmiş ve kendileri mabeyn başkatibini görevlendirmişlerdir. Arz olunur.
1: Yaz çocuğum. Zat-ı şahaneye arz edilecek hususlar olağanüstü şartlar dolayısıyla doğrudan irtibatı zorunlu kılmaktadır. Mustafa Kemal.
0: Geçtim Paşa Hazretleri.
1: Karşı taraftakilerin anlayacağı bir dille söyledim. Umarım uzatmazlar.
0: Cevap çok çabuk geldi Paşa Hazretleri.
1: Ne diyor?
0: Zat-ı şahaneye arz edildi. Mabeyn başkatibi makine başındalar. Arz olunur.
1: Kafaları almıyor mu bu adamların? Hayati Bey, odama geç, söyleyeceklerimi kaleme al.
2: Emredersiniz Paşa Hazretleri.
1: Çocuk, söyle onlara, görüşme son bulmuştur.
0: Derhal Paşa Hazretleri.

0: Rahmi, postaneye uğramaz oldun artık. Özlettin kendini be kardeşim.
1: İnan ki ben de seni özledim. Postanede birlikte çalışmak, zaman zaman şu bahçede beraberce çay içmek meğer ne güzelmiş de farkında değilmiş.
0: Ya ne demişler? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler.
1: Baki, Mustafa Kemal Paşa'nın saray düzündeki karargahında işler acayip yoğun. Bazen eve gece yarısından sonra gidiyorum. Sabahladığım bile oluyor. Bu yüzden pek çıkamıyorum dışarı.
0: Kabul etmek zorunda mıydın be kardeşim? Ya sen de başına iş açtın resmen.
1: Öyle deme. Vatan hizmeti. Askerlik gibi düşün.
0: Ama sana da yazık. Daha yeni evlisin. Vallahi yenge seni eve almayacak bu gidişle.

0: Hanımın pek şikayeti yok bu durumdan Baki. Asıl annem huysuzlanıp duruyor. Sen o sarı paşanın yanında çalışıyorsun ama bir gün başına iş gelirse benim halim ne olur diyor bana.
1: Haklı. Dertsiz başına dert aldın şu yaşta.
0: Yahu Baki, sen vatan millet meselelerinde benden daha ilerideydin. Ne oldu sana? Neden böyle üstüme geliyorsun?
1: Ben ne dediğimi biliyor muyum ya? Canım da sıkkın şimdi, çatacak yer arıyorum.
0: Neden sıkılıyor canım? Bir derdin mi var?
1: Sorma. Kızım Hatice çok hasta Rahmi.
0: Geçmiş olsun, nesi var?
1: Kaç gündür ateşler içinde yavrucak.
0: Hekime götürdün mü?
1: Götürdüm, götürmesine de azar işittim.
0: O niye?
1: Neden bu kadar geç kalmışım diye. Aslında haklı adam. Yok telgrafhane nöbeti, yok hat kontrolü. Günlerdir ben de eve doğru dürüst gidemez oldum.
0: Çok üzüldüm. Ben olmayınca telgrafhanenin yükü senin omuzlarına bindi tabii.
1: Öyle öyle. Ama canın sağ olsun. Ne yapalım, seninki de göre. Emir büyük yerden.
0: İnşallah Hatice çabuk iyileşir Baki.
1: İnşallah, inşallah Rami.
2: Merhaba beyler.
0: Merhaba Ahmet Çavuş.
2: Öyle bir koyu sohbete dalmışsınız ki etrafınızı gördünüz yok. Size çay getirdim. Alın bakalım.
0: Ay sağ olasın. Kusura bakma, Baki ile konuşurken her şeyi unutmuşuz birden.
2: Saray düzünde işler nasıl gidiyor?
0: Vallahi Paşa Hazretlerinin mesaisi çok yoğun. Gecemiz gündüzümüze karıştı desem yalan olmaz.
2: Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geleli beri kasaba bir hayli hareketlendi zaten. Başka önemli kimseler de gelmiş galiba. Senin haberin vardır.
0: Evet. Önce 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile Hüseyin Rauf Bey geldi. Sonra da 3. Kolordu Komutanı Miralay Refet Bey. Ben hepsini birlikte karargâhta konuşurlarken gördüm.
2: Ali Fuat Paşa ile Hüseyin Rauf Bey'in isimlerini çok duydum da bu Miralay Refet Bey kim?
0: 1. Dünya Savaşı'nda Gazze'de kahramanlıklar göstermiş bir subaymış Refet Bey. Kemal Paşa'nın arkadaşıymış. İstanbul'dan onunla birlikte gelmiş. Sivas'taki 3. Kolordu'nun kumandanlığına tayin edilmiş.
1: Hüseyin Rauf Bey de mi arkadaşıymış Mustafa Kemal Paşa'nın?
0: Evet.
2: Şu Mondros mütarekesini imzalayan Bahriye Nazırı değil mi Rauf Bey?
0: Ta kendisi. Ama eski nazır. Hükümetten çoktan ayrılmış.
1: Güvendiği önemli adamları başına topladığına göre Mustafa Kemal Paşa Amasya'da ciddi işler peşinde demek.
2: Bana da öyle geliyor Baki. Bu kumandanların ortak bir niyeti var.
0: Niyetleri belli. Vatanı kurtarmak için söz birliği edecekler.
2: Edecekler etmesine de muvaffak olabilirler mi? Mühim olan bu. Burada padişah emrine aykırı, hükümetten habersiz iş yapıyorlarsa millet bunlara itibar etmez.
0: Neden öyle yapsınlar Ahmet Çavuş? Mustafa Kemal Paşa sık sık padişah efendimiz ve hükümetle haberleşiyor. Onu 9. Ordu müfettişliğine kim getirdi sanıyorsun?
2: Kızma canım, ben fikrimi söyledim sadece. Sizce bu kumandanlar toplanmak için Amasya'yı neden seçmiş olabilirler?
1: Ben sana söyleyeyim. Amasya düşman tehlikesinden çok uzakta da ondan.
0: Tespitin doğru da eksik Baki. Mustafa Kemal Paşa eşrafın ve din adamlarının nabzını yokladı önce. Amasya'dan beklediği daveti aldı. Vatanı kurtarmak için alınacak karara halkın destek vereceği bir yerde varılması daha akılcı gelmiştir Paşa Hazretlerine.
1: Vay! Sen neler de biliyorsun öyle Rahmi.
0: Canım ne dedik şimdi?
2: Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Paşa Hazretlerinin emrinde bilgin görgün artmış belli ki.
0: Karargâhta çok şey öğrendiğim kesin. Müdürün odasına çağrılıp Paşa Hazretlerinin karargahında çalışacağım söylenince, ne yalan söyleyeyim, önce endişelendim ama belli etmedim. Şimdi iyi ki bu görevi reddetmemişim diyorum. Bana orada tarihe tanıklık ediyormuşum gibi geliyor arkadaşlar.
1: Gel de Rahmi'ye katılma. Baksanıza, Amasya uzun zamandır böyle bir hareketlilik görmemişti. Var bunda bir iş.
0: Kardeşim, burası eski şehzadeler kenti. Yüzyıllar boyunca neler görmüş Amasya, daha da görecek.
2: Bir gün padişah efendimiz de gelir mi dersiniz?
0: O eskidendi. Padişahlar saraydan çıkıp da Anadolu halkıyla kucaklaşmıyorlar artık.
1: Hele de işgal döneminde. Mümkün değil.
2: Halbuki şu kötü günlerde halkın önüne düşecek bir çoban gerek.
1: Ahmet Çavuş, Anadolu halkı sürü mü ki çobana ihtiyacı olsun ha?
2: Teşbih de hata olmaz Baki. Benim kastım milletin önüne düşecek bir baştı. O da padişah efendimize yakışır.
0: Sen hala orada mısın be Ahmet Çavuş? Görmüyor musun padişah efendimizin elinin kolunun bağlı olduğunu? Başkent İstanbul işgal altında. Artık memlekette düşmanın borusu ötüyor.
2: O zaman kim susturacak bu boruyu? Kim millete rehber olacak?
0: Millet aradığı rehberi kendi bulur. Bekleyip görelim hele.
1: Rahmi haklı Ahmet Çavuş. Ne diyelim? Hayırlısı olsun.

0: Rauf kardeşim, nasıl? Amasya'yı sevdin mi?
1: Çok sevdim hem de. İleride emekliye ayrılıp Yeşilırmak kıyısında bir eve yerleşebilir.
2: Rauf Bey, daha işin başındayız. Şimdiden bir köşeye çekilmeyi mi düşünüyorsun?
1: Fena mı olur Ali Fuat? Biz şimdiden yerini yapalım da işimiz bittiğinde bir daha geliriz Amasya'ya. Şöyle cumbalı, pancurlu bir ev olmalı. Cumbaya oturunca Yeşilırmak görünmeli. Arka bahçede de domates, biber, patlıcan yetiştiririz. Al sana geçinmek için iyi bir meşgal ha?
2: Toprakla uğraşıp nehir manzarası seyrederek vakit öldürmek hiç bana göre değil. Refet, sen ne diyorsun bu konuda?
3: Ben Sivas'ı tercih ederim.
0: Arkadaşlar, artık asıl meseleye dönelim isterseniz. Beraberce mukaddes bir yola çıktık. Memleketin düşman işgalinden kurtarılması için teşkilatlanıp çalışmak konusunda bizimle aynı fikirde olan ordu mensubu arkadaşlarımın desteğine müteşekkirim. Ancak nihai zafer için bize sağlam bir dayanak gerekli.
3: Ordudan sağlam dayanak mı olur paşam?
0: Millet, Refet Bey. Millet. Çünkü orduyu yapan millettir. Devlet çarkında. Biz önce milleti yanımıza almalıyız. Millete dayanmayan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz.
1: Haklısınız paşam. Ulusun desteğini alırsanız orduyu da yeniden kurarsınız, devleti de.
3: Millet padişaha, İstanbul'a sıkı bağlarla bağlı. Onların 6 asırlık bu bağını koparıp yeni bir düşünceye sevk etmek çok zor olacaktır.
0: Biz bu bağları koparalım demiyoruz Refet Bey. Hayati!
4: Emredin paşa hazretleri.
0: Abi çocuk, nerede kaldı bizim kahveler?
4: Hemen gönderiyorum.
0: Evet. Biz halkın uğrunda canını vermeye hazır olduğu değerleri, bağları korumaya, milleti tutsaklıktan kurtarmaya azimli olduğumuzu açıkça duyuracağız. Milletin kendi kararını vermek zorunda olduğunu sabırla anlatacağız.
3: O zaman yönetimin kımıldayacak mecali kalmadığına, kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiğine halkı ikna etmemiz gerekecek.
0: Millet zaten kendi kaderini tayin için çoktan silaha davranmış durumda. Ancak onları kesin zafere ulaştıracak şey bir merkezi planlama ve programdır. Böyle bir programı hayata geçirmek elbette kolay olmayacak arkadaşlar. Ama büyük hedeflere her türlü güçlüğü göze alarak ulaşılır. Biz burada bu programın önce manifestosunu yazacak, sonra da ilan edeceğiz.
3: Paşam, aklınızdan nasıl bir plan geçiyor?
0: Güney bölgesinde halk zaten silaha sarılmış durumda. Batıda da Kuvayi Milliye adı altında gönüllü direniş birlikleri harekete geçti. Bunları yerel müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri destekliyor.
3: Ama hepsi kendi başına hareket ediyor.
0: İşte malzeme hazır. Helvayı biz yapacağız Refet. Bu bölgesel güçleri tek merkezden yönlendirecek mekanizmayı kurarsak zafer bizimdir.
1: Bu iş halkın temsilcilerinin katılacağı bir toplantıda karara bağlanmalı.
0: Biz de öyle yapacağız Rauf. Bütün millete çağrıda bulunacağız. Başlatacağımız milli mücadele halka dayanmalı. Gücünü halktan almalı ki meşru olsun.
1: Meşruiyet çok önemli elbette.
3: Artık bir milli meclisimiz de yok. İstanbul işgal altında ve meclisi yeniden açmamız mümkün değil. Nasıl başaracağız bunu?
0: Rauf'un sözünü ettiği geniş katılımlı bir halk kongresi yaparız. Bu iş için en uygun yer Sivas'tır. Ha, bu arada ben Kazım Karabekir Paşa ile görüştüm. Gelecek ay Erzurum'da Doğu illerinden temsilcilerin katılacağı bir kongre yapılacakmış. Biz öncelikle bu kongreye katılıp alınacak kararlara bakarız.
2: Karabekir Paşa boş durmuyor demek.
0: Daha İstanbul'daki görüşmemizde çok kararlı görünüyordu Karabekir Paşa. Bana milli mücadele için Anadolu'da çalışmaya gideceğini, Erzurum'daki 15. Kolordu'ya tayinini de bunun için istediğini söylemişti. Onun katkıları bizim için çok önemli arkadaşlar.
1: Paşam, biraz önce yapılması gerekenleri bir manifesto şeklinde duyurmaktan söz etmiştiniz. Bunun içeriği konusunda bir hazırlığınız var mı?
0: Siz yoldayken ben bir taslak metin hazırladım. Bütün bağımsız ve bölgesel girişimleri tek çatı altında toplamak üzere bir davet niteliğinde. Sizler de uygun görürseniz bunu tartışalım. Metni önce teker teker gözden geçirin. Sonra da son şeklini verelim. Ardından da Kazım Karabekir Paşa ile Konya'daki 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'ya da bildirir, onaylarını alırız. Şu anda Amasya'da 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan bu gecede bir Anadolu ihtilalinin manifestosunu hazırlayacağız.

0: Kolay gelsin Rahmi Efendi.
1: Sağ olun Hayati Bey.
0: Bu gece şimdiye kadar geçtiğin telgrafların en önemlisini dökeceksin Morse alfabesine.
1: Şu anda Kastamonu'ya bir telgraf çekiyorum. Bitireyim mi?
0: Sonra bitirirsin. Bu defaki öncelikli ve önemli.
1: Peki efendim.
0: İşte telgrafın metni. Paşa Hazretleri bu telgraf çekilinceye kadar makine başından ayrılmamanı emrettiler. Bitince de kendilerini haberdar etmemi istediler.
1: Hemen başlıyorum efendim.
0: Durma. Şu an tarihi bir andır Rahmi Efendi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirir.
2: Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak, milli bir kurulun varlığı elzemdir. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta, milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün il ve ilçelerden milletin güvenini kazanmış 3 delegenin mümkün olan...

0: Bak, seni dinlendirmek için telgrafı kestik artık. Elimde telgraf metni yok Rahmi Efendi.
1: Sağ olun Hayat Bey.
0: Gerçekten de çok yorgun görünüyorsun.
1: Önemli değil efendim. Nasılsa eve gittiğimde uyuyup dinlenirim.
0: Bize çok emeğin geçti Rahmi Efendi.
1: Bu benim görevim. Severek yapıyorum.
0: Aa, ne o torbadaki?
1: Haşhaş çöreği. Acıkınca atıştırırım diye yanımda getirdim. Buyurun siz de yiyin Hayati Bey. Çok hoşunuza gidecektir.
0: Peki bir tadına bakayım. Bu ne güzel bir şey böyle. Ver biraz daha bakalım.
1: Tabii tabii buyurun.
0: Bu nefis çöreği annem yaptı.
1: Hanım yaptı Hayati Bey.
0: Hanımına söyle sana bir daha yapsın bu çörekte. Bize yine ikram edersin.
1: Memnuniyetle.
0: Paşa Hazretleri.
2: Oturun çocuklar, oturun. Ne atıştırıyorsunuz bakayım?
0: Rahmi Efendi'nin hanımı haşhaş çöreği yapmış Paşa Hazretleri. Bana da ikram etti.
2: Afiyet olsun.
1: Paşa Hazretleri siz de alır mısınız çörekten?
2: Teşekkür ederim çocuk. Aç değilim. Ama benim de sana bir ikramım olacak.
1: Zahmet buyurmayın Paşa Hazretleri.
2: Ne zahmeti çocuk? Günlerdir bizim için gece gündüz demeden çalışıp yoruluyorsun. Hem senin bu yorgunluğunu giderir biraz. Hayati, benim odada biraz irmik helvası var. Getir de çocuğa ver onu. Yesin de kuvvet bulsun.
0: Derhal Paşa Hazretleri.

0: Rahmi efendi kardeşim, sana bir teklifle geldim.
1: Nasıl bir teklif bu Hayati Bey?
0: Yakında Amasya'dan ayrılacağız. Paşa Hazretleri senin de mesainden ziyadesiyle memnun. Bundan dolayı seni de Karagi ordusuna dahil etmek ve yanlarında götürmek istiyor.
1: Paşa Hazretlerinin yüksek teveccühleriyle bahtiyarım efendim.
0: O halde hazırlığını yap.
1: Şey efendim, ailem var biliyorsunuz. Müsaade ederseniz saygısızlık yapmış olmayayım. Onlara da bir danışıp fikirlerini alayım.
0: Anneni ve eşini kastediyorsun herhalde.
1: Evet.
0: Peki. Ama yarın cevabını bilir, tamam mı?
1: Tamam efendim.

0: Anne, sana bir şey soracağım.
1: Ay, sor bakayım evladım.
0: Amasya dışında bir göreve gitmeme ne dersin?
1: Nasıl bir görevmiş bu?
0: Mustafa Kemal Paşa yakında Amasya'dan ayrılıyor. Benim hizmetimden de çok memnun kalmış. Karargahı ile birlikte beni de götürmek istiyor.
1: Kemal Paşa tarafından takdir edilmen çok güzel. Ama...
0: Evet.
1: Amasya'dan ayrılmana razı olamam.
0: Neden?
1: Sen tek evladımsın benim. Memleketin içinde bulunduğu durumu biliyorsun. Maceraya atılmana izin veremem. Bir gün yok olur gidersin, Allah göstermesin.
0: Amasya'da kalınca bir gün yok olmayacak mıyım sanki?
1: Oğlum, daha çok gençsin. En azından sakin bir hayatın olur burada.
0: Anneciğim, savaşa gitmiyorum ya.
1: Mesele bu değil. Kemal Paşa padişah efendimize temelli asi olmuş diyorlar oğlum. Memleketin durumu ne olur, kudret kuvvet kimde kalır bilemem. Ben bir tek evladımı bilirim.
0: Anneciğim, sen Müftü Hafız Tevfik Efendi'nin sözüne çok itibar edersin değil mi?
1: Ederim tabii. Ne olmuş Hafız Tevfik Efendi'ye? O da mı gidiyor yoksa paşayla?
0: Yok anne, yok. Müftü Efendi Mustafa Kemal Paşa'yla gitmiyor ama onu candan yürekten destekliyor.
1: Nasıl yani?
0: Paşa Hazretlerinin geldiği gün onu karşılayanların başında Müftü Efendi de vardı. Amasya'da hep onunla birlikte hareket etti.
1: Olabilir oğlum. Kemal Paşa'nın buralara hükümet tarafından gönderildiğini bilmeyen mi var? Müftü Hafız Tevfik Efendi de her devlet görevlisi gibi yerini almıştır o gün.
0: Mesele senin sandığın kadar basit değil anne.
1: Nedir öyleyse mesele?
0: Paşa Hazretlerinin geldiği gün Müftü Tevfik Efendi bir konuşma yaptı. Konuşmasında Osmanlı Devleti'nin artık sona ermek üzere olduğunu söyledi. Bütün Amasyalılar emrinizdedir paşam diye tamamladı sözünü.
1: Ay üstüme iyilik sağlık. Bu Müftü Efendi de mi yoldan çıkmış ne?
0: Aksine doğru yolu bilen gören mübarek bir din adamı o.
1: Koskoca Osmanlı Devleti'ne başkaldırmak bunların neyine oğlum?
0: Anneciğim, ortada başkaldıracak devlet mi kaldı? Vatanın birçok yeri düşman işgali altında. İstanbul kılını kıpırdatamıyor. Mustafa Kemal Paşa da düşmana karşı halkı direnişe çağırıyor. Düşmana boyun eğmek var mı dinimizde?
1: Müftü Efendi de düşmana karşı mukavemet bayrağını açalım diyor mu?
0: Demez olur mu? Ben onun Mustafa Kemal Paşa ile telgraf haberleşmesini bizzat sağladım. Müftü Efendi Paşa Hazretlerinin Amasya'ya gelmek üzere kendisine çektiği telgrafa öyle bir cevap verdi ki şaşar kalırsın anne.
1: Ne cevap vermiş paşaya?
0: Aynen şöyle. Amasya halkı, vatan savunması, din ve devletin korunması yolunda gayret gösterenleri bağrına basmakla iftihar edecektir.
1: Ay. Peki öyleyse ne diye hükümetle ters düşmüş Kemal Paşa?
0: Onun vatanseverlerce girişimleri işgalcileri rahatsız ediyor. Onlar da hükümete baskı yapıyorlar. Geri çağırmışlar zaten Mustafa Kemal Paşa'yı. Ama dönmüyor.
1: Peki padişah efendimiz bunları görmüyor mu?
0: Görüyordur görmesine ama elinden ne gelir ki? Padişah efendimizin esaret altında olduğunu bizzat onun fahri yaveri unvanına sahip Mustafa Kemal Paşa söyledi.
1: Ben yaver maver anlamam oğlum. Ben seni bilirim. Başına bir şey gelsin istemem.
0: Başıma ne gelebilir Allah aşkına anne?
1: Bir kör kurşunla ölür gidersen ben ne yaparım sonra oğlum?
0: Annem, bunda bu kadar üzülecek ne var?
1: Bak sen evleneli şurada kaç ay oldu. Hem hanımın da razı gelmez bu işe.
0: Hanım, deminden beri bizi sessizce dinliyorsun. Senin fikrin ne bu konuda?
2: Ben ne diyeyim bey? Hayırlısı olsun.
0: Daha açık söyler misin fikrini?
2: Nasıl uygun görüyorsan öyle yap. Kararı sana bırakıyorum. Ama kendi fikrimce Mustafa Kemal Paşa gibi bir vatansevere hizmet etmek şereftir.
0: Anne, Mustafa Kemal Paşa yakında Sivas veya Ankara'da bir milli kongre kurup karargahını da temelli oraya yerleştirecekmiş. O zaman ikinizi de yanıma alırım.
1: Alırsın öyle mi? Peki oğlum. Madem Kemal Paşa ile çalışmayı bu kadar istiyorsun, git. Hakkım helaldir sana.
0: Canım anneciğim benim.
1: Canım oğlum.

0: Neden zor oldu?
1: Annem bana çok düşkündür Hayati Bey. Ben tek çocuğuyum. Küçük yaşta babamı kaybettim. O zamandan beri hep bir arada yaşadık annemle. Amasya'dan ayrılmama bir türlü gönlü razı olmuyor.
0: Anlıyorum.
1: Annem başıma bir şey gelmesinden endişeleniyor efendim. Bir de yeni evliyim diye eşimi bırakıp gitmemi istemiyor.
0: Eşinin fikrini aldın mı peki?
1: Evet.
0: Ne dedi?
1: Eşim kararı sana bırakıyorum. İstiyorsan git dedi.
0: Yürekli kadınmış.
1: Öyledir. Paşa hazretlerine de hayranlık duyuyor. Ona hizmet şereftir diyor.
0: Mustafa Kemal Paşa'nın beraberinde gitme kararı almakla çetin bir yol seçtin kendini. Bunu biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum efendim. Ama vatanın kurtuluşu yolunda beliren ışık yüreğimdeki bütün kaygıları siliyor.
0: Vatansever bir Türk evladından da bu beklenir.
1: Paşa hazretlerinin açtığı milli mücadele bayrağının bizi mutlaka zafere ulaştıracağına inanıyorum efendim. İşte vatanın ve milletin tam istiklaline kavuşacağı gün ben onun emri altında bulunmak istiyorum.
0: Paşa hazretlerinin istiklal kervanına ben de aynı gaye için katıldım. Zafer uzak değil Rahmi efendi. Zafer yakındır.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Freiburg Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden

0: internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den. Bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: afiyet de ye.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Reklamlar.
8: Mete Mete Niklas! Mete Ziraat Tatiş Nikolas Çinko! Diğer Tatiş...
9: Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Burası İstanbul. Burası unutulmaz finallerin şehri. Burası Avrupa'nın, dünyanın en güzel şehirlerinden, en güzel stadyumlarından biri Beşiktaş Park. Yine bir finale hoş geldiniz. Teknik yönetmen arkadaşım Erol Doğu ile birlikte ben Yasin Dallı, UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinden hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Bir tarafta Alman takımı Freiburg, diğer tarafta İngiliz ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi olmak için Beşiktaş Park'ta karşı karşıya. İstanbul 5. kez bir finale ev sahipliği yapıyor ve İstanbul unutulmaz finallerin şehri. 2004-2005 Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Liverpool, müthiş bir geri dönüş. 3-3 biten maç, penaltılar sonrasında kazanan İngilizler, Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 2008-2009 UEFA

Avrupa Ligi yer Kadıköy ve Shakhtar Donetsk 2, Werder Bremen 1. Kazanan Shakhtar Donetsk kupanın sahibi. 2018-2019 Süper Kupa, Liverpool Chelsea karşı karşıya, yer yine Beşiktaş Park. İki İngiliz devi normal süre 2-2, penaltılarda kazanan 5-4'te Liverpool. Ve yine bir Şampiyonlar Ligi finali, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Manchester City Inter karşı karşıya, 1-0'da kazanan Inter. Şimdi tarihler 20 Mayıs Çarşamba 2026, yer Beşiktaş Park, Freiburg'da Aston Villa karşı karşıya. Bakalım kupa koleksiyoncusu Unai Emery'nin takımı Aston Villa mı kazanacak, yoksa genç Alman teknik adam Julian Schuster de tarih yazarak finale gelmeyi başaran Freiburg mu? Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir atmosfer, mücadeleye Aston Villa başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. François Le Texier, Fransız hakem, karşılaşmanın hakemi. Gerçekten kusursuz bir organizasyon. Tribünler tıklım tıklım dolu ve zemin harika. Şimdi gelişen tehlike olacak. Birazdan kadroları aktaracağım. Freiburg sağ taraftan gelecek ama savunma girdi araya. Tehlike uzaklaştırılıyor. Freiburg'da kalede Atubolu, Kubler, Ginter, Leinart, Troy savunma dörtlüsü. Bu arada bir kafa vuruş ceza sahasında Freiburg adına ama top dışarıya gitti. Önlerinde Egestein ve Höckler ikilisi. Kanatlara baktığımızda Niklos Beste, Grifo, ortada Manzambi, ileride Matanovic, Golea, Hırvat genç golcüsü Freiburg takımının. Ve Aston Villa kalede Emiliano Martinez var. Keş, Konsa, Torres, Luka Dean savunma dörtlüsü. Lindelöf ve Telemans önlerindeki ikili. McGinn ve Buendia kanatlarda. Rodgers ortada, ileride Oli Watkins. İlk 11'i sevgili futbol severler Aston Villa'nın bu zorlu finalde. Henüz 1 dakikalık bölüm geride kaldı. 0-0 devam ediyor mücadele. Deniz tarafındaki kale arkası tribünü Freiburg. Onun karşısı gazane tarafı dediğimiz taraftaysa kale arkası tribünü Aston Villa. İki coşkulu tribün, tabi tribünler yarı yarıya ama kale arkaları her zaman daha ateşli taraftarların olduğu tribünlerdir. O açıdan detayı paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi Lindelöf, çok tecrübeli bir isim. 8 sezon Manchester United forması giymiş bir oyuncu. İsveçli, şimdi Aston Villa karşısında Freiburg formasıyla gelişen tehlike olacak. Freiburg adına gözler Fransa hakeminde, oyun devam etti. Uzun bir top, ani gelişen tehlike olabilir. Topu orada. Şimdi ceza sahasının dışı, bir şut, kaleci gole izin vermiyor Atubolu. Ceza sahasının dışından çok tehlikeli geldiler. Maçın başlamasıyla birlikte müthiş bir tribün coşkusu da olduğunu belirtelim. Beyaz formayla Aston Villa, kırmızı formayla Freiburg sahada. Konsa bıraktı geriye Emiliano Martinez. Ceza sahasının ön tarafında arkadaşlarının dağılımını kontrol ediyor. Uzun gönderdi savunma gerisine doğru. Gözler yardımcı hakemde. Ceza sahası, offside bayrağı kalkmadı. Bir vuruş kaleci ama tabi biliyorsunuz bu tür pozisyonlarda aksiyon bittikten sonra yardımcı hakemler offside bayraklarını kaldırıyor. Yine öyle oldu ve en direkt vuruşla 3 dakika geride kalırken oyuna başlayan taraf şimdi Freiburg takımı oluyor sevgili futbol severler. Orta alanda topu Konsa aldı. Döndü sol tarafa doğru. Orada hareketli oyuncu şimdi en sağa doğru gönderiyor.

Atuboğlu ceza sahası içinde arkadaşlarının dağılığını bekliyor. 4 dakika golsüzü geçiliyor Beşiktaş Park'ta. Atuboğlu uzun gönderdiği top kafalardan sekti. Taç Freiburg. Rakiplerin sahanın ortaları atak yönüne göre sağ taraftan taçı dışı şimdi kullanılacak. İki takımın da geride kalan dakikalarda orta sahayı çabuk geçtiğini görüyoruz. Yerde kalan bir oyuncu var Freiburg takımında ceza sahasının ön tarafında ama gözler hakemde, oyun devam etti. Beste yerdeydi. Serbest vuruş bekledi ama Fransız hakem devam ettirdi oyunu. Sonrasında taç, taç adışıyla oyuna başlayacak Aston Villa. Freiburg tarihinde ilk kez bir Avrupa finali oynuyor. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını 17 puanla 7. bitirmişti Alman ekibi. Aston Villa gibi bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesinde 10 golle az gol gören takımlardan biri oldu. Lig aşamasında 4 golle kalesinde en az gol gören takımdı. Şimdi sağ taraftan tehlike başlayacak. Yerde kalan oyuncu var. O noktada McKean ve sarı kart geldi. Maçta ilk sarı kart geliyor sevgili futbol severler. Grifo hakemle konuştu. Troy sarı kartı görüyor. Serbest vuruş kullanıldı. Cash bıraktı geriye. Konsa atak yönünü çeviriyor sol tarafa doğru. Torres uzun top sol iç boşluğa doğru. Orada araya giren oyuncu müdahaleyi yaptı ama ona rağmen ortaya çevrilen top savunmada kritik bir hamle geliyor. Dean. Altıncı dakikanın içindeyiz. Gol yok mücadelede. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Bakalım normal sürede sonuca giden bir karşılaşma olacak mı sevgili futbol severler? Julian Schuster 10 sezon Freiburg formasını giymişti. 2024'ten beri Freiburg teknik direktörlüğü yapan 41 yaşındaki Alman teknik adam ilk kez bir finalde heyecan arıyor. Bu arada ceza sahası Matanovic girmeden yerde ama öncesinde topu kontrol ederken Konsa'ya yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor Lötöksi'ye Fransız hakem. Aston Villa 7 lig şampiyonluğu, 7 FA Cup şampiyonluğu var sevgili futbol severler. 1981-82 sezonunda o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kupayı müzesine götürmüştü. Kasım 2022'den bu yana Unai Emery ile 4. sezonunu geçiriyor Aston Villa. Son dönemin Avrupa futbolunda en göze çarpan ve beğen toplayan takımlarından biri. Avrupa Ligi'nde 14 maçta 12 galibiyet alan, iki kez sahadan yenik ayrılan Emery'nin öğrencileri 16 maçta 28 gol atmayı başardı. Kalesinde sadece 8 gol gördü. Zorlu yollardan gelip finalde mücadele etme hakkını elde ettiler. Savunma gerisine doğru Watkins hareketli ama topu alırken faul yaptı Watkins ve serbest vuruş kararı. Ceza sahasının hemen dışından şimdi Atuboğlu topu oyuna sokacak. Açıkçası şu ana kadar iki takım adına çok net gollü pozisyonlar olduğunu söyleyemeyiz. Reinhardt kaptırdı. Pasta hata var. Grifo sonrasında topu aldı. McGinn ceza sahasının ön tarafı. Atak devam edecek. McGinn bıraktı geriye doğru. Lindelöf onun pası Konsa. Atak önü çevirdi sol tarafa. Torres'e. Luka Dean oyunu kanada açma düşüncesi Aston Villa takımında ama hemen geriye yaslandı Alman ekibi Freiburg. Çok kalabalıklar kendi yarı sahalarında. Bir kez daha Lindelöf aldı topu. Lindelöf o bıraktı. Cash geriye dikin oynayamıyorlar. Konsa hemen yanında Torres. Orta alanda kendini gösterdi Telemans. Atmadı ona rakip yarı sahaya doğru. Topla oynayan isim o noktada Buendia.
araya girdi savunmada. Höfler bırakıyor geriye doğru. Atomoğlu bir anda orada baskı olunca tabii panik yaptı. Topu dışarıya gönderdi. 9. dakika gol yok mücadelede. UEFA Avrupa Ligi finali Freiburg Asomi ile karşı karşıya.

Ceza sahası ön çizgisi hizası. İçeriye doğru gönderilen bir top oldu. Bir kez daha savunmada müdahale. Oli Watkins hareketli ama şimdi topu aldı. Bıraktı sol tarafa doğru, atak devam edecek. Lindelöf dışarı gitti. Ceza sahasının dışından, sol çaprazdan. 10. dakika bir deneme. Ama top ağlara değil, kaleye değil, dışarıya gidiyor. Ve kare vuruşuyla oyuna başlayacak Freiburg. Tempo düşük kaldı. Çok hızlı başlayan bir karşılaşma olmadı. İki takım da temkinli. Ama bu dakikadan itibaren açıkçası Aston Villa biraz daha sanki oyunu yıkmaya başladı. Rakip yarı sahaya doğru. İlk 7-8 dakikalık bölümde Freiburg rakip yarı sahada daha fazla görünüyordu. İki takım adına da çok net pozisyonlar. Belki ilk pozisyon diyebiliriz az önceki pozisyona. Aston Villa adına şimdi Kubler savunmadan uzun gönderdi. Orta alanda Telemans. Kaptırılan top oldu ama öncesinde bir serbest vuruş kararı. Orta yuvardan sol tarafı rakip yarı sahanın ilk metrelerinden. Aston Villa serbest vuruşla oyuna başlayacak. Yine tüm hatları rakip yarı sahaya geçti İngilizler ama Almanlar da tamamen geriye aslandı. Çok kalabalık kendi yarı sahasında sevgili futbol severler. 0-0 devam ediyor mücadele. Şimdi bir duran top organizasyonu. Rakip yarı sahanın ilk metreleri sonuç boşluktan kullanılacak. Bu duran top organizasyonunu Aston Villa savunmayı önde kurdu. Ceza yayının önünde kurdu Almanlar. Yerden sol tarafa doğru gönderilen bir top oldu. Şimdi orta geldi. Kale sahasının arka tarafını ama 3 oyuncu Aston Villa'dan orada. Luka Dean ortayı yapan isimdi. Sonuç gelmiyor. Top doğrudan dışarıya gitti. 10 dakikalık bölümde gol yok. Son alt turunda Genk çeyrek finalde Celta Vigo ve yarı finalde Braga'yı elemişti. Freiburg sevgili futbol severler. Onu belirtelim. Bundesliga'da orta sıralarda yer aldı. Bundesliga istikrarı Avrupa Ligi kadar başarılı değildi. Lig aşamasını Aston Villa 21 puan ve averajlı ikinci tamamlamıştı. Son alt turunda Lille, çeyrek finalde Bologna, yarı finalde Nottingham Forest'ı eleyerek finale geldi ki Aston Villa Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelmiş. Fenerbahçe'yi mağlup etmişti Avrupa Ligi'nde. Emiliano Martinez uzun gönderdi. Hareketli isim orada Oli Watkins. Kaptırdan top oldu ama geriye doğru kaleci Emiliano Martinez bekletmedi, havalandırdı. Orta alanda McGinn kaptan topu aldı. Sol tarafa doğru uzun bir top gönderdi. Hareketli isim orada Oli Watkins, çevirdi ortaya, savunma ayak koydu. Oli Watkins çevirdi ama tehlike uzaklaştırılıyor. Kubler. Topu alan oyuncu o noktada Troy. Bıraktı savunmada Lienhardt kendi cezayı içinde. Lienhardt yerden en sağa doğru gönderdi. Orta alanda topla buluşan Manzambi. Top dışarıya gidiyor. Taç. 13. dakika. Gol yok mücadelede. Rakamlara baktığımızda geride kalan dakikalarda %40'a %60 toplu oynama Aston Villa lehine ama gol beklentileri 0.07, 0.06. Yani bu da iki takımın da şu ana kadar oyunu genelde iki takımın ceza sahası arasında kalan boşluklarda oynadığını gösteriyor. Açıkçası kalecileri zorda bırakacak pozisyonlar yaşanmadı şu ana kadar. Orta alanda topu aldı Telemans. Bu arada bir serbest vuruş kararı Aston Villa lehine. Yine rakip yarı sahanın ilk metrelerinden kullanılacak bu serbest vuruş. Telemans. Lindelöf gösterdi ama ona top gitmedi. Konsa. Baskı var. O baskıyı yapan isim Matanovic. Geriye Emiliano Martinez.

Ceza yayının hemen dışında Martinez ayağıyla oyun kuracak ama ön alanda kalabalık Freiburg takımı. Ön alan baskısı uyguluyor. Kafayla Kubler karşılıyor. Manzambi yerde. Karar serbest vuruş. Manzambi ve serbest vuruşla sevgili futbol severler oyuna başlıyor. Şimdi Freiburg 15. dakika. Gol yok mücadelede. Çok kalabalık geldiler ama çizgi halinde Aston Villa savunması. Ceza sahası ön çizgisinde dizildi tüm oyuncular. O çizginin biraz gerisinde içeride Freiburg oyuncuları da görüyorum. Kaleci Atubol dışında tüm oyuncular rakip yarı sahada Freiburg takımında. Ceza sahasına orta geldi. Kafayla Luka Dean karşılıyor topu. Bir serbest vuruş daha. Biraz daha ileriden kart bekliyorlar. Evet, o beklenen kart bir dirsek müdahalesi olduğu yönündeydi işaret. Buendia sarı kartı gördü. Dakika 16. Açıkçası beklentilerin altında kalan bir başlangıç diyebiliriz tempo olarak. Dirsek de çene altına doğru gelen bir müdahalesi oldu Buendia'nın rakibine ve sarı kartı gördü. Yine az önceki noktaya yakın bir noktadan sağ iç boşluktan bir duran top organizasyonu Freiburg adına. Çok kalabalıklar yine. Tam 6 oyuncu ceza sahası içinde görüyorum. Kaleci dışında tüm oyuncuları ileri Freiburg rakip yarı sahada. İki oyuncu var topun başında. Savunma çizgi halinde. Tehlikeli bir duran top organizasyonu olabilir. Tek kişilik bir baraj organizasyonu. Şimdi kullanılacak serbest vuruş. Grifo kaptan topun gerisinde. Yanında bir arkadaşı daha var. Öteksi'ye ikili mücadeleler konusu uyarılar yaptı. Grifo tek başına kaldı. Ceza sahasına kaldırdı. Savunma boşta kaldı. Şut şansı. Bir vuruş dışarı gitti. Köşe vuruşu beklentisi var sevgili futbol severler. Ceza sahasında Höfler. Önünde kaldı top. Köşeye doğru vurdu ama direğin yanından top dışarıya gitti. Savunmadan sektiği yönünde bir itirazı vardı Almanların. Ancak Fransız hakem hayır dedi. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. Dakika 17. Torres. Yerde kaldı ceza sahasının ön tarafında. Telemans serbest vuruşu kullanacak Aston Villa. Harika bir İstanbul akşamı. Gün boyu ara ara yağış vardı ama şu esnada yağış yok. Muhteşem bir açılış gösterisi oldu karşılaşma öncesinde. Tribün şovları harikaydı. Kusursuz bir organizasyon. Ülkemiz adına gerçekten gurur duyabileceğimiz bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İki takımın taraftarları çok mutlu ki gerçekten Beşiktaş Park tabii sponsor ismini kullanmıyor UEFA Avrupa Ligi'nde ve Beşiktaş Park olarak geçiyor resmi ismi. Biz de onu kullanmak durumundayız. Konsa. Baskı var. Matanovic ama tek başına. Emiliano Martinez. Bıraktı sol tarafa. Torres. Pas yerden. Şimdi Lindelöf. Döndü. Sağa doğru. Keş. Önünde boşluk var. Yerden bıraktı. Bir kez daha aldı. Kendi yarı sahasının son metreleri. Lindelöf. Top onda. Telemans. Yerden bir top. Hareketlenmeye çalışan isim. Orada Rodgers ama top onun uzağında kaldı. Tehlike uzaklaştırılıyor. 19. dakika. Unai Emery bir kupa koleksiyoncusu. Bakalım İstanbul'dan da kupayla ayrılabilecek mi? Ama tabii Julian Schuster'den bahsettiğim 41 yaşında 10 sezon Freiburg'da oyuncu olarak forma giydi. Başarıyı aç. Bir tarih yazdılar açıkçası. İlk kez böylesine bir organizasyon.

rotasyonda Fener'e gelmeyi başardılar. Otoriteler favori olarak Aston Villa'yı gösteriyor ama iddialı geldi onlar da. Top aldan isim Watkins bıraktı. Lindelöf. Lindelöf. Konsa yerleşti rakip yarı sahaya. Aston Villa ceza sahasına uzun bir top Torres'ten, savunma kafalardan sekti. McGinn indirdi. Keş hareketli. Bu arada evet, iki oyun çizgi üzerinde Keş ve kaptan Grifo ikili mücadelede reklam panolarına doğru düştü. Aman dikkat. Neolang'ın başına gelen biliyorsunuz Galatasaray'da. Bu anlamda güvenlik önemli. 20. dakikanın içindeyiz. Gol yok. 0-0 devam ediyor UEFA Avrupa Ligi finali. İstanbul'da Beşiktaş Park'ta. Matanovic. Grifo. Savunma kafayla karşılıyor. McGinn. Kaptan bıraktı geriye doğru. Uzun topla çıkma düşüncesi. Ama savunmada kafayla karşılıyor. Leinart çok tecrübeli. Orta alanda. Şimdi Egestein döndü sola doğru. Grifo yerde, karar serbest vuruş. Bir kart daha gelecek ve evet. Keş de sarı kart görüyor. Grifo kaptan yerde kaldı. Sevgili futbol severler, 14 gol 9 asisti var. 33 yaşında çok tecrübeli İtalyan oyuncu. Meti Keş sarı kartı gören isim oldu. Şimdi bu kez sol taraftan yine bir duran top organizasyonu Freiburg adına. Ceza sahası önünde, yayın üzerinde iki takım oyuncuları kümelendi. Emiliano Martinez. Olivier Watkins de geriye geldi yardıma. Yine Almanlar. Çok kalabalık şekilde rakip yarı sahada ama şu an bir sakatlık durumu var. O yüzden oyun durdu sevgili futbolseverler. Tabii ki TRT1 ekranlarında bu maç canlı yayında ama bizler de atölyelerinde çalışan, yolda olan, televizyona ulaşma imkanı olmayan futbolseverlere bu büyük heyecanı TRT Radyo 1 aracılığıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Maç, maç önü, maç sonu yayınlar. UEFA Konferans Ligi finali önümüzdeki yıl. Yetişirse Ankara'da yeni stadyumda, yetişmezse burada, yani yine Beşiktaş Park'ta olacak. Bu güzel organizasyonu görünce umarız önümüzdeki yıl finalde bizim takımlarımızdan biri olur. Bunu gerçekten çok istiyoruz ve Türk futbolunun da artık buna ihtiyacı var. Evet, Grifo'nun tedavisi tamamlandı, ayağa kalktı. Tempo çok düşük. Açıkçası ilk yarının yarısına geldik ama kendi fikrim hayal kırıklığı yaratan bir tempo oldu. Tabii temkinli iki takım da. Bakalım ilerleyen dakikalar neler gösterecek bu büyük heyecanda. Şimdi Lindelöf geride yerini aldı. Topun gerisinde Grifo ile birlikte. Grifo bıraktı. Beste. Cezası asla havalandırıyor topu. Uzak noktaya doğru. Manzambi hareketli ama onun uzağında kaldı top. Şimdi karşı atak şansı olur mu? Buendia topu önüne almayı başaramıyor. Savunmada müdahale geldi. Tehlikeyi uzaklaştırıyor sevgili futbolseverler. Freiburg savunması ama orta alanda Telemans geriye bıraktı. En sağda Keş, önünde boşluk var. Taşıyor topu rakipleri sahaya. Keş, kaptan yanında. Bıraktı ona. McGinn. Lindelöf. Lindelöf. Ortaya doğru. Konsa. Almanlar yaslandı geri. Torres. Lukadin solda. Bir kez daha Torres. Ama dikine oynayamıyorlar. Geriye, kaleciye doğru. Emiliano Martinez. Ceza yayı önünde yine ayakla oyun kuracak. Dakikada 24 oldu. Gol yok mücadelede. Uzun bir top. Ceza sahası ön tarafı.
İleride kaldı. Orada Aston Villa'lı oyuncu ama oyun devam ediyor. Bir serbest vuruş beklediği karar çıkmadı. Oli Watkins. Şimdi topu alır isim Reinhardt.

sahaya Freiburg ama bu kez Aston Villa yaslandı geriye. Orta alanda Troy. Ön çok kalabalık. Bir kez daha sağa doğru döndü. Hübler ata destek veriyor. Ginter. Orta alanda uzun oynayan isim Lienhard. Ceza sahasının ön tarafı. Matanovic indirdi arkadaşını ama araya girdi Telemans. Bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırdı, offside. 26. dakikanın içindeyiz mücadelede. Yavaş hareketlerle Torres topa aldı ve bırakıyor Emiliano Martinez'e. Emiliano Martinez de şimdi kullanacak en direkt vuruşu.

Orta yuvarlığa doğru gönderilen top. McGinn. Rakip yarı sahada bu dakikalarda kalabalık kalmaya başladı sevgili futbol severler. Freiburg takımı. ...27. dakika... ...0-0 devam ediyor mücadele... ...Leinart... ...en sağa doğru gönderdi... ...Kubler Ata destek verecek... ...yanına sokuldu... ...orada Egestein topu aldı... ...şimdi tüm hatları rakip yarı sahada... ...Freiburg takımı... ...topu kontrol etti... ...o noktada... ...Grifo... ...bırakıyor... ...Manzambi... ...Manzambi... ...yerden pası... ...Grifo... ...kaptan sol iç boşlukta... ...Manzambi... Kısa paslaşmalar. Aradan ceza sahasına doğru. Matanovic çok hızlı. Düşünce güzel ama hızlı bir pas. Yetişemiyor Matanovic. Kale vuruşunu kullanacak Emiliano Martinez. %41-59 top oynama oranları ama işte gol beklentileri 0.13-0.6. Gerçekten orta alan, tipik bir orta alan mücadelesi. En güzel anlatan cümle bu olur. Şu ana kadarki olan tempoyu. Tipik bir orta alan mücadelesi sevgili futbol severler. Hani sanki böyle bu tempoda giderse bu maç uzatmaya gider mi? O hissi uyandırmaya başladı bende ama erken daha tabii. 28. dakika. O cümle bitmeden gelişen bir atak oluyor. Hodgers. Lindelöf. Konsa. Keş. McGinn. Keş. Konsa. Telemans. Bir kez daha Keş'e bıraktı. Şimdi topu önüne almaya çalışan isim Oli Watkins ama top kaleci Atuboğlu'da kaldı. Birazdan yarım saatlik bölümü tamamlayacağız. Gol yok mücadelede sevgili futbol severler. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 14 maçta 12 galibiyet aldı ve 2 kez yenildi Aston Villa sevgili futbol severler. Ki bahsetmiştim yine bir kez daha şöyle baktığımızda Aston Villa Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup etmişti ve lig statüsünde tek mağlubiyetleri Go Ahead karşısındaydı. 2-1 ile sonrasında Nottingham Forest'ta yarı finalde 1-0 yenildikleri maçın 1-0 yenilmelerine rağmen 4-0'da tur atlamayı başardılar. Freiburg'a baktığımızda Freiburg Lille mağlup oldu lig statüsünde. İki de beraberliği vardı Victoria Pilsen ve Bologna karşısında. Sonun alt turunda 1-0 rövanşında Genk'i Almanya'da 5-1 yendiler. Ve sonrasında çeyrek finalde Celtic Vigo'yu 3-0 ve 3-1 elediler. Yarı finalde 2-1 yendikleri maçın rövanşında Braga'yı 3-1 yenerek finale gelmeyi başardılar.

Şimdi Aston Villa tehlikesi. Cash ceza sahası. Ortasını yaptı. Arka tarafa doğru savunmada kafa geldi. Atak devam edecek mi? Ceza sahası. Topu kovalayan futbolcu Rodgers ama top dışarıda. Öncesinde Rodgers'ın rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor Fransa hakem Le Teux'e. Kübler yerde kalan isimdi ve Rodgers'ın yaptığı harekete faul dedi Fransız hakem. Son 14 dakika ilk yarıda gol yok. 0-0 devam ediyor mücadele. Harika bir atmosfer. Müthiş bir zemin. UEFA maç öncesi yaptırdığı anonsta futbol severlere fantastik bu stadyuma hoş geldiniz cümlesini kullandı UEFA anonsçusu. Gerçekten harika görüntüler vardı. Boğaz'ın hemen kıyısı Dolmabahçe'de. Müthiş bir konum. Şimdi topu aldı. Orada Höfler. Atak yönü çevirdi. Sol tarafa doğru Troy. Grifo'ya bıraktı. Grifo. Grifo'nun pası. Leinart. Höfler. Ginter en sağa doğru. Leinart. Ginter. Leinart. Aston Villa çok kalabalık kendi yarısı aslında. Yine pas yaparak oyunu açmaya çalışıyorlar. Solda Manzan bir sırada kendini göstermeye çalışıyor ama oyun sağ kanatta akıyor. 32. dakika. Gol yok mücadelede. 0-0 devam ediyor mücadele. Leinart. Atak yönü sağ tarafa döndü. Şimdi hareketli isim Kubler ama topu attığı yer sahanın dışı. Taç. Taç'a dışıyla oyun başlayacak. Skorboard'da da maçın görüntüsü yansıtılıyor. Tekrar pozisyonları oradan görme şansımız da olacak hem bizim hem futbol severlerin ama açıkçası şu ana kadar tekrarına bakılacak bir pozisyon dahi yok. Onu ifade edelim. UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da, 5. UEFA finali, organizasyonu finali, 2. Avrupa Ligi finali Lucescu yönetiminde Shakhtar Donetsk kazanmıştı. Werder Bremen'i 2-1 yenmişti. Orta alanda top kapma mücadelesi. Şimdi topu aldı. Orada Troy. Atak yönünü çevirdi sağ tarafa. Kubler. Savunma çok kalabalık. Torres. Kendi ceza sahası içinde. Arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. Telemans. Telemans kaptırdı. Matanovic. Atak devam edecek. Manzambi. Manzambi. Emiliano Martinez. İlk tehlikeli atak Freiburg adına. 34. dakika. Matanovic kaptı. Hemen sağında Manzambi. Şut denedi ama etkisiz, yavaş bir vuruş. Uzandı Emiliano Martinez. Topun sahibi olmayı başardı. Şimdi topu aldı Watkins. Ceza sahası Watkins. Watkins. Önü çok kalabalık, geriye doğru McGinn. Top dışarı doğru gidiyor. Uzun bir topla Watkins ceza sahası ön tarafında topu önüne aldı ama çok kalabalık bir savunma. Ve sonrasında ataktan sonuç gelmiyor. Biraz heyecan artıyor. Tempo yükseliyor. Dakika da şu esnada 35 oldu. İlk yarıda artık son 10 dakikanın içindeyiz. Hemen belirtelim. Aston Villa'da sevgili futbol severler, tabii bu stadı çok iyi bilen tanıdık bir isim Temi Abraham. Temi Abraham yedekler sırasında

Beşiktaş'tan gitmişti biliyorsunuz. Bu arada yine bir serbest vuruş. Manzan bir yerde kaldı. Aston Villa kendi yarı sahasında genelde faul yaparak durdurdu Freiburglu oyuncuları. Manzan bir sakatlığı söz konusu, yine sağlık görevlileri oyunda. Açıkçası son dakika diyoruz ama tabii ilave süre olacaktır. Çünkü çok sık durdu oyun sakatlıklardan dolayı. Bir taraftan da skorboardta az önce Manzami'nin şutunun tekrarı görüntüye geldi. Prese bir vuruş, yavaş bir vuruştu. Zorlamadı kaleci Emiliano Martinez'i sevgili futbol severler. Emiliano Martinez 33 yaşında Arjantinli kaleci sevgili futbol severler. Yine Arjantin milli takımının da aynı zamanda kalecisi, çok tecrübeli bir isim. 6. sezonu Aston Villa'da, öncesinde 2 sezon Arsenal'de forma giymişti. Evet, ayağa kalktı Manzambi. Kurallar gereği eğer sağlık ekibi sahaya girerse oyuncu kenara çıkıp izin alıp girmek zorunda hakemden. Serbest vuruş kullanılacak. Yine Grifo topun gerisinde. Grifo. İki takım oyuncuları ceza yayının uzak noktasının sağında kümelendiler. Manzan bir kenarda. 7 gol, 6 asisti var 20 yaşındaki oyuncunun. Orta geldi ama gerilere savunmaya yardıma gelen Buendia tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir atak şansı olur mu? Rodgers'a doğru müdahale geldi. Kubler. Top kayıpları üst üste. Rodgers aldı şimdi rakipleri sağda. Baktı sağına soluna. Sokuluyor ceza sahasına doğru. Aradan sol tarafa ceza sahası. Gol durumu olur mu? Bir vuruş ceza sahası, savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Rodgers önce McKee'yi vurdu. Sonra Rodgers savunma. Bir orta geldi ceza sahasına doğru ama doğrudan dışarıya gitti. Morgan Rodgers 23 yaşında, 13 gol 10 asisti var tüm kulvarlarda bu sezon. Aston Villa formasıyla önce McKean sonra Rodgers'ın vuruşları arka arkaya ama sonuç alamıyor. Aston Villa Freiburg kalesinde. Dakika 38. 0-0 devam ediyor mücadele.

Emiliano Martinez. Arjantinli kaleci yine ayağıyla oyun kuracak. Hep ceza sahası dışına kadar çıkıyor. Yayın içinde şöyle bir arkadaşlarına bakıyor. Sağını solunu kontrol etti. Uzun gönderdi. Rakip ceza sahasına doğru. Savunmada kafayla müdahale. Rodgers indirdi. McKin öncesinde araya giren oyuncu. Lineart oldu. Sonrasında da Troy bıraktı. Atubolu havalandırdı ama tehlike uzaklaştıramadı. McGinn savunma kalabalık göğsüyle karşılıyor. Orada Lindelöf. Sonrasında kaptırılan top oldu. Matanovic en sağa doğru gönderdi. Kubler bıraktı. Atak önü sağ taraf olacak. Aston Villa yaslandı geriye doğru. Orta alanda, orta yuvarlanan rakipleri sağ tarafında. Manzambi sokuluyor. Manzambi kendi gitti. Manzambi sol çapraz zorladı, girdi içeriye. Manzambi son çizgiye indi, çevirdi ortaya. Sert bir orta, kimse dokunamıyor. Matanovic orada ama top önünden hızla geçti gitti. Egeştayn da hata destek vermişti. İkisinin önünden çok süratli geçen bir top oldu, dokunamadılar. Manzambi zorladı, son çizgiye indi, ortaya da çevirdi ama sonuç alamıyor Freiburg. 40. dakika, gol yok.

İlk yarıda artık normal sürede son 5 dakikanın içindeyiz. Dengeli bir mücadele diyebiliriz. İki takım da topu tehlike bölgesine taşımakta zorlanıyor şu ana kadar. Sevgili futbol severler. Konsa. McGinn. Telemans. Telemans yerden. Rodgers. Rodgers bıraktı. Atak devam edecek. Şimdi Buendia ortaya çevirilen top. Dışarı gitti, köşe vuruşu. Emiliano Martinez de bir anda hareketlendi rakipleri sahaya doğru. Ama daha tabii dakika 41. Geriden oyunu yöneten bir kaleci Emiliano Martinez. Sürekli arkadaşlarına uyarılar yapıyor. Geriden oyunu okumak tabii, kaleciler geriden oyunu okuyor biliyorsunuz. Daha net görebiliyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahası çok kalabalık. Sol köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. 41. dakika. Orta değil, pas oldu. Şimdi orta geliyor. Telemans topu alır da gol. Telemans attı. Müthiş vurdu. Müthiş vurdu. Skor 1-0 oldu 41. dakika. Köşe vuruşunun orta gelmedi ama pas organizasyonundan, sol çaprazdan, ceza sahasının uzak noktasına gönderilen top. Aston Villa tribünleri ayakta. Telemans 41. dakika, skor 1-0. Müthiş bir gol geldi. Harika bir gol geldi. Ceza sahasının orta. Top yere inmeden ayağının üstüyle oturttu derler ya. Kelimenin tam anlamıyla öyle bir vuruş. Süzülerek gelen top ve Telemans top yere düşmeden ayağının üstüyle çok sert vuruyor. Uzak köşeye doğru. Atıboğlu hamleyi yaptı ama çaresiz. Top ağlara gitti. Skor 1-0 oldu. Yuri Telemans'ın attığı gol sevgili futbolseverler. 29 yaşında Belçikalı bu sezon bir golü vardı. İkinci golünü en kritik maçta attı. Gerçekten müthiş bir vuruş. Sağ ayakla müthiş bir vuruş yaptı. 41. dakika, Telemans'ın attığı gol ve 1-0 önde şimdi Aston Villa.

1-0'dan sonra bakalım. Hani golün sıcaklığıyla diye bir tabir vardır ya futbolda. Yine Aston Villa rakip yarı sahada. Kalabalık sevgili futbol severler. Rodgers'ın ortasında Telemans'ın golü geldi. 1-0 önde Aston Villa.

Golden sonra İngilizler tribünde coştu. İlk yarıda artık son bölümler. Normal sürede son 2 dakika. İlave süreyi göreceğiz birazdan ama 3 dakika minimum olur diye düşünüyorum. Lineart. Açıboğlu. Lineart. Lineart. Uzun oynadı. Konsa. Döndü geriye. Emiliano Martinez. Torres. İngilizler. Golle birlikte tribünde şova başladı. Konsa. Martinez. Torres. Uzun oynuyor. Orta alanda Kubler. Höfler. Sonrasında Ginter'in pası sağa doğru, alan değiştirdi. Manzambi. Manzambi sokuluyor. Manzambi orta arka tarafa, kafa top dışarı gitti. Köşe vuruşu.

Troy atağa destek vermişti. Arka tarafta vurdu kafayı. Savunmadan seken top dışarıya gidiyor. Şimdi köşe vuruşu kullanacak sevgili futbol severler. Bir taraftan dördüncü hakem de gözü ilave süreyi de gösterecek. Sol köşe gönderden Freiburg kullanacak köşe vuruşunu. İlk yarıda normal süre tamamlanıyor. İlave süre başlıyor. Sağda da bir taktik savaşı var. Yanılmadık 3 dakikalık ilave süre. Paslaşarak kullanılan bir köşe vuruşu oldu. Ceza sahasına orta. Kaleci Emiliano Martinez. Beste ortayı yaptı ama şimdi hızlı atak şansı. Yine Telemans taşıdı sol tarafa doğru. Rodgers son çizgiye indi. Bir şut. Köşe vuruşu. Buendia, McGinn ama savunmadan müdahale geldi. 45 artı 1'deyiz. 3 dakikalık ilave süre vardı. İlk dakika geride kalmak üzere. Sol köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. 1-0'dan sonra risk alarak Freiburg'da kalabalık çıkmaya başlayınca orta saha hızlı geçiliyor ve heyecan artıyor sevgili futbol severler. Ceza sahası kalabalık, yine bir pas mı yoksa doğrudan orta mı gelecek? Telemans pas bekliyor arkadaşından. Sol köşe gönderden kullanılıyor köşe vuruşu. 45 artı 2'ye giriyoruz. Şimdi orta önre doğru bir vuruş orada. Konsa savunmadan müdahale bir köşe vuruşu daha. Bu kez sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Ceza sahası yine kalabalıklaşıyor. McGinn gidiyor sağ köşe göndere. Pasa sokulan kimse yok. Sanırım orta yapacak. 45 artı 2. İlk yarıda artık duraklamalarda da son anlar. 1-0 önde Aston Villa Freiburg karşısında UEFA Avrupa Ligi finalinde. Ceza sahasında 6 Aston Villa'lı oyuncu var. Emiliano Martinez de orta alanda. Tüm Aston Villa rakipleri sahada. Kale sahasına orta. Savunmadan döndü. Dönen top. Şimdi Keş sağa doğru bırakıyor. Telemans, Ensa, McGinn. Orta şansı arayacak. Sağ ayakla sert bir orta. Yine ayak koyuyor savunmada. Kaptan Grifo bir köşe vuruşu daha. Sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Ceza sahası. Şimdi sevgili futbol severler, bakıyorum yine 3-6-7 oyuncu içeride, 2-3'ü dışarıda. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Kaptan McGinn topun gerisinde, sağ el havada. Telemans yanında, pas mı olacak? Hayır, sol ayakla öndüreye doğru orta yaptı. Botkin sektirdi arkaya. Atak devam edecek. Ceza sahasının dışı. Rodgers şut şansı bulabilir mi? Bıraktı. Telemans. McGinn sağ çaprazda. McGinn sokuluyor. Ceza sahasına girdi son çizgi. Sağ ayak orta arka taraf kafa. Son anda müdahale geldi. Kubler tehlike uzaklaştırıldı. Grifo ama bastırıyor Aston Villa. İlk yarıda son anlar. Her an son düdük gelebilir ilk yarı için. Telemans yükleniyor Aston Villa. En sağda yine McGinn pasını aktardı. Şimdi bir şut denemesi top ağlarda gol. Buendia attı bu kez 2 oldu. Buendia attı 2 oldu. 2-0.

0: 45 artı 3'te geldi bu Endia. 2-0. 2-0. 45 artı 3. Bu Endia. Aston Villa ilk yarıda 2 yaparak kapatıyor. Döndü. Ceza sahasının dışı. Sağ ayakla nefis bir şut. Köşeye doğru. Direğe çarparak, direğe sıyırarak ağlara gidiyor top. Güzel goller, harika goller Aston Villa'dan ilk yarı sona eriyor. Telemans ve Buendia ilk yarı sonucu. Freiburg 0, Aston Villa 2. İkinci yarı tekrar bir top olmak dileğiyle bizden ayrılmayın.
1: Reklamlar.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
12: Setur Yaz Show! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyet de ye.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır?

Geçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
4: Sevgili futbol severler, Beşiktaş Park'ta yeniden birlikteyiz ve UEFA Avrupa Ligi finalinde ikinci yarı başladı. İlk yarı Aston Villa 2-0 önde kapattı Freiburg karşısında. Bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak? Almanlar karşılık verebilecek mi? Maç öncesi konuşulan favori Aston Villa'ydı ve favori takım şu an 2-0 önde. İlk yarının son bölümünde geldi goller. 41 Tielemans ve 45+3 Buendia'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı sevgili futbol severler. Aston Villa iki takım da aynı 11'lerde döndüler ikinci yarıya. Teknik adamların ikinci yarının başında bir müdahalesi olmadı. İleriden dakikalarda bakalım bir müdahale söz konusu olacak mı? Teknik adamlardan bunu göreceğiz. Temponun düşük kaldığı bir ilk yarıydı ama son bölümlerde Aston Villa baskıyı arttırdı. İki şık gol. Önce Tielemans, sonra Buendia. Gerçekten iki golde, iki gol vuruşu da birbirinden güzel gol vuruşlarıydı ve çok rahat bir şekilde ilk yarıyı önde kapattı İngilizler. Ki buraya gelmesi Freiburg'un sürpriz olarak nitelendirilmişti. Gerçekten onlar için tarihi bir başarı Julian Schuster yönetiminde. Ama tabii yani finale geldikten sonra burada kazanabilmek önemli bir hedef. Ancak ilk yarıda açıkçası etkili olamadılar. Durgun bir ilk yarıydı. Bakalım ikinci yarı, ki dakika şu anda 47. Orta alanda Torres sağa doğru gönderdi. McGinn kaptan topu aldı. Bir kez daha dönüyor geriye Konsa. Ön alanda baskı Freiburg'dan. Emiliano Martinez gerçekten önde oynamayı seven bir kaleci. Ayaklarını iyi kullanıyor. Uzun gönderdi. Kafayla indirilen top, tehlike şimdi büyüyebilir. Roger sokuldu, bıraktı sağa doğru. Hareketli isim yine Buendia. Ancak savunma girdi araya. Bir serbest vuruş kararı. Freiburg lehine. Aston Villa tribünleri karara tepkili ama Öteksi'ye serbest vuruş diyor. Maç öncesinde çok güzel bir görsel şov vardı. Bir seremoni. Gerçekten şu ana kadar kusursuz giden bir organizasyon oldu. Manzambi ilk yarıda etkili olan isimlerden biriydi. Manzambi henüz genç bir oyuncu. Ceza sahasına Emiliano Martinez, içeride mi dışarıda mı? Bu arada öncesinde yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Emiliano Martinez ceza yayı çizgisi üzerinde sevgili futbol severler. Offside pozisyon ve şimdi en direkt vuruşlu oyun başlayacak. Emiliano Martinez. Arkadaşların devamlı kontrol ettiği. Uzun gönderiyor rakip yarı sahaya doğru. McGinn. Konsa. En geride kendi yarı sahasının ortalarında. Yerden pası sola doğru.

Topu alan Torres. İki stoper paslaştı, sonra geriye döndüler. Emiliano Martinez. Hep önde. Hep önde. Lindelöf. Konsa. McKin. Yerde. Gözler hakemde oyun devam etti. Topu aldı. Şimdi Watkins taşıyor. Rakip yarı sahada. Watkins kendi gitti. Önünü boşalttı. Watkins şut denedi. Savunmada araya girdi sevgili futbol severler. Lineart. Tehlike uzaklaştırılıyor. 50. dakikanın içindeyiz. 2-0 önde Aston Villa. Ceza sahasının dışı. Buendia. Buendia. Kaleye doğru ama biraz önde gördü Atobolu'yu. Aşırtmayı denedi. Geri adım atınca Atobolu topun sahibi olmayı başardı. İlk yarıya göre daha hareketli bir ikinci yarı. Çünkü Freiburg 2-0 geride risk alıyor. Kalabalık çıkıyor. Geçiş oyununda hızlı ataklarda 3. gol şansları bulabilecek pozisyonlar oluyor Aston Villa için. Egestein. Topu alan isim şimdi Ginter. Rakipleri sahada kalabalık Almanlar ama Aston Villa geriye yaslandı. 51. dakika. Kubler. Kubler.

Ginter. Dikini oynamakta zorlandı Freiburg. Ters tarafa uzun bir top. Sol çaprazda Manzambi. Aldı önüne. Makin var karşısında. Manzambi. Manzambi. Orada Matanovic ile paslaştı. Matanovic kaptırıyor. Hızlı atak şansı. Makin ama ayağından fazla açtı kaptan. Geriye doğru Atopoldo'ya kadar uzanan top oldu. Ginter. Ginter. Kendi sahasının ortası. Leinart. Sağda kendini gösteren Kubler. Ginter. Rakip yarı sahada Kubler. Bir kez daha Ginter topu aldı. Leinart. Çok kalabalık kendi yarı sahasında Aston Villa. 52. dakika. 2-0 önde İngilizler. Kafayla müdahale savunmada. O müdahaleyi yapan oyuncu geçti. Bir serbest vuruş beklentisi var. Egeştein yerde. Karar serbest vuruş. Lötexi'ye Fransa kem pozisyona yakın. Serbest vuruşu kullanacak. Nicolas Beste. Ginter oyun hareketlendi. İki oyuncusu, üç oyuncusunu ısınmaya gönderdi. Unai Emery, sevgili futbol severler. Kupa koleksiyoncusu olarak adlandırılıyor. Yine kupaya yakın. Ginter sol çapraza uzun gönderdi. Atak devam edecek. Kaptan Grifo ceza sahasının ön tarafı. Manzambi. Ginter. Ginter. Emiliano Martinez. Ceza yayının içinde. 3 oyuncu vardı ama kale sahası ön tarafında. Emiliano Martinez topun sahibi olmayı başardı. 53. dakika. 2 gol var mücadelede. Ve Aston Villa çok rahat. Rodgers. Telemans. Telemans çok şık bir gole imza attı. Rodgers kurtardı. İki oyuncu arasında dengesini kaybetti. Öncesinde yapılan müdahale faul diyor. Lötexi'ye. Orta yuvarlan 3 metre ilerisi rakip yarı sahada. Freiburg yarı sahasında. Şimdi bir duran top organizasyonu olacak Aston Villa adına. Telemans topun gerisinde. Ceza sahasına kaldırdı. Savunmanın arkasına sarktı Watkins ama top dışarıda. Dokunamıyor.

Galatasaraylı bölüm birazdan geride kalacak. Skor değişmedi. İlk yarıda atılan goller. 2-0 önde Aston Villa. Nicolas Beste. Ginter. Hemen yanında topu alan isim Öfler oldu. Atak yönünü çevirecek sol tarafa. Rakip yarı sahada. Çok kalabalık Freiburg takımı ama geri yaslanmış durumda Aston Villa. Nicolas Beste. Beste ortasını yaptı. Kafa ile müdahale Watkins'ten. Top dışarıda. Taç Freiburg kullanacak. Aston Villa yarı sahasının ortaları atak yönüne göre sağ taraf. Bıraktı Kubler. Taca dışını Manzambi kullanacak. Uzun taca dışları yapabilen bir isim Manzambi. Ellerini kuruladı. Topu kuruladı. Ceza sahası içinde 4-5-6 Freiburglu oyuncu. Dakika 55. 2-0 geride Freiburg. Uzun bir top. Bir kornerden gelen orta gibi. Kafalardan sekti arka taraf. Karambol. Vurdurmuyorlar orada. Lainert'a. Çok kalabalık savunma. Tehlike uzaklaştırıldı. Kale sahası önünde bir karambol yaşandı ama kısa sürdü. Grifo. Kaptan topu aldı. Grifo. Kubler. Manzambi. Manzambi. Manzambi geriye. Bir kez daha Kubler. Lainert. Orada paslaştı Troy'la. Atak yönü döndü. Sol tarafta Grifo'ya. Grifo. Grifo. Ginter. Sağda top istedi. Şimdi Höfler. Hemen solunda Lainert. Troy. Lainert. Ginter. Kendi yarı sahasında paslaştırmak zorunda kalıyor Freiburg çünkü çok kalabalık rakip yarı saha. Boş alan bulamıyor Almanlar. Lainert. Eggestein. En solda Grifo. Grifo bir kez daha Eggestein. Lainert. Orta yuvarlan kendi yarı sahası diliminde. Lainert. Taşıyor topu rakip yarı sahaya. Çok fazla gidemedi. Eggestein'e bıraktı. Şu an 11 oyuncusuyla kendi yarı sahasında Aston Villa. Nicolas Beste. Beste bıraktı geriye doğru yine kendi yarı sahasına. Bir kez daha aldı sağ tarafta kendi yarı sahasının son metrelerinde. 57. dakikanın içindeyiz. Boş alan bırakmıyor. Tüm boşlukları kapattı Aston Villa takımı. Sağlı sollu paslar, paralel paslarla oyunlaşma çabası ama nafile Freiburg adına. Beste topu sol tarafa kadar kendi taşıdı. Lainert'a bırakıyor. Lainert. Ginter yanında. Pasona. Ginter. Manzambi sağda. Topu onunla buluşturdu. Manzambi. Manzambi. Beste'ye doğru ama Beste topun kontrolünü sağlayamadı ve savunmada da Torres'in kontrolünde top dışarıya gidiyor sevgili futbol severler. ...58 dakikalık bölüm... ...birazdan geride kalacak mücadelede... ...iki gol var ilk yarıda geldi... ...goller Aston Villa'dan... ...çok rahat Aston Villa... ...açıkçası zorlayamadı Freiburg şu ana kadar... ...İngiliz rakibini... ...Telemans... ...yerden bıraktı... ...şimdi ceza sahasına... ...Buendia... ...Buendia çevirdi topu alarda gol... Rodgers bu kez kale sahasının ön tarafında dokunuyor top ağlara gidiyor 3-0. 58. dakika. 58. dakika. 3-0 oldu. Çok rahat Aston Villa farka gidiyor. Gol sevinci İngilizler'de sevgili futbol severler. Çok rahat. Ortaya çevrilen top kale sahasında ayak koyuyor.

geliyor Rodgers ve top ağlarda. 3-0. Çok rahat. Farka gidiyor Aston Villa sevgili futbol severler. Buendia bu kez asisti yaptı. Kale sahası içinde Rodgers'ın dokunuşu. Skor 3-0 oldu. Buendia'nın ortasında Morgan Rodgers'ın dokunuşu geldi sevgili futbol severler. 13 golü vardı. Toplamda 14'e çıkarttı gol sayısını. 10'da asisti var. 23 yaşındaki oyuncunun artık çok rahat İngilizler. Dakika 60. Unai Emery kupa koleksiyoncusu bir kupaya daha uzanacak. İstanbul'da şu anki tablo onu gösteriyor. Tabii ki yarım saat futbolu çok uzun bir süre ama yani Freiburg'un şu an ortaya koyduğu futbol bu maçı döndürebilecek kapasitede olmadığını gösteriyor ama tabii ki çok da erken konuşmamak lazım. Bakalım bu heyecanı paylaşacağız sizlerle. Birazdan oyuncu değişiklikleri olacak sevgili futbol severler. Freiburg'da Schuster. Sağ taraftan gelişen Freiburg tehlikesi var. Şimdi ceza sahasına orta geldi, uzak noktaya kafa top dışarı gidiyor. Evet. Bakıyorum. Höller kenarda. Evet, oyundan çıkan oyuncu Leinart oldu sevgili futbol severler. Rosen Felder oyuna giriyor. Ve Max Rosenfelder. Substitution for Number 27 Nicolas Höfler. Höfler de oyundan çıktı. Onun yerine de Höller 9 numaralı formasıyla Höller oyuna girdi. 37 numarayla Rosen Felder de oyunda. Rosen Felder. Schuster iki oyuncu değiştirdi. Unai Emery oyuncuları ısındırmaya devam ediyor. Şu ana kadar bir değişiklik hamlesi gelmedi. Orta alanda top kapma mücadelesi Manzambi. Manzambi. Serbest vuruş kararı.

Aston Villa taraftarı çok keyifli tribünde. 3-0'a rağmen kale arkasındaki Almanlar da takıma desteğe devam ediyor. Maç önü röportajlarda, taraftar röportajlarında dikkatinizi çeken hep buraya gelmemiz sürpriz dediler. Onlar da farkındaydı takımlarının tarihi bir başarı elde ettiğinin. Onlar da finalde oynamanın, tarihlerinde ilk kez finalde oynamanın gururunu yaşıyorlar sevgili futbol severler. Ve Aston Villa da tarihinde şöyle baktığımızda ikinci kez bir Avrupa organizasyonunda mutlu sona çok yakın. 63. dakika. Yine uzun bir taca dışı. Van Zambi'den savunmada Konsa havalandırıyor topu. Tehlike uzaklaştırıldı. Artık tabii risk alarak toplu halde hücumda Freiburg. O yüzden kalan dakikalarda benzer pozisyonlar bulup farkı daha da arttırma şansı yüksek Aston Villa'nın. Orta alanda Höller sağa doğru gönderecek. Sonrasında Matanovic'in müdahalesi, top dışarıda, taç. Evet, Aston Villa'da da şimdi değişiklikler olacak. Çünkü ısınan oyunculardan yanına çağırdığı isimler oldu. Unai Emery'nin yardımcılarının. Bir taraftan gözüm yedek kulübesinde, bir kez daha belirtelim. Temi Abraham, eski bir Beşiktaşlı. Aston Villa'da yedekler sırasında. Bakalım forma şansı bulacak mı? Kalan dakikalarda bu statta attığı goller. Ki Beşiktaş formasıyla bu statta attığı son golü de anlatanlardan biriydim. Radyo

0: Yeter Radyo 1'de.
1: Dakika 64. 3 gol. Çok rahat Aston Villa. Hiç zorlayamadı Freiburg rakibini. Höller. Oyuna az önce girmişti. Höller. Höller taşıdı ama iki oyuncu arasında kaptırdı.
0: Savunmada Konsa kontrol etti.
1: Çıkacak kendini sahasından Aston Villa. 65 dakikalık bölüm birazdan geride kalacak. Evet, oyuncu değişikliği. Ceza sahasına hareketli isim Watkins ama kaleci Atubolu çıktı. Onana oyuna girecek sevgili futbol severler. Amadou Onana 24 numaralı formayla kenarda bekliyor. Yine gelişen tehlike Aston Villa adına. Luka Dean ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. Oyun durduğu anda Onana bu sezon 2 golü var. 36 maçta 32'lik 11 olmak üzere forma şansı buldu. Evet, oyuncu değişikliği gerçekleşiyor.

0: Tabii Afrika kökenli oyuncular bunlar.
1: Belçika vatandaşı ama.
0: Evet, 37.324. Şu an bu maçı izleyen 37.324 kişi var sevgili dinleyiciler. Tabii ki görevlilerle birlikte, yani bu ortalama 40 bin diyebiliriz. Tribünler tamamen güvenlik gereği boş bırakılan yerler hariç tamamen doldu. Gerçekten çok güzel, kusursuz bir final organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemiz bu tür organizasyonları çok güzel yapıyor. İstanbul'a gelen iki takım taraftar da hallerinden çok memnundular. Hem güzel bir turistik gezi yaptıklarını hem de harika bir maç izleyeceklerini ifade ettiler. Beğenilerini, ki Taksim'e çok yakın bir noktadayız biliyorsunuz. Taksim Meydanı'nda da kurulan taraftar alanlarında dev ekranlarda izletilen maç olduğunu da belirtelim. Ama tabii Almanlar açıkçası maç öncesinde de buraya gelmelerinin sürpriz olduğunu söylüyorlar takımlarının. İlk başlarda da konuştuk. Favori Aston Villa ve şu an 3-0 önde İngilizler ve çok rahatlar. Zorlanmadılar sevgili futbol severler. Bir drone top organizasyonu, rakip yarısının ilk metreleri. Orta yuvarlağın sağ tarafı. Rakip yarı sahada şimdi tüm hatlarıyla yer aldı. Savunma çizgi halinde Freiburg takımında en sağ havalandırılan top kafalardan sekti. Savunmada Kubler tehlikeyi uzaklaştırıyor. Dönen top yine Aston Villa takımında kaldı. Ceza sahası kalabalık, orta geldi. Uzak noktaya doğru. Atubolu yükseliyor, topun sahibi olmayı başarıyor. Gerçekten İngiliz taraftarlar 3-0 takımları önde. Şimdi aradan güzel bir top. Oliver Watkins ceza sahası. Sokuldu. Girdi içeriye. Gol pozisyonu yatarak bir müdahale geldi. Çok kritik bir hamle savunmadan. Benzer pozisyonların çok fazla olabileceğini söyledim. Artık risk alarak az damla kalıyorlar savunmada sevgili futbol severler. Ama tabii orada çok kritik bir müdahale geldi. Ginter'den sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Yine bir pas organizasyonu mu olacak yoksa doğrudan orta mı gelecek? Dakika 70 olmak üzere. Çok kalabalık ceza sahasının içi. McGinn yaptı ortasını arka direğe doğru. Onana! Ama da Onana kaleciden döndü. Atak devam ediyor. Luka Dean ceza sahasının dışı. Şimdi Rodgers. Rodgers sol tarafta. Onana. Rodgers orta yaptı ama ayak koyuyor savunma sevgili futbol severler ve top dışarıya gitti. Rosenfelder'in müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak Aston Villa. 70. dakika. Normal sürede artık son 20 dakikanın içindeyiz. Çok rahat İngilizler 3-0 önde. Buendia topun gerisinde, ceza sahasında 6 Aston Villa oyuncusu, 11 kişiyle kendi ceza sahası içinde Freiburg takımı. Bir pas organizasyonu yine. Buendia ceza sahasının dışı bir şut denemesi. Keş kötü vuruyor top dışarıda. Dakika 70. Şu dakikalarda bir Freiburg golü son 20 dakikayı çok daha hareketli, çok daha çekişmeli hale getirir. Bu arada bakıyorum kenarda yine iki oyuncu birden hazırlıyor. Schuster birazdan bu değişiklikler gerçekleşecek oyun durduğu anda

Şerhant oyuna girme hazırlığında sevgili futbol severler. Oyun durduğu anda bu değişiklikler gerçekleşecek. Sağ tarafta Beste. Beste. Manzambi. Rakip yarı sahada. Manzambi. Sağa doğru gönderdi. Höler sokuldu. Manzambi'ye bıraktı. Sağ çapraz. Manzambi orta şansı bulamadı. Sokuldu. Kaleye baktı. Sol ayakla uzak noktaya. En ucuna yaptı ortasını. Arka tarafta indirilen top oldu. Şimdi ceza sahasına orta geliyor Emiliano Martinez. Çok rahat sevgili futbolseverler. Topun sahibi olmayı başardı. Oyna diyor karşılaşmanın hakemi. Yerde kalan isim Oli Watkins ama savunma gerisine iyi sakmıştı. Paul bekledi, oyun devam etti. Orta saha iki takım da hızlı geçmeye başladı. Artık savunma güvenliğini neredeyse tamamen bıraktı Freiburg. En sağa doğru gönderilen top. Ginter hata destek verdi. Beste. Beste. Serbest vuruş kararı. Serbest vuruş kararı. Bakalım değişiklikler olacak mı? Hayır dedi. Serbest vuruş kullanıldıktan sonra yapılacak bu değişiklik mi diye. Hayır, şimdi durdu. Evet, 32 ve 7 değişiyor. Grifo çıkıyor sevgili futbolseverler. Fecherant oyuna giriyor. Kubler çıkıyor. Onun yerine de Makengo. Evet, iki değişiklik gerçekleşti. Tüm hatlarıyla Freiburg rakip yarı sahada, Aston Villa da 11 kişiyle savunmada. Dakika 73. Gol arıyor Freiburg bir duran top organizasyonu. Nicolas Beste sol ayakla kavisli bir orta. Ceza sahasında elinden kaçırdı. Gol pozisyonu. İkinci pozisyonda Martinez. İlk pozisyonda Emiliano Martinez topu elinden kaçırıyor ama devamında gelen şutu kesmeyi başardı. Ve ataktan sonuç alamadı yine Freiburg. Onana sağa doğru bıraktı. Konsa. Torres uzun oynuyor. Watkins'i açtı. Top kaleci Atobolu da kaldı. Ginter. Tekrar kaleciye döndü. Bir kez daha Ginter topu alıyor. Ginter. Rosenfelder. Atoboğlu. Ginter. Rakip yarı sahaya uzun bir pas. Matanovic. Matanovic. Beste sağda. Ona doğru Luka Dean çok soğukkanlı. Topun sahibi Luka Dean. Yardıma geldi Buendia. Kendi yarısı aslında çıkma çabasında. Ama da Onana. Keş. Onana. Emiliano Martinez. Dakika 75, artık son 15 dakikanın içindeyiz. Beşiktaş Park'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa İngiliz ekibi Alman takımı Freiburg karşısında 3-0 önde. Hızlı atak şansı olabilir mi? Bıraktı Telemans. Şimdi kaptan McKean aldı topu. McKean sokuluyor. Şut şansı bulamadı. Önü kalabalık. Telemans yerden ceza sahası. Gol mü geldi? Gol geldi. Gol geldi. Bir diye baktım. Hayır. Bir anda yan ağlara çarpan top. Herkes ayakta ama top yan ağlarda. 76. dakika. 4. golle burun buruna. Buendia yine. Bu arada bir sakatlık var. Manzambi sakatlık geçiriyor sevgili futbolseverler. Oyun durdu.

45. Telemans 45 artı 41 Telemans 45 artı 3 Buendia 58 Rodgers. Aston Villa artık tarihindeki ikinci büyük kupa için geri sayımda, 3-0 geride olan Freiburg taraftarları deniz tarafında kale arkasında gerçekten 3-0'a rağmen muhteşem bir performans gösteriyorlar tribünde. Tadını çıkarıyorlar. Olması gereken de bu. Tadını çıkarıyorlar. Takımlarının buraya kadar gelmesi tarihi bir başarı. Onlar da takımlarıyla birlikte İstanbul'a geldiler. Bu heyecana ortak oldular. Ve şimdi Banzambi tedavisini yaptırdı. Tekrar döndü oyuna. Dakikada 77. Oyun tekrar hareketlendi. Aston Villa yarısı aslında kafayla müdahale indiren oyuncu Matanovic. Topun indiği yerde Cash. Cash uzun oynadı. Rodgers. Watkins. Watkins iki oyuncudan kurtardı. Watkins müdahale geldi. O müdahaleyi yapan Beste. Ve top dışarıya gitti sevgili futbol severler. Köşe vuruşu kullanacak Aston Villa. Dördüncü gol arıyor İngilizler. Dakikada 78 oldu. Bütün köşe vuruşlarında bir oyuncu pasta bekliyor. Şimdi Keş köşe gönderdi. Pasta bekleyen oyuncu Telemans. İçeride 6 oyuncu. Kaleci Martinez orta alana kadar geldi. Direkt orta geldi. Pas yapmadılar. Sağ çaprazdan McGinn. Kaleci gole izin vermedi bu kez. Atobolu. Oyuncu değişikliği hazırlığı var yine Aston Villa takımında. Artık son dakikaya doğru gidiyoruz mücadelede. Manzambi. Şimdi ortaya doğru çevrilen top. Gelmedi orada. Höller top bekliyor ama savunma kesti. Manzambi müdahalem topa diyor. Ancak karşılaştığının hakemi aynı görüşte değil sevgili futbolseverler. Makengo da solda hareketli. Manzambi ile birlikte ama serbest vuruş kararı ve evet şimdi iki oyuncu birden değiştirecek Unai Emery. Ben bir taraftan da o değişiklikler için hemen Aston Villa yedeklerine bakıyorum. Sancho 19 numarayla kenarda hazırlanıyor. Bir diğer oyuncu da Madsen. Sancho ve Madsen oyuna girme hazırlığında. Emiliano Martinez serbest vuruş kullanıyor kendi yarı sahasından. Uzun gönderdi. 80. dakika. Son 10 dakikanın içindeyiz normal sürede. 3-0 önde sevgili futbol severler. Aston Villa. Atbolu. Ön alan baskısı var şu anda Aston Villa takımında. Rakipleri sahada kalabalıklar. Watkins de katıldı o baskıya. Yükseklik kazanan top orta alana kadar geldi. Top hala Freiburg yarı sahasında. Torres. Geriye doğru. Şimdi bir kez daha Torres. Taşıyor top rakipleri sahaya. Ters tarafa orta yuvardan ortasına uzun bir pas gönderdi. Yerde kalan oyuncu o noktada Rodgers. Orta yuvardan rakipleri saha diliminden serbest vuruşla oyun başlayacak ama evet değişiklikler şu esnada yapılacak. 10-19 hemen bakalım. Buendia çıkıyor. Sancho oyuna giriyor. Luka Dean.

oyundan çıkıyor. Onun yerine de Madsen. Evet, Sancho ve Madsen oyuna girdiler. Buendia ve Luka Dean oyundan çıkan isimler oldu sevgili futbol severler. Yine tribünlerden alkışlar çıkan oyunculara. Çok zorlanmadı, neredeyse hiç zorlanmadan çok rahat bir oyunla sonuca gitmeyi başaracak Aston Villa. Neredeyse kalelerinde pozisyon vermeden kapatacaklar mücadeleyi. Madsen. Telemans. Onana. Konsa. Orta yuvarlan sağ tarafı. Watkins. Makengo'nun müdahalesi. Taç.

Taç atışıyla oyun başlıyor sevgili futbol severler. Serbest vuruş kararı kendi yarı sahasından Freiburg kullanacak. Şimdi Nzambi taşıyor topu. Atak önü sol taraf olacak ama çok kalabalık kendi yarı sahasında Aston Villa. Son 7 dakikanın içindeyiz artık. Dakika 83. 3 gol. İlk yarıda 2, ikinci yarıda 1 gol geldi. İkinci yarıda neredeyse, hatta maç boyunca neredeyse kalesine hiç pozisyon vermedi Aston Villa. Serbest vuruş kararı. Telemans'ın yaptığı müdahale. Höller yerde kaldı. Karar serbest vuruş. Ginter. Grifo çıktıktan sonra Egestein kaptanlık bandını takan isim. Serbest vuruş kararı Freiburg lehine ve sarı kart gidecek kaptan McKeane. Ceza sahasının 10 metre kadar dışı, kaleyi sol çaprazdan yönen bir nokta. Serbest vuruş kullanıyor sevgili futbol severler. Şimdi Freiburg. Ceza sahası içinde iki takım oyuncuları çizgi haline dizildiler. Penaltı noktası hizasında Emiliano Martinez'in o yarıda var arkadaşlarının tek kişilik bir baraj. McKeane barajda kale sahasına orta geldi. Kafa Emiliano Martinez! Manzambi'nin kafasında Emiliano Martinez yakın mesafeden mükemmel bir refleks. Tebrikleri kabul ediyor ama pozisyonda öncesinde yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ama gerçekten mükemmel bir refleks. Thierry Henry, Tafarel buluşmasını hatırlatan bir vuruş oldu. ...85. dakika...

Şimdi McGinn yatarak müdahale. Nakengo taç. Freiburg ceza sahası, ön çizgisi hizası, oyuncu değişikliği var. Beste oyundan çıkıyor sevgili futbol severler. Christian Günther oyuna girdi. Artık son bölümler. Zafer şarkıları Aston Villa tribünlerinde tarihinde ikinci kez Avrupa'da.

Gecenin İçinden programında bu gece yine çok değerli konuklar ağırlayacağım efendim. İlerleyen dakikalarda gece tam 01'e kadar birbirinden güzel başlıklar ve önemli konuları konuşacağız Gecenin İçinden programında. İki değerli hanımefendi programı hazırladılar. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Sesimizi sizlere güzel insan Hüsnü Aslan iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin İçinden başlıyor.

Güzel bir gece olması dileğiyle efendim. Gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'nda çok değerli konuklarım var. Her çarşamba gecesi olduğu gibi. Bu gece tabii maç yayınından dolayı programımızın olması gereken saatte giremedik. Ama bir saat boyunca sizlerle beraber güzel bir sohbete siz de eşlik edeceksiniz efendim. İki değerli konuğum var demiştim. İki değerli program sunucusu ve aynı zamanda edebiyatın içerisinde iki değerli insan. Öğretim görevlisi aynı zamanda Doktor Nihan Abir, Türk Alman Üniversitesi'nden öğretim üyesi Enyan Hanım şu an stüdyomuzda.

0: aynı zamanda Edebiyat Dünyası programının sunucusu ve aynı zamanda yapımcısı Erkan Şimşek iki değerli konuğuma iyi geceler diliyorum. İyi geceler efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler Tolga Bey.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz.
0: Edebiyatı konuşacağız. Program özellikle TRT2'de birçoğunuzun yakından bildiği iki değerli, iki güzel program. Hem edebiyat programcılığı, televizyonda edebiyat programcılığı nasıl oluyor? Bir edebiyat meraklısı ya da bir edebiyat sevdalısının televizyonda program yaparken nelere dikkat ettiği, nasıl bir yayın izlediklerini aslında konuşacağız. Fakat başka bölümler de olacak. Sadece programcılık konuşmayacağız. Yazılan kitaplar var, verilen röportajlar var, katılınan etkinlikler var. Bunların hepsini konuşmaya çalışacağız gece boyunca efendim. Ve aralarda da güzel müzikler dinleyeceksiniz. Nihan Abir'le başlayalım. Nihan Hanım, edebi sofralar ki sizin doktora teziniz aynı zamanda Türk romanında sofra, siniden de masaya geçen bir serüven bu, öyle değil mi? Edebi sofralar programıyla başlayalım isterseniz. Türk edebiyatını, sadece Türk değil, dünya edebiyatının kült romanlarının bir değerlendirmesi yapılıyor. Ama içerisinde sofra olan romanlar, bizim dizilerimizde olsun, filmlerimizde de sofra eksik olmuyor bizden. Öyle değil mi? Yani dizide özellikle muhakkak bir sofraya denk gelirsin. Sofra hayatımızda, edebiyatımızda dahil olmak üzere çok yerde var. İsterseniz buradan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Yani sofranın herhalde ikinci bir alternatif, görselde en fazla gördüğümüz şeyin başında geliyor sofralar.
2: Evet.
0: Doktora tezinizden başlayabiliriz, sonra da programa geçebiliriz. Buyurun, neler söylersiniz?
2: Tamam. Sofra gerçekten hayatın çok önemli bir yerinde. Yani bizim beş duyumuzu bu kadar tatmin eden başka bir şey yok.
0: Evet.
2: Yemekten
0: evet.
2: Başka. Yani kokusunu alıyoruz, dokunuyoruz, işte görüyoruz, cızırtısını duyuyoruz pişerken. Dolayısıyla zaten hani yaşamak için de yemek bizim hayatımızda önemli. Bunun yanı sıra sofra kültürel olarak bizde çok önemli. Siz az önce dizilerden vesaire de bahsettiniz.
0: Evet, evet.
2: Bu benim de çok ilgimi çekmişti. Tabii bu konuyla alakalı çalışmaya başlayınca böyle bir sofra dedektörü gibi oluyorsunuz bir yerden
0: evet.
2: Sonra.
0: Ama işte, ne kadar sofra varmış diyorsunuz değil
2: evet,
0: mi?
2: Hani şu dizide de var ya da işte bu kitapta da böyle bir şey geçiyor. Tabii insanın algısı oraya yoğunlaşıyor. Doğal olarak bunun bir katıldığımız etkinlikte iletişimde olan bir hoca ile konuştuğumuzda bunun bir teknik sebepten de kaynaklandığını söylemişti bana. Ben de öyle bir aydınlanma da yaşanmıştı. Çekim açısından bir kolaylık sağlıyor dedi sofra. Yani tek mekan, bütün karakterleri toplayabildiğiniz ve çok derli toplu bir çekim oluyor. Ama tabii sadece bununla açıklamak da mümkün değil bence. Çünkü biliyoruz ki biz Türk dizileri özellikle yurt dışına çok satılıyor.
0: Evet.
2: Ve genellikle yurt dışında biz bu sofralarımızla tanınmaya başladık.
0: Evet.
2: Yani Türklerin ailece sofraya oturması, işte o aile yemekleri ya da sofrada yaşanan gerilimler, entrikalar vesaireler. Tabii bunlar dizilerde daha görsel bir biçimde yansıtılabilirken romanlarda bu bizim hayal gücümüze bağlı oluyor. Ve tabii hayal gücümüze bağlı bu sofraları tespit edip incelemek de benim için çok keyifli oldu. Tez de böyle ortaya çıktı zaten.
0: Hatta bir sofrada çıkan bir
2: evet doğru bir sofrada ortaya çıktı. Doğru, benim doğum günü soframda.
0: Sofra tezi sofrada.
2: Kesinlikle
0: evet,
2: öyle.
0: Evet, ortaya çıktı.
2: Çok güzel bir sofraydı. Güzel bir yemek geldi. Ben de doktora konusu arıyordum ve işte asıl sanat bu falan. Ben yemek yemeyi de çok seven bir insanımdır. Böyle.
0: Hepimiz seviyoruz. Bu stüdyoda şu an herkes yemek yemeyi çok seviyor.
2: Yani lezzetleri severim. Yani yemek yemek de değil aslında. Biraz böyle hani o tadın, lezzetin peşinde olmak güzel geliyor bana. Birileriyle yemek yemeyi çok severim. Yalnız yemeyi sevmem mesela. Dolayısıyla o birliktelik, yani o sofra ve birliktelik meselesi edebiyatta da incelemesi çok keyifli ve çok verimli bir şey gerçekten. Çünkü sizi çok farklı farklı alanlara götürüyor. Yani işte bir kültür tarihi de çalışıyorsunuz. bir sosyolojide çalışıyorsunuz aynı zamanda. Onun dışında ne bileyim bazen bambaşka bir şey çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bizde bir böyle interdisipliner bakış gerektiriyor. O da benim çalışmalarımda sevdiğim bir şey. Yani sadece edebiyat bakmak değil, edebiyat yoluyla hayatı anlamak ya da anlamlandırmak bana daha keyifli geliyor. O yüzden zannediyorum, o yüzden bu kadar sevilen bir kitap oldu
0: O
2: bu.
0: kadar, bu kadar malzeme bulabileceğinizi düşünüyor muydunuz doktora tezine başlamadan önce?
2: Düşünüyordum. Yani şöyle, hatta ben
0: Klasik edebiyatta belki daha fazla olabilir ama modern edebiyatta bu kadar fazla malzeme var mıdır?
2: şöyle, aslında ben bu tezi Yemek ve Sofra diye başladım ve bu konuyu ilk düşündüğüm zaman şey dedim, yani bu kesin yapılmıştır. Kesinlikle yapılmıştır böyle bir şey. Sonrasında araştırmaya başladığımda yeni Türk edebiyatında böyle bir şey yapılmadığını gördüm ve ben şok oldum. Yani nasıl böyle bir şey yapılmaz? Yani buna neden kimse bakmamış? Olabilir mi böyle bir şey diye. Çünkü klasik edebiyatta var. İşte tabii şehzadelerin sünnetleri dolayısıyla yazılan şiirlerde vesairelerde yemekler geçiyor, onlar
0: Daha minyatürlerde
2: anlatılıyor,
0: var.
2: minyatürlerde var. Ama yeni Türk edebiyatında sanırım biraz böyle, ama ben bu konuyu önerdiğimde de aslında böyle bir tepkiyle karşılaştım. Yani yemek mi, ne alaka, ya da işte sofra mı, sosyoloji değil ama bu edebiyat gibi bir bakış da oldu. Dolayısıyla hani benim bunu, bu konuyu çalışmaya ikna etmem gerekti hocalarımı. Ben konu malzeme bulacağıma emindim. Ama bu kadar gerçekten anlamlı bir yerde oturuyor mu, anlamlı bir yere oturuyor mu romanda sofra? Sorusu gerçekten önemli bir soruydu
0: Abdullah
2: ve
0: Uçman gibi bir hocayı da ikna etmek gerekiyor değil mi?
2: tabii aynen öyle.
0: Öyle mi?
2: Abdullah Uçman gibi bir hocayı ikna ettik. İşte Rahim Tarım gibi bir hocayı ikna ettik. Bu hocalar ikna edilmesi
0: Zor
2: gereken
0: hocalar.
2: hocalar
0: Zor hocalar
2: oldu
0: bir de.
2: tabii.
0: Evet, kendi alanlarında.
2: Dolayısıyla yani güzel bir yere oturduğunu görmek benim için de tatmin edici oldu aslında.
0: Ve çok şey öğrendik. Yani sizin bu çalışmanızdan
2: Ne
0: da.
2: mutlu bana.
0: Çünkü öyle bazı doktora tezleri, yüksek lisans tezleri vardır ki, yüksek lisans tezinizi de ilerleyen dakikalarda inşallah konuşuruz. Orada öyle bir bilgiye ulaşıyorsunuz ki, aa diyorsun, yani bu da varmış. Öyle örnekler de var bunun içerisinde. Çünkü sofrada geçen diyaloglar mesela, o diyaloglar da etkileyici olabiliyor. Ve ki edebiyat tarihine çok meraklı olan birisiyimdir. Evet diyorsun, yani bak bunu da bilmiyordum. Çünkü o başka kapılar açıyor bu. Yani oradaki o diyalog ileride olmuş ama anlamlandıramadığım bir olayın sebebini mesela o diyalog bana verebiliyor.
2: Kesinlikle
0: Ha,
2: öyle.
0: bundan dolayı falan diyorsun, tamam, ya da puzzle'ın bir parçası olabiliyor. Benim de ilgimi çeken o oldu. Elinize emeğinize sağlık.
2: Çok
0: Bunu
2: teşekkür
0: televizyon
2: ederim.
0: programıyla birleştirdik bir nevi, öyle değil mi? Edebi
2: Evet.
0: Sofralar programı da sizin aslında bu doktora tezinize bir aslında iz düşümü gibiydi anladığım kadarıyla.
2: Evet, öyle bir denk geliş oldu aslında. Çok da güzel, beni çok mutlu eden bir denk geliş ve gerçekten çok mutlu olarak yaptığım bir program oldu o benim. Çünkü ben bu tezi yazarken böyle çok yakın arkadaşlarım bilir bu fikrimi benim. Yazarken hep aklımda şey vardı. Yani ya bunu işte böyle sofralar kuralım ve bu sofrayı canlandıralım mesela. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yani ben de böyle bazı fikirler olur, ama ben o fikirleri nasıl gerçekleştireceğimi tam olarak bilemem. Ama bu konuda biraz şanslıyım herhalde, ilahi bir şans olduğunu da düşünüyorum bunun. Bir şekilde benim önüme çıkar o, aa bak bu böyle yapılabilir diye. Burada gerçekten TRT vesile oldu bana, ve bak senin düşündüğün şey böyle yapılabilir
0: Yapılabilir.
2: dedi.
0: Evet.
2: Dolayısıyla ben de çok çok keyifle yaptım o
0: Yaptınız.
2: programları. Doğru.
0: Evet. Çok da keyifle izledik biz de. Hatta
2: Evet.
0: tekrarlarını bile ben izliyorum. Ve Erkan Bey'le de devam edeyim. Erkan Bey'i tabii biz ilk olarak Kelimeler ve Şeyler programında aklı selimi temsil eden diğer Furkan Bey olsun, diğer beyefendi olsun,
1: Aykut Bey var.
0: Aykut Bey olsun, Aykut Bey olsun, çok değerli insanlar, ama ortalık gerginleştiği zaman sizi alan kişi olması ve orada ufuk açıcı bir yola girmesi beni çok etkilemişti ve kendi aralarında espri

0: artı Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatına dair çok şey öğrendiğim bir programdı. Keşke bitmesin, hiç bitmesini istemedim. Ama daha sonra Erkan Bey'i edebiyat dünyasıyla da tekrar edebiyat programı yaparken görmek bizi çok mutlu etti. Sizin de tanışmanız, yani programcılıkla tanışmanız benzer bir hikaye üzerinden değil mi Erkan Bey?
1: Evet, Kelimeler ve Şeyler.
0: Kelimeler ve Şeyler de, evet.
1: O programla TRT2 tekrar açıldıktan kısa bir süre sonra başladı program. 165 bölüm devam etti. Konsept gereği şunu yapıyorduk. Merkezde bir yazarı ya da bir fikri alıyorduk. Ama genelde bu bir yazar oluyordu. O yazarın biyografisi, eserleri üzerinden yaşadığı dönemi, yaşadığı ülkeyi, bulunduğu edebiyat çevresini, bulunduğu işte politik veyahut da tarihsel bir konum varsa onu edebiyatla içli dışlı olarak konuşmaya, tartışmaya çalışıyorduk. Biz de o programın öğrencisiydik.
0: Evet.
1: Biz de o programa hazırlık sürecinde çok şey öğrendik.
0: 164 kaç?
1: 165 bölüm.
0: 165 bölümlü Kelimeler ve Şeyler.
1: O programın nasıl diyelim, pedagojik gücü üzerinde çok fazladır. Hala daha onun tesirini, orada edindiğim metodolojiyi, araştırma biçimini bu yeni programımda da olsun, hayatın başka alanlarında da olsun kullanıyorum. O açıdan benim için çok iyi bir başlangıç noktasıydı Kelimeler ve Şeyler. İsmi de işte malum Foucault'un bir kitabıydı. Orada kelimeleri edebiyatın karşılığı olarak aldık. Şeyleri de diğer her şey. Yani hayat, sanat, sinema, felsefe, tarih, spor, gastronomi, her ne olursa olsun edebiyatla bağlantılı olan her türlü
0: her şey,
1: konu ve disiplin,
0: evet,
1: şeyler kısmındaydı. Biz V idik. Oradaki bağlaçtık üçümüz birden. Edebiyatla diğer hayatın diğer alanları arasında kuracağımız bağlantıları seçtiğimiz konu ve konular üzerinden kuruyorduk.
0: Ve aynı zamanda öğretici tarafının yanında süre de çok tam sınırlıydı. Referanslar vermeniz, kitap tavsiyeleri etmeniz, onlar da çok ufuk açıcıydı. Ben sizin o tavsiye ettiğiniz kitaplardan birçoğunu neredeyse almışımdır. O verdiğiniz anda ben hemen belli mekanlardan o kitapların siparişini veriyordum. Bir sonraki günde o kitaplar geliyor ve anekdotlar, özellikle edebiyat programı yaparken hani birkaç kişi olmanın bence keyfi çok daha fazla. Çünkü herkesin o kitapla ilgili farklı anlatısı oluyor. Anısı
1: farklı
0: oluyor.
1: Bir dünya, farklı bir
0: ya da yazarla ilgili bir anısı oluyor. Bak onun bu özelliği falan. Aa, ben bilmiyordum diyor mesela. O da çok aydınlatıcı oluyor. O da çok güzel oluyor.
1: Evet. Bir de şu var. Biz tabii biraz da malum kamu yayıncılığı yaptığımız için, bir kamu kurumunda, bir kamu kanalında olduğumuz için, hani dediğiniz gibi bu programın vatandaşın, izleyicinin işine yaraması, çok kaba tabirle söyleyecek olursak işine yaramasını arzu ediyoruz. Yani bu programı izleyen, dinleyen bir kişi bir şey öğrensin. Onun mesuliyetiyle, onun bilinciyle konuları seçerken de, içeriği belirlerken de dikkat ettiğimiz temel noktamız oydu bizim. Yani tabii çok böyle hani didaktik bir endişeden bahsetmiyorum ama biz onu hatta kendi aramızda şöyle dile gelmeyecek şekilde ifade etmiştik kendi içimizde, okur rehberliği gibi.
0: Evet.
1: Ha böyle çok böyle yol göstermek gibi değil ama veya tabii çok büyük bir eleştirellik çemberine girmeden.
0: Sonuçta bir program olduğunu unutulmaması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani
1: evet,
0: bir program.
1: Bunu, evet.
0: Yani
1: nihayetinde
0: bir edebiyat dersi değil.
1: Değil. Evet. Televizyon programı.
0: Evet.
1: Okur deneyimlerimiz var. Hepimiz aynı zamanda işte sektörde editörlük yaptım. Furkan hem şair hem editör, genel yayın yönetmeni. Aykut Hakeza çok iyi, yılların öykücüsü ve çok iyi derleme kitapları var.
0: Evet.
1: O da aynı zamanda yayın evinde ve kültür sanat dünyasında çalışıyor. Yani dünyanın içinden insanların diyelim heybesinden, zihninden dökülenleri biraz da böyle derli toplu bir şekilde sunma gayretindeyiz.
0: Biraz da mizah var. İster istemez biraz da
1: İster
0: mizah
1: var. Mizah oluyor. Mizah bu işin tutkalı gibi.
0: Evet.
1: Yani niyetimizin ne kadar iyi olduğunu, bakış açımızın ne kadar halis olduğunu da oradan biz belli ediyorduk. En nihayetinde şu var. Pozitif bir program yapmak zorundayız. Şu, iyi kitaplar var, kötü kitaplar var. O programda biz önümüze gelen kötü kitapları eliyorduk. Yani iyi olanları seçip iyi olanları paylaşmaya çalışıyorduk. Bu dediğim gibi o kamu fikriyle de doğru orantılı.
0: Ve her yayın evinin neredeyse kitabının bir
1: tabii.
0: kitabı oluyordu.
1: O konuda da çok demokratik
0: demokrat
1: bir çok demokratik

0: bir
1: Evet, doğru.
0: perspektifimiz
1: Ona
0: vardı.
1: dikkat ediyorduk çünkü ben.
0: Dergilerde de, kitaplarda da
1: Evet.
0: o çeşitliliği de mutlaka sağlıyorduk. Yani ilk bölümden son bölüme kadar, hani onu gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla söyleyebilirim ki
1: Kalitenin
0: kelimeler ve
1: yanındaydınız
0: şeylerde
1: yani.
0: de
1: Evet, iyi sözün.
0: bugün edebiyat dünyasında
1: O da öyle.
0: mesela Raftakiler diye bir bölüm hazırlıyoruz. Orada her hafta kitap ve dergi tanıtıyoruz. Orada da bu çeşitliliği biz sürdürmeye devam ediyoruz.
1: Evet, çok güzel hakikaten. Çok etkileyici. Bir müzik arası verelim şimdi. Birbirinden güzel müzikler de seçti yapımcımız sevgili Zeynep Matur. Bir müzik arasından sonra efendim iki değerli konuğum var bu gece. İki değerli program yapımcısı Nihan Abir ve Erkan Şimşek bizlerle beraber. Virgül attık, müzik aramızı verdik. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Gecenin İçinden programında kaldığımız yerden devam edelim. İki değerli konuğum var. Edebiyat programı yapımcılığını, sunuculuğunu konuşuyoruz. Nihan Abir'le ve Erkan Şimşek'le TRT2'den çok yakından tanıyorsunuz bu iki ismi. Edebi Sofralar programının sunucusu, aynı zamanda yapımcısı Nihan Hanım, Nihan Abir. Edebiyat Dünyası programından, Kelimeler ve Şeyler isimli programdan tanıyorsunuz.

0: biliyorsunuz. Erkan Şimşek beyefendiydi. Nihan Hanım'la da Sofra Üzerinden çok da güzel bir kitap. Aynı zamanda bir doktora tezi Kitabevi Yayınları'ndan çıktı. Siniden Masaya Türk Romanında Sofra. Şimdi edebiyat fakültesinde okuyanlar özellikle yeni Türk edebiyatının Tanzimat ve sonrasının en büyük probleminin modernleşme olduğunu bilirler. Yani bu bitmez bizim bu modernleşme hikayemiz.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Bu her şeyde bir modernleşme hikayemiz vardır. Sofrada da var modernleşme hikayesi.
1: Doğru.
0: Yani Siniden Masaya geçiş ikinci Mahmut'la beraber sarayda başlayan, belki Anadolu'ya çok çok çok sonra geliyor. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin Sini'ye karşı, ki klasik bir yazardır yani Türk zevklerini seven bir yazar olmasına rağmen masaya karşı bir antipatisi olduğunu biliyoruz. Ahmet Mithat Efendi gibi bir yazı makinesini ve ona karşı bir Sini'ye karşı olan eleştirileri. Ha, burada da karşımıza, ben hangi yeni Türk edebiyatçıyla muhabbet etsem, bu modernleşme serüvenimiz, arkadaş bitmiyor bizim modernleşmemiz. Biz bir türlü o modernleşme hikayesi her şeyde, yani muhtemelen şimdiki yazımlarda da bu ikilem üzerinde devam ediyoruz. Ama burada çok net. Ve Sini ve masa. Evet, iki sembol var burada. Bunu çok güzel zaten doktora tezinde de anlatıyorsunuz. Ama Sini'den de vazgeçemeyen hala da insanlar var, öyle değil
1: var,
0: mi?
1: Var tabii. Evet. Yani siz çok güzel bahsettiniz. Mesela Ahmet Mithat Efendi 2. Mahmut döneminde geçiliyor aslında, evet, masaya. Yani ilk sarayda masayı kullanan, çatal bıçaklı sofralara yer veren padişah 2. Mahmut. Tabii sarayda başlayan bir şeyin halka yayılması biraz zaman alır.
0: Evet.
1: Bu her zaman böyledir.
0: Evet.
1: Yani yenilikler böyle kademe kademe, dalga dalga halka yayılır. Bir anda gerçekleşmiyor elbette bu sinirlerin ortadan kalkması. Ahmet Mithat Efendi benim de çok ilgimi çekmişti. Ahmet Mithat Efendi geleneksel bir yazardır daha çok. Ve hani batılılaşmayı savunur ama kendi değerlerimizi de tamamen yok saymaz. Hatta onları bir şekilde bir böyle güzel bir şey yapar. Birleştirme yapar.
0: Evet, çok iyi de bir tacirdir kendisi.
1: Kesinlikle
0: tüccardır.
1: Öyle. Ama
0: sırma keş sularının diye sahibi adam. Yani fena bir adam. Her şey var adamda.
1: Evet. İlginç bir şekilde mesela sofraya Sini'ye karşı çok tepkisel
0: evet,
1: Ahmet Mithat Efendi. Ve hatta bir romanında şey diyordu, yani bu Sini'nin o iğrençliği, o sofranın sonunda bütün yemeklerin dağılışı, işte o sofranın toplanışı, gerçekten hani görmek istemezsiniz bunu gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu benim çok ilgimi çekmişti mesela. Hani bu güzel bir Sini masa ayrımı idi.
0: Halbuki Sini'nin de sıcaklığı, ben de yemiş bir insan olarak Sini'de, çok da farklı da Sini'nin sıcaklığı ya. Masada biraz bürokratik değil mi?
1: Evet.
0: Sini tam tersi daha sıcaktır.
1: Orada aslında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bunun masanın yuvarlaklığı, karesi, dikdörtgen oluşu, burada aslında bunların tamamı önemli.
0: Evet, evet, evet.
1: Sini biraz daha hiyerarşiye çok imkan tanımayan bir yapı aslında. Şimdi sarayda da Sini'de padişahlar yerken orada da bir hiyerarşi var aslında. Yani padişahın yanına oturanlar, işte yakınında birinci derece
0: veziri azamlar, sadrazamlar,
1: ya da onun yanındaki Sini'de yiyenler,
0: evet,
1: gibi bir hiyerarşi var. Ama ne kadar olursa olsun sizin uzun bir dikdörtgen masadaki konumlanışınızla bir Sini etrafında toplanışınız birbirinden farklı.
0: Farklı.
1: Dolayısıyla hemen de ortadan kalkmıyor dediğiniz gibi. Yani mesela Orhan Kemal geliyor aklıma.
0: Evet.
1: Orhan Kemal'in eserlerinde Sini yine rastladığımız bir şey düşündüğümüz zaman. Ya da hemen bir anda, işte bugün hala evlerde, Anadolu'da ya da işte İstanbul'da dahi Sini olduğunu, yani olmadığını iddia edebilir miyiz?
0: Doğru edemeyiz. Evet.
1: Yani
0: evet,
1: mutlaka vardır.
0: Evet, evet.
1: Sini de yiyen
0: evet,
1: insanlar da vardır. O
0: evet,
1: geleneği devam ettirenler de vardır.
0: Evet.
1: Ama sizin de dediğiniz gibi bize üniversiteye başladığımız zaman bir hocamız sormuştu. Türk edebiyatının en büyük meselesi nedir? En büyük kanon nedir diye. Tabii biz yeni öğrenciler işte nedir acaba falan diye düşünürken batılılaşma dedi,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Hala batılılaşma.
0: Doğru, doğru.
1: Siz çok güzel bir noktaya
0: evet,
1: temas
0: evet,
1: ettiniz. Bizim batılılaşmamız ya da bizim modernleşmemiz

0: Biz artık batılılaşma da demeyelim ona. Çünkü hani kültür çok şey bir durumda şu anda. İşte Doğu kültürü, Asya kültürü de bir yandan yükseliyor
1: Yükseliyor.
0: baktığımız
1: Evet,
0: zaman.
1: çok
0: Hani
1: farklı.
0: çok gerçekten kültürler arası bir yere gidiyor
1: Özellikle
0: dünya.
1: pandemiden sonra.
0: Kesinlikle öyle. Dijitalleşmeyle beraber. Bu sebeple bu modernleşmenin ben biteceğini de düşünmüyorum. Yani bu mesele sürekli bir mesele olmaya devam edecektir. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor ve değişen şeylere uyum sağlama ya da sağlamama, burada neyi bırakacağız, neyi alacağız, hangisi bizim kültürümüz, hangisini gerçekten kültür olarak kabul ediyoruz, hangisini etmiyoruz, bunları ayıklamak da artık belki bundan 100 yıl sonra yeni bir versiyonla yazılsa bu çalışma, belki bambaşka bir şey söyleyecek yazan kişi.
1: Programı bunu uyarlamak, yani konuştuğunuz Türk edebiyatının ve dünya edebiyatının kült romanları, en baş romanlarını konuşuyorsunuz, en önemli romanlarını konuşuyorsunuz. Muhakkak orada sofraya atıflar var. Bizim edebiyatımızdaki kadar belki daha yoğun bazı ülkelerin edebiyatında da bu tip sofraya atıflar var mı?
0: Var var tabii. Yani Fransız edebiyatı mesela düşündüğünüz zaman yani Victor Hugo'nun Sefillerinde çok önemli sofralar ve yemek meseleleri var. Yani zaten Jean Valjean ekmek çaldığı için kürek mahkumu oluyor.
1: Oluyor.
0: Yani düşündüğünüz zaman işte bugün hala tartışabiliriz bunu. Ekmek çalmak bir suç kabul edilebilir mi? Birini
1: Liseden de gümüş
0: şeyleri
1: çatal
0: çalıyor.
1: bıçakları çaldığı için ikinci kez başı belaya giriyor.
0: Tabii yine yemekle
1: Yine
0: ilgili bir
1: yemekle
0: şey
1: ilgili bir şey.
0: çalınıyor mesela düşündüğünüz zaman. Çünkü kilisede de ona sofraya oturma şerefi diyeceğim. Belki şeref çok doğru bir kelime değil burada
1: Ama
0: ama
1: o da bir şeref meselesi, değil mi?
0: yani orada ona bir şahsiyet veriliyor ve orada yemek yiyor. Sonrasında o yediği yemeğe ihanet edip o gümüş takımları çalması ve gitmesi ve sonra affedilmesi. Ve affedildikten sonra kendini tamamen iyiliğe adaması. Burada biz çok temel yani yemek, sofra, sofra araç gereçleri bunlar bizim çok insani tarafımız. Yani insani tarafımıza dokunan bir yer bu. Olmazsa olmaz bir şey. Dolayısıyla
1: Edebiyata yansımaması mümkün değil.
0: mümkün değil. Yani
1: Mümkün değil.
0: Fransız edebiyatında var, Rus edebiyatında zaten çok var. İşte Proust'un Madeleine Kekilli ile işte Kayıp Zamanın İzinde ciltlerce kitap yazıyor. Yani bir Madeleine Kekilli'nin kendisinde yarattığı koku ve tat hafızasıyla bir 7 ciltlik, 8 ciltlik bir kitap çıkıyor ortaya. O yüzden çok çok fazla malzeme var. Dünya edebiyatında da var. Yani daha da var bu arada. Biz 13 bölüm yaptık. Daha yani bir 13 bölüm daha olur. Bir 13 bölüm daha olur.
1: Olur.
0: Çok fazla malzeme var daha.
1: Programlara hazırlanırken Erkan Bey, çağırdığınız konuklarla ilgili hazırlanış serüveni nasıl oluyor? Yani konuklar hangi şeye göre çağrılıyorlar, kriterlere göre çağrılıyor? Yani bir edebiyat programı yapma niyetinde olan belki şu an dinleyicilerimiz vardır. Radyoda olur, televizyonda olur. Sonuçta yayın hayatı bu. Bir edebiyatçı ya da edebiyatın içerisindeki insanlar nelere dikkat etmesi gerekiyor ki edebiyat dünyasında siz bunun birçok örneğini veriyorsunuz?
2: Bizim programımızın işte geniş bir konuk skalası var. Ama bunun temelinde edebiyatçılar var. Edebiyat üzerine çalışan akademisyenler var. Hepsi edebiyatçı olmak zorunda değil. Ne bileyim, tarihçi de olabilir. Menkıbeler üzerine çalışıyordur. Edebiyatçıların tarihsel biyografisi üzerine çalışıyordur. Çevirmenler var, editörler, yayıncılar, kitap yayıncılığı, gazeteciler, edebiyatın alanına giren konularda çalışan, yani mesela Orhan Veli ile ilgili kitaplar hazırlayan, dosyalar hazırlayan bir gazeteci de pekala programımızın
1: Konu
2: konuğu
1: olabilir.
2: olabilir. Bir de böyle yayıncılığın doğası gereği uygulamak zorunda olduğumuz bazı filtreler var. Hani gelen konuğun mümkünse birden fazla kitabının olması, biraz kamusal edebiyat kamusunda tanınırlığı, bilinirliği.

0: söyleyeceği sözün bir hükmünün, bir değerinin olması. Bu tür kriterler bizim edebiyat dünyasında konuk seçerken diyelim uyguladığımız, kendi içimizde böyle yazılı olmayan bir takım kurallar. Konukla da genelde onların eserleri, makaleleri, kitapları, son dönem yaptıkları çalışmalar veya son yazdıkları kitaplar, o kitaplarla ilgili sorular bizim editöryel ekip tarafından hazırlanıyor ve konuklarımızı bu şekilde mümkün mertebe yayıncılık ekosisteminin de edebiyat dünyasının da böyle sınırlarını bir şekilde genişletecek o izleyiciyle ve dinleyiciyle diyelim temas noktalarını artıracak şekilde sorular, içerikler hazırlamaya çalışıyoruz.
1: Şu edebiyat yayıncılığı, özellikle radyo ve televizyondaki edebiyat yayıncılığının zor olan bir tarafı, bu işin içerisinde olmanız gerekiyor. Şimdi dışarıdan bir sunucuyla veya spikerle, edebiyatı seven ama hayatında edebiyat belli bir seviyeye kadar olan insanlarla bu programları yapmak bence zor, çok zor. Çünkü özellikle sizi seyredenler ve dinleyenler edebiyata da yakın insanlar ve o dışarıdan bakışı, mesafeli bakışı çok rahatlıkla
0: Hemen
1: anlayabilirler.
0: fark edilir.
1: Hemen
0: Evet,
1: fark
0: hemen
1: edilir.
0: fark edilir. Yeni çıkan kitapları, yazarları, edebiyat dünyasını, yayıncılığı, Türkiye'deki Türk edebiyatının istikametini, nereden gelip nereye gittiğini basit düzlemde ana çizgilerle, değil mi? Kenan Akyüz'ün bir kitabı vardı. Yeni ana hatlarıyla yeni Türk edebiyat. Bu mesele biraz ben
1: İçinde olmakla
0: içinde
1: alakalı.
0: olmak gerekiyor. Ben eğitim olarak edebiyat eğitimi almadım. Bir edebiyatçı değilim. Ama ben İletişim Fakültesi mezunuyum, ama ben daha fakültede okurken bu amatör bir merak olarak edebiyata merak saldım. Yani roman okumaya, şiir okumaya, öykü okumaya başladım. Bu benim böyle lise yıllarından beri gelen bir diyelim hayalim, sevdiğim bir hobim diyelim. Ve 2002 yılında İstanbul'a daha henüz öğrenciyken geldiğimde de ben iletişim okuyorum ama reklam ajanslarında çalışmak istemiyorum diye karar verip ilk stajımı da Cağaloğlu'nda bir yayın evinde yaptım. Yani benim sigorta girişim bir yayın
1: Yayın
0: evinde
1: evinde.
0: oldu. O Cağaloğlu'ndaki atmosfer ve onun sizi ittiği yer bir süre sonra hayatınızı etkiliyor ve belirliyor. Yani yine diyorum, hala hiçbir zaman bir edebiyatçı, bir yazar gibi, bir akademisyen gibi olaya bakmıyorum. Ama bu gazetecilik merakı diyelim, biraz da sevmekle ilgili diyelim. Sevdiğim bir iş olduğundan dolayı ister istemez ben yeni çıkanları takip ediyorum. Kim ne yazmış geçmişte onları biliyorum. Biraz da hafıza meselesi. Bu benim elimde olan bir, hani övünerek söylediğim bir konu değil. Diyelim genetik, Allah vergisi bir hafızam var. Hani 70'lerde, 80'lerde bir şey yazılmış. Ben onu 90'larda okumuşum. O bir şekilde zihnimde
1: Kalmış.
0: kalmış.
1: Bir duygusal bağ kurmuşsunuz
0: Duygusal bağ,
1: muhtemelen
0: sevdiğim için.
1: sevdiğiniz için.
0: İşte okuduğum kitapları unutmamışım. Okuduğum kitapların künyeleri aklımda kalmış falancı. 20 yıl önceki bir kitabın editörü yıllar sonra başka bir kitabın editörü olarak karşıma çıktığında o ilk kitabı hatırlıyorum diyelim hala. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Nihayetinde
1: İnşallah devam eder.
0: beyin hücreleri
1: Gayet de
0: ölüyor.
1: güzel devam ediyor.
0: Bu sevgi, bu sempati, bu edebiyat dünyasına
1: Programa yansıyor.
0: sunuculukta benim işimi kolaylaştırıyor. Konuklarımıza biz sadece editörün hazırladığı sorulardan ibaret bir dünyayla çıkarsak o çok net belli olur. Benim araya girmem gerekiyor. Onun verdiği bir referansla, yani konuğun verdiği bir referansla benim başka bir yere atıf
1: Atıfta
0: yapmam
1: bulunmanız gerekiyor.
0: programı hareketlendiriyor, zenginleştiriyor. Bunu diri tutmaya çalışıyoruz. Yani bizim de hani sunucu olarak bugün hala da sürekli yeni çıkan bir şeyleri takip etmek, makaleler, kitaplar, bu dünyayı, bu duyguyu sürdürmeye
1: Bu
0: çalışmakla ilgili.
1: faaliyetin içerisinde sürekli olmak gerekiyor. Nihan Hanım'a da soracağım çünkü bu soru önemli. Dünyanın içerisinden olunca, edebiyat dünyasının içerisinden olunca yapımcısı ve sunucusu doğal olarak programa da o enerji yansıyor. Yani beyaz camın arkasında özellikle edebiyat severlere o duygular çok yoğun bir şekilde geçiyor. Şimdi yine bir virgül atalım, bir müzik arası verelim. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz efendim. İki değerli konuğu ağırlıyorum. Nihan Abir ve Erkan Şimşek bizlerle beraber. Virgül attık. Müzik arası, daha sonra buradayız.

0: Efendim, güzel bir akşam, güzel bir gece olması dileğiyle TRT İstanbul Radyosu'ndayız. İstanbul Radyosu'nda gecenin içinden programı kaldığın yerden devam ediyor. İki değerli konuğum var. Sizler onları ekranlardan da tanıyorsunuz. İki güzel programın sunucusu. Edebi Sofralar programında Nihan Abiri, Edebiyat Dünyası programından da Erkan Şimşek. Şu anda stüdyomuzda iki değerli konuğum. Kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize. Edebiyatı ve edebiyat programcılığını konuşuyoruz efendim. Nihan Hanım, az önce Erkan Bey'e de sordum. Belli programlar ki bence edebiyat programları bunların en önemlilerinden bir tanesi. Edebiyat dünyasının içerisinde ve hayatınızın da aslında edebiyat olması gereken, insanların sunması gereken programlar. Edebiyat programları. Çünkü bir şair, bir öykücü, bir romancı orada yazdıklarının da sizde bir karşılığı olması gerekiyor. Aynı zamanda farklı türlere veya kendi branşında farklı isimlere veya yapıtlara referans da verebilmeniz gerekiyor ki o programın karşı tarafa da geçmesi için bence en önemli özelliklerden bir tanesi sunucusunun, program sunucusunun özelliklerinden bir tanesi olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun.
1: Evet, yani haklısınız bence bu konuda. Az önce işte Erkan Bey'e katılıyorum. İzleyicinin sizin ne kadar hazırlıklı olup olmadığınızı anlamasından önce konuğunuz da anlıyor benzer bir şeyi. Şimdi edebiyat konuşmak üzere bir yazarı, bir şairi çağırıyorsunuz ama bu konuyla hiç alakanız yoksa, sadece işte güzel ses tonunuz, diksiyonunuz ya da güzel görüntünüz dolayısıyla oradaysanız o sohbet bir noktada tıkanıyor. Evet. Ve o tıkanıklık açılmıyor. Yani bu aslında biraz top döndürmekle alakalı bir şey. Yani futboldan örnek verecek olursak paslaşmanız gerekiyor konuğunuzla. Doğru. İşte konuğun bazen kapandığı anlar olabiliyor. Sizin konuşmak istediğiniz bir şeyi çok hızlı geçebiliyor mesela.
0: Evet. Ya da çok açıldığı anlıyor,
1: ya da çok,
0: değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Evet. Ya da çok açılıyor. O konuda çok daha fazla şey anlatabilir konuğunuz. Ama işte süreniz kısıtlı ya da sizin başka bir konu başlığına geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada edebiyatı bilmek size şöyle bir avantaj sağlıyor. Karşınızdaki insanın söylediği şeylerin tam olarak ne anlam ifade ettiğini algılayabiliyorsunuz. Evet. Yani karşınızdaki kişi sadece konuşmuyor. Siz ortak bir dil konuşuyorsunuz ve o kişinin o konuşmayı nereye götürebileceğini az çok tahmin ediyorsunuz. Edebiyat biliyorsanız eğer.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla o belki sapmaları kontrol altına alabilmek ya da yönlendirebilmek açısından edebiyat bilmenin, elbette edebiyat programcılığı yapmak açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Keza tarih, keza
1: kesinlikle
0: sosyoloji.
1: Öyle. Evet. İşte
0: Victoria döneminden bir ürün anlatıyorsanız ufak bir Victoria döneminin siyasi koşullarını vermek gerekiyor belki, öyle değil mi? Program içerisinde ki bak onun bir yansıması bu kitapta var. Ama Victoria dönemiyle ilgili bilgi eksik olunca ya da bilmeyince ya da anlatılmayınca eşleştirmek de zor olabiliyor. O günkü bir savaşı, o dönemki yaşanan bir ekonomik buhran olabilir mesela. Onun da bir bilgisiyle girince çok daha anlamlı oluyor diye düşünüyorum ben.
2: Evet.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet. Evet, yani edebiyatın böyle bir yönü var gerçekten. Edebiyat sadece edebiyat değil.
0: Değil, evet.
1: Yani o kadar güzel bir şey ki bu. Sizin hayatı anlamanız, algılamanız için mükemmel bir araç aslında. Yani araç deyince belki bana edebiyatçılar kızabilirler şu anda. Neden araçlaştırıyorsun falan gibi.
0: Öyle demek istediğinizi anlamışlardır.
1: Ama edebiyatla birçok şeyi yorumlayabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani tarih, sosyoloji, dediğimiz
0: psikoloji.
1: Gibi işte psikoloji, kültür tarihi, felsefe, bunların hepsi, belki bunların hepsi üzerine bir bilimsel kitap okuyamazsınız ama bir roman okursunuz.
0: Evet, evet.
1: Ve bunların tamamıyla ilgili çok güzel bilgiler edinirsiniz. Yani bu böyle bir bilimsel kitap okuma bilgisi olmaz, size daha doğal yoldan gelen bir vitamin gibi olur.
0: Evet,
1: aslında.
0: Evet, evet.
1: Yani kanınızda bir vitamin dolaşır ve sizin bakış açınızı etkiler. Bu da bana çok büyüleyici geliyor, evet. Yani edebiyatla
0: evet.
1: ilgili.
0: Evet. Zaten programın ismi de Edebiyat Dünyası. Erkan Bey, o dünyayı siz önce bir atmosferi kuruyorsunuz konuğunuzda. Yani şimdi o dünyayı sizin kurmanız gerekiyor.
2: Evet, bir giriş yaparken.
0: Evet, bir giriş yaparken.
2: İlk sorumuz aynı zamanda
0: evet,
2: bizim
0: evet. konuğumuzu. Siz bir dünya kuracaksınız orada.
2: Konuğumuzu izleyiciye tanıştırma
0: evet.
2: sorusu.
0: Evet.
2: Konuğumuzu veyahut da ilgilendiğimiz, merkeze koyduğumuz kitabın
0: bir dünyası
2: kapağını
0: var.
2: Açmakla ilgili evet. oluyor o soru.
0: Evet.
2: Ki o bağlantı kurulsun, daha sonra onun üzerine programı bina ediyoruz.
0: Evet.
2: Yani bu bütün edebiyat programlarında aşağı yukarı hı hı. bu mekanizma çalışıyor. Yani
0: evet.
2: konuyu ve konuğu izleyiciyle hı hı. doğru noktalardan bağlamamız, hı hı. irtibatlandırmamız gerekiyor. Edebiyatın kendisi de zaten buna çok müsait
0: evet.
2: bir disiplin, çok büyük müsait bir sanat hatta diyelim.
0: Hı hı.
2: O da bizim, edebiyatın kendisi zaten bizim işimizi kolaylaştırıyor. Nihan Hanım'ın dediği yerden de şunu eklemek isterim. Mesela hakikaten bir dönemle ilgili bazen çok fazla tarih kitabı okuyamamanın farkını bir romanla, tabii ki roman tek başına yetmez ama o dünyayı bizim önümüze getiriyor. Yani
0: evet.
2: Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili okuyabileceğimiz yüzlerce kaynak var. Halil İnalcık'ın yazdığı onlarca kitap, makale var ama bunlar çok ağır gelir. Ama işte Kemal Tahir'in Devlet Anası'nı okursanız, o 13. yüzyılın sonları,
0: hı hı.
2: o işte Bozüyük, Eskişehir, Porsuk Nehri'nin etrafı, o çadır hayatı, o Osmanlı Beyliği'nin nüveleri bizim gözümüzün önüne böyle sinema netliğinde geliyor. Kemal Tahir'in o kurduğu diyaloglar, hı. kahramanlarına söylettiği o dönemin cümleleri, belki o dönem o cümleler o şekilde kurulmuyordu ama

0: bizim döneme ait olmadığını biliyoruz o cümlelerin. Başka bir yüzyıldan geldiğini hissediyoruz o cümlelerin. Kemal Tahir'in bilirsiniz müthiş böyle kendi grameri vardır. Değişik değişik bir kalıplar kurar. Ve zihnimizde canlanır böyle o gürül gürül bir imparatorluğun doğuşu, bir devletin doğuşu, insanların psikolojisi, insanların birbirine bakış açısı, Türk'ün işte diğerine, diğerinin Türkiye vesaire, hatta Türk demeyelim işte o dönemki Osmanlı vesaire ve hatta Küçük Ağa romanını, hani milli mücadele yılları Anadolu'daki insana, kasabadaki insana nasıl yansıyordu? Anadolu'daki insan milli mücadele nasıl bakıyordu? Şimdi bunun için gidip dönemin gazetelerine bakabiliriz. İşte bilimsel makalelere bakabiliriz. Bir de Küçük Ağa romanını okuruz. O bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bize o duyguyu veriyor. Yani şeyden çıkartıyor. Resmiyetten çıkartıyor. Karton karakterlerden çıkartıyor. Ders kitabı kurulundan çıkartıyor.
1: Tarihin bak dediği yerden de çıkartıyor.
0: Çıkartıyor.
1: Değil mi? Oradan da
0: bambaşka bir
1: çıkartıyor.
0: yerden. Tamam, burası Tarık Buğra'nın bakış açısı. Ama Tarık Buğra da işte dümdüz bir yerden bakmıyor. Zaten o yüzden sanatçı. O yüzden herhangi birinden değil de Tarık Buğra'dan bahsediyoruz. Tarık Buğra kendi bakış açısını sıkıştırmadığı için. Sanat odur. Yani Murat Belge Dostoyevski için çok güzel bir şey söylüyor. Suç ve Ceza'nın ön sözünde. Dostoyevski'nin zihninde hep diyor ideolojiler, o dönemin işte böyle nihilizm, Hristiyanlık, Ortodoks, Bolşevik, böyle dönemin Rusya'sındaki bütün o fraksiyonlar kavga ediyordu. Ama Dostoyevski'nin de tuttuğu bir taraf vardı. Ama romanda o tarafı tutmamıştı. Yani kavganın özgürce gerçekleşmesine izin verdiği için biz bugün Dostoyevski'nin büyük bir romancı olduğunu anlıyoruz. Yani orada alıp bize aksettiriyordu. Hiç kendisi karışmıyordu o şeye, kavgaya. Büyük romancılar böyledir. Kavgaya çok karışmazlar.
1: Onu Orhan Pamuk da buna benzer bir cümle söylüyor. İşte Dostoyevski olsun, onun dönemindeki edebiyatçıların, özellikle Rus edebiyatçıların Türklere karşı. Çünkü o zaman en büyük askeri rekabet Türkler üzerinden gerçekleşiyor. Türklere hiçbir zaman olumlu gözle bakmıyorlar bunlar. Ama diyor oradan bir edebiyatçıya bakamazsınız diyor. Yani onun
0: Tabii
1: Türk
0: ki.
1: düşmanlığı üzerinden, tamam, onu hiçbir zaman onaylamayız tabii, biz Türkler onaylamamız mümkün değil. Fakat bir edebiyatçının edebiyat ürünlerine oradan bakmamız
0: Tabii ki.
1: gerekiyor.
0: Yoksa işte Shakespeare'de de mesela çok kötü Yahudi tiplemeleri vardır. Bugünkü bakış açısıyla diyelim antisemitisttir. Böyle işte Shylock mesela, değil mi? Çok üçkağıtçı, şöyle böyle hırsız vesaire. Ama o dönemin gerçekliği. Yani 17. yüzyıl mıydı diyelim. Hani o dönem Avrupa'da öyle bakılırmış. Yani veyahut da Cervantes'e bakarız.
2: Tabii
0: Başka bir
2: Don
0: şey görürüz.
2: Quixote'da Türkler hiç hoş görünmezler
1: Askeri
2: yani.
1: rekabet
2: Çok
1: oradan.
2: olumsuz bir Türk imgesi vardır Don Quixote'da mesela.
0: Dante'nin İlahi Komedyası'nda cennet, cehennem.
1: Cehennemde,
0: Cehennemin en altında işte Müslümanlar var vesaire böyle. Hazreti Muhammed var. O dönemin, ama bizim orada okur olarak arayacağımız gerçeklikler başka gerçeklikler. Ve onları da yakalayabildiğimiz zaman işte büyük oluyorlar.
1: Hatta şeyi de anlıyorsunuz. Dönemin siyasi kavgalarını ya da karşıtlıklarını, askeri karşıtlıklarını bile orada kimi kendinize rakip görüyorsunuz? Doğu Batı'yı görüyor, Batı Doğu'yu görüyor birbirine rakip. İşte Ruslar Türkleri görüyor, Türkler Rusları görüyor. Onu da aslında orada anlayabiliyorsunuz.
0: İşte
1: Çok rahatlıkla.
0: gerçekliğimiz o oluyor. Aa, böyle bir düşmanlık varmış diyoruz. Aa, böyle bir ayrımcılık varmış diyoruz. O bize antropolojik bir bilgi artık
1: Bilgi
0: benim için yani.
1: veriyor.
2: Evet. Evet, yani burada şu da çok değerli bence. Romanların ya da işte bu kurmaca eserlerin kurmaca olması. Yani tamam, orada bir olumsuz karakter var ya da işte en altta Müslümanlar var vesaire. Biz bilimsel bir kitap okuduğumuzda orada bir ciddiyet vardır. Yani neden sonuç ilişkileri vardır, kanıtlar vardır, alıntılar vardır. Vardır. Dayandırmak zorundasınızdır yani o düşünceyi bir yere. Ama roman bir kurgudur. Yani siz orada yazarın bakış açısını görürsünüz. Gerçeklik, yani postmodern romanlarda biraz saptırılır. Bu çok anormalde karşılanmaz zaten, postmodern romanın özelliğidir, ama genelde klasik romanlarda çok saptırıldığını da görmeyiz. Devlet ana üzerinden dönen tartışmalar vardı ya siz söyleyince. İşte devlet böyle kurulmamıştır. Kurulmuş mudur, kurulmamış mıdır? Bu bir tarihi belge değil. Bu bir roman. Bu bize o dönemin atmosferini verir. Yani o dünyayı bize açar. Oradan merak eden gider gerçekten kuruluşla ilgili bir şey okur. Zaten önemli olan size bu dünyanın kapılarını açmasıdır. Yani siz o kapıdan girebilirsiniz, girmemeyi tercih edebilirsiniz, ama bu okuyucu

0: ya kalmıştır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani böyle bir kuvveti var gerçekten bence de.
1: Evet. Bir de kamu yayıncısıyız TRT olarak. Kültür ve sanata katkılarımız zaten ortada. Yani sizin televizyonda yaptığınız bu programlar da kamu yayıncısı olduğumuzdan dolayı kültür ve sanata da bir katkısı doğal olarak oluyor. Yani siz insanları belki hayatlarında hiç görmedikleri, duymadıkları kitaplarla da tanıştırıyorsunuz. Şairlerle, öykücülerle de tanıştırıyorsunuz. Oradan da bir dünya armağan ediyorsunuz, sunuyorsunuz. Onun da belki bir sorumluluğu da doğal olarak üzerinizde oluyor diye düşünüyorum. Gençlere, liseli, ortaokul veya yetişkin, öyle değil mi?
2: Bu farklı mecraların bayrak yarışı.
1: Hı.
2: 80'li yıllar, 90'lı yıllarda biz bunu işte TRT'nin
1: Evet. Atilla İlhan'ın ben
2: Atilla
1: TRT'deki
2: İlhan'ın
1: programını hatırlarım mesela.
2: TRT2'deki
1: Öyle değil mi? O şapkasıyla,
2: programını
1: çantasıyla gelip.
2: izledik.
1: Ya
2: Muhteşem bir
1: bunlar muhteşem,
2: programdı.
1: öyle değil mi? Hilmi Yavuz'la beraber yapılan bir program vardı. Üç edebiyatçı tartışıyor, konuşuyorlardı falan.
2: Seynel Levent'in akşama doğru
1: Evet,
2: programı vardı.
1: evet.
2: Seynel Levent kitap tanıtırdı.
1: Evet.
2: Ben
1: Dediğiniz gibi.
2: çocukken o programları izledim
1: Evet, siz
2: ve
1: onların temsilcisisiniz çünkü. Yani orada bir bayrak var. Ha, ben burada radyoda bunu yapmaya çalışıyorum. Siz onu televizyonda yapanların temsilcisisiniz.
2: evet, yani zamanında o mekanizmanın, o üretimin diyelim faydasını görmüş biri olarak bugün aynısını yapıyor olmanın hani ne başarabiliyorsak ne mutlu. Onun getirdiği manevi tatmin hiçbir şeye değişmez.
1: Ama bir de bir sorumluluğu var.
2: Tabii de o
1: Çünkü çok büyük
2: mesuliyet
1: isimler,
2: duygusu.
1: dönemin en büyük isimleri gelip program yapıyorlar TRT'de. Bir de onun bir hani sonuçta oradan bir kültürel yoğun bir birikim geliyor. Onu da istiyor o birikime sahip olan insanlar. Bir de onun da bir sorumluluğu tabii ayrı bir şekilde oluyordur diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Tabii.
2: O bizi de ayakta tutan işte o mesuliyet duygusu. Bizi hep böyle yeni bir şey öğrenmeye sevk eden, yeni olanı takip etmeye, yeni bir şey söylemeye, yani hep aynı lafları söylememeye bizi sevk eden de zaten bu mesuliyet
1: Evet,
2: duygusu.
1: evet. Amaç zaten kitabı sevdirmek, öyküyü sevdirmek, romanı sevdirmek, farklı dünyalara açılmak, oradan bir hayat inşa etmelerine insanların yardımcı olur. Muhtemelen belki konsept değişecektir sizlerin yaptığı programın. Sizlerle beraber o farklı konseptlerde de devam edecektir. Amaç hep bir arayış devam ediyor ama, öyle değil mi? Bir farklı farklı konseptlere geçip farklı farklı şekilde söyleyip,
0: Evet.
1: belki aynı şeyler söyleniyor ama içerik olarak, ama farklı şekilde söylenip bunlar devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Yani ben de öyle olmasını umuyorum. Çünkü yani genç neslin işte kitap okuyorlar mı, okumuyorlar mı, edebiyata ilgi duyuyorlar mı, duymuyorlar mı? Bunlar zaman zaman çok tartışılır. Ben aynı zamanda üniversitenin içinde de
1: Evet,
0: olduğum için
1: öğretmenisiniz.
0: öğrencilerin hani ne kadar kitap okudukları, artık dikkat sürelerinin ne kadar kısa olduğu, işte onlara bir hacimli bir roman okutmanın ne kadar zor olduğu gibi gerçeklerle çok böyle yakından yüz yüze mücadele etmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla dediğiniz nokta önemli bir nokta. Yani yeni arayışlar ya da bizim belki bulmamız gereken yeni yollar, yöntemler olacak ya da olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten değerli bir edebiyat geleneği var bu toprakların. Ve yani dediğiniz gibi işte TRT'nin dolayısıyla bizim bunu daha etkili bir şekilde devam ettirmemiz istediğimiz şey inşallah.
1: Yani Doğan Hızlı'nın 70'lerde yaptığı röportajlara bakıyorsunuz. Hala da o TRT'de yaptığı röportajlar ne kadar kıymetli. Hemen yazarla yapılan şeyler. Çok güzel. Onların devamısınız siz de. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizi burada görmek, burada ağırlamak bizim için çok büyük bir onurdu, çok büyük bir şerefti. İlerleyen dönemlerde inşallah yine beraber olacağız ki Nihan Hanım'ın da yeni bir çalışması olacak. Onu da
0: İnşallah.
1: inşallah burada o zaman duyururuz o zaman. Şimdi
0: İnşallah.
1: detaya girmeyelim.
0: Evet,
1: O
0: öyle
1: zaman
0: yapalım.
1: tekrardan sizi burada konuk etmek istiyorum. Çok
2: Tamam.
1: teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
2: Biz çok
0: Biz
2: teşekkür
1: teşekkür ederiz.
2: ederiz.
0: Saygılar. İyi
1: Çok teşekkür
0: akşamlar.
1: ediyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler efendim. İki değerli konuğum vardı. Nihan Abir ve Erkan Şimşek. Sizler onları televizyondan, TRT2'den, edebiyat programlarından zaten tanıyorsunuz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız efendim. Gecenin içinden şimdilik bir virgül atalım, biz nokta koymuyoruz. Her çarşamba gecesi burada oluyoruz. Zeynep Matur ve Deniz Sezer, iki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Güzel insan üstüne aslan sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın, zatınız hoşça bakın efendim.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Türkiye-Sudan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Dava, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine açılmıştı. Mahkeme, söz konusu açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yakışıksız ifadeler ve haksız ithamlar içerdiği gerekçesiyle tazminata hükmetti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. Bir kez daha CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir sözleriyle mesaj verdi. Tehdit edildiğini de öne süren Kılıçdaroğlu, benden susmamı bekleyenler var, iftiralarınız, tehditleriniz.

vız gelir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bugün İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik Güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliğe etkileri de görüşülecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Avrupa Parlamentosu'nda Orta Doğu oturumu sırasında tansiyon yükseldi. İspanyol parlamenter Irene Montero, küresel Sumut filosuna yönelik İsrail müdahalesine sessiz kalan Avrupa Birliği'ni sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu İsrail olunca sadece gülümsüyor ve başınızı başka yöne çeviriyorsunuz, yazıklar olsun dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgesinin ötesine yayılır yanıtı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. Bakan Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için ortak bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsünü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Muzaffer Yönde'nin İlhami Uslu'dan derlediği Erzurum türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Gurbet elde baş yastığa gelendi. Gayet yaman olur işi garibin.

Ahmet Yamacı'nın Kemal Kazdağlı'dan derlediği Aydın türküsünü Özgür Eren'den dinliyoruz. Eklemedir koca konak ekleme. Nazlı da yârim yine geldi aklıma.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsüyle Köksal Coşkun sizlerle. Ağaçıyı yolladım Urum eline, eser bağdı sabah zülfün telini.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal dayanışmanın hassas dengelerinden birini daha konuşacağız. Birinden bir şey talep ederken takınmamız gereken zarafeti ve bize gelen bir talebi geri çevirirken korumamız gereken o incitmeden hayır diyebilme sanatı hakkında sizlerle biraz istişare edeceğiz. Hayat birbirimize ihtiyaç duyduğumuz devasa bir ağdır. İnce davranışlar bu ihtiyacı bir dayatmaya veya bir mecburiyete dönüştürmemeyi başarmamızı kolaylaştırır. Birinden iyilik isterken ona hayır diyebilme özgürlüğünü en baştan tanımak zarafetin ilk şartıdır. Talebimizi bir emir gibi değil, bir rica gibi muhatabımızın vaktine, imkanlarına, duyduğumuz saygıyla sunabilmeliyiz. Zira nezaket sahibi bir ruh bilir ki bir iyilik ancak gönüllülük esasıyla yapıldığında gerçek değer.

0: yerini bulur. Uzmanlar yardım etmenin ve istemenin ahlaki boyutuna vurgu yaparlarken muhatabı borçlu hissettirmemenin önemine çok dikkat çekerler. Birinden bir şey isterken onu zor durumda bırakacak bir ısrardan kaçınmak, onun mahremiyetine ve sınırlarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Öte yandan bize gelen bir talebi reddetmek durumunda kaldığımızda bu hayırı bir duvar gibi değil de bir köprü gibi sunmalıyız. Reddetmek karşı tarafa bir haksızlık değil, bir sınır belirleme davranışıdır aslında. Ancak bu hakkı kullanırken sert bir uslup takınıyorsak işte bu nezaket ihlalidir. Modern dünyanın en önemli düşünürlerinden Bauman, akışkan modernitede insanların birbirine karşı olan duygusal sorumluluğundan bahseder. Bir ricayı geri çevirirken sadece hayır yapamam demek yerine durumun nedenlerini nezaketle açıklamak ve bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü hissettirmek muhatabımızın onurunu korur ve içini rahatlatır. Asıl incelik tam o esnada hayır kelimesinin o soğukluğunu iyi niyetin sıcaklığıyla yumuşatabilmektir. Emmanuel Levinas'ın hatırlattığı gibi karşı karşıya olduğumuz her insan bizden bir cevap bekler ve o cevabın niteliği bizim nasıl biri olduğumuz hakkında karşı tarafa azımsanamayacak kadar bir fikir verir. İletişim uzmanları hayır diyebilmenin aslında bir öz saygı biçimi olduğunu belirtirler. Ancak bu öz saygı bir başkasını hor görmeyi gerektirmez. Bir iyiliği reddederken dürüst, net fakat mutlaka nazik olabilmeliyiz. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine imkanlarımızın el vermediğini içtenlikle dile getirmek karşımızdaki insana duyduğumuz ciddiyetin de bir kanıtıdır. Aynı şekilde bir iyilik talep ettiğimizde reddedilirsek bu durumu bir kırgınlık vesilesi yapmamak muhatabımızın da sınırlarına duyduğumuz saygının bir gereğidir sevgili dinleyiciler. Eski bilgelerin dediği gibi istemek bir derttir, vermemekse imkanı bulunmayan biri için bin derttir. Bu karşılıklı hassasiyet içinde ricalarımızı birer hediye, reddedişlerimizi ise birer dürüstlük abidesi olarak sunmanın tatlı dil içeren yollarını bulmalıyız. Bugün birinden bir şey isterken onun özgürlüğünü, birini reddederken de onun kalbini gözetmeyi deneyelim. Fransız yazar ne güzel söylemiş, öyle bir şekilde reddet ki hayırın evet kadar tatlı olsun. Zarafet, en keskin kararları bile en yumuşak üslupla duyurabilmek maharetidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize ricaların kabul gördüğü, hayırların ise kırgınlık yaratmadığı, zarafet dolu bir ömür diliyoruz. Nezaketle ve ölçüyle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün 20 Mayıs Dünya Arı Günü. Programımızın ilk bölümünde doğanın dengesini sağlayan, soframıza hayat taşıyan arıların önemini konuşacağız.

0: konuşacağız. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Zootekniz Doktor Gökhan Akdeniz konuğumuz olacak. Ülkemizde arıcılık faaliyetlerini, üretim ve arıların geleceğini birlikte ele alacağız. Programımızın ikinci bölümünde arıların bize sunduğu mucizevi ürünlere ve bu alandaki yenilikçi gelişmelere değineceğiz. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi'nden Gıda Yüksek Mühendisi Doktor Selin Alihanoğlu bizimle olacak. Kendisiyle arı ürünlerinde sağlıklı tüketim ve doğru tercih hakkında bilgi alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün 20 Mayıs Dünya Arı Günü. Bu önemli bir gün, özel bir gün. Neden olduğunu konuşacağız. Programımızın adı Yaşamın Ritmi. Arılar da yaşama büyük ritim katan canlılar. Konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Zootekniz Doktor Gökhan Akdeniz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Işıl Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Arıları konuşalım. Dünya Arı Günü. Neden böyle bir gün var? Önce onu soralım. Ve neden 20 Mayıs?
1: Önceki tarihçesini açıklayayım Işıl Hanım. 20 Mayıs modern arıcılığın öncülerinden kabul edilen Sloven arıcı ve eğitmen Anton Yanşa'nın doğum günü olması nedeniyle Dünya Arı Günü olarak kutlanıyor. Tabii Slovenya'nın başvurusuyla 2017 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bu özel gün ilan ediliyor. Hı hı. Tabii burada özellikle arıların bal üreten canlılar olmadığının, aynı zamanda polinasyon vasıtasıyla da ekosistemin sürekli açısından bir değer taşıdıklarının farkındalığın oluşturulması amacıyla bugün kutlanıyor.
0: Arılar olmasaydı yaşam böyle olamazdı değil mi? Buraya geliyoruz hep. Şimdi görev yaptığınız kurumdan biraz bahsedebilir misiniz? Ne gibi faaliyetleriniz var?
1: Tabii kurumumuz Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırma ve Politikal Genel Müdürlüğü'ne bağlı. 49 tane enstitüden bir tanesi. Hı hı. Görev yaptığım Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Arıcılık Araştırma Merkezi'nde bal arısı yetiştiriciliği, ıslahı, arı hastalık ve zararları, arı ürünleri ve gıda teknolojisi ve bombus arısı yetiştiriciliği üzerine çalışan zootekniz, veteriner, gıda mühendisi, biyolog ve arıcılık teknikerlerden oluşan 15 konu uzman arkadaşımız tarafından hem ulusal hem uluslararası fon kaynaklarından elde ettiğimiz bütçe ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Hı hı. Özellikle başarılarımız neler? Özellikle arıcılık sektöründe ne tür kazanımlarda bulunduk? Türkiye'de 8 tescilli bal arısı ırk ve ekotipi var. Evet. Bunların 4 tanesi merkezimiz tarafından tescillenmiş durumda. Anadolu arısının EFO ekotipi yine merkezimizde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonrasında 2019 yılında bakanlığımız tarafından tescillenmiştir. Projeden elde ettiğimiz ıslah materyallerinin korunması ve damızlık ana arı üretimlerimiz, hı hı, izole bölge olan Çanakkale ili Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Yine merkezimizdeki veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından bal arısı ve hastalık ve zararlarıyla alakalı mücadele çalışmaları yapılmakta. Yine gıda mühendisi arkadaşlarımız tarafından arı ürünleri ve inovatif ürün geliştirme çalışmalarımız bulunmakta. Hı hı. Yani kısaca özetlemek gerekirse TAGEM enstitülerini üniversitelerden ayıran en önemli fark, yaptığımız her çalışma ve araştırmanın bir şekilde ya üretici ya tüketici ya da özel sektöre temas etmesi gerekiyor. Hı, evet. Ve bu sorumluluk doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz.
0: Hı hı. Bize biraz arıcılık hakkında bilgi verir misiniz? Eskiden beri ülkemizde arıcılık yapılıyor ama geçmişten bugüne bu konuda sıkıntılar yaşanan dönemler oldu. Şimdi tabii çok modern gelişmeler var, teknoloji farklı. Biz arıcılık deyip geçiyoruz ama siz bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz aslında. Çok fazla yönü var. Nedir arıcılık ve ülkemizde durum nedir? Öğrenebilir miyiz?
1: Arıcılık bal arılarının biyolojisi, davranışı ve koloni dinamikleri temel alınarak yürütülen arı ürünleri üretimi, bitkisel üretimde polinasyonun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan stratejik bir tarımsal faaliyettir aslında.
0: Hı hı.
1: Tabii Türkiye coğrafi çeşitliliği ve zengin florası nedeniyle arıcılık açısından dünyanın en şanslı ülkelerinden bir tanesi.
0: Hı hı.
1: Özellikle neredeyse yılın 12 ayı bir nektar akımı söz konusu ülkemizde.
0: Müthiş.
1: Özellikle Ege bölgesinde çam balı, Karadeniz'de ve Marmara'da kestane ve yayla balları,
0: hı.
1: Akdeniz'de narenciye balı, İç Anadolu'da geven ve kırçiçeği balları, yine Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlarında yayla balları oldukça yaygın bir şekilde üretilmektedir. Peki Türkiye dünyada hangi konumda? Yine biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye sahip olduğu zengin flora, farklı iklim kuşakları ve yüksek koloni varlığı sayesinde dünya aralığında stratejik bir öneme sahip.
0: Hı hı.
1: Ülkemizde 9 milyon koloni ile 100 bin ton civarı bal üretimi gerçekleştirilmekte.
0: Hı hı.
1: FAO istatistiklerine baktığımız zaman bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sıradayız.
0: Evet.
1: Koloni sayısı bakımından ise Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıradayız.
0: Müthiş.
1: Ama kilometre kare hesabı yaptığımız takdirde açık ara Türkiye arıcılığı dünyada ilk sırada. Çünkü kilometre kareden bizim Türkiye'de alınan verim 150 kilogramken Çin'de 50 kilogram. Yani Çin'den 3 kat daha yüksek bal üretim kapasitesine sahibiz diyebiliriz. Tabii Anadolu coğrafyası yaklaşık 12 bin üzerinde bitki taksonuna ev sahipliği yapıyor ve bunların önemli bir kısmı da nektar ve polen kaynağı. Bu durumda Türkiye'ye çam balından kestane balına, yayla balından narenciye ve kekik balığına kadar çok geniş bir monofloral ve multifloral bal çeşitliliği kazandırıyor.
0: Evet.
1: Özellikle şunu da belirtmek isterim Işıl Hanım. Özellikle Muğla bölgesinde yoğun olarak üretilen çam balı açısından Türkiye dünya üretiminde çok önemli bir paya sahip. Bunun yanında yalnızca bal üretimi değil, genetik bal arısı çeşitliliği bakımından da Anadolu dünyadaki en önemli gen merkezlerinden bir tanesi.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla Türkiye'yi yalnızca yüksek miktarda bal üreten bir ülke olarak konumlandırmayı doğru bulmuyorum açıkçası. Arıcılık kültürü, biyolojik çeşitliliği ve genetik kaynaklarıyla dünya arıcılığı açısından kritik bir ülke olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani sadece niceliğe bakmıyoruz, niteliğe de bakıyoruz. Çok farklı çeşitler var, çok farklı kalitede ballar var. Bir de tabii şimdi bu bal üretiminden bahsediyoruz ama ekosistem açısından da arılar çok önemli. Neden?
1: Arıcılar ekosistemlerin sürdürülebilirliği açısından kritik role sahip en önemli tozlayıcı organizmalar arasında aslında yer alıyor.
0: Hı hı.
1: Doğadaki yabani bitkilerin ve tarımsal üretimlerin

0: olan bitki türlerinin önemli bir bölümünün tozlaşmasında arılar ve arılar içerisinde özellikle bal arıları aktif olarak rol oynamakta. Bu nedenle arılar yalnızca bal üreten canlılar değil, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge açısından da stratejik bir öneme sahip.
1: Şimdi biraz bize onların yaşamını anlatabilir misiniz? Siz iç içesiniz, farklı bir dünya olsa gerek.
0: Çok çok farklı bir dünya.
1: Siz herhalde mesleğin içine girdikten sonra da tahmin etmediğiniz şeylerle
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle
1: karşılaşmışsınız.
0: öyle.
1: Bize biraz tanıtın, bal
0: Tabii.
1: arıları nasıl yaşar?
0: Evet, şunun koloni içerisinde her bireyin yaşına, fizyolojik durumuna ve koloninin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş görevleri bulunmaktadır. İşçi arılar yaşamlarının farklı dönemlerinde temizlik, larva bakımı, petek örme, savunma, havalandırma, nektar ve polen toplama gibi görevleri yerine getirirken kraliçe arı koloninin devamlılığını sağlayan üreme merkezini oluşturur. Erkek arılar ise genetik devamlılık açısından rol üstlenirler. Bu yapı bize doğadaki iş bölümünün, koordinasyonun ve kolektif yaşamın ne kadar kusursuz işleyebildiğini aslında göstermektedir. Çünkü arı kolonilerinde bireysel başarıdan çok koloni bütünlüğü ön plandadır. Her birey koloninin sürdürülebilirliği için çalışır. Bu nedenle bal arıları organizasyon, iletişim, dayanışma ve kaynak yönetimi açısından da oldukça dikkat çekici canlılardır. Örneğin işçi arıların gerçekleştirdiği arı dansı var. Bilmiyorum belki duymuşsunuzdur Işıl'da.
1: Evet.
0: Bu aslında besin kaynağının yönü ve uzaklığı hakkında koloni bireylerine bilgi aktarabilen son derece gelişmiş bir sistemdir.
1: İletişim tabii. Müthiş iletişim kuruyorlar, öyle değil mi? Böyle bir günlük yaşamına baksak. Günlük bir çalışma rutini nasıl olur arıların? Tabii arının görevine bağlı ama nasıl geçiyor bir gün?
0: Tabii aslında burada tabii arıların rutinini anlatmam ama istiyorsanız arıcının günlük rutinlerinden bahsedeyim ben. Yani sonuçta tabii ki de sabit bir yapı söz konusu değil. Bir arıcının günlük çalışma rutini mevsime, bölgeye ve kolonilerin biyolojik durumuna göre değişmekle birlikte yüksek düzeyde gözlem, teknik bilgi ve saha deneyimi gerektiriyor. Tabii arıcılar genellikle güne erken saatlerde başlıyorlar. İlk olarak kolonilerin genel durumu kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında ana arının varlığı ve yumurtlama performansı, yavru gelişimi, koloni yoğunluğu, nektar ve polen stoğu, hastalık ve zararlı varlığı, oğul eğilimi ve kovan içi davranışlar gibi birçok parametre değerlendiriliyor arıcı tarafından. Özellikle ilkbahar döneminde kolonilerin hızlı gelişmesi nedeniyle kontroller daha yoğun yapılmakta. Yaz döneminde ise bal akımı takip edilir ve gerektiğinde koloniler farklı nektar bölgelerine taşınır. Türkiye'de yaygın olarak yapılan gezgin arıcılık faaliyetlerinde arıcılar kolonilerini binlerce kilometre boyunca farklı flora bölgelerine sevk ederek üretim sezonunu yönlendirir. Kısaca bir arıcı Işıl Hanım biraz zooteknist, biraz veteriner hekim ve biraz da gıda mühendisidir. Ama işin özünde çok iyi bir doğa gözlemcisidir.
1: Belli sorunlarla da karşılaşıyor mutlaka arıcılar. Nedir karşılaştıkları sorunlar?
0: Tabii özellikle küresel ölçekte en önemli sorunlardan biri iklim değişikliği. Sizin de malumunuz. Mevsimsel dengesizlikler, kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve düzensiz yağış rejimleri nektar akımını doğrudan etkilemekte. Bu durum hem bal verimini hem de koloni gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle çiçeklenme dönemlerindeki kaymalar arı ile bitki arasındaki o doğal yapıyı maalesef bozabilmektedir. Tabii bunun yanında arı hastalık ve zararları da dünya arıcılığının en kritik problemleri arasında yer alıyor. Özellikle varroa paraziti bal aralarında ciddi koloni kayıpları neden olan en önemli biyotik stres faktörlerinden bir tanesi. Tabii varroaya bağlı viral enfeksiyonlar da kolonilerin bağışıklık sistemini zayıflatmakta. Bir diğer önemli sorun ise pestisitlerdir. Tarımda bilinçsiz ve yoğun kimyasal kullanıma bağlı olarak arılar akut zehirlenmelerin yanı sıra yön bulma, bağışıklık ve davranış bozuklukları gibi supletal etkilerle de karşı karşıya kalmakta. Tabii ekonomik açıdan değerlendirildiğinde yem girdileri, temel petek, nakliye, işçilik ve ekipman maliyetlerindeki artış özellikle arıcılık işletmelerinde çok büyük bir baskı oluşturmakta. Özellikle gezgin arıcılık işletmeleri için lojistik maliyetler son yıllarda son derece artmış durumda. Ayrıca piyasadaki sahte ve taşlı bal ürünleri de hem tüketici hem de üreticinin ekonomik sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyen problemlerin başında geliyor. Tabii biz bakanlık olarak tüm bu özellikle sorunlarla ilgili çalışma halindeyiz. Çok ciddi bakanlığımızın bu konuyla alakalı çalışmaları var.

0: İnşallah en kısa sürede minimum düzeye indirilecek bu sorunlar.
1: Organik arıcılık nedir acaba?
0: Organik arıcılık özellikle doğal flora alanlarında herhangi bir ilaca, pestiste maruz kalmadan tamamen koloninin kendi ördüğü
1: Evet.
0: petekle yapılan bir arıcılık şeklidir. Ülkemizde 300'e yakın organik arıcılık işletmesi bulunmakta. Ve dünyada da ciddi anlamda organik arıcılık noktasında da ön sıralardayız.
1: Şimdi bu karşı karşıya olunan riskler, arı ölümleri, virüsler, işte iklim değişikliği, tarım ilaçları vesaire. Arıları korumak için ne yapılıyor ya da ne yapılmalı?
0: Evet, özellikle çiçeklenme dönemlerinde yapılan bilinçsiz kimyasal uygulamalar arılar üzerinde ciddi toksik etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle entegre mücadele yöntemlerinin desteklenmesi ve arı dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması burada tabii büyük önem taşıyor. Bunun yanında doğal yaşam alanlarının ve flora çeşitliliğinin korunması da gerekiyor. Monokültür tarım uygulamalarının artması ve doğal habitatların kaybı arıların yeterli ve dengeli besin kaynaklarına ulaşmasını maalesef zorlaştırıyor. Yol kenarları, meralar, ormanlık alanlar ve doğal bitki örtüsünün korunması arılar açısından son derece kritik öneme sahip. Tabii arı sağlığı açısından ise hastalık ve zararlarla etkin mücadele büyük önem taşımakta. Özellikle varroa gibi parazitlere karşı bilinçli ve sürdürülebilir mücadele yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Ayrıca koloni yönetimi, besleme stratejileri ve biyogüvenlik uygulamalarına yönelik arıcı eğitimlerin de arttırılması sektör açısından çok değerli. Tabii burada iklim değişikliği de ön planda. Kuraklık, aşırı sıcaklık ve mevsim kaymalarına karşı dirençli üretim modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hassas arıcılık teknolojileri, dijital izleme sistemleri ve yapay zeka destekli erken uyarı mekanizmaları gelecekte daha önemli hale gelecek. Tabii burada özellikle yerli bal arısı genetik kaynaklarının korunması da ülkemiz ve bakanlığımız için stratejik bir konu. Çünkü yerel ekotipler bulundukları çevre koşullarına uzun yıllar boyunca adapte olmuş genetik özellikler taşıyor. Bu genetik çeşitliliğin korunması hem biyolojik sürdürülebilirlik hem de arıcılığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın ve TAGEM'in de bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var Işıl Hanım. Özellikle yerli hayvan ırklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çatı projesi altında izole bölgelerde faaliyet gösteren Trakya arısı, Yığılca arısı, Kafkas arısı ve Efe arısına sahip üreticilere ekstra bir destekleme verilmekte. Tabii ağaç yaşken eğilir Işıl Hanım. Çocuklara ve genç nesillere arıların doğadaki rolünü doğru şekilde aktarmak da gerekiyor. Arıları yalnızca sokan canlılar olarak değil, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez organizma olarak tanıtmak gelecekte çevre bilincinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.
1: Bu çok önemli bir nokta galiba. Her bireyin üzerine düşen bir şey. Arı çünkü işte arıdan kaçılır, arı bizi sokar. Çocuklara da böyle anlatılıyor. Halbuki çok bambaşka bir yeri var. Geleceğini nasıl görüyorsunuz arıcılığın acaba? Bu konuda yapılanlar var tabii ki. Geleceği nasıl olacak? Gençlere özellikle arılarla ilgilenmelerini, arıcılık yapmalarını öneriyor musunuz?
0: Ya şimdi belki de biraz önce bahsetmeyi unuttum. Yine arıcılığın en büyük sorunundan bir tanesi de arıcılık mesleğini uygulayan arıcıların ortalama yaşı 55'in üzerinde. Maalesef gençler çok fazla rağbet göstermiyor bu hayvancılık dalına. Ama ben kesinlikle gençlere öneriyorum arıcılığı. Çünkü ekonomik açıdan özellikle uygun bölge seçimi ve iyi koloni yönetimi ile sürdürülebilir gelir potansiyeli taşıyan önemli bir tarımsal faaliyet arıcılık. Özellikle diğer bazı tarımsal üretim kollarıyla karşılaştırıldığında birim alandan yüksek katma değer oluşturabilmesi arıcılığı avantajlı hale getirmekte. Ancak burada önemli olan nokta şu. Günümüzde arıcılık yalnızca bal üretimine dayalı düşünülmekte. Çünkü sadece bal üzerinden sürdürülen işletmelerde iklim koşulları, nektar akımı ve piyasa dalgalanmaları karlılığı ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu nedenle modern arıcılıkta ürün çeşitliliği büyük önem taşıyor. Bugün profesyonel arıcılık işletmeleri balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü, arı zehri, apilarnil, ana arı ya da gibi farklı ürünlerden de gelir elde
1: İkinci
0: edebiliyorlar.
1: bölümümüzde bunları da konuşacağız vesaire.
0: Özellikle katma değerli arı ürünleri klasik bal üretimine kıyasla çok daha yüksek ekonomik potansiyel sunabilmekte. Bunun yanında arıcılık genç girişimciler açısından

0: dikkat çekici bir alan haline geldi son yıllarda. Özellikle organik ve doğal ürünleri olan talep, izlenebilir gıda sistemleri, fonksiyonel gıdalar ve apiterapi uygulamaları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Tabii sektörün bazı zorlukları da var. İklim değişikliği, artan üretim maliyetleri, sahte ürünler ve ekonomik kayıpları karlılığı olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle arıcılıkta başarı için yalnız sermaye değil, teknik bilgi, eğitim, doğru planlama ve sürekli saha takibi gerekiyor. Özellikle gençler açısından bakıldığında ise klasik üretim anlayışının ötesine geçip teknoloji, markalaşma ve katma değerli ürün geliştirme ile desteklenen modern arıcılık modelleri gelecekte çok daha güçlü bizlere ekonomik fırsatlar sunuyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: bugün
0: ederim.
1: bize katıldığınız için. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi, Zooteknist Doktor Gökhan Akdeniz konuğumuz oldu.

sevgili dinleyenler, arılar diyoruz, bal diyoruz ama tabii bununla sınırlı değil. Arılar bize mucizevi ürünler sunuyorlar ve bu konuda çok yeni gelişmeler de var. Bunları öğrenmek üzere stüdyomuzda konuğumuzu ağırlıyoruz. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi'nden Gıda Yüksek Mühendisliği

0: Mühendisi Doktor Selin Alihanoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Alihanoğlu.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi arı ürünleri diyoruz. Genel olarak bir bilgi verebilir misiniz? Arı sadece bal yapmıyor, farklı ürünler çıkıyor ortaya ve hepsinin çok kendine özgü temel faydaları var. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani tüketici olarak tek bir ürün söylenmesi gerekirse akla ilk bal geliyor. Fakat arının o kadar çok ürünü ve mucizevi o kadar çok değerli bileşenleri var ki bunlardan ben de biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Tabii en çok akla gelen ilk ürünü bal. Bal arıların aslında çiçek nektarlarını kendi enzimatik olarak bünyelerinde dönüştürmesiyle ortaya çıkan aslında şekerden oluşan çok fazla miktarda şekerden oluşan bir doğal bileşen. Fakat bunun tek özelliği doğal şeker kaynağı olması değil tabii ki. Aynı zamanda içerisinde organik asitler, enzimler, amino asitler, fenolik bileşenler mevcut. Tabii ki bu kendi elde edildiği floraya göre değişiklik gösterse de genel olarak yapısı bu şekilde. Bu en bilindik arı ürünümüz. Fakat bundan başka neler var? Örneğin arı poleni. Arı poleni bildiğiniz gibi bitkilerin erkek üreme hücresine polen deniliyor. Arılar bunları yavrularını beslemek için doğadan topluyorlar. Daha sonra arka ayaklarında polen sepetleri var. Onları kendi öz salgılarıyla ve nektarlarla birleştirerek peletler halinde bir araya getirip kovana taşıyor. Burada amaç tabii yavrularını beslemek.
0: Tabii.
1: Fakat biz insanlar yine tabii ki bu kadar değerli bir besin var. Biz de bundan faydalanalım diyerek arıların kovanlarının girişlerine bazı tuzaklar kuruyoruz. Arı yavrusunu beslemeye çalışırken biz de onu biraz daha fazla çalıştırıp biz de bundan faydalanalım düşüncesiyle bu polenleri topluyoruz. Tabii ki polen kaynağı çok fazla. Ülkemiz endemik bitki çeşitliliği noktasında çok geniş bir şeye sahip, bitki çeşitliliğine sahip. Bu yüzden de çok fazla monofloral ve multifloral polenler mevcut. Bunların her biri birbirinden farklı özellikler gösterse de genel olarak şöyle söyleyebiliriz ki polenler müthiş protein kaynakları. Bunların içerisinde insanların hayatlarını devam edebilmesi için gerekli bütün besin öğelerini bulunduran bir materyal aslında polen ve bu yüzden de tam gıda olarak aslında geçen bir ürün.
0: Tam gıda nedir? Bunu açıklayabilir misin?
1: Yani şöyle söyleyebiliyoruz. Bir insanın hayatını devam ettirmesi için gerekli besin öğelerini içerisinde bulunduran bir gıda. Yani bir insan polen yiyerek ve su tüketerek aslında yaşayabiliyor. Arılar da zaten bu şekilde yaşıyor. Özel bir gıda. Tam anlamıyla bir protein kaynağı ve buna ek olarak da tabii ki birçok biyoaktif bileşen de içerisinde barındıran bir gıda. Bu da arının başka bir ürünü.
0: Propolis var.
1: Propolis. Propolis çok aslında değerli bir ürün. Yani hani bizler sağlıkçı değiliz. Bir şeyi de mucizevi olarak adlandırmak aslında belki de çok doğru bir tabir olmuyor bazen ama hakikaten yani müthiş bir ürün. Bunun aslında yine ben arı tarafından anlatmayı daha çok seviyorum. Arı bunu aslında kovanlarını dış etkilerden korumak için bir izolasyon malzemesi olması için ve kovanı hastalıklardan korumak için aslında bitkilerden topluyor ve getiriyor. Ve tabii ki sonrasında biz insanlar bunların ne kadar faydalı olduğunu öğrendikten sonra kovandaki işi bittikten sonra ve biz bunları kovanlardan kazıyoruz.
0: Evet.
1: Kazıyarak insan tüketimine uygun hale getiriyoruz. Yani bir mühendisin bakış açısı burada devreye giriyor. Normalde katran gibi bir materyal aslında siyah baktığınızda asfalta benzer bir materyal ve ham tüketilmemesi gereken bir materyal. Bazen bilmediğimiz noktalar da olabiliyor. Bunları uygun ekstraksiyon mekanizmalarıyla içerisindeki faydalı biyoaktif bileşenleri alıp ekstraklar haline getirip damla şeklinde ya da o damladan inovatif başka ürünler elde ederek kullanımına olanak sağlıyoruz.
0: Propolis son yıllarda çok popüler. Bir anda keşfettik sanki, değil mi? Öyle mi?
1: Yani bu

0: da zaten temel sebebi pandemi. Pandeminin patlamasıyla insanlarda bir doğal ürünlere yönelim söz konusu oldu. Ama tabii ki pandemi iyi ki oldu demeyelim ama insanlar iyi ki propolisle tanıştı. Tanışmalarından sonra bu ürünün ne kadar etkili olduğunu insanlar birincisi görmüş oldu. Hı hı. İkincisi de bu alanda yapılan hem gıda anlamında hem de sağlık sektöründe birçok bilimsel çalışma başladı. Hı hı. Bu çalışmaların ışığında da bu ürünün gerçekten ne kadar değerli olduğu, aslında ne kadar işe yaradığı hem bilimsel anlamda hem de etkilerin insanlar tarafından görülmesi noktasında çok güzel sonuçlar ortaya çıkardı. Hı hı. Bu yüzden de bu ürünün kesinlikle yani müthiş bir bioaktif bileşen içeriğine sahip olduğu diyetimizde yer verebileceğimiz çok bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu bağışıklık sistemi üzerinde polenin, propolisin nasıl bir etkisi olduğunu bize biraz daha sistemi teknik yanına belki anlatarak aktarabilir misiniz? Nasıl sağlıyor bağışıklığın güçlenmesini?
0: Yani bizlerin daha çok anlayabileceği bir şekilde aslında anlatmak istiyorum. Mesela bal tükettiğimiz zaman bal sistemin enerjisi. Yani enerji sağlar bünyemize. Bizim daha kolay bir şekilde hayatta kalabilmemiz, hayata devam etmemiz için gerekli enerjiyi bize sağlar. Polen ise besin desteği sağlar. Burada daha çok protein, vitamin ve mineral içeriği yüksek bir gıdadır polen. Bu da bizi daha güçlü kılar aslında. Sağlıklı bir beslenen insanla aslında sağlıksız beslenen bir insan arasındaki fark gibi. Değerli bir besin tüketirseniz sağlıklı bir şekilde protein miktarı yüksek, vitamin mineral içeriği yüksek, elzem aminositleri içerisinde barındıran bir gıda tüketirseniz bünyenizde bir o kadar sağlıklı olacaktır. Propolis ise tamamen bioaktif bileşen miktarı üzerinde değerli bir gıda ya da işte gıda takviye edici gıda demek daha doğru olur bu noktada.
1: Evet.
0: Hastalıklara karşı önlüyor sizi. Yani örnek veriyorum, patojenleri inhibe etme özelliği var. Hı hı. İşte virüsler mantarlar üzerinde, bunlar yapılmış klinik çalışmaların sonuçları aslında.
1: O yüzden kovanı nasıl koruyorsa arı, İnsanı bizim bedenimizde kovanımız gibi korunuyor belki.
0: Aynen
1: öyle.
0: Aynen
1: mi?
0: Öyle.
1: Anlamalıyız. Çok ama doğru. Bunlar çok güçlü besinler söylediğiniz gibi. Biz arı değiliz. Yani insan olarak farklı şekilde tüketmemiz gerekiyor ya da dikkatli tüketmemiz gerekiyor sanıyorum. Bu konuda ne gibi uyarılarınız olur? Tüketimde hatalarımız var mı?
0: Tüketimde doğru bilinen yanlışlar aslında evet çok var. Özellikle bal konusunda. Balın içerisinde şeker olduğu için doğal bir tatlandırıcı olarak aslında düşünülüyor çoğu noktada. Ve bunu aslında örnek veriyorum bitki çaylarına sıcak bir şekilde ilave ederek ya da örnek veriyorum şeker kaynağı olarak bir pastaya ekleyerek bunu ısıyla muamele edersek şayet bu çok yanlış bir uygulama olur. Çünkü içerisindeki HMF dediğimiz hidrometilfurfural bir denilen bir bileşik miktarında artış oluyor ve bu da zaten kötü etkileri kanıtlanmış kanserojen bir bileşen.
1: Yani bitki çayına bal koymayacağız aslında.
0: Sıcak bir muamele yapmayacağız. Ilık bir çaya ekleyebiliriz. 45 derecenin üstündeki sıcaklıkla çok fazla muamele etmememiz gerekiyor. Bunun yani bundan farklı doğru bilinen yanlışlar değil de kullanım önerileri aslında verebilirim biraz daha.
1: Evet.
0: Yani soğuk ya da ılık tüketmek balı, bunu söyleyebiliriz. Propolisi kesinlikle ham bir şekilde tüketmememiz lazım. Hı hı. Çünkü içerisinde reçine olmasıyla beraber bal mumu ve bizlerin sindiremediği bazı materyaller var. Biz bunları özel ekstraksiyon teknikleriyle içerisindeki değerli bileşenleri sadece onları alıp onları tüketiciyle buluşturuyoruz. En değerli ve en kullanılması gereken form bu şekilde. Hı hı. Bunun endüstriye aktarılmış diğer ürünleri olabilir. Örnek veriyorum spreyler olabilir. İşte damla formundan üretilmiş diğer ürünlerin kullanımı daha doğru olabilir. Polen, arı polenini örnek veriyorum direkt

0: gitmekten ziyade çünkü polen dış çeperi çok güçlü bir yapıya sahip bir gıda maalesef ki. Bunları arı bile kendi yavrularını beslemek için direkt kullanmıyor. Polen içerisinde bir fermentasyona tabi tutarak kullanıyor.
1: Evet.
0: Bunun ismi de arı ekmeği. O da zaten arı ürünlerinden bir tanesi aslında. Bizler de onu arı ekmeğine nasıl benzetebiliriz, bir yararlanımını nasıl arttırabiliriz diye düşünerek bu polenin çeperini kırmaya yönelik bazı çalışmalar sonucu elde edilmiş verilere göre ya çeperini kırıldıktan sonra bazı örnek veriyorum öğütme gibi proseslerden geçirilmiş ama tabii ki ince öğütme bu un haline getirilmiş tarzda yurt dışında bu şekilde satılan ürünler var. Bizler de bunların inovatif kısmıyla aslında ilgili çalışmalar yapıyoruz.
1: Başka neler var? Biz polen biliyoruz, propolis biliyoruz, arı ekmeğinden bahsediyorsunuz. Bu inovatif ürünler arasında neleri sayabilirsiniz?
0: Şunu da söyleyeyim de
1: Aferin,
0: öyle kapatayım.
1: lütfen.
0: Çünkü bu çok önemli. Tüketici olarak bir polen tüketiyorsanız bunu sadece elinizde bir polen varsa en azından bir akşam öncesinden ya da birkaç saat öncesinden bir yoğurt içerisinde bekletirseniz çeperini biraz daha kırıp bir yararlanımını arttırmış olursunuz. Bu çok
1: Tamam,
0: önemli polen
1: önemli bir
0: tüketimi.
1: bilgi, haklısınız. Ben hızlı
0: Evet,
1: davrandım.
0: estağfurullah.
1: Heyecanlandırdı diğer ürünleri öğrenme fikri. Nelerdir?
0: Neler var? İşte bal dedik, polen dedik, propolis dedik. Bunlar zaten temel başta ilk akla gelen ürünler ama sadece bunlar değil. Arı ekmeği dedik. Zaten polenin kovandaki fermente hali diye adlandırılıyor özetle. Bunun yanı sıra ne var? Arı sütü var mesela. Arıların larvalarını beslemek için kendi ürettikleri bir sıvı. Bunu larval dönemde arılar tüketiyor ve bir de kraliçe arı ömür boyu bunu tüketerek hayatına devam ediyor. Çok değerli bir bileşen olduğu için zaten normal bir arının yaşam ömrü yaklaşık 6 haftayken bir kraliçe arının 5-7 yıl arasında yaşamasının
1: Arı
0: sırrı
1: sütüyle.
0: da arı sütü. Bunları biz de hasat edip kendi tüketimimizde kullanabiliyoruz. Onun yanı sıra apilernil diye bir erkek arı larvası. Bu da yeni özellikleri ortaya çıkan bir ürün. Zaten adı üstünde erkek arı larvası. Biraz hormonal sistem dengeleyici olarak özellikle erkeklerde testosteron destekleyici olarak yeni yeni faydaları ortaya çıkan bir ürün. Bunun da kurutulmuş liyofilize hali özellikle tabletler şeklinde piyasadan temin edilebiliyor.
1: Ama bunları ekleyecekleriniz var mıydı bilmiyorum.
0: Var da.
1: Bunları nasıl güvenli şekilde bulabiliriz? Güvenli. Şimdi sahte bal da çok olabiliyor piyasada. Bu konuda endişeleri var insanların. Bu konuda da bize yol gösterirseniz seviniriz. Ama diğer ürünleri de duymak isterim. En azından isim ve en güçlü yanı açısından.
0: Çok kısa o zaman diğer ürünlerin birkaç özelliğinden bahsederek sorunuza dönmüş olayım. Bir diğer arı ürünü de arı zehri. Arı zehri aslında arı soktuğu zaman bizim bünyemize bıraktığı zehir. Bu can acıtıcı ve kötü bir şey gibi görünse de aslında eğer alerjiniz yoksa bir şifa kaynağı. İçerisinde protein olan melitin bileşenine sahip bir şifa kaynağı. Mesela bu da hem anti-aging özelliği çok yüksek hem ağrı kremlerde kullanılan eklem ağrılarını
1: Kozmetikte, sağlık sektöründe
0: çok
1: kullanılıyor.
0: fazla kullanılan bir ürün. Bir de bal mumu var tabii. Bu bal arının balı içerisine depolamak için ürettiği bir sistem aslında. Ve tabii ki içerisinden balı aldıktan sonra bu bir materyal olarak açığa çıkıyor. Bunun da kozmetikte, endüstride, gıdada birçok kullanım alanı mevcut. Gıdaları kaplamasından tutun, bu gıda yeni sargı bezleri, gıdaların raf ömrünü uzatmaya yönelik yeni sürdürülebilir çalışmalarda çok kullanılan bir ürün. Kısaca bahsetmiş olmak gerekirse bunlardan söz edebiliriz. Sahte bal, sahte arı ürünü bunlar çok gündemde olan konular ama aslında cevabı çok basit. Yani bir balın gerçek ya da tahşişli biz öyle değerlendiriyoruz. Buna şöyle söyleyeyim. Bir bala dışarıdan bir glikoz şurubu eklenmiş olabilir. Bir bala

0: aroma verici maddeler eklenmiş olabilir. Bir arı şekerle beslenmiş ve onun sonucunda bir bal üretmiş olabilir sadece. Bunlar tahşişli ürünlerdir bal anlamında. Bunları ama bizim tüketici olarak evde kesinlikle anlama gibi bir şansımız maalesef ki mümkün değil. Çok kompleks bir yapı. Tahşişi yıllardır bilimsel çalışmalarla önlenememiş bir yapı. Bu yüzden bu konuda yapabileceğimiz tek şey tüketici olarak bilinen firmalardan gıda onaylı üretim numaraları olan işletmelerin ürettiği Tarım Bakanlığı'na bağlı işte ürünlerin üretildiği
1: Orada da çok seçenek var. Orada etiket okumak gerekiyor mu? Neye dikkat etmek gerekiyor?
0: etiket her şeyde okumak çok önemli. Yani eğer bir tüketiciyseniz ve gıda muhakkak hepimiz kullanıyoruz. Etiket çok önemli. Burada zaten bir üretim tarihi, son tüketim tarihi, işte nerede üretildiği, ne aldığımızı bilmek, içerisindeki katkı koruyucular, bunları okuyabilmek zaten başlı başına aslında bir dersin konusu. Ama bal noktasında baktığımızda hani mesela doğal bal üreticiden aldık. Muhakkak ki bunu çok iyi yapan üreticiler var. Asla bunu yadsıyamayız. Fakat hani bizler her üreticinin de söylemlerine inanarak doğal bal kullandığını, ürettiğini onaylayamayız.
1: Evet.
0: O
1: Ya da
0: yüzden
1: onun da belki yanlış bildiği şeyler var. Yani doğru
0: tabii ki
1: yaptığını sanıyor geleneksel
0: zannettiği,
1: olarak.
0: tabii ki.
1: Ama üretimde hataları oluyor olabilir. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım.
0: Ve kesinlikle de oluyor. Bizler hani eğitimler verdiğimiz zaman arıcılar bizlere geliyorlar. Bazı noktalarda bizlere sorduğu sorular da oluyor. Mesela arıcı propolis üretiyor. Kendi propolisini ekstrakt ettiğini düşünüyor. Bunun içinde bir çözücü kullanıyor. Fakat yani hiçbir zaman asla bir standart ürün üretmiyor. Hiçbir zaman kullandığı çözücüyle ilgili net bir bilgisi yok. Ne ürettiğiyle ilgili net bir bilgisi yok. Hani bu şekilde de insanların bu ürünleri alıp tüketmesi aslında bir risk taşımakta bence. Yani etiketli, Sağlık Tarım Bakanlığı'ndan onaylı, gıda takviye onay ve numarası olan işletmelerin ürettiği ürünlerin muhakkak kullanılması lazım. Çünkü bunlar denetim altında. Onların yapılan denetimlerine güvenerek bu şekilde ürünleri tüketmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün
0: Rica
1: bize
0: ederim.
1: katıldığınız için. Dünya Arı Günü'nde arıları konuştuk. Çok da güzel oldu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi'nden Gıda Yüksek Mühendisi Doktor Selin Alihanoğlu konuğumuz oldu. Ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Yaşamın ritmi.

0: bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün çok yararlı olduğunu bildiğim bir ottan bahsetmek istiyorum. Onun adı kişniş. Aslında ölüyü dirilten ot diye de biliniyor. Bir başka adı Çin maydanozu. Baharatlı bir ot. Maydanoza çok benziyor. Ben bir aralar kişniş tohumlarını böyle büyükçe bir saksıya serpmiştim. Kısa bir süre sonra çıktılar. O kadar faydalı ki doktor İbrahim Saraçoğlu'nun da belirttiği gibi bir kere çok güçlü bir antioksidan. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemimizi çok güçlendiriyor. Yani vücudumuzu hastalıklara karşı zırh gibi koruma özelliği var. İçinde linolik asit bulunuyor. Bu asit kötü kolesterolü dengeliyor. Kişniş en rahat nemli ortamlarda yetişiyor. Rutubetli bölgelerde yetişiyor. Taze olarak maydanoz gibi salatalara, soslara konabildiği gibi kurutularak kullanılıyor. Ama bunun yanı sıra özellikle ben Mardin'de görmüştüm. Doğu ve Güneydoğu'da bulgur pilavlarına, hatta turşulara konulabiliyor. Aslında çok çok faydalı bir ot olduğu için hepinize tavsiye ediyorum, mümkünse pencere önünde ya da balkonda ya da bahçede ekerek kişniş tüketin. Çünkü doğada vücuttaki ağır metallerin atılmasına yardımcı olan iki tane şey sayılıyor. Bunlardan bir tanesi sülük, diğeri kişniş. Onun için kişnişi bol bol tüketmek lazım. Maydanoz gibi makasla ya da bıçakla üst taraflarından alıp köklü kısımlarını saksıda bırakmak lazım. Çünkü o suladıkça yeniden filizler vererek yeşermeye, yeni yaprak çıkarmaya devam ediyor.

0: Efendim, antik Yunan'da karanfil çiçeklerinden yapılan taçlar dinsel törenlerde takılırmış. Diana bir çobana aşık olur ancak aşkı karşılıksız kalır. Bunun üzerine gözlerini çıkararak toprağa atar. Ve ilk karanfil çiçeği böyle çıkar. Rivayet bu ya, bu bitki aşkın coşkusunu simgeler. Endonezya'da Baharat Adası olarak bilinen Maluku Adaları'ndan tüm dünyaya yayılan karanfil, yiyecekler ve içeceklere lezzet kattığı kadar vücut sağlığımız için de çok faydalı bir baharat. Karanfil antioksidanlarca çok zengin, kan şekerini düzenliyor, bakterileri öldürücü özelliği var. Kurabiye, kek, bitki çayları, meyve suları, hoşaflar, hatta bazı reçeller içinde kullanılıyor. Geleneksel tıpta şifasından dolayı adından sıkça söz ediliyor. Sizlerle yeniden görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.